0: Tabii yani bu çok keyifli bir şeydir aslında yani. Hı-hı. İnsanın yazdığı şeyin başka insanlar tarafında ilgi görüyor olması, hı-hı, çok gurur okşayıcı bir şey. Bunun, evet, ölçüsünü tutturamazsan bu sefer kibire gidiyor. Kibir de kendini diğer insanlardan çok daha üstün görmene sebep olabiliyor yani.
1: Marifet de iltifata tabi değil midir hocam ya?
0: Ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Marifetin ilt,

0: marifeti ondan daha iyi yapanlar tarafından olursa kıymetli.
1: Ehli tarafından.
0: Tabii ki yani. Şimdi ben mesela yazı yazıyorum. Çok iyi bir yazı yazdım. Fakat benim yazımı dışarıdaki bir insan, yani yazı yazmayan bir insan okuyup övdüğünde benim marifetimi arttıran bir şey olmuyor. Ancak benden çok daha yukarıda iyi yazan insanlar benim yazımı överse benim marifetim yükselebilir.
1: Eyvallah.
0: Böyle bir ayrım yapmak gerekiyor. Yoksa bu sefer herkesin ilgi beklemek durumunda kalıyorsun. Bunu da yaptığın zaman maksattan uzaklaşıyorsun. Çünkü yazı yazmak bir maksada binaen yapılır. Yani ben oturayım ve yazayım diye yazılmaz yani. Bir ihtiyaç için yazılır. Bilgi evet. üretmek için, bilgiyi aktarmak için.
1: Köprü kurmak
0: tabii
1: için.
0: Tabii ki yani. Şimdi kurgu ayrı bir olay. Roman, hikaye bunlar.
1: O da dahil hocam. Yani bir şeyler aktarmak derdinde olan insan ister bunu ister istemez ister bazen denemeyle yapar, bazen kurguyla yapar.
0: O ayrı bir şey. Yani bir derdini kurgu üzerinden anlatmak ayrı bir olaydır. Bir de bir dert üretmek için kurgu yapmak vardır. Manipülasyon için falan böyle. Onlar apayrı bir olay.
1: O da zararlı dert.
0: Tabii.
1: Zararlı şey değil.
0: Dolayısıyla Dursun Hoca'nın yazısı bu açıdan çok önemli. Yani mekanikleşmeden görüntüleşmeye ve insanın bu amelinin de imaja dönüşüyor olması, problemin aktarması çok önemli.
1: Evet, şimdi Yasin Ramazan'ın yazısına geçelim. Eğitimin alternatifi yok mu diye soru sormuş. Programın da sonlarına geldik.
0: Evet, benim en dikkat çekmek istediğim yazılardan birisidir Yasin evet. Hoca'nın yazısı. Çünkü eğitim dediğimiz zaman bir lise eğitimi. Üniversite eğitimi, işte master, doktora geliyor akıllara.
1: Evet.
0: Bu da işte kariyer demek bir anlamda. Fakat bize demirci de lazım, tamirci de lazım,
1: evet.
0: tesisatçı lazım, inşaat ustası lazım. Eğitime bunları dahil etmiyoruz ilginç bir şekilde. Yasin Hoca'nın alternatif dediği şey aslında tam olarak bu yani. Herkes okumak zorunda değil.
1: Evet.
0: Herkes lise eğitimini tamamlayıp üniversiteye gitmek zorunda değil. Çok iyi demircilere ihtiyacımız var. Çok iyi kalıp ustalarına ihtiyacımız evet. var. Ve bunları yetiştirmek de bir eğitimdir. Ki bunlar aynı Tabii. zamanda hem yani zanaat ve sanat olarak geçiyor.
1: Tabii.
0: Bu kadar önemli bir şeyi eğitimin dışına itmek çok sıkıntılı bir durum yani.
1: Hocam düşünsenize, çok iyi bir yazarsınız. Dünya size iltifat gösteriyor. Ama bir çeşmenin kurunasını değiştirmekten acizsiniz. Evet. Orada bir ustaya ihtiyacınız var. Yasin Ramazan buna yani, dikkat çekiyor.
0: Tabii ki seni o ustadan daha değerli kılan şey nedir yani? Yazı evet. yazıyor olman mı?
1: Evet.
0: Ya da onu değersiz kılan şey musluk tamiri yapıyor olması mı?
1: Evet.
0: Sen ona muhtaçsın ve o sana muhtaç değil. Senin yazdığını
1: değil.
0: Okumak
1: evet.
0: zorunda değil. Çünkü okuması gereken belli başlı zaten eserleri var.
1: Evet.
0: İşte Kur'an-ı Kerim başta geliyor, hadisler. Bunun dışında insanın bir şeye ihtiyaç duyması onun merakıyla ilgili bir şeydir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sen ondan daha alt konumda bile olabilirsin. Kesinlikle. Seni ondan üstün kılan bir şey yok.
1: Beceri bakımından belki alt Tabii konumdasın ki. Değil mi? O adam musluk da tamir ediyor.
0: Kesinlikle
1: Örnek
0: öyle.
1: Veriyorum başka tamir ettiği şeyler de var. Evet. Ama sen onları yapamıyorsun. Sen sadece yazı yazıyorsun.
0: Ve bu seni farklı kılıyor. Bu Böyle senin, bir şey olmamalı
1: evet.
0: yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu eğitimin alternatifi olarak diğer sanatlara, zanaatlere de bence bir an evvel yönlendirmek gerekiyor gençleri. Çünkü istihdamda bir problem var.
1: Evet.
0: İnsan bulamıyoruz deniyor. Herkes lise okumak, üniversite okumak zorunda değil.
1: Evet.
0: Hocanın bir anlamda anlatmak istediği şey bu denilebilir.
1: Evet. Önemli olan ahlak sahibi olmak.
0: Tabii ki yani.
1: İsmail Kılıçarslan'ın yazısından biraz olsun bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Değil mi ilk bölümde?
0: İsmail Kılıçarslan eleştirel bir yaklaşımda bulunuyor. İşte liberal eğitim, cumhuriyetçi eğitim, resmi eğitim, resmi paradigmaya göre yapılan eğitim, işte veli merkezli eğitim bunları çözümlüyor. Bu eleştirel yaklaşım çok önemli çünkü yani biz içinde bulunduğumuz durumu tam olarak anlıyor değiliz.
1: Evet.
0: Çünkü çok fazla soru soruyoruz ve bir sürü cevap veriyoruz. Bunun arasında kaybolabiliyoruz. Daha nitelikli nokta atışı tespitlere ihtiyacımız olduğu evet. için Kılıçarslan'ın yazısı bu bakımdan çok önemli. Zaten bir önceki sayılarda da yaptığı şeyler budur Kılıçarslan'ın Mostar'da. Yazılarını önemsiyoruz yani bu konuda. Çünkü eleştirel merkezi bakmak çözümü de beraberinde getiriyor.
1: Eyvallah. Hocam burada programın süresi doldu. Yani dergide birçok

0: kıymetli yazı var. Biz burada dosya konularına, dosya yazılarına değinebildik. Son olarak söylemek istedikleriniz
1: evet, son
0: nelerdir?
1: Olarak Evren Gökçel'in yazısından bahsedip kapatabiliriz.
0: Tabii, buyurun.
1: Çünkü malumunuz 14 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam Hicri yılbaşını, yani 1 Muharrem olacak. Hani zaman mefhumu, mekan mefhumu ve tarih algımızı belirleyen bir şey hicreti merkeze almak. Dolayısıyla hicretin bahsedildiği bir yazı olması hasebiyle ve Hicri yılbaşının da gelmesiyle bu yazının da önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yapacağımız en büyük şeylerden biri harflerimizi geri alabilmek olduğu kadar zaman algımızı, yani zamanı hicretle başlatıyor olmak, tarihi hicretle başlatıyor olmak da bizim hayallerimiz, planlarımız arasında olmalı.
0: Evet.
1: En azından içinde bulunduğumuz ayı, günü, yılı hicri olarak biliyor olmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Bir yandan da onu takip etmek gerekiyor. Bir iktibas bölümünde Ahmet Haşim'in Müslüman Saati yazısını aldık.
0: Evet.
1: Müslüman Saati de işte hicri takvimle aslında doğan bir şey. Yani gün bizde akşam ezanıyla biter.
0: Evet.
1: Ve biz bunu aslında çok düşünmüyoruz. Yani günün niye 12 saatlik dilimlerde olduğunu, akşam namazıyla bittiğini düşünmüyoruz. Belki bu yazı, Ahmet Haşim'in de bu yazısı, Evren Hoca'nın yazısıyla birlikte düşünülürse bir Muharrem'e bu farkındalıkla gidebiliriz diye düşünüyorum yani. O açıdan çok önemli.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Ben Allah teşekkür razı olsun. Ediyorum. Dilinize, gönlünüze sağlık.
1: Fırsat verdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz.
0: Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında bu bölümde Mostar Dergisi'nin Haziran sayısını konuştuk. Marif, talim, terbiye. Kiminle konuştuk? Mostar Dergisi editörü İbrahim Orhun Kaplan hocamızla konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.
0: Konuk Odası.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: istiyorsun?
1: Kurbanın olayım doktor bey. Aha bebem cayır cayır yanıyor bir çare. Bir bakıverin. Lütfen bir bakıverin.
0: Getir, getir bakayım şuraya.
1: Alın. Bakın bitti Masumcağız. Tükendi iyice.
0: Ateşi iyice çıkmış. Kaç aylık bu?
1: 18 aylık.
0: Ne zamandır hasta?
1: 2 gündür.
0: Şimdiye kadar niye getirmedin tabipliğe?
1: Getiremedik bey. Bilmiyorduk sizin geldiğinizi. Aa şimdi komşular dedi de koştum geldim size.
0: Şu anda bir şey yapamam. Yarın tabipliğe getir.
1: Allah rızası için. Allah rızası için doktor bey. Bir ilaç verin. Bir şeyler yapın. Sabaha çıkar mı?
0: Çıkar çıkar çıkar. Sadece ateşi yüksek. Ha, şu saçaktaki buzlardan koparıp bir beze sar, çocuğun alnına koy. Yarın da getiririz, tamam mı? Hadi.
1: Ya Rabbi, şifa senden. İnşallah yavrumu sabaha çıkarır. Ağlama yavrum. Ağlama sen.
0: Nihayet gitti. Sinir bozucu insanlar. Hiçbirinin kafası çalışmıyor. Medeniyet nedir bilmiyorlar ki. Ne kadar da soğuk. Şu sobaya biraz daha odun atayım. Ne yapmak lazım bilmiyorum ki. Saat neredeyse 24'e geliyor. Yatsam bari. Hiç de uykum yok. Bütün gün nasıl vakit geçirilir burada? Dağın başı. Buradan bir an önce kurtulmalıyım. Yoksa çıldırırım. Ne biçim yerler buralar? Nereden de düştüm? Hay Allah.
2: Doktor bey! Doktor bey!
0: Yine mi? Kurtulamayacağım bu vahşi insanlardan.
2: Doktor! Doktor!
0: Ne istiyorsun gecenin bu saatinde? Derdin nedir ha?
2: Kusura bakmayın doktor bey. Hastam barda. Çok ağır.
0: Hadi içeri gir de öyle konuşalım. Gir içeri gir.
2: Beyim giremem. Düşseydik yola zavallı çok acı çekiyor.
0: Nesi var?
2: Ne bileyim doktor bey. İnim inim inliyor. Diyemiyor ki derdini.
0: Ne zamandır hasta?
2: Bir hafta oldu. Ama bu akşam iyice ağırlaştı. Nefes alamıyor.
0: İyi, buraya yakın mı?
2: Yakın sayılır ya. Hemencecik şu tepenin ardındaki köy.
0: He? Ne tepesi? Senin tepe dediğin yer koskoca Süphan'da abi.
2: Kestirme yerler bilirim bey.
0: Yahu deli misin sen? Gecenin köründe nereden bulacaksın kestirme yolu? Şu tipiye bak. Göz gözü görmüyor ki.
2: Bulurum bey. Her zaman gidip gelirim bu yolda.
0: Hadi hadi hadi gir içeriye. Sabah olsun öyle gideriz.
2: Doktor efendi kurbanın olayım. Etme eyleme. Ben sabaha kadar nasıl beklerim?
0: İyi hoş da ben buralarda. Kışta gecenin bu karanlığında nasıl gidebilirim? Ama istemiyorsan sen gidebilirsin. Ben gir içeri sabah olsun bir çaresine bakarız diyorum.
2: Tamam. Tamam doktor efendi. Madem öyle diyorsun.
0: Çıldırmak işten değil. Ziya'ya mektup yazmalıyım. Onun çevresi geniştir.

0: Bana güzel bir tayin edilecek yer ayarlasın. O kadar arkadaşlık yaptık. Heh, işte kağıt kalem de burada. Biraz içli bir mektup olmalı. Acındırmalıyım kendimi. Önce şuraya bir tarih atalım. 11 Mart 1964. Heh, sen sobanın başında ısın, bana bak. Benim bazı işlerim var.
1: Tamam. Tamam da duramıyorum. Ciğerparem. Ne yapayım bilemiyorum.
2: Durursun, durur.
0: Evet. Sevgili dostum, sana bu mektubu nerede yazdığımı tahmin bile edemezsin. Dostum, buraya mecburi hizmetimi yapmak üzere 3 gün önce geldim. Geldiğim günün gecesi çevredeki bütün yollar kapandı. Burada seviyeme göre birini bulup konuşmak elbette ki mümkün değil. Kendimle konuşabiliyorum. Şu 3 gün bana 3 yıl gibi geldi. Senden dost olarak ne rica edeceğimi tahmin etmişsindir. Rica değil, yalvarıyorum. Beni bu dağın başından kurtar. Etrafını kullan. Tayinimi bir an
1: önce... Etme doktor bey, kurbanın olayım. Şimdi gidiverelim, duramıyorum.
0: Ya ne laf anlamaz adamsın sen be. Bu saatte hangi vasıtayla gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Donalım mı, ölelim mi?
1: Bak, bakın doktor bey. Kızağım var. Adım maşallah kuvvetlidir. Hemencecik ulaştırır bizi köye. Dayanamıyorum, elimde değil. İçim yanıyor doktor efendi, içim.
0: Olmaz be adam. Yarın tabipliğe getir dedik. Bu havada yola çıkılır mı hiç? Soğuktan donarız, ölürüz. Kurtlara yem oluruz, çığ altında kalırız. Önümüzü göremez bir uçurumdan aşağı uçarız.
1: Siz korkmayın bey. Aha şu avucumun içi gibi bilirim ben bu dağları. Bir şeycikler olmaz. Siz gözünüzü yumup açıncaya kadar götürürüm ben sizi.
0: Kızakla mı? Örtüsü bile yok. Donarız be.
1: Bakın bey, buna kepenek derler. İşlemez soğuk. Alın benimkini giyin.
0: Peki sen ne yapacaksın ha? Sana kış yok mu?
1: Ben alışığım soğuğa. Bir şey olmaz. Hadi, hadi alın giyin. Acele edelim. Bir an evvel çıkalım yola. Oğlumun, zavallımın acıları dinsin.
0: Bak, ne onun acıları diner ne de bizimki. Bu havada, bu saatte, bu karanlıkta yola çıkamam. Çıksak bile köye ulaşamayız. Anladın mı? Madem bekleyemiyorsun, şimdi git sabah gelirsin. Ne laf anlamaz adam. Aptal dağ. Bu kendini bilmez köylülerle ne yapacağım ben burada? Durmadan gece gündüz kapımı çalarlar artık. Ah anne, bütün bunlar hep senin yüzünden. Ne dur biliyorlar ne laftan anlıyorlar. Ah medeniyet, ah Avrupa. Biraz da buralara düşseydi ya yolu. İnsanlık öğrenselerdi. Gecenin bu saatinde kimse kimseyi rahatsız eder mi hiç? Olacak şey mi? Medeniyet, ah medeniyet, neredesin? Bu da ne? O ihtiyar gitmemiş. Okumuş türkü söyler. Ne yüzsüz insan ya. Sinirlerim iyice bozuluyor. Şu mektubu da bitirmem lazım. Nerede kalmıştım? Evet dostum. Mektubuma ara vermek zorunda kaldım. Çünkü gece yarısından sonra bile rahat yok bana. Az önce kapım çalındı, açtım. Karlar davetsizce doluştu içeriye. Kapının önünde soğuktan kıpkırmızı kesilmiş bir dağlı yüzü duruyordu. Sakalları neredeyse buz tutmuştu. Bu soğukta, bu tipi de başka bir köye hasta olan oğluna bakmam için çağırdı beni. tabii ki gitmedim. Bu kışta kurtlara yem olmaya hiç niyetim yok. Çarptım yüzünü. Ama anlamıyor ki. Şimdi kapının önünde hala inatla bekliyor beni. Türkü söylüyor. Zaten içim sıkılıyor. Bir de bu türkü hüzne boğuyor beni.

0: Çünkü değil. İlahi. Annemin ilahisi. Çocukluğumdan kulaklarımda kalan bir ses. Amma da işten söylüyor. Annem. Ah annem. Şimdi duysaydı bunu mutlaka ağlardı. En iyisi gidip şuna bir bakayım. Ne yapıyorsun burada?
1: Kusura bakmayın bey. Sesim yüksek çıktı. Sizi rahatsız ettim değil mi? Bakın sustum. Sustum işte. Söylemem bir daha.
0: Daha ne bekliyorsun? Niye gitmiyorsun?
1: Nasıl gideyim doktor? Oğluma sizinle geleceğime söz verdim. İnlemeleri hala kulaklarımda. Eli boş gidip de ne yapayım? Sabah olunca sizinle giderim.
0: Of. Şu hale bak. Koskoca ihtiyar karşımda ağlıyor. Hay Allah. Ne yapsam? Gitsem mi acaba? Tabii ya. Ziya en kısa zamanda tayinimi ayarlar nasıl olsa. Hem döndüğünde arkadaşlara anlatacak bir maceram da olur. Gideyim bari şununla. Adın ne senin?
1: Hasan Bey.
0: Hadi Hasan'a. Gidelim bakalım. Kızı hazırla. Sen kazandın.
1: Ne dediniz? Kıza mı hazır beyim? Bana dediniz değil mi?
0: Yok. Ya sen deli misin? Başka kim var ki burada?
1: Kusura bakmayın bey. Sevindim de. Sevincimden sordum. Gidiyoruz değil mi bey?
0: Gecenin bu saatinde şaka yapacak halim yok ya. Sen atı hazırla. Ben de lazım olabilecek araç gereçleri çantama koyup geliyorum.
1: Hay Allah razı olsun sizden.

0: Hasan Ağa, sen durmadan bu ilahiyi mi söylersin?
1: Evet doktor, hem ağlar hem söylerim. Benim de canım arzular o mübarek peygamber toprağına. Ama gitmek nasip olmaz bir türlü. Nasip işte.
0: Aynı arzu, aynı hüzün. Tıpkı annen. Demek bütün ihtiyarlar birbirine benziyor. Böyle sızlanıp duruyorlar. Fazla gevezelik edip de canımı sıkmasa bari. Hasan Ağa, çok uzun mu yolumuz?
1: Yok doktor bey, bakın kasabadan çıktık bile.
2: Çıktık ama hava daha da soğudu.
1: Açıklığa çıkınca rüzgar sertleşiyor. Kasabada evler kesiyor ne de olsa rüzgarı.
2: Ne kadar da karanlık bir gece. Etrafta tek bir ışık bile yok. Yolu şaşırmazsın inşallah.
1: Allah'ın izniyle şaşırmam bey. Dedim ya, avucumun içi gibi bilirim buraları.
2: İyi de ne iz var ne de yol. Burnunun ucunu bile göremiyorsun. Peki sen gelirken nasıl geldin ha?
1: Hiç bey. Bismillah deyip koştum kıza.
2: Duayla geldin buraya kadar demek ha?
1: Dua müminin silahıdır bey.
2: Silah. İlahi Hasan'a. Şu halimle bile güldürdün beni.
1: Neden güldürdün doktor bey? Gülünecek ne söyledim ki ben?
2: Yok. Yok bir şey Hasan'a. Bakma sen bana.
1: Şeker ister misiniz?
2: Şeker mi? Ne şekeriymiş o?
1: Akide şekeri. Soğukta iyi olur. İnsanın içi ısınır. Alın siz dağıtın ağzınıza.
2: Hayır sana. Sen etrafa iyi bak da yolu şaşırma. Eğer yolu şaşırırsan yandık ha.
1: Bu yolları iyi bilirim ama yine de Allah şaşırtmasın bey. Şaşırırsak yanar mıyız, donar mıyız bilmem.
2: Bak sana inandım da çıktım bu yola. Bakıyorum sen de yavaş yavaş korkmaya başladın ha Hasan Ağa.
1: Yok bey, şu karlı dağlarda yolumu şaşırmaktan, kurtlara gem olmaktan korkmam. Benim asıl korkum çok daha başka.
2: Ölümden daha başka korku mu olurmuş Hasan Ağa? Bak seni bile gecenin bu soğuğunda ve zifiri karanlığında buraya kadar yetiştiren ölüm korkusu değil mi?
1: Ölümden korkmamak elde değil. Kendimi düşünüyorum.

0: Ciğerparemi düşünüyorum onun için. Benim içinse asıl korku son korkusu.
1: O da ne? Ne sonuymuş bu?
0: Kusura bakmayın doktor efendi. Ebedi saadeti kaybetme korkusu. İçten içe yakıyor beni.
1: Kürtünme beni Hasan. Kaybedecek neyin kalmış ki? Halen korkuyorsun.
0: Doktor efendi. Ne diyeyim? Bu gece benim en sevdiğimin acıları dinsin diye üşenmeden sana geldim. Siz de zahmet edip bu teklifimizi kabul ettiniz. Allahu Teala razı olsun. Ufak bir yolculuk içinde sıkıntıları ve tehlikeleri bir bir saydınız.
1: Doğru değil mi ama?
0: Doğrusuna doğru da ufak tefek yolculuklar için ihtimal tehlikeleri düşünüyorum. Uzun, sonsuz, ebedi yolculuk için korkmamak mümkün değil.
1: Yolculuğun sonsuzu nasıl oluyormuş peki?
0: Her faninin mutlaka çıkacağı yolculuk. Ahiret yolculuğu.
2: İşin yoksa vaaz dinle. Tipik bir bunaklık vakası. Ne söylediğinin ne de kendinin farkında değil. Cahilliğine bakmadan bir de ders vermeye kalkıyor. Allah bilir okuması yazması bile yoktur bunun.
1: Hasan'a! Okuman yazman var mı senin?
0: Var biraz. Elime ne geçirirsem okurum işte.
1: Sana. Sen sana atıldın mı?
0: Yok, ben bir şey duymadım.
1: Kurt, kurt sesini duymadın mı?
0: Ya, ben bir şey duymadım.
1: Nasıl olur? Şimdi duydum. Sana, sakın kurtlar saldırmasın.
0: İnşallah saldırmazlar.
1: Ya saldırırlarsa ne yaparız ha? Yanında silahın da yok.
0: Dua. Dua müminin silahıdır dedim ya bey.
1: Ana sana şaka yaptığımı mı sanıyorsun? Hadi hadi sen şu atı daha biraz daha hızlı sür. Bir an evvel köye varalım. Yoksa işimiz iş ha.
0: Hadi kara kızım.
1: Kutlar saldırırsa etrafta sığınacak bir tek ev bile yok.
0: Şu tepeyi çıktık mı orada eski terk edilmiş bir bina vardır. Haraptır. Oraya saklanabiliriz.
1: Hadi hadi Hasan abi biraz daha hızlı gidelim. Şuraya bak soğuktan üşüyorum neredeyse.
2: Aman Allah'ım ben aklımı kaşırdım galiba.
1: Ne işim var gecenin bu saatinde? Bırak ihtiyarlar tut dağ başında. Nasıl yaptım bu hatayı ben? Ne iyi bilirsiniz birinin peşine düştüm. Bu adam ya deli ya da eşkıya. Hem nereden biliyor benim kasabaya geldiğimi? Daha kasabalıların birçoğu bile görmedi beni. Hay Allah. Ya öldürürse beni?
0: Daldınız doktor bey.
1: Ne dedin sen ha?
0: Durgunlaştınız birden.
1: Yok.
0: Dalıp gittiniz. İlk günler hep böyle olur. Dalar gider insan yabancı bir yere gelince. Sahil memleket neresi doktor bey?
1: Memleket mi? İstanbul'uyum aslında.
0: Doğma büyüme mi?
1: Öyle sayılır. İstanbul'da doğdum. Ama tahsilimin çoğunu yurt dışında yaptım.
0: Mübarek şehir. İstanbul'u görmek nasip olmadı bize doktor bey. Ama çok okudum. Öyle okudum ki görmüş gibi oldum. Sokak sokak canlandırırım gözümde. İstanbul. Boğaz önünde akar gider.
1: Ya.
0: Minareler, kubbeler, mezarlıklar, serviler, camiler, türbeler. Beriyaka'da Üsküdar gözümde tüter. Eyüp Sultan. Hele Eyüp Sultan. Resulullah'ın kabrine gidemedim. Bari mihmandarının kabrine varıp bir ziyaret etsin diye içim yanar. Ah doktor bey ah. Hele anlatın. Kurbanınız olayım. Anlatın Eyüp Sultan'ı.
1: Eyüp Sultan'ı mı? Nesini anlatayım hiç görmedim ki.
0: Görmediniz mi? Sahi diyorsunuz doktor bey. İnsan İstanbullu olur da bir kez gitmez mi o mübarek sahabenin kabrine?
1: Allah, gitmedim dedim ya. Ölülerle işim yok benim. İşim yaşayanlarla. Yalnız daha çocukluğumda annemle bir yere gitmiştik. Onun da adını hatırlayamıyorum. Yalnız yemyeşil bir yerde. Kocaman çınarlar vardı. Bir de annemin gözyaşlarını hatırlıyorum. Ağlamıştı. Zavallı annem.
0: Zavallı değil ki bey. Asıl zavallılık gözyaşından nasipsiz olmak.

0: çok ağlarım. Beşikte bebek görür ağlarım. Sokakta beli bükük ihtiyar görür ağlarım. Dertli görsem ağlarım. Düğün dernek görsem gene ağlarım.
1: Bak, bak ben hiç ağlamadım ama bu yolculuk beni de ağlatacak galiba. Soğuktan donmak üzereyim. Ne zamandır yol alıyoruz? Dil köy bir eve bile rastlamadık daha. Hani yakın demiştin, kandırdın beni değil mi?
0: Telaşlanmayın doktor bey, bakın tepeye gelmek üzereyiz.
1: İyi de at yürümüyor ki. Çakılıp kaldık burada.
0: Şu kayanın kurtusunda kalmış buraları. Onun için kar yumuşak. At saplanıp kalıyor. Ben ineyim de çekeyim hayvanı biraz.
1: Dur bir dakika, ben de ineceğim. Hem yürüyünce ısınırım bari.
0: Aman doktor bey. Doktor bey dikkat edin.
1: Ne oldu?
0: O taraftan değil bey. Bu taraftan inin.
1: Niye?
0: O tarafı uçurumdur.
1: Ne? Uçurum mu? Uçurum mu var burada?
0: Ya. Ne zamandır böyle yol alıyoruz?
1: Demek bir yanımız tepe, öbür yanımız uçurum ha. Bak daracık bir yolda ilerliyoruz öyle mi?
0: Öyle. Allah. Bir yan tepe, öbür yan uçurum. Hayatta öyle değil mi bey? Kısa, daracık bir şey. Bu yolu bulan hedefe varmış. Bulamayanın ise ayağı kaymış, uçuruma yuvarlanmış.
1: Bırak şimdi bunları da bir an önce çıkar şu atık karların içinden.
0: Hadi kara kız. Gel.
1: Olmuyor. Olmuyor işte. Buraya saplandık kaldık.
0: Telaş etmeyin doktor bey. Telaş etmeyin. Himmet ya fakih Ahmet. Hadi. Hadi bismillah. Hadi. Hadi kara kızım.
1: Hadi. Hadi.
0: Oldu işte. Gördünüz mü doktor bey? Hadi. Hadi buyurun kıza.
1: Biraz yürüyelim. Hem yürümek daha emniyetli. Baksana kızağın bir ayağı boşlukta gidiyor.
0: Yol buralarda iyice daralır.
1: Hasan ağa, demin yine dua ettin değil mi?
0: Evet doktor bey. Himmet ya fakih Ahmet dedim. Elhamdülillah bu manayı da açtık.
1: Ne demek ki bu?
0: Bu bir dua. Bu öyle bir duaydı ki İstanbul'u fetheden Mehmet Han Hazretlerinin elindeki kılıcı düşürür, dudaklarından bu duayı hiç düşürmezdi. Bu duayı ona hocası İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri öğretmişti.
1: Akşemseddin mi? O da kim?
0: Ne? Ne dediniz doktor bey?
1: Akşemseddin'in kim olduğunu sordum.
0: Beni bu cahilliğimle imtihan mı ediyorsunuz doktor bey? Elbet siz daha iyi bilirsiniz. Kusuruma bakmayın. Siz benimki gevezelik işte.
1: Yok ya, sahiden soruyorum.
0: Etmeyin doktor bey. Biliyorum çok konuşup kafanızı ağrıttım ama siz gene de kusuruma bakmayın ya.
1: Canım ne kusuru ya? Hakikaten bilmiyorum.
0: Nasıl olur doktor bey? Kitaplarda da mı okumadınız?
1: Hayır, okumadım. Bak biz tıp kitapları, fen kitapları, sosyal kitaplar okuruz.
0: Allah Allah. Allah Allah.
1: Ya niye şaşıyorsun ki bu kadar? Akşemseddin'i illa bilmem mi gerekiyor yani?
0: Ya. Siz bilmezseniz kim bilecek?
1: Niye?
0: Çünkü Akşemseddin Hazretleri tıp sahasında mühim bir şahsiyettir. Mikrop nazariyesini bulmuş.
1: Hayda. Bunu da nereden çıkardın şimdi?
0: Okudum doktor bey.
1: Bak ben bunca sene yüzlerce tıp kitabı okudum ama senin dediğine hiçbir yerde rastlamadım. Bak mikrop teorisini 19. yüzyılda Pasteur isminde Fransız bir doktor bulmuştur. Ne ondan bir sene önce ne de Fatih zamanında mikrobun varlığı bile bilinmemekteydi. Yahu ben neler söylüyorum? Bir dağlı ile bakteriyoloji konusunda tartışıyorum. Hem de bir dağ başında. Hakikaten delirmiş olmalıyım.
0: Bakın doktor bey. Pasteur'den tam 400 sene evvel Akşemseddin Hazretleri mikrobun varlığını biliyordu. Bunu Maddetül Hayat adlı eserinden öğreniyoruz. Aynen şöyle yazıyor.
2: Hastalıkların insanlarda teker teker peyda olduğunu sanmanın hatadır. Hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma ise gözle görünmeyecek kadar küçük fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur.
1: Küçük ve canlı tohumlar.

0: Evet, evet, bu mikrop teorisi. Ama nasıl olur ki? O zaman da mikroskop bile yoktu.
1: Mikroskop bile yoktu ama Akşemseddin Hazretleri gibi bir hekim vardı. O hekim ki ilmini Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden alıyordu. Bunu da sevgili peygamberimizin salgının bulunduğu yere gitmeyiniz ve salgının bulunduğu yerden çıkmayınız hadis-i şerifini ilham olarak bulmuştu. Ayrıca kanser hastalığı üzerine de çok çalışmıştı ve bazı kanserde hastaları tedavi etmişti.
0: Hasan ağa, sen bunları nereden öğrendin ha?
1: Dedim ya doktor bey, çok okurum ben.
0: Pekala. O söylediğin dua ile mikrop teorisini bulan Akşemseddin'in ne alakası var ha? Çok şaşırdım. Şunu iyice bir anlatsana bana.

0: anlatması zor. Doktor bey, dediğiniz gibi şaşırtıcı. Uzun süre.
1: Etrafta hiç ışık olmadığına göre yol da uzun değil mi?
0: Bir şeker atsaydınız ağzınıza doktor. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
1: Ya, sağ ol, istemem. Anlat sen. Kimmiş bu Akşemsi? Hekim mi?
0: Hekim ya. Hem de ne hekim. Zamanının Lokman hekimi. Dinleyin doktor bey. Şam diyarından alim ve evliya bir zat kalkar, ailesiyle birlikte Anadolu'ya gelir. Bu zat soyu Ebubekir Sıddık Efendimiz'den gelen Hamza Efendi'dir. Neden, niçin geldiğini kimse bilmez. Bir ilahi emir yürütür onu ve gelip Osmancık'a yerleşir. Görünüşte hiçbir şey getirmemiştir. Ama onun diyar-ı Rum'a getirdiği bir şey vardır. 7 yaşında bir çocuk. Daha 6 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bu çocuk, oğlum Mehmet Şemseddin'dir. Hamza Efendi oğlunu Osmancık'a, Eminellere, ruhunu da Rabbine teslim eder. Mehmet Şemseddin büyür. Zamanın bütün ilimlerini tahsil edip Osmancık'ta müderris olur. İlimle yüklenmiş, güzel ahlakla süslenmiştir. Hastaları ücretsiz tedavi eder. Gece demez, gündüz demez çağrıldığı yere koşar.
1: Canım, ben de öyle yapmıyorum. Bak halime, bu havada, bu yerlerde nereye gidiyorum? Eğlenmeye değil ya, hasta bakma.
0: Doktor oğlum, sizin gibi o da çağrıldığı yere giderdi.
1: Hasan ha, bizim iş başka iş. Sen ondan bahset.
0: Çocuğu hastalanan bir baba, gece kör, dağ başı ve buraların garibi bir doktor. Ancak onlardan bahsedilir doktor efendi. Onlardan gerisi hikaye.

0: Şemsettin Efendi! Şemsettin Efendi!
1: Buyurun.
0: Efendim, sizi gecenin bu saatinde rahatsız ediyorum ama çocuğum çok hasta.
1: Estağfurullah, hemen gidelim.
0: Efendim, çocuğu buraya getirmek isterdim ama çok fena. Size de zahmetler veriyorum.
1: Estağfurullah, zahmet ne demek? Vazifemiz, daha ölmedik ya.
0: Şu sokakta efendim, buyurun.
1: Nesi var?
0: İnim inim inliyor, anlayamadık ki. İşte efendim bu ev. Buyurun. Buyurun, şöyle geçin efendim. Siz bir zahmet bekleyin, ben odadan çocuğu alıp geleyim.
1: Tabii, beklerim. Ev bomboş. Hiç eşyaları yok galiba. Çok fakirler anlaşılan. İhtiyarın ne de nurlu bir siması vardı. Hem evde de hiç ses seda yok. Ve subhanallah. Şu kapıyı bir tıklatayım ben. Kapı bir fiskeyle ardına kadar açıldı. Allah Allah. Burada da kimse yok. Ama az evvel ihtiyar buraya girmişti. Ayağım bir şeye takıldı.

0: Bir zincir. Ne kadar da uzun. Zincir bütün odayı kaplamış, pencereden dışarıya uzanmış. Hiçbir şey anlamadım. Madem kimse yok, ben de evime döneyim bari.
1: Allah Allah. Ne demek istiyor bu cahil köylü? Akşemseddin'i de bir gece bir hasta için evinden çağırıyorlar. Hasan ha? Sonra ne oldu?
2: Bakıyorum merak saldın.
1: Her iş merak sonunda başlamıyor mu?
2: Doğru. Doğru doktor evladım. Sonra Akşemseddin'i hocası yanına çağırır. Epey sohbet ederler.
0: Şemseddin, evladım.
3: Buyurun efendim.
0: Hadi, akşam oldu artık. Koskoca medresede bir sen kaldın bir de ben.
3: Akşam mı oldu? Ne çabuk.
0: Hep böyle dalıp gidiyoruz. Hele son günlerde durgunlaştın iyice. Bir hal var sende. Hadi, çıkalım artık.
3: Müsaadenizle şu kitabı yerine koyayım efendim.
0: Okuduğun nedir?
3: Bayezid-i Bistami Hazretlerinin sözleri efendim. Okurken elim yanacak zannettim. Buyurdukları sözler birer tokat olup yüzümde patladı. Her biri ateş olup içimi yaktı. Okudukça kendi derecemi anladım.
0: Maazallah, maazallah. Hadi, hem yürüyelim hem konuşalım.
3: O sözler ki bana beni anlattı. Ve ben bir hiç olduğumu gördüm.
0: Öyle deme evladım.
3: Öyle hocam, öyle. Bayezid-i Bistami Hazretleri şu 10 şey insanı aşağılık yapar buyuruyor. Kin ve nefret, öfke ve hiddet, büyüklenme, zulüm, mücadele, cimrilik, kötü huy, fena ahlak. Hepsini kendimde görüyorum. Buyurduklarının hepsi bende var. İşte derecem, işte mevkiim.
0: Kendine haksızlık etme. Sen medresemizin göz bebeğisin. İlmini ahlakınla süslüyorsun. Nefsinle her an mücadele halindesin. İnşallah sonunda hayırlı olur. İyi olur.
3: Bunca mücadelenin sonunda gönlüm hala virane. Azgın nefsimin elinden bir türlü kurtulamıyorum. 37 senedir susturamıyorum. Olmuyor. Olmuyor.
0: Galiba seni anlıyorum. Bu taş duvarlar arasına sığmıyorsun.
3: Müsaade eder misiniz hocam? Hem size bir şey anlatacaktım.
0: Elbette. Söyle evladım.
3: Dün gece acayip bir şey oldu. Bir ihtiyar hastam var deyip beni bir eve götürdü. Sonra kayboldu. Odaya girdiğimde öbür ucunu görmediğim bir zincir buldum yerde.
0: Hayırdır inşallah, hayırdır.
3: Sabaha kadar da uyuyamadım.
0: Çok güzel bir hal. Güzel bir müjde evladım. Sana yeni ufuklar açılıyor. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Artık açıkça belli. Sen çağrılmışsın evladım.
3: Kim hocam? Beni çağıran kim?
0: Bilmem ki. Hele yola çık. Ara onu sen. Onu bulmazsan da o seni bulur. Biiznillah.
3: Kime gideyim hocam? Nereye gideyim? Şaşkınım.
0: Aklıma geldi. Ben kara medresedeyken bir müderris Numan vardı. Bir gün onu da çağırdılar. O da senin gibi her şeyi yüzüstü bırakıp çağırana gitti. Şaşırtıcı bir benzerlik. Ona şimdi Hacı Bayram-ı Veli diyorlar. Ankara'dadır kendisi. Ona git.
3: O zaman müsaade edin, derhal yola çıkayım hocam.
0: Hemen mi?
3: Hemen.
0: Anlıyorum. Yerinde duramıyorsun. Peki öyleyse. Hadi yolun açık olsun.
3: Hakkınızı helal edin hocam.
0: Helal ettim. Güle güle. Medresemizden bir yıldız kaydı. Maşallah.
2: Evet. Osmancık medresesinden bir yıldız kaymıştı. Ama bu yıldız başka mekanlarda daha güçlü bir şekilde parlayacaktı.

0: Mehmet Şemseddin her şeyi yüzüstü bırakıp yollara düşer.
1: Şey, Hasan Ağa, bilinmeyen birileri birilerini çağırıyor. Korkmuyorlar mı peki? Akıllarına hiç kötü şeyler gelmiyor mu?
0: İlahi doktor bey, hani ne demişler? Korkunun ecele faydası yoktur.
1: Sana, sen de tuhafsın ha. Sana da bir şey sorulmuyor ki. Sonra ne oldu?
0: Şemseddin aramaya, çağrılan sese gitmeye devam eder. Ve yolu Ankara'ya kadar uzanır.

0: Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Buyur ağa, gel bir şeyler yiyelim.
0: Bereketli olsun. Biz o işi gördük. Şuradan bir su içip yüzümüzü yıkasak yeter. Elhamdülillah. Buz gibiymiş mübarek.
1: Otur bir soluklan. Yorgun görünürsün.
0: Yorulmuşum.
1: Uzaktan mı gelirsin?
0: Amasya'dan.
1: Oh, uzakmış. Yolculuk nereye?
0: Ankara'ya.
1: Ne yapacaksın Ankara'da?
0: Hacı Bayram-ı Veli'ye mürid olacağım.
1: Başka mürid olacak şeyh bulamadın mı kardeş?
0: Hacı Bayram-ı Veli'nin nesi var ki?
1: O veli falan değil erenler. Dilenci, dilenci.
0: Sen ne dersin derviş baba?
1: Gerçek derim. Ben de düne kadar onun için dere tepe açtım. Ama onu ve müritlerini görünce yanıldığımı anladım. Madem ki bu yola çıktın, hiç olmazsa gerçek bir şeyhten himmet dile.
0: Kafamı karıştırdın derviş baba.
1: Beni dinlersen Hacı Bayram'la hiç vakit kaybetme. Ben Zeynuddin Hafi Hazretlerine gidiyorum. İstersen sen de gel.
0: O nerede?
1: Halep'te.
0: Ya, Ankara buradan çok çeker mi?
1: Öğleye varırsın. Boşuna yorulacaksın.
0: Olsun.
1: Anlaşıldı. Sen kararlısın. Bak, seni yarın öğleye kadar beklerim. Dönersen yol arkadaşı olur, Halep'e gideriz. Dönmezsen günah benden gider. Sen bilirsin.
0: O zaman bana müsaade.
1: Hadi, uğurlar olsun. Unutma, yarın öğleye kadar bekleyeceğim.
0: Deli mi ne? Koskoca şey için nasıl konuşuyor? Yok veli falan değilmiş, yok dilenciymiş. Koskoca şey dilencilik eder mi hiç? Hadi Şemsettin, sen yoluna devam et.

0: Dervişlere yardım
1: gider.
0: Edin.
1: Allah rızası
0: ne verirsen elinde o gelir senin
1: için. Dervişlere yardım edin.
0: Allah. Dervişlere yardım edin.
2: Bana burası Ankara, bunlar da Hacı Bayram'ın müritleri dediler. Ama bu nasıl şeyhlik? Bu nasıl müritlik? Bunlar bilmezler mi ki Ruzi Mahşer'de dilenciler yüzlerinin etleri dökülmüş olarak kalkacaklar? Derviş haklıymış. Hacı Bayram denilen adamdan mürşit olmaz. Bunca yıl müderrislik yap, cihana ders ver, sonra gel bir dilenci şeyhine teslim ol. Olacak şey değil. En iyisi şimdi ben hemen Halep'in yolunu tutayım. Dervişi kaçırmayayım.
0: Dervişlere yardım edin.
3: Allah rızası için
0: derviş o gelir seninle.
1: Allah rızası için
4: derviş. Sen bize yardım etmeyecek misin beyim?
2: Edeyim dede, edeyim. Şuraya bak. Koskoca aksakallı adam bile dileniyor. Al bakalım derviş kardeş, senin de gönlün kalmasın.
4: Sağ ol oğul, beni kırmadın.
2: Hacı Bayram'ın dergahından mısınız?
4: Evet.
2: Dede, alınmazsan sana bir şey sormak istiyorum.
4: Sor beyefendi.
2: Bu yaşta bu aksakalınla ona buna el açmak sana ağır gelmez mi?
4: Gelse ne yapabilirim ki? Şeyh böyle ister.
2: Aman dede, dediğine bak. Ayrıl dergahtan, kurtul zilletten.
4: O kadar kolay mı oğul? Müritleri Hacı Bayram'a zincirle bağlıdır. O birini mürit kabul etti mi zinciri boynuna geçirir. Hacı Bayram Ankara'dan çekti mi zincirin ucundaki Halep'te olsa döner gelir.
2: Saçma. Aha ben Halep'e gidiyorum şimdi işte.
4: Olur evlat. Hakkında hayırlı olanını

0: Seni sabah bekliyordum. Erken döndüğünü görünce iki kere sevindim.
1: Niye iki kere?
0: Birincisi iyi bir yol arkadaşına sahip oldum. İkincisi şayet dönmeseydin ömrüm boyunca acaba ben mi yanıldım diyecektim. Neyse bayağı yol aldık. Karnın acıkmıştır senin. Mola verelim istersen.
1: Hayır, acıkmadım.
0: Durgunsun.
1: Ankara'dan çıktığımdan beri boğazım sıkılıyor sanki.
0: Umduğumu bulamadığımda benim de öyle olur. Merak etme, geçer.
1: İnşallah. Hasan ağa, bizim de bu halimiz geçer mi dersin? Hı?
2: Halinize ne olmuş?
1: Daha ne olsun, benimle sen dalga mı geçiyorsun?
2: Estağfurullah doktor efendi, ne haddime. Ben şunu demiştim. Elhamdülillah iyi kötü yolumuz var. Kızağımız var. Gidiyoruz.
1: Tamam.
2: İnşallah hayırlısıyla varırız.
1: Tamam tamam. İyiyiz. Yolumuz da iyi. Soğuk da yok. Sen Akşehir'den bahset. Onu anlatınca hepsini unutuyorum. Yoksa çıldırmamak mümkün değil. Boğazım iyice sıkılıyor sanki. Nefes almakta zorluk çekiyorum. Biraz duralım istersen.
0: Bu gece şu handa konaklayalım. Çok az yolumuz kaldı. Sabah namazından sonra Halep'teyiz. Hadi şu hana girelim de iyice bir dinlenelim.
1: İyi olur.

0: Zincir. Zincir.
1: Allah Allah. Allah Allah. Boğuluyor sanki. Nefes alamıyor. Uyandırayım şunu.
0: Zincir.
1: Şemsettin. Şemsettin. Şemsettin uyan.
0: Ne oldu?
1: Nefes alamıyordun. Ben de uyandırdım. İyi misin?
0: Boğazım. Boğazım sıkılıyor sanki.
1: Boğazın mı? Aa, boynun çepeçevre morarmış. Sanki biri zincirle sıkmış.
0: Zincirle mi?
1: Evet, evet. İşte bak, halkaların izi var.
0: Aman yarabbi. Demek zincir ha?
2: Müritler Hacı Bayram'a zincirle bağlıdır. O birini kabul etti mi zinciri boynuna geçirir. Hacı Bayram Ankara'dan çekse zincirin ucundaki Halep'te olsa döner gelir. Halep'te olsa döner gelir. Halep'te olsa döner gelir.
0: Şimdi anlıyorum. Ankara'da konuştuğum zat Hacı Bayram'dı. Eyvah. Eyvah bana. Eyvahlar olsun.
1: Ne oldu? Neden eyvahlanıp duruyorsun?
0: Sen beni uyandırmadan önce bir rüya görüyordum.
1: Hayırdır inşallah?
0: Boynuma kalın bir zincir bağlanmıştı. Zincirin ucu Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin elindeydi. Ben Halep'e gitmek istedikçe o beni sürüye sürüye Ankara'ya getiriyordu. Ben hemen yola düşmeliyim. Ankara'ya gitmeliyim. Beni kabul eder mi ki?
1: Evet, gitmelisin ama aylardır yolculuk ettik. Biraz dinlen, sonra yola çıkarsın.
0: Hayır, dinlenecek vakit yok. Hemen yola çıkmalıyız.
1: Sen yalnız gideceksin.
0: Neden, sen gelmiyor musun?
1: Biz o kapıya kabul edilmedik ki gidelim.
0: Nereden biliyoruz?
1: Kabul edilseydik bende de zincir izi olurdu. Hadi sen düş yola. Yolun açık olsun.
3: Tekrar düşer yola. Çöller geçer. Dağlar aşar. Aylar sonra varır Ankara'ya. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin dergahına. Susamışçasına suya koşar. Fakat dergah boştur. Hacı Bayram-ı Veli talebeleriyle

0: Birlikte tarladadır. Akşemseddin gider yanlarına. Ne bir hoş geldin diyen olur, ne de yüzüne bakan. Sanki orada yoktur. Fakat o, talebelerle birlikte çalışmaya başlar. Yemek vakti gelir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri kendi eliyle pişirdiği burçak çorbasını talebelerine teker teker dağıtır. Akşemseddin'i görmez bile. Oysa köpeklere bile yemek verilmiştir.
1: Demek ki Akşemseddin'den intikam alıyor.
0: Öyle deme. Büyüklerin işine akıl sır ermez. Bir hikmeti vardır. Dinle.
1: Şu aksakallıya bakın. Kim o?
2: Sabah geldi. Hocamız ona hiçbir şey demedi ama o bizimle birlikte yoruluncaya kadar ekinmişti.
1: Hocamız o garibe neden yemek vermedi acep?
2: Vardır bir hikmeti. Bak, o da darılıp gitmedi.
1: Şuna bak. Şuna bak.
2: Köpeklerin çanağına gidiyor.
1: Onlarla birlikte yiyecek.
3: Ey uslanmaz nefsim. Sen bunu hak ettin. Sana şeyhin kabından değil, köpeklerin yalağından yemek düşer.
4: Hey köse, beri gel. Bizi çabuk avladın. Gel, yanıma gel. Gel, benim soframa otur. Zincir zoruyla gelen misafir işte böyle ağırlanır. Aş verin köpeğe.
1: Midem bulandı. Böyle mi olmuş sahiden?
0: Öyle ya. Eksiği var da fazlası yok anlattıklarımın.
1: İyi ama nasıl olur? Koskoca bir bilim adamı gitsin köpeklerle yemek yesin. Olacak şey değil. Üstelik de doktor. Hastalık bulaşacağını da mı bilmiyor?
0: Ya beyim. Bizler bazı insanları kendimizden aşağı görürüz de onlarla aynı sofrada yemek yemekten utanırız. Oysa Akşemseddin Hazretleri köpeklerle aynı kaptan yemekten kaçınmadı. Onlar toprak gibi mütevazi olmasalardı böyle büyümezlerdi. Bizler de bu karla kışta onları hatırlamazdık.
1: Bu adam sözleriyle beni hedef alıyor galiba. Ne zamandır yürüyoruz, hala bir eve bile rastlamadık. Yoksa beni aynı yerde döndürüp duruyor mu? Kurtlar, Hasan ağa sen de duydun mu?
0: Duydum be. Duydum da.
1: Peki saldırırlar mı dersin?
0: Korkum kurtlardan değil. Allah-u alem birazdan ortalığı kibi kasıp kavuracak.
1: Ne iz var ne de yol. Nasıl çıkacağız o tepeye?
0: Siz hele binin şu kıza. Gerisi kolay. Himmet ya Fakih Ahmet.
1: Bize çok mu kötü Hasan ağa? Yine dua ediyorsun.
0: Hastam için dua ederim bey. Allah şifa versin. Kim bilir ne haldedir. Dört gözle bekler bizi.
1: Üzülme Hasan ağa. Sen elinden geleni yapıyorsun ya. Tipiye yakalanmadan sığınağa gidebilir miyiz dersin?
0: İnşallah bey.
1: Ya Hasan ağa. Durgunlaştın birden. Sana bu hal hiç yakışmıyor. Ne de güzel konuşuyordun. Hadi susma da anlat. Sonra ne oldu bizim Lokman Hekim'e? Yani Şemseddin'e.
0: Ne olacak bey? O rehberini buldu, teslim oldu. Nefsini Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin zinciriyle zincirleyip kurtuldu.
1: Kurtuldu mu? Ya Hasan ağa, ömür adamsın be selam. Bu nasıl kurtulmak ya? Hekimlikten dervişliğe.
0: Mühim olan Hakk'a kul olmaktı. O da öyle yaptı. Çok kısa sürede Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin elinde yüksek manevi derecelere kavuştu.
3: Beni emretmişsiniz efendim.
4: Gel Şemseddin. Gel evladım.
3: Buyurun hocam.
4: Şemseddin, yavrum. Ak bir insan olan Zeyd'den

0: insan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin. Ak oldun, pak oldun, Ak Şemseddin oldun.
1: Estağfurullah hocam.
0: Tomurcuktun, açtın gül oldun. Artık hizmetin sona erdi. Vazifen başladı. Var git. Nur-u Muhammedi cihana saç. İnsanları irşad eyle.
1: Ama hocam...
0: Üzülme ve bizi unutma. Ziyaretimize gelirsin. Ve şunu hiç unutma ki... Sultanımızın oğlu Şehzade Mehmed'i gözden ırak etmeyesin.

0: Fetih sana ve ona müyesser olacaktır. Onu yalnız kovmayasın.
1: Emredersiniz hocam.
0: Bir de nerede olursan ol, ne yaparsan yap, cenazemi sen yıka, namazımı sen kıldır. Hadi, yolun açık olsun.
1: Hocam, Allahü Teala sizi başımızdan eksik etmesin. Hayırlı uzun ömürler versin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.

Allah'ın rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı cümlemizin üzerine olsun. Bu programda güzeller güzeli, sevgili Peygamber Efendimizin güzel ahlakından kısa kesitler, çizgiler sunmaya çalışacağız. Çünkü bu programda onun güzel ahlakını anlatmaya vaktimiz yetmez. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 63 sene yaşam sürdü. Bu hayatının 53 senesini doğup büyüdüğü Mekke şehrinde geçirdi. Oradakiler dostu, düşmanı, Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha risalet gelmezden evvel, peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden evvel kendisine Muhammed'ün emin diye hitap ediyorlardı. Şimdi o sevgilinin şekil ve şemaline özet olarak bir göz atalım ve biraz da onun güzel ahlakı

0: Bundan kısa örnekler verelim inşallah.
1: Değerli dinleyenler, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı öyle güzeldi ki, onun güzelliği sadece bir yönden veya hayatında birkaç yönden değil, her yönden Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz güzeller güzeliydi. Efendimiz hem şekil güzelliği olarak, hem dış görünüm olarak, hem giydiği elbiseler olarak, hem ahlakı, hem yaşantısı, her şey bizim için örnekti. Önce Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin şekil itibariyle, yani şemail-i şerif denilen güzel vücudunun zahiri dış görünüşünün güzelliği şu şekildeydi. Hazreti Peygamber Efendimizin saadetli saçları ne tam kıvırcıktı ne de tam düz. İkisi arası dalgalıydı. Hem saçları parlak görünümlüydü hem de canlıydı. Efendimizin saadetli alınları genişçeydi. Kaşları kavisliydi. Kaşları arası açıktı. Efendimizin iki kaşı arasında bir damar vardı ki öfkelendiği zaman o damar görünürdü.
0: Kabarırdı. Değil mi hocam? Sinirlendiğinde ve sevindiğinde.
1: Sevindiğinde de aynı zamanda o damar görünürdü. Yine Efendimizin saadetli kirpikleri hem uzunca ve hem de siyah idi. Ağzı genişçe idi. Dişleri beyaz ve seyrek güzel bir şekildeydi. Güneş sanki onun saadetli yüzünden akıyordu. Yüzü dolunaydan daha güzeldi. Zaten güneş de dolunayda güzelliğini ondan almış değil miydi?
0: Evet.
1: Efendimiz yuvarlak yüzlüydü. Yüzündeki ter taneleri sanki inci gibiydi. Saadetli başları biraz iriceydi. Efendimizin iki omuz arası genişti. Saadetli göğsünün kılları seyrekti. Göğsü ile karnı bir hizadaydı. Göğsü genişçeydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam döndüğü zaman vücudu ile dönerdi. Başı ile çevirip bir insana bakmaz, bütün bedeniyle ona döner, yönelirdi. Efendimizin saadetli kolları uzunca idi. Elleri biraz irice, avuç içleri genişçe idi. Çok güzel kokardı o. Sanki elini güzel koku satanın esans kabına daldırmış da çıkarmış gibiydi. Elinin yumuşaklığı ise ipekten daha da yumuşaktı.
0: Evet.
1: Ayakları iriceydi.
0: Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimizin hadisinde olduğu gibi, ben ona dokunduğumda ondan daha yumuşak tenli bir kimseye daha dokunmadım. Ondan daha mis kokulu bir kimseye koklamadım. Onun yanında onca sene hizmette bulundum. Bana hiçbir defasında, hiçbir sefer öf bunun için yaptın bile dememişti diye ifade buyururken, orada ne kadar yumuşak bir tenli, ne kadar hani o zamanın en meşhur kokuları miski amber, ondan daha güzel koktuğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzelliklerini bize aktarıyor.
1: Biz burada sadece vasfını, sıfatlarını, bedeninin güzelliğini okurken bile, anlatırken bile heyecanlanıyoruz. Efendimizin o güzel kokusunu duyan o insanlar, Efendimizin o güzel ipekten daha yumuşak tenine dokunan o insanlar, Cenab-ı Allah'ın ne kadar büyük lütfuna nail olmuş insanlardır. Gerçekten de o sahabe efendilerimize Cenab-ı Allah'ın bu lütfu ihsan olmuş ve onlar da fazileti, büyüklüğü Cenab-ı Allah tarafından almışlardır. Bir de şu da çok üzüntü vericidir ki, yine Efendimizin o güzelliğini görmüş, Efendimizin güzelliğini gördükleri halde o hidayetten nasiplerini alamamışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önlerine sunmuş olduğu o saadetli yolda yürümemişler. Efendimizin bütün güzelliğini gördükleri halde o hidayetle nasip olmamaları da, İslam dinine girmemeleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini ve çağrısını kabul etmemeleri de son derece hazin ve üzüntü verici bir durumdur. Yine biz

0: kaldığımız yerden devam edelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam düz taban değildi. O yürürken sanki yer onun ayaklarının altında dürülüyor gibiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yürürken yorgunluk hissetmezdi. Adımlarını genişçe atardı. Yürüdüğü zaman sanki bir yokuştan iniyormuş gibi hızlıca ve dengeli bir şekilde yürürdü. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın saadetli boyu ne çok uzun ne de kısaydı. Orta boyludan biraz daha uzuncaydı. Bir cemaatle geldikleri zaman onlardan daha uzun görünürdü. Onların hepsinden iri ve heybetli dururdu.
1: Evet.
0: İşte bunlar saadetli efendimizin, sahabe-i kiram efendilerimizin anlattığı peygamber efendimizin vücudunun güzelliğiyle alakalı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yani şemail-i şerifinden bir özettir.
1: Şunu anlıyoruz ki hocam, peygamber efendimiz çok sevimli ve çok güzeldi. Değil mi hocam?
0: Evet.
1: Allah onu bir insan güzeli olarak yaratmıştı. Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz cismi yani fiziki yapısı ile güzel bir erkek olduğu gibi ruh güzelliği, ahlak güzelliği ile de en yüksek mertebeye erdirilmiş bir insandı. Allah onu övmüş, yaratmış ve peygamberlerinin sonuncusu kılmıştı. Hatta bu durumu Efendimiz aleyhissalatü vesselam bildirirken beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi pek güzel eyledi buyurmuştu, değil mi hocam? Yine Efendimiz gerçekten ahlakın yüksek mertebesine çıkmış, ahlakın en yücesini, en güzelini şahsında toplamıştı. Zira Allahu Azze ve Celle onu överek, Resulüm ya Muhammed, muhakkak sen ahlakın en yüksek ve en büyük mertebesine sahipsin övgüsüne mazhar olmuştu. Ve bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilahi yüksek ahlaka ne derece sahip olduğunu, Allahu Teala Azze ve Celle'nin bizzatihi kendisini terbiye ettiğini bildirerek bizlere ifade buyuruyor.
0: Buradan şunu anlıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her yönden yaratılmışların evet. en mükemmeliydi.
1: Evet.
0: Güzelliği olarak herkesten güzeldi.
1: Evet.
0: Dış güzelliği, görünümü olarak herkesten güzeldi. Kuvvet olarak desen bütün herkesten kuvvetliydi. Yani zahiri güç olarak, bilek kuvveti olarak da herkesten kuvvetliydi. Zeka olarak bütün herkesten daha zekası yüksekti.
1: Evet.
0: Sadece ibadet yönünden, namaz yönünden insanlara bir rehber değil, insanlar için sadece ibadet yönünden bir örnek değil,
1: evet.
0: insanların hayatlarının her safhasında ondan alacakları bir ibret vardır.
1: Evet, evet
0: ve
1: hocam.
0: Her yönden
1: her
0: Efendimiz Aleyhisselatü
1: evet.
0: Vesselam insanların en önündeydi.
1: Zaten ayet-i cellede bu gerçeği bildiriyor. Estağfirullah. Allah'ın Resulü'nde sizin için uyulması gereken en mükemmel örnekler vardır.
0: Evet, en
1: biz
0: mükemmel
1: Müslümanlar,
0: örnek.
1: Evet hocam, biz Müslümanlar her işimizde, her gidişimizde Efendimiz'i örnek almak zorundayız. Çünkü Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı bizlere örnek olarak göndermiştir. Müminler, Müslümanlar onun örnek hayatından alabildiklerince, kesbedip yaşamlarına yerleştirebildiklerince hayırlı bir insan olabilirler. Onu örnek edinmeyen bir mümin asla hayırlı bir insan olamaz. Çünkü kendiliğinden hayır yollarını bilemez insan. Biz Müslümanlar her işimizde, her gidişimizde Peygamber Efendimiz'i örnek almak zorundayız. Çünkü Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz'i bizlere örnek olarak göndermiştir. Müminler, Müslümanlar onu örnek edinerek hayırlı bir insan olabilirler. Zira onu örnek edinmeyen bir mümin hayırlı insan olamaz. Çünkü hayır yollarını kendi kendine bulamaz insan.
0: Demek ki müminin önünde güzel ahlaka sahip olabilmesi için Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını kendisine muhakkak şiar edinmesi, onu kendisine örnek alması gerekir.
1: Evet.
0: Yani bir insan şöyle bir şey diyemez veya böyle bir şansı yoktur. Yani ben Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatının dışında onun yapmadığı başka bir takım şeyleri yaparak ben güzel ahlaka sahip

0: sahip olacağım diyemez. Evet. Hiçbir insanın böyle bir güzel olma şansı yoktur. Zaten dünyadaki bütün insanlar Müslüman olsa da Müslüman olmasalar da iyi, güzel, insanlık ve ahlak adına iyi olabilecek yaptıkları her şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında ve yolunda vardır. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında olmayan hiçbir iyilik yoktur. Veya bir iyilik olsun da o Peygamber Efendimizin hayatında olmasın. Bu mümkün değildir.
1: Evet.
0: Peygamber Efendimiz bu güzel görünümü, güzel ahlakı, güzel yaşantısı gerçekten ashab-ı kiram efendilerimiz daha Müslüman olmadan önce Peygamber Efendimiz'i görmeye geldiklerinde hele bu kimdir bir gidip ona bakalım bu neyin nesidir diye onu görmek için gelen insanlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzelliğini, o saflığını görüp hepsi iman etmişlerdi.
1: Evet.
0: Yani bu Efendimiz'i güzel görmek deyince de yani bir insan böyle çok güzel yüzlü bir insan görür. Yani vücut olarak gerçekten Cenab-ı Allah'ın güzel yarattığı bir insan görür. Onun güzelliğine hayran olur. Ama sahabe-i kiram efendilerimizin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bakıp da onun güzelliğine hayran olmaları bunun ötesinde bir hayranlıktır. Çünkü o öyle bir güzelliktir ki onun o güzelliğini veren en önemli unsur da Cenab-ı Allah'ın azametinin, Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin üzerinde aksetmesiydi.
1: Bir diğer deyişle Esma-ül Hüsna'sının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde tecelliyatı vardı değil mi hocam?
0: Çünkü o en büyük insan, en güzel evet. insan Cenab-ı Allah'ın bize rehber olarak, önder evet. olarak, örnek olarak yaratmış olduğu bir insan olduğu için onun güzelliği de böyle öteler ötesi bir güzelliğe sahipti. Ve o öyle bir güzeldir ki bugünkü insanlar bile aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen 1400 küsur sene geçmiş olmasına rağmen bugün insanlar bile hala o güzelliğe hayrandır. Ama tarihte böyle zamanı geçtiği halde asırlar geçtiği halde güzelliğine hayran olan başka bir kimse yoktur. Bir insan güzeldir, çok güzeldir, o güzel yaşar ama o güzel yaşlandı mı o güzellik biter. O güzel öldü mü artık o güzelin güzelliği diye bir şey kalmaz.
1: İşte o güzellik tek taraflı güzellik değil mi hocam? Tabii. Sadece dış güzelliği. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dış güzelliğinden daha öte o güzel huy dediğimiz, güzel ahlak, o ilahi yüksek terbiyenin eseriydi insanları Tabii. daha çok cezbeden
0: Tabii.
1: ve bunca asırlardır devam eden ve insanların hep takip ederek kendilerine efendim örnek aldıkları, onun gibi olmaya çalıştıkları onun iç güzelliğiydi değil mi hocam? Evet. Dış güzelliği çünkü bir yere kadar.
0: Yani bir insan güzel olup da vefat etmiş, ömrünü bitirmiş bir insana vay be şu falanca ne kadar güzeldi ben ona hayran oldum demez. Çünkü onu görmemiştir, tanımamıştır. Onun o güzelliğini görenler görür ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin güzelliği öyle değildir.
1: Evet,
0: biz bugün bile onun güzelliğine hayran oluyoruz. Ve onun güzelliği için her şeyini feda etmeye hazır olan, onu gönülden seven binlerce, milyonlarca insan vardır.
1: Evet hocam, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz şu an.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman şöyle güzel bir olay da yaşanmıştı. Efendimizin ilk geldiğinde malum evi yoktu. Efendimizin evi yapılana kadar 7 ay süre içerisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Halid bin Zeyd, yani Eba Eyyub el-Ensari, bizim İstanbul'da, Türkiye'de Eyüp Sultan Hazretleri diye bildiğimiz, esas ismi Halid bin Zeyd olan Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde Peygamber Efendimiz misafir olarak kalıyordu. İnsanlar Peygamber Efendimiz'i gelip görmek istiyorlardı. Tabii Efendimizin başlatmış olduğu dava küçük bir dava değil. O bundan önce ataların yüzyıllarca öncesine kadar atalar içerisinde yerleşmiş olan putperestliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaldırmış. Nice insanların içerisine kökleşen alışkanlıkları kaldırmış. Onun yerine yepyeni çok güzel bir dini getirmişti. Tabi bu o gün insanlar içerisinde çok büyük bir olaydı. Ve gelip Efendimiz'i böyle görüyorlardı. Efendimiz'in güzelliğine hayran olup Müslüman oluyorlardı. Yahudi bilginlerinden Abdullah bin Selam isminde birisi vardı. O da merak ederek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Tabi onlar bilgin oldukları için, özellikle Yahudi alimleri, bilginleri gerçekten çok büyük bilgiye sahiplerdi. Onlar son peygamberin, ahir zaman peygamberinin her şeyini çok iyi biliyorlardı.
1: Evet, bütün vasıflarını Tevrat'ta bildirildiği üzere, değil mi?
0: Cenab-ı Allah onlar için buyuruyor ki, onlar o Yahudi alimleri, bilginleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i kendi çocuklarını tanıdıkları gibi onun peygamber olduğunu bilirlerdi buyuruyor. İşte vasıflarını çok iyi bilen Abdullah bin Selam o gün geldi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yüzüne baktı ve şöyle buyurdu. Vallahi bu yüz yalancı yüzü değildir. Bu yüz peygamber yüzüdür dedi ve hemen Müslüman oldu. Burada şu görünüyor ki yüz çok önemli bir şeydir. Yüz insanın kimliğini ortaya koyar. İnsanlar yüzleriyle tanınır, bilinir. İnsanın sevinci yüzünde belli olur. Evet. İnsanın üzüntüsü yüzünde belli olur. İnsanın elinden ayağından üzüntüsü, sevinci belli olmaz. Eline bakarak bu insan sevinçli mi, üzüntülü mü anlayamazsın. Veya koluna bakarak bu insan kimdir tanıyamazsın. Ama yüzüne bakınca hemen tanıyabiliriz. İyi bir ahlaka sahip olup olmadığı yine yüzünden belli olur.
1: Evet.
0: Dünya üzerinde de insanlar böyle tanınırken ahirette de bu böyledir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Abese suresinde, o gün bir takım yüzler vardır ki parıl parıldır, güler ve sevinirler o yüz.

0: ettiler. Yine bir takım yüzler de keder bürümüştür. Hüzünden kapkara kesilmiştir. Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerin de karardığı günü düşünün. Güzel davrananlara daha güzel karşılık bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz, kara leke bulaşır, ne de bir horluk gelir. İşte onlar cennet ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır.
1: Evet.
0: Bu dünyada da iyi insan, ahlaklı insan, temiz insan yüzünden ayırt edilir. Ahirette de cennetle müşerref olacak insanla cehenneme girecek olan insan da yine yüzünden belli olacak.
1: Yani içindeki o güzel ahlak bir şekilde insanın dışarı yüzüne yansır değil mi hocam?
0: Muhakkak yansıyor.
1: İşlerine, konuşmasına, söyleyişine yansımakta. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güler yüzlü olmasının yanında tatlı sözlü, nazik tabiatlı, ince ruhlu ve aynı zamanda hassas kalpliydi.
0: Çok hassas bir kalbe sahip.
1: Ağzından kaba bir söz çıkmamış. Eliyle, diliyle kimseyi incitmezdi. Kimsenin ayıp ve kusurunu araştırmaz, kusurunu yüzüne vurmaz, kalbini kırmaz ve kimseyi utandırmazdı. İşini tam bir intizam ve düzen içinde yapar, hiçbir işi yarım bırakmazdı Efendimiz Aleyhisselam. Verdiği sözünden asla dönmezdi. Öyle ki bugünümüzde ticari ahlakın en çok zayıfladığı yönüdür. Ve burada bir kez daha ihtiyaç duyuluyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda tüccar idi. Gençliğinde ticaret kervanlarında gidip gelmiştir. Hatta Medine'ye geldikten sonra 20-25 yıl geçmesine rağmen onunla ticaret yapmış olan bazı kimseler gelir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna. Ta o zamanlar ki Efendimizin ticaret ahlakını, onun sözünün güvenilirliğini oradakilere anlatırlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yad ederler. O hatıralarını tazelerlerdi.
0: Bugün de böyle bir
1: vadinden,
0: ticaret ahlakına.
1: Vadinden dönmeme. Hatta bu hususta çok meşhurdur hocam. Sözleştiği bir kimseyi 3 gün müddetle aynı yerde bekliyor Efendimiz Aleyhisselam.
0: Ben 3 gündür seni burada bekliyorum, burada evet. Buluşacaktık, niye gelmedin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sormuştu.
1: Evet. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda cesur, korku nedir bilmez, Allah'tan başka kimseden korkmaz, muharebe meydanında Allah rızası için küffara karşı harp edilirken en ön saflarda. Hani insanda şöyle bir can korkusu olur ya, hani bana bir şey olmasın, ben geride durayım değil de o cesaret ki hep en ön safta mücadele etmiştir ve Allah'ın yardımıyla başarılı da olmuştur, muzaffer olmuştur. Hani ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurduğu üzere güzel ahlakı tamamlamıştır.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok iyi tanıyan sahabelerinden biri de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir anlamda aile ferdinden biri gibi olan Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Burada şu çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab-ı kiram içerisindeki güzelliği, güzel ahlakı malumdur. Onu sahabe efendilerimiz de beyan ediyor. Ancak şu da çok önemlidir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle ince, hassas yerlerdeki davranışları, mesela aile içerisindeki davranışı, Hazreti Enes Efendimiz gibi neredeyse ailesinden bir fert olmuşçasına onun hizmetinde hani devamlı
1: manevi
0: bulunan,
1: evlatlığına
0: hayatının bütün ayrıntılarını bilen insanların Peygamber Efendimizin güzel ahlakını anlatması çok daha önemlidir. İşte o Hazreti Enes Efendimiz anlatıyor. Diyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam lütuf yönünden insanların en cömertiydi. Allah'a yemin ederim ki o soğuk sabahlarda herhangi bir erkek, bir köle, kadın veya bir çocuk kendisine ellerini yıkaması için bir su ikram etse, su getirse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun kalbini kırmamak için o suyla elini, kollarını ve yüzünü yıkardı.

0: Bir köle onu arpa ekmeği yemeye davet etse, bu daveti Efendimiz kabul ederdi, yüksünmezdi. Ya bu köledir, ben kimim? Ya bu çocuktur, işte bu kimsesizdir, ben bunun davetini kabul etmem demezdi Efendimiz. Burada şunu görüyoruz ki, ikram edildiği zaman da nezaket ehli olmalı.
1: Evet.
0: Karşı tarafın samimi ve hevesle takdim ettiği bir şeyi bize çok lazım olmasa da onun gönlünü memnun ederek kabul etmek de güzel bir davranıştır. Bununla ilgili geçmiş büyüklerimizde yaşanan bir hadiseyi de yad edelim. Bir büyük veli bir padişahın yanına ziyaret maksadıyla gidiyor. Tabii önceden bir takım padişahlar da Allah dostlarıyla devamlı irtibat halinde olurlarmış. Onlardan nasihat isterler. Onlarla bir anlamda arkadaş olurlarmış ve o Allah dostları gerektiği zaman o padişahları insanların görmediği yerlerde uyarır, gerektiği zaman kızar, gerektiği zaman da yanlış yaptığını söylerlermiş. İşte böyle bir veli ile bir padişah arasında geçen hadisede o veli padişahın ziyaretine geldiği zaman padişah veliye bir salatalık ikram etmek istiyor. O velinin de salatalığı seveceği, hoşuna gideceğini tahmin ediyor. Salatalığı kendi elleriyle, hizmetçilerini araya koymadan kendisi güzelce soyuyor. Onu dörde bölüyor ve bir parçasını karşısındaki veliye ikram ediyor. O Allah dostu veli onu yiyor. Daha sonra ikinci parçayı da ona ikram ediyor. Üçüncü parçayı da ona ikram ediyor. O Allah dostu o daveti, verdiği ikramı kabul edip yediğinde padişah da çok mutlu oluyor, memnun oluyor. Ve en son bir parçayı da kendisi için bırakıyor. Padişah o son kalan parçayı ağzına alıyor, bir ısırıyor. Isırmasıyla beraber ağzındakini hemen geri çıkarıyor. Yenilemeyecek kadar bir acılıktaymış meğer.
1: Evet.
0: Böyle salatalıkta bir acılık olur ya, evet. O da çok acıymış. O padişah hayretle Allah dostuna bakıyor. Diyor efendim, bu madem bu kadar acıydı, ben bundan bir ısırık bile alamadım. Siz nasıl bunun üç parçasını da yediniz? Ben sizin hoşunuza gider diye ikram etmiştim ama meğer ne kadar acıymış. Hiç yüzünüzü bile ekşitmediniz. Keşke yemeseydiniz dediğinde o Allah dostu buyuruyor ki, siz bunu bana ikram ettiğinizde siz o kadar mutluydunuz ki,
1: evet.
0: O kadar sevinçliydiniz ki, ben sizin o mutluluğunuzu, o sevincinizi gölgelemek istemedim. Eğer o son parçayı da bana verseydiniz, ben onu da yine yüzümü hiç ekşitmeden, hiç yüzümün rengini bile değiştirmeden onu da yiyecektim diyor ve Allah dostu ondan güzel bir ders öğrenmiş oluyor. İşte veliler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaşadığı güzel ahlakı
1: gerçek
0: hayatlarına
1: varisler.
0: Geçiren, hayatlarında yaşayan gerçek varislerdir. Burada şunu yanlış anlamamak gerekir. Allah dostlarının yaşantısı, onların insanlara öğütleri, onların insanlara nasihatleri başka bir yol değildir. Yeni bir şey değildir.
1: Evet.
0: Kur'an'ın dışında, sünnetin dışında, hadis-i şerifin dışında bir şey değildir. Onlar İslam dininde ne varsa, Kur'an ve sünnet ne varsa,
1: evet.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapılmasını emretmişse, buyuruyorsa, onlar işte insanlara, talebelerine de onları anlatıyorlar.
1: Evet hocam, yani şöyle de diyebilir miyiz? O veli zatların, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakını yaşayan ve insanlara öğütleyen o mübareklerin aramızda bulunmaları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alemlere rahmet oluşunun değişik boyutta bir tezahürüdür aynı zamanda, değil mi hocam?
0: Tabii bugün de.
1: O sureti kaldırdığımızda o ahlak işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat-ı maneviyesiyle aramızda canlı oluşudur. Ve kıyamete kadar da ümmetini yalnız bırakmayacaktır.

0: Değil mi hocam?
1: Evet. Yine onu en iyi tanıyan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri içerisinde çok farklı bir yeri olan Hazreti Hatice annemiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la arasında geçen bir hadise de malum, Efendimiz vahyin ilk sıralarında, daha vahiy gelmeye yakın olduğu dönemlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ağaçlar, kayalar, taş, onlar Efendimiz'i selamlıyorlardı. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyorlardı. Allah'ın selamı, rahmeti üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Bunları işitince Efendimiz şaşırıyordu. Ne olduğunu anlayamıyordu. Bir gariplik, bir tuhaflık olduğunu hissediyordu. Tabi Efendimiz o gün daha peygamber olmamış. Peygamber olması yakın ama Peygamber Efendimiz böyle adeta vahye hazırlanıyor, değişik haller yaşayınca Hazreti Hatice annemize durumunu arz ediyor. Diyor, ey Hatice, böyle böyle oluyorum. Bunlar neyin nesidir? Bir tuhaflık var. Sonra bunlar şeytandan olmasın diye üzüntüsünü ve sıkıntısını dile getirdiğinde Hazreti Hatice annemiz onu teselli ediyordu. Sen üzülme. Allah seni utandırmaz. Çünkü sen akrabalarına bakarsın. Sözün doğrusunu söylersin. Fakir ve muhtaçlara bakar yardım edersin. Misafirine ikram edersin. Misafirlerini ağırlarsın. İnsanlara yardım edersin diye Efendimizin güzel ahlak üzere olduğunu ifade ediyor. Ve yine Efendimizin o güzel ahlakı sonunda öyle bir haddeye gelmiştir ki bu güzel ahlaklar o toplumun içindeki bütün fitneleri ortadan kaldırmıştır. Evet. Sıkıntıları huzura çevirmiştir. İnsanlar arasındaki küskünlük, geçimsizlikleri refaha, felaha kavuşturmuştur. Ve bu her alanda olmuştur. İşte bir zamanlar birbirleri arasında türlü husumetler olan, kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar kalpleri katılaşan insanlar, onun bu güzel davranışları karşısında adeta bir hamurun yoğrulduğu gibi yoğrulmuşlar. İri bir buzun eridiği gibi onun güzel ahlakı karşısında erimişler, evet. İslah olmuşlar, kendileri düzeltmişler ve onların o güzel yaşantısıyla bugün bizlerin dahi düzelmesine vesile olmuşlar. Ve kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara da böylelikle örnek olmuşlar. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile ortamındaki güzel ahlakından da biraz bahsedelim isterseniz.
1: Bahsedelim.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o da her insan gibi aile sahibiydi. Onun da bir yuvası vardı. O da bir eş, aynı zamanda bir babaydı. Ama eşlerin en hayırlısı, babaların en iyisi, en şefkatlisiydi. Müminlerin Peygamber Efendimizin sahip olduğu mübarek aile hayatından alacakları çok önemli saadet ve mutluluk örnekleri vardır, değil mi hocam? Onun aile hayatı müminler için güzel örnek olma özellikleriyle doludur. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ben zevcelerimden, yani hanımlarımdan hiçbiriyle kendiliğimden evlenmedim. Kızlarımdan hiçbirini de kendiliğimden evlendirmedim. Ancak Cebrail Aleyhisselam'ın aziz ve celil olan Rabbimden vahiy getirmesi sebebiyle evlendim ve evlendirildim.
1: Tabii burada şunu da hatırlıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir davranışı, hiçbir sözü bizim kendimizden, irademizden yaptığımız gibi, o da böyle kendi iradesiyle yaptığı işler değildir.
0: Yani
1: Cenab-ı Allah,
0: şunu şöyle yapayım, şunu böyle yapayım diye
1: yapsam daha iyi olur gibi değil.
0: Evet.
1: Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu ilhamla, vahiyle devamlı, evet, hareket ediyordu.
0: İşte o vahiy ışığı gölgesinde kurulan mübarek aile hayatının, güzel ahlak örneğinin gölgesinde yürüyen ve yürüyecek akıllı bir mümin, aile sahibi, elbette ki aile yuvasında mutlu olur, saadeti elde eder.
1: Yani burada şu var ki, vahiy, yani Kur'an ve sünnet, yani dinimizin emir ve yasakları doğrultusunda yapılan her iş sonu saadetle neticeleniyor.
0: Evet.
1: Ama o işi yaparken bazı sıkıntılar olabilir. O işi yaparken insan sanki kaybediyor gibi görünebilir. Belki zahiren kaybediyor da olabilir. Ama neticesinde muhakkak saadet ve güzellik vardır. İşte Efendimizin ticareti vahiyle olduğu için ticaretinde hep bereket olmuştur. Aile hayatı vahyin doğrultusunda olduğu için,
0: evet,
1: aile hayatı örnek olmuştur. Toplum arasındaki ilişkileri vahyin doğrultusunda olduğu için toplumları, vaktiyle toplumlar ona karşı olsa bile sonunda o toplumları hep kazanmıştır. Biz de kendi hayatımızda aile hayatımızı, iş hayatımızı, toplumlarla aramızdaki ilişkilerimizi dinimizin o güzel ölçülerine ve Efendimizin o örnek hayatına göre sürdürürsek muhakkak neticesi saadetle ve güzellikle neticelenecektir.
0: Evet.
1: Ondan bir iki örnek de ben vermek istiyorum müsaadenizle.
0: Hı hı.
1: Hazreti Ayşe annemize soruyorlar sahabeler, merak ediyorlar. Ya Ayşe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kapıdan içeriye girdi. Eve geldiği zaman ne yapıyordu? Tabii sahabeler Efendimizin hep dışarıdaki hayatını görüyorlar. Evine içeriye girdikten sonra Efendimizle beraber girmiyorlar. Ya Ayşe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evine geldiği zaman ne yapıyordu diye sordular. Hazreti Ayşe annemiz şöyle cevap verdi. Aile efradının hizmetinde bulunurdu.
0: Evet.
1: Namaz vakti geldiğinde de çıkar namaza giderdi. Hazreti Peygamber Efendimizin eve içeriye girdiği zaman bir iş yapar mıydı diye sorduklarında da Hazreti Ayşe annemiz derdi ki, evet, yapardı. Kendi papucunu diker,
0: evet,
1: elbisesini dikerdi. Herhangi birimizin evimizde yaptığımız gibi o da bir şeyler yapardı.
0: Hayvanını kendi hapseder, yemini verir, değil mi?
1: Nasıl her birimizin evine girdiğimiz zaman bir aile ortamımız vardır, bir ev ortamımız vardır. Efendimiz de aynı bizim gibi evine girdiği zaman davranırdı. O da çünkü insandı. Elbisesini temizlerdi. Hatta koyunlarını bile sağardı. Kendine ait hizmetlerini de Efendimiz Aleyhisselam

0: aleyhissalatü vesselam görürdü. O hanımlarıyla beraber et de doğradığı olmuştur. Evde kovasını tamir ettiği de söylenmiştir. O hizmetçileriyle beraber de yemek yerdi ve bazen de hizmetçileriyle birlikte hamur da yoğururdu. İşte bu ve bunun gibi örnekler aile içi muhabbet açısından son derece önemlidir. Ancak şurası önemlidir ki hocam, bunları devamlı yapardı anlamında değil. Yani eve girer girmez hemen mutfağa koşar, yemeği yapar, koyunu sağar, hemen evin işlerini yapar, o anlamda değildir.
1: Yanlış telakki edilmemesi gerekiyor.
0: Yani bunları da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı olmuştur. Veya böyle bir şey yapmaktan kaçınmamıştır. Ya ben erkeğim, de ben peygamberim, ben insanlara örneğim, ben şuyum, ben buyum, ben hiç böyle bir iş yapar mıyım dememesi gerekir. Evet, bu işleri normalde genelde kadınlar yapar. Ama erkek de yapsa olur. Veya ara sıra da yapabilir. Evet. Gerekli olduğu zaman yapar. Hı-hı. Eşi hasta olduğu zaman yapar. Veya hasta değilse bile sırf muhabbet olsun diye insan bu hizmetleri görebilir. Efendimiz bunları hiç yapmayan birisi değildir.
1: İşte burada yanlış telakki edilmemesi gereken bir nokta var. Efendimiz Aleyhisselam ailesine ev işlerinde yardım ederken bu kılıbıklık diye tabir edilen, yani ben erkeğim, bu işte kadın işidir, erkek bu işi yapar mı diye yanlış düşünen insanlar var hocam. Yani erkek eliyle işte kadın işine girişmem diyen insanlar var. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yaparken eşinin, ailesinin huzur ortamını tahsil etmek adına, onların efendim gönüllerini hoş etme adına bu davranışlarda dediğiniz gibi ara ara bulunmuştur. Ama bu kesinlikle kılıbıklık diye bugünün tabiriyle tabir edilen böyle yanlış telakki edilmemeli. Gerek duyulduğunda o müşterek hayatta insanın eşine, ailesine yardımcı olması gerekir. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi, yani hayırlı mümin eşine, ailesine hayırlı olandır. Ben sizin en hayırlınızım diye buyuruyor ya hadiste de. Nasıl ki bir altın, bir gümüş için bir ölçek vardır, ona vurup ölçerler. İşte kişinin güzel ahlakını ölçmesi de
0: ailesiyle
1: olan mübaşeretinden. Dışarıda güzel ahlaklı olabilir. Dışarıda herkes onu efendim sen ne kadar hayırlı bir insansın, sen ne kadar cömertsin, sen ne kadar anlayışlısın, ne kadar ince ruhlusun diye anlatabilir.
0: İltifat yapar.
1: Evet, ama bunu kendisi kendini test etmek istiyorsa evindeki aile mükemmel bir aynadır, değil mi hocam?
0: Tabii Efendimizin o hadis-i şerifinde buyurduğu söz gerçekten çok anlamlıdır. Sizin en hayırlınız.
1: Evet.
0: Yani en iyiniz, en mükemmeliniz. Ölçü ne? Ailesine en iyi davrananınızdır. Evet. Kim ailesine daha iyi davranıyor? İşte o insanların en hayırlısı olduğunu Efendimiz beyan ediyor. Yine büyüklerimiz de bunu ölçü olarak almışlar. Bir büyüğümüz buyuruyor ki, ailesine yaranamayan bize de yaranamaz buyuruyor. Evet. Hakikaten ailesini idare etmeyen, ailesi tarafından Allah razı olsun, benim eşim ne iyi bir eş dedirtemeyen insanların İslam dinine de hizmetleri olmuyor. Evet. İslam dinine de hizmet edemiyorlar. Evet. Ve insanlara da iyi bir hizmet sunamıyorlar. Toplumda hep problemli oluyorlar.
1: Hocam, aile hayatındaki huzur ve saadet, mutluluk yakalandığında hani temelleri cennette atılmıştır ya, hani yuvanın huzur ortamı olduğu zaman insan tıpkı cennet hayatı gibi bir hayat sürer.
0: Evet.
1: Ve bir de o huzuru yakalayamadı mı insan, o efendim mutluluktan uzak oldu mu, alimler buyuruyorlar ki o zaman da cehennem hayatı gibi olur insanın hayatı. İşine yansır, arkadaşlarına yansır. Yani bütün hayatı ters düz olur. Ailesinde problem varsa, ailesiyle güzel geçinemiyorsa.
0: Yine onun evinde yaptığı güzel örneklerden bir iki tanesini Hazreti Enes Efendimiz anlatıyor. Diyor ki o evinde fakirlere vermek için

0: ayakkabılar tamir ederdi. Ayakkabılar sökük, yırtık. Onları tamir eder, fakirlere onları verirdi. Ve dul kadınlara elbiseler vermek için de elbiseleri oturur, tamir ederdi. Bunları da yaptığı olmuştur, buyuruyor. Demek ki Efendimiz peygamberlik gibi dünyanın en ağır ve en yüce vazifesi ve aynı zamanda devlet başkanlığı, yani o gün sahabe-i kiram Efendimiz içerisinde o beldenin, o devletin başkanlığını yapma gibi ağır bir görev arasında bu işlere de zaman ayırmıştır.
1: Evet.
0: O her zaman toplumun içerisinden bir insan olmuştur. Böyle kibirlenerek, gururlanarak bazı şeyleri, yani belini bile aşağıya eğmeyen, ayakkabısını bile kendi çıkarmayan bir durum içerisine kesinlikle girmemiştir. Bizden bir insan olmuştur. Bizim yaptığımız gibi yapmış, bizim yaşadığımız gibi yaşamıştır. Zaten Allah-u Azimüşşan da Peygamber Efendimiz'i kul peygamber olarak, insan peygamber olarak göndermiştir. Cenab-ı Allah Habibini bir melek olarak da gönderebilirdi. Buyuruyor ya, size içinizden, kendi cinsinizden, kendi içinizden size bir peygamber geldi, buyuruyor.
1: Evet.
0: Yine Hazreti Enes Efendimiz anlatıyor. Hazreti Peygamber merkebe biner, yün elbiseler giyer, misafirlerini bizzat kendi elleriyle kendisi hizmet ederdi. Toprak üzerinde de oturur ve toprak üzerinde yemek de yerdi.
1: Evet.
0: İşte burada da bazı insanların tabii farklı görevleri olabilir. Bazı insanlar idarecidir. Bazı insanlar idarecilikte yükselebilir. Bu da Cenab-ı Allah'ın insanlara vermiş olduğu bir taksimattır. Bazı insanlar temizlik görevlisi olarak çalışır. Bazı insanlar çiftçilik yapar. Bazı insanlar hayvancılık yapar. Bazı insanlar idareci olur. Bir takım insanlar idareci olur. Devamlı yükselir. Ama ne kadar dünyevi konumu yükselse de
1: neticede bir kuldur, değil mi hocam?
0: Bu yaşantısını unutmaması gerekir.
1: Evet.
0: Kul olduğunu unutmaması gerekir. Mütevaziliği devam ettirmesi gerekir.
1: Evet.
0: Efendimizin buyurduğu ve yaptığı, yaşadığı gibi gerektiği zaman da bir çobanın, gerektiği zaman bir kültür görmemiş bir insanın da seviyesini, inmesini bilmesi gerekir.
1: Evet.
0: İşte Efendimizin hem bedeni, hem Efendimizin şahsiyeti, hem onun ahlaki yaşantısı, aileyle geçimi, hayatı bütün ayrıntıları ile biliniyor. Ve her biri hakkında da birçok araştırmalar ve tezler var. Mesela Efendimizin sadece aile hayatı konulu yazılan kitaplar ve yapılan araştırmalar var.
1: Evet.
0: Bazı araştırmalar var. Efendimiz'i sadece bir eğitimci olarak, yani evet, Efendimizin eğitimci rolü nasıldı? Bazı araştırmalar var. Efendimizin idarecilik vasfı nasıldı?
1: Evet.
0: Efendimizin ticaret vasfı nasıldı?
1: Yani davet usulü nasıldı?
0: Davet usulü nasıldı? Her bir hayatının ayrıntısı konusunda böyle yazılan bir iki satır değil,
1: ciltler
0: bir
1: dolusu
0: iki cilde kitaplar değil, ciltler dolusu kitaplar ve araştırmalar vardır. Bugün insanlar şunu kabul etmiştir. Bugünümüze kadar, yani 1400 küsur sene evvel gibi uzun bir zaman önce yaşayıp da hayatı ayrıntılarıyla bu kadar çok bilinen başka bir insan yoktur.
1: Evet.
0: Şahsi hayatı hakkında da bu kadar kitap yazılan başka bir insan yeryüzünde yoktur. İşte bununla da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ne büyük bir ahlaka, ne büyük bir örneğe sahip olduğu ifade edilmiş oluyor.
1: Evet hocam. Programımızın başında da söylediğimiz gibi onu anlatmaya bizim vaktimiz yetmez. Programımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya tekrar kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, tazim ederek sana secde edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni diliyorum.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her yıl yaratmış olduklarının sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ
0: Allah'ım, hareket eden bulutlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

meyvelerini ve çiçeklerini hareket ettirdiğin müddetçe, yeryüzü ve gökyüzü arasında yarattığın şeyler adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline. Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerin dalgaları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, dağları, ovaları ve vadilerinde var ettiğin kum, çakıl taşları, kurumuş toprak parçaları ve taşlar adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, yeryüzünün kıble tarafı, doğusu, batısı, ortası ve dağlarında yarattığın bitkilerden ağaç, meyve, yapraklar, ekin ve bütün bunların yeryüzüne çıkarttığı ve çıkaracakları bitki ve bütün bereketli mahsulleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline. Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, yarattığın insan, cin, şeytanlar ve kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların vücutları, yüzleri ve başlarındaki kıllar adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, göz açıp kapatacak kadar kısa zaman zarfınca ve onların sözleri ve nefesleri sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuşları ve insanların hareketleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, yeryüzünün doğusu ve batısında bizce malum olan ama hakikatte ancak yüce zatın tarafından bütün gerçeğiyle bilinen, irili ufaklı yaratmış olduğun hayvanlar sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okuyanların ve okumayanların, hatta kıyamet gününe kadar salat okuyacakların sayısınca her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, diriler ve ölüler sayısınca, yarattığın balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve bütün küçük hayvancıklar adedince salat etmeni istiyorum.''

0: Allah'ım, geceleyin karanlık bastığı, gündüzünse aydınlandığı vakitte Efendimiz Muhammed'e ve onun ahline salat etmeni senden talep ediyorum.
1: وَاَنْتُ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْاُولَى
0: Allah'ım, dünya ve ahiret hayatında Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, beşikteki bebeklik yaşından olgunluk çağına, halkı irşada devam ettiği dönemden ruhunu rızanla alıncaya kadar geçen zamanlarda, nihayet onu şefaatçi olarak dirilteceğin kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.''

Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum. Allah'ım, vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, Kevser havuzunu, makamı mahmudu, bitmez tükenmez yüceliği, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ihsan etmeni istiyorum. Allah'ım, onun burhanı, peygamberliğinin delillerini, aslı şeriat ve İslam olan binasını şerefli kılmanı, dünya ve ahiretteki onun makamını yükseltmeni istiyorum. Ve ey Yüce Mevlamız, bize de onun sünnetiyle amel etmemizi nasip etmeni, onun dini üzere yaşarken bizi öldürmeni, onun cemaati arasında ve sancağı altında bizleri bir araya toplamanı, bizi onun arkadaşları arasına katmanı senden talep ediyorum. Allah'ım, onun Kevser havuzuna varmamızı sağlamanı, kadehleriyle Kevser şarabından bize içirmeni, Peygamberimizin muhabbetiyle bizi faydalandırmanı, tövbemizi kabul etmeni, görünür ve görünmez bütün bela ve fitnelerin hepsinden bize selamet, afiyet ihsan etmeni, merhamet etmeni, bizi bütün erkek kadın müminleri, tüm erkek kadın Müslümanlarla onların ölüleri ve dirilerini de bağışlamanı senden talep ediyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'a aittir.

Allah'ım, güvercinler ötüp, su arayan kuşlar ve hayvanlar dönüp durdu. Hayvanlar dolanıp durdu. Tamaim, masum çocuklara zarar veren şeytan ve cinlerden korunmak için takılan dualar fayda verdi. Sünnet olarak takılan baştaki sarıklar sıkıştırıldı. Gün be gün salih amellerle manen terakki edenler yükseldiği sürece Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, sabahleyin ortalık aydınlandıkça, rüzgarlar estikçe, canlılar yürüdükçe, gece ve gündüz birbirini takip edip durdukça, kılıçlar kuşanıldıkça, mızraklar sımsıkı bağlandıkça, cesetler ve ruhlar zahiri ve batıni hastalıklardan sıhhat buldukça, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.''

Allah'ım, alemler döndükçe, gece karanlıkları yayıldıkça, melekler tesbih ettikçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e alemlerde bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, güneş doğdu, beş vakit namaz kılındı, şimşek çaktı, bardaktan boşanırcasına yağmurlar yağdı, bulutları emrolundukları yerlere sevk etmekle görevli olan melek, Ra'd aleyhisselam, seni tesbih ettiği müddetçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzü dolusunca, her ikisi arasında bulunan ve dilediğin şeyler dolusunca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, risalet yükünü üzerine aldığı, insanları cehaletten kurtardığı, küfür ve dalalet, sapıklık ehliyle cihad ettiği ve onları seni tek ilah olarak kabul etmeye davet ettiği, kullarını irşad ederken zahmet ve sıkıntılara tahammül ettiği için Efendimiz Muhammed'e dileğini ver. İsteklerine ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, vaad ettiğin makam-ı mahmudu ona ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden geri dönmezsin.

0: في أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين.
1: Allah'ım, bizi onun şeriatına, Kur'an ve sünnete uyup amel edenlerden, onun muhabbetiyle sıfatlananlardan, onun hidayeti, sözleri, fiilleri, emir ve yasaklarıyla hidayet bulanlardan ve yolunda gidenlerden eyle. Ey merhametliler merhametlisi! Bizi elleri, yüzleri, ayakları, aldıkları abdest ve yaptıkları ibadetlerle nurlu ve parlak olan onun ümmetinin tabileri, önde giden tarafları ve ashabul yemin, Kur'an-ı Kerim'de övülen nimet sahipleri ve amel defterleri kıyamet günü kitabı sağından verilenler, kurtulanlar arasından haşreyle.

0: طاعتك أجمعين واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين.
1: Allah'ım, bütün meleklerine, mukarrebin makamındaki meleklere, nebilere, resullere, bütün ibadet ve taat ehline salat eyle. Bizi de kendilerine okuduğumuz salavat sebebiyle rahmetine ulaşanlardan eyle.

0: الشفيع لأهل الذنوب في عرصات القيامة.
1: Allah'ım, iyiliği ve doğruluğu emreden, kıyamet günü günahkarların şefaatçisi, tiham eden, Mekke'yi mükerremeden, peygamber olarak seçilip insanlara gönderilen Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: Bunu pek yüce olan makamı Mahmud'a ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, bütün nebi, resul, şehit, sıddık ve salihlerin bulunduğu yüce makamda kendisine vaat ettiğin fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle.
1: وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً دَائِمَةً مُتَّصِلَةً تَتَوَالِي وَتَدُومُ.
0: اللهم ona hiç eksilmeyen ve peşi sıra devam eden salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimşek parladığı, güneş doğduğu, gece karanlığı kapladığı ve yağmur bulutlarından damlalar yere düştüğü müddetçe salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yer ve gökyüzü arasındaki ve yıldızlar arasındaki boşluk doldusunca, gökyüzünün yıldızları misali yağmur taneleri ve çakıl taşları sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, sevabı sayılamayan, hesabı da yapılamayan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e arşının ağırlığı, rızanın ulaştığı makam, kelimelerinin adedi ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, zevceleri ve zürriyetine salat eyle. Ona, âline, zevcelerine, zürriyetine, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi salat eyle ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, bizim adımıza onu, ümmetinden yana bir peygamberi mükafatlandıracağın şeylerin en faziletlisiyle mükafatlandır. Şeriatının apaçık yolu sayesinde bizi hidayete erenlerden eyle. Onun hidayet yolunda yürümekle bizi hidayete ulaştır. Bizi onun dinine inanmış olarak, onun âline, ashabına, nesline muhabbet eder olduğumuz halde öldür. Bizleri onun cemaati arasından haşreyle.
1: اللهم صل على سيدنا محمد أفضل

Allah'ım, peygamberlerinin en faziletlisi, seçip çıkardığın kullarının en keremlisi, evliyanın imamı, nebilerin sonuncusu, alemlerin Rabbi Allah'ın sevgilisi, bütün peygamberlerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, adı mukarrebin makamındaki melekler arasında yükselen, müjdeci, korkutucu, daima aydınlatan kandil, sözüne itimat edilen, hak olanı açıklayan, şefkatli, merhametli, kendisine Kur'an-ı Kerim'le birlikte Fatiha suresini de lütfettiğin, böylece insanları dosdoğru hak yola, hidayete sevk eden rahmet peygamberi, ümmeti hidayete erdiren, kabirden dirilişte toprağın ilk defa kendisine açılacağı insan, cennete ilk girecek olan, Efendimiz Cebrail ve Mikail'le desteklenmiş, Tevrat ve İncil'de müjdelenmiş, seçilip beğenilerek çıkartılmış, Ebul Kasım, Haşim olduğu Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: Allah'ım, gece ve gündüz hiç gevşeklik göstermeden Allah'ı tesbih eden, Allah'ın kendilerine emrettiği hususlarda hiç isyan etmeyen, emrolundukları her şeyi yerine getiren mukarrebin makamındaki meleklere ve bütün meleklerine salat eyle.
1: Allahümme ve keme istafeytehum süferâe ilâ rusulike ve umenâe alâ vahyike ve şuhedâe alâ halkik. وخرقت لهم كنف حجبك و

0: Allah'ım, meleklerini, resullerini memur olarak seçtiğin, vahyine emin olarak yarattıklarına şahit tuttuğun, yüce zatının perdelerini derece itibariyle kendisine açtığın, kulların bilemeyeceği gayb sırlarından kendilerini haberdar ettiğin, aralarından cennete koruyucular seçtiğin, arşını taşıttığın, ordularından pek çoğunu kendilerinden seçtiğin, çoğu yarattıklarına nazaran onları daha faziletli kıldığın, günahlardan ve alçaklıktan kendilerini temizlediğin, yüce semalarına yerleştirdiğin, noksanlıklardan ve afetlerden tertemiz tuttuğun için faziletlerini arttırıcı ve devamlı olan salatla meleklerine salat eyle. Bizi de meleklerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle onların istiğfarlarına layık eyle.
1: اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم

Allah'ım, kalplerini hikmetle doldurarak genişlettiğin, kendilerine nübüvvet zincirini taktığın, kitaplarına indirdiğin, kendileriyle insanları hidayete sevk ettiğin, tevhid anlayışına insanları davet eden, vadine, cennetlerdeki nimetler ve üstün derecelere teşvik eden, cehennemin azabından korkutan, senin yoluna insanları irşad eden, hüccet ve delilinle bu yolda sebatle duran, Nebi ve Resullerin hepsine salat ve selam eyle. Allah'ım,

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerimizdeki büyük hakkını yerine getirecek ve sürekli kabul edilecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibil husni.

0: ve salavatih.
1: Allah'ım, yaratılış ve huy güzelliği olarak tam güzelliğe sahip anlamında hüsnü cemal, dünya ve ahiret nimetleriyle sevinmiş anlamında behçet, zatında ve sıfatlarında olgun olarak kemal, risalet ve nübüvvet nurunun sahibi, cennetteki hizmetçi çocukları, huri, konak ve köşklerinin şükrünü eda eden sahibi Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, şükre dalan kalbi ve ilmiyle meşhur, askerleriyle muzaffer, kız ve erkek çocuklarıyla pak sevcelere sahip, dünya ve ahiret derecelerinde ulvi, zemzem ve makamı İbrahim'le Müzdelife'nin hürmetlerine tazim eden, büyük ve küçük bütün günahlardan temiz, yetimleri terbiye eden, yedirip doyuran, büyüten, insanlara hac usullerini öğreten, Kur'an nasıl indirilmişse öylece okuyan, Rahman olan Allah'ı tesbih eden, Ramazan ayında oruç tutan, ahiret günü ümmetlerin altında toplanacağı hamd sancağının, kerem ve cömertliğin sahibi, ahde vefa gösteren, muhabbetli, ümmetini de Allah'ın rızası olan işlere kalp ve kalıplarıyla teşvik ettiren, İskenderiye kralı Mukavkıs'ın kendisine hediye ettiği, Hayber ve Huneyn savaşında bindiği ak katıra Necip adlı ata binen, Kadib adlı kılıcı kullanan, günahlardan tövbe edip kalbini tertemiz tutan, ifadeleri hatasız ve dosdoğru olan, semavi kitaplarda sıfatları anlatılan, Allah'ın kulu, Nebi ve Resullerin sonuncusu olarak nice sırları içinde gizleyip sakladığın Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ın hücceti, kendisine itaat edenin Allah'a da itaat ettiği, kendisine isyan edenin Allah'a da isyan ettiği, Arap, Kureyşli, Zemzem bölgesinde doğup büyümüş Mekkeli Nebi, güzel yüzlü, sürmeli gözlü, düz, uzun yanaklı, Kevser havuzunun ve cennet çeşmelerinin sahibi, kendisiyle zıtlaşanları ve kafirleri helak eden, müşrikleri katleden, abdest azaları nurdan parlayanları cennet nimetlerine ve kerim olan Allah'a alıp götüren, Efendimiz Cebrail'in arkadaşı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, günahkarların şefaatçisi, güneşin sıcaklığında bulutun kendisini gölgelediği ayın 14'ü gibi kabir, mahşer, sırat ve cehennem ve cehalet karanlıklarını aydınlatan kandil ve dolunay gibi nurlu zat, Efendimiz Muhammed'e ve mahlukatın en pak neslinden çıkarılmış olan âline, ebediyeti, kıyametin ve cennetin de sonsuzluğuna kadar hiç bozulmayacak olan devamlı salatla Allah Teala salat eylesin. Ve Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisinin sürurunu yenileyerek, hesapların görüleceği günde kabrinden çıkarak, Burak üzerinde mahşer yerine gönderilişinde, şeref vesilesi olacak salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun yıldız misali parlayan âline, üzerlerine peş peşe yağan sağanak yağmurların cömertliğine benzer salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'i Arap'ın en akıllısı, sözleri ifade yönüyle en açık, lisanı en fasih, imanı en yüksek, makamı en yüce, kelamı en tatlı, ahde en vefalısı ve yaratılışı Arap'ın en temiz olanı olarak gönderdi. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de İslam yolunu izah edip insanlara anlattı. İslam'ı şöhretli kıldı, putları kırdı. Allah'ın hükümlerini ortaya koydu. İnsanları haramlardan alıkoydu. Kendisine inananlara nimetler sundu. Ona ve âline, melek, cin ve insanların dönüp durduğu her yer ve makamda salat ve selamın en faziletlisiyle kabirden kalkıp ilk hale dönüşte ve ilk yaratılışta bizim için ebedi nimet ve

ve lütuf olarak verdiğin ahiret azı, gece ve gündüz virdimiz olacak şekilde kabul edeceği salatla Allah Teala salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, peşinden ferahlık ve miskten daha güzel olan rahmani kokunun geldiği, onu da Allah'ın mağfiret ve rızasının takip ettiği salatla salat eylesin. Allah Teala kendisinden iyilik alınanların en faziletlisi, övünülecek şeylerin değeri kendisiyle artan, alnındaki nurdan güneş ve ayın nur aldığı, cömertliğinin yanında bulutların ve denizlerin ufacık kaldığı, yeryüzünün bütün derinlikleri ve yüksekliklerinin kendisinin gönderilişindeki açık alametlerle aydınlandığı, mucizelerini Kur'an-ı Kerim'in ve mütevatır haberlerin anlattığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve kendisiyle hicret eden, böylelikle onun dinine yardım eden ve hicretinde yardımcı olan ashabına, ki onlar ne güzel muhacir, ne güzel ensardırlar. Kuşlar Allah'ı zikir, tesbih terennümleriyle sık ağaçlıklarda şakıyıp durdukça, şimşeksiz bulutlar sağanak yağmurlar döküp durdukça devam edecek salatla salat eylesin. Salatının devamıyla Allah Teala ona kat kat ecir ihsan eylesin.

Allah'ım, celal ve ikram sahibi olan yüce zatın devam ettiği için devam edecek ve hiç kesilmeyecek olan salatla Efendimiz Muhammed'e, onun pak ve yüce haline salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, şeref ve ululuğun kutbu, nübüvvet ve risalet güneşi, dalaletten hidayete sevk eden, cehaletten herkesi kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Gece ve gündüzlerin birbirini takip etmesiyle ardı ardına gelen ve hiçbir kesintiye uğramadan devam eden salatla Allah Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

Konuk Odası. Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası.

0: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da konuk odasıyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuk odasında Mostar dergisinin Haziran ayındaki dosya konusunu ve içerisindeki yazıları, konularını konuşacağız. Mostar dergisinin Haziran ayındaki dosya konusu marif, talim, terbiye. Malumunuz ki marif önemli, talim önemli ve terbiye tabii ki de önemli. Nurettin Topçu diyor ki ben sınıfa girerken bir ibadethaneye girer gibi girerim diyor. Neden? Çünkü oradaki görev kutsal bir görev. Çünkü orada adam yetiştiriyoruz, insan yetiştiriyoruz, kaliteli insanlar yetiştiriyoruz ya da yetiştirmeye çalışıyoruz. O gayret içerisindeyiz. Bu da kutsal bir şey, mukaddes bir şey. İnsan yetiştirmek, adam yetiştirmek. Yani insan yetiştirmek, yarınları yapmak, yarınları inşa etmek demek. İnsan yetiştirmek, geleceğimizi kurgulamak demek. Ne yönde istiyorsak o yönde kurgulamak gerek. Eğer siz geleceğinize önem vermiyorsanız marifede önem vermeyin. Çok önemli değil. Eğer yarınlarımız güzel olsun istiyorsanız marife, talime, terbiyeye, eğitime önem vermelisiniz. Mostar dergisi de Haziran ayında bunu düşünmüş. Allah razı olsun yayın yönetmeninden, yayın ekibinden, editörlerinden. Aslında muhtemelen şundan dolayı geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta olan olaylardan mülhem bir ihtiyaca binaen bir dosya konusu olmuş. Ama genele hitap eden bir yaraya merhem olacak bir dosya konusu hazırlanmış. Buradan biz Mostar dergisi ekibine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz bugün kiminle konuşacağız Mostar dergisinin Haziran sayısını? Yine Mostar dergisi editörlerinden İbrahim Orhun Kaplan'la. İbrahim hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Yani buralara kadar teşrif ettiniz, geldiniz.
1: Allah razı olsun davet ettiğiniz için.
0: Allah razı olsun. Yani çok uzakta sayılmasak da yani
1: evet.
0: Burada İş yoğunluğundan dolayı çok görüşemeyebiliyoruz. Aslında hani aynı teşriki mesaide sayılırız. Hı. Şimdi biz de yayın kurulunda konuştuk. Yani Mostar dergisinin marif, talim, terbiye. Güncel bu olaylarla da ilgili olduğu için biz bunu konuşalım dedik bu ay. Ya bu hafta.
1: Evet şimdi bu olaylar geçen ay patlak verdiği zaman biz ekip olarak düşündük. İşte sosyal medyayı takip ettik. Hı hı. Televizyonları takip ettik.
0: Hı hı.
1: Yani bu konuda herkesin bir fikri var.
0: Evet.
1: Herkes

0: bir şey söylüyor. Ve herkesin düğümlendiği bir nokta var. Bu eğitim nasıl olacak? Hı hı. Problem kimde?
1: Evet.
0: Yani esas itibariyle herkes problemi burada görse de bunun çok farklı yönleri var.
1: Evet.
0: Yani ailesi var, müfredatı var, hocası var, sosyal medyası var, teknolojisi var. Bütün bunlar bir bütün olarak düşünülmeli.
1: Evet.
0: Şimdi bunları topyekun birlikte ele almadığımız zaman meselenin her tarafı yara bere içinde kalıyor. Hı hı. Yani bütünlüklü bir cevap veremiyoruz.
1: Evet.
0: Yani takip ettiğimiz zaman da bunu fark

0: sosyal medyada. Yani burada şudur deyip kestirip atabileceğimiz bir şey yok. Yani özellikle bu akademisyenlerin bu konudaki çalışmaları bizim önümüzü açıyor.
1: Evet.
0: Ama burada bir de aile söz konusu. Yani bir aile ne yapması tabii, gerekiyor tabii. Ki bu problemleri yaşamayalım.
1: Aile de bu eğitimin bir yerinde. Yani eğitim sistemi düşünülürken, eğitim, marif düşünülürken aileyi içine katmak gerekiyor değil mi?
0: Bu kesinlikle. Bu dışında kalacak bir şey değil yani. Çünkü okulda verdiğin şeyi ailede başka bir yönüyle vermiş oluyor aslında. Yani geleneğimizi devam ettirebilmek için özellikle. Hani Türkiye'de çok farklı coğrafyalar var, bölgeler var. Her birinin kültürü, edebi, ahlakı bir ölçüde farklı.
1: Farklı.
0: Bunları bir millet olarak, bir ümmet olarak birleştirebileceğimiz yer okullardır. Şimdi bundan uzaklaştığın zaman ailenin sana vermiş olduğu şey eksik kalmış oluyor. Ya da onu yapıp bunu yapmadığın zaman havada kalmış oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunlara cevap aramamız gerekiyor. Yani bütünlüklü bir eğitim sistemini nasıl kuracağız? İşte aileyi, sokağı, interneti, internet
1: teknolojiyi kafeleri. Düşünmek gerekiyor değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki.
1: Yani aile bu dedik, teknoloji dedik, sosyal medya dedik. Akran zorbalığı, akranlar dedik. Onu da düşünmek gerek. Rehberliği de düşünmek gerek.
0: Aynen öyle. Şimdi bütün bu paradigmalara baktığımız zaman bütünlüklü cevap vermesi de zor bir şey. Hani bunu becermek de zor.
1: Evet.
0: Bu geçmişte becerilmiş mi? Bu da tartışmalı bir konu. Fakat asgari ölçüde bunları nasıl toparlayacağız? Bunların üzerine gitmemiz gerekiyor. Mesela Peyami Safa 100 sene önce, yani 100 sene yakın neredeyse olacak geçen yüzyılda. Yine aynı tartışmalar sürerken şunu söylüyor, yani biz hep suçu gençlere atıyoruz fakat okuldakiler bunları nasıl yetiştiriyor acaba diye sormuyoruz diyor. Yani bütün suçu onların üzerine yüklüyoruz.
1: Evet.
0: Peki bizim suçumuz ne olacak diyor. Şimdi bu da işin ciddi bir boyutu yani. Bu çocukları biz yetiştiriyoruz. Bizim tornamızdan geçiyorlar fakat böyle bir sonuç çıkıyor. Buradan iyi çocuklar da çıkıyor, kötü çocuklar da çıkıyor. Demek ki burada her meseleyi kendi içindeki paradigmasıyla ele almamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Yoksa Peyami Safa'nın sorduğu soruyu biz hala soruyoruz.
1: Evet.
0: Ve muhtemelen de sormaya devam edeceğiz.
1: Evet. Sezai Karakoç yıllar önceki bir konuşmasında şöyle söylüyor. Ben internetten dinlediğim bir konuşması. Bu eğitim sistemiyle alakalı. Eğitim sistemi bir kalıptır diyor. Bir çerçevedir. Önemli olan o çerçeve değildir. Siz onun içini nasıl dolduruyorsunuz? Önemli olan odur. Değil mi? Yani sizce içini iyi doldurabiliyor muyuz? Ya da iyi doldurabildik mi şimdiye kadar?
0: Şimdi biz Türkiye'deki şu an akademi seviyesine baktığımız zaman ya da sanatçı camiasına baktığımız zaman kendini çok iyi yetiştirmiş, çok iyi yerlere gelmiş. Ülkeyi de çok iyi temsil eden insanlar görüyoruz.
1: Evet.
0: Ama aynı dönemde eğitim almış suçlular da var. Yani bizi toplum olarak inkıraza uğratan insanlar da var. Şimdi burada problem sizce eğitimde mi? Yani o müfredatta mı, okulda mı? Yoksa ailede mi? Bireyin kendisinde mi?
1: Evet.
0: Bu cevap vermesi çok zor bir şey. Çünkü aynı yerden çıkan, aynı yaştaki isimler biri hem memleketini temsil ediyor, değerlerini yüceltiyor. Öbürü tam tersi faaliyet yürütüyor. Bunu nasıl açıklayacağız yani? İşte burada bir ayak sağlamsa öbür ayak çürümüş olabilir.
1: Kesinlikle.
0: Bana kalırsa burada birçok şey ailenin çocuğu yetiştirme biçiminde bitiyor. Yani Avrupa'yla falan kıyaslandığımız zaman özellikle oradaki ahlaki değerlerin daha çok ön planda olduğunu, işte doğulu toplumlar diye tırnak içinde söylüyorum. Bunu başaramadığını falan söylerler.
1: Evet.
0: Ancak oradaki şey ailelerin bir başarısı değil. Oradaki şey kanunların, kuralların sıkı bir şekilde uygulanıyor olmasıdır.
1: Evet.
0: Yani caydırıcılığın olmasıdır. Bu doğuştan gelen bir ahlak dürtüsü değil yani esasında.
1: Evet. Tabii kesinlikle orası öyle. Örnek veriyorum. Oradaki kurallar katı olmasa oradaki kurallar suç oranı belki de daha yüksek olacak.
0: Kesinlikle.
1: Hani bizim belki bizdeki kanunlar orada olsa onların suçluluk seviyesi daha yüksek olacak. Öyle değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Mesela çok meşhur bir örnek vardır. İşte statlardaki insanların davranışları. Şimdi Türkiye'de stada gidenler bilir. Orası bir stres atma yeridir bir anlamıyla.
1: Evet.
0: Ama küfürler, hakaretler, saldırılar,

0: Yani suç unsuru teşkil eden birçok şey yapılır statlarda. Ancak bunu İngiltere'de falan göremiyoruz. Çünkü tırnak içinde birileri işte oradaki ahlakın, düzenin ne kadar güzel olduğunu bize göre ortaya atıp onların bunu çok iyi yapabildiklerini söylüyor. Bizde öyle bir şey olmadığı için, biz çünkü doğulu, Orta Doğulu olduğumuz için tırnak içinde yine bunları başaramıyoruz gibi bir algı ortaya çıkıyor. Fakat ya bundan 20-30 sene evveline kadar bütün bu futbol statlarını dolduran insanlar bizim çok daha üstümüzde kanlı denebilecek mücadeleler ortaya koyuyordu. Şehri yakıp yıkıyorlardı. Şimdi yapamalarının sebebi çok ciddi yaptırımlarının olmasıdır. Şimdi eğitimin bir parçası da budur yani. Yanlış bir şey yaptığında bedelini ödetebilecek pozisyonda olman gerekiyor.
1: Aslında o iyi bir şey. Çünkü mesela şeriat kurallarına baktığımızda, şeriata baktığımızda mesela Osmanlı'da işte kaç kişi idam edildi, değil mi?
0: Evet.
1: İdam edilmedi ya da mesela kaç kişinin eli kesildi hırsızlıktan, değil mi? Çünkü şeriat kuralları uygulanıyor ve neticesinde eli kesileceğini biliyor. Hani bu net bir şey. Yani bizim bugünkü gibi işte içeriye girip hapse girip 3-5 gün bir ay yatıp çıkmak değil. Yani eğer ben diyor o suçu işlersem Müslüman olsun olmasın ya da ne bileyim Müslümanlığı az yaşasın çok yaşasın fark etmez. Onu biliyor. Yani eli kesilecek.
0: Başına
1: değil mi?
0: Geleceğini çok iyi biliyor yani. Bu da onu tetikliyor yani o işi yapmamak için. Şimdi bu günümüzde mesela dergi yazılarından biri İsmail Kılıç Arslan'ın yazısında bu konuya değindi. Caydırıcılık meselesi. Şimdi o hoca talebesine bir şey söyleyemiyor. Söylediği takdirde başına ne geleceğini biliyor. Bu sefer tam tersi bir ilişki var orada. Kılıç Arslan şunu söylüyor. Diyor ki işte eskiden hoca merkezli, öğretmen merkezli bir eğitim gözetiliyordu. Tek tip bir öğrenci profili, ne yapması, ne yapmaması gerektiğini gayet iyi bilen bir durumdaydı. Bu birilerini yetiştirdi, çıkarttı. Toplumu bir şekilde yani domine etti. Bunu başardılar. Ancak şimdi veli merkezli bir eğitim sistemi var diyor. Yani hatırlarsınız geçenlerde bir çocuk öğretmeni tarafından saçı kesiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam okulun müdürü ya da bakan. Onu tam hatırlamıyorum. Milli Eğitim Müdürü de olabilir. Hocam bir daha bunu yaparsa gel bana söyle deyip hocayı haksız pozisyona itmiş oldu. Yani çocuk yüceltiliyor. Veliler zaten en ufak problemde okula geliyor. Hocasını, müdürünü, arkadaşlarını fırçalayabiliyor. Çocuk burada ne olacak? Üstüne titrenilen bir pozisyona itiliyor yani. Bu da onu şımartıyor. Şımarttığın zaman nasıl bir yani o yaşlarda eğitim vereceksin? Çocuk almıyor ki onu. Çünkü bir şey yaptığında yaptırım yok. Karşılığı yok. Problem bu esasında. Yani caydırıcılığın bizden gittikçe uzaklaşıyor olması eğitimde. Yani o çocuk okula gidip silahlı bir şekilde okula gidip bunları yapabildiğinde başına ne geleceğini zaten düşünmüyor artık. O devreyi geçmiş. Fakat onu bu seviyeye getiren şey nedir?
1: Ona bakmak gerekiyor.
0: Tabii işte sosyal medya diyor, aile diyor, psikolojik sorunlar diyor, toplumsal meseleler diyor. Yani ne dersen de bu çocuğu daha en baştan, ilkokuldan bu yana disiplinli bir şekilde yani yaptırım gücü olacak şekilde eğittiğinde, terbiye ettiğinde yani çok zor böyle bir şeyin gerçekleşmesi.
1: Hocam burada da sanki benim anladığım şey hoca otoritesi sarsılıyor değil mi?
0: Tabii ki
1: artık. Hocanın, öğretmenin otoritesi sarsılınca eğitim sistemi sarsılıyor.
0: Evet, açıkçası bir otoriteden bahsedemeyiz günümüzde. Bir öğretmen otoritesi yok yani. Biz okula gittiğimiz zaman hoca, okul müdürü gelirdi. Elini saçımıza sokardı ve parmak arasını geçtiği an berbere gönderirdi. Ve hiçbir şey diyemezdiniz. Niye? Çünkü o disiplini sağlamak zorunda. Ya da işte takım elbise giyerdik. Kravat yoksa, bozuksa derhal yeri gönderirdi. Okula almazdı. Telefonla girmek zaten hak getire yani. Öyle bir şey mümkün değil. Şimdi baktığımız zaman serbest kıyafet, saç sakal artık eskisi gibi disiplinli bir şekilde kontrol edilemiyor. Çünkü çocuk çok büyük tepki veriyor. Sıkıntı çıkartıyor yani. Sınıf ortamında telefonla internette görüyoruz. Videolarını çekiyorlar.

0: hocalarının komiklikler yaparak sosyal medyada ön plana çıkacak videolar çekiyorlar. Evet. Ya bunlar çok rezil durumlar yani.
1: Evet.
0: Yaptırım gücü kalmadı. Hocanın otoritesinin kalmadığını gösterir bunlar. Hı hı. İşte bu yüzden biz zaten eğitim kelimesini seçmedik. Marif kelimesini seçtik ki hem günümüz hem geçmişle alakalı
1: evet.
0: bir kalıba sokabilmek için.
1: Hı hı.
0: Talim de keza oradan çıktı. Şimdi bu üçü birbiriyle bağlantılı bir şey yani. Marif dediğiniz şey aslında günümüzde eğitimi kapsıyor. Fakat eğitimin işte salt bir ezberci, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler eğitimi olmadığını,
1: hı hı.
0: bu işin içinde toplumsal yaşamı, din evet. kültürünü, ikili insan ilişkilerindeki gözetilmesi gereken yani adab-ı muaşerete giren hı hı. unsurları da içine alan bir şey.
1: Evet.
0: Yani isimlerini vermeyeceğim fakat büyük bir alimimiz abdest almaya giderken bir talebesi ayaklarını uzatmış şekilde hocasının geçişini izliyor.
1: Evet.
0: Hocası hiçbir şey demiyor. Devam ediyor orada. Fakat bu ayaklarını uzatıp orada oturan talebe, o da çok büyük bir alim. Fakat kitaplarda çok adı geçmez. Bunun gerekçelerinden birinde rivayete göre işte bu hocasına olan bu tavrından dolayı
1: Allah Allah.
0: Gösterirler. Bunun gerçek olup olmadığını bilmem. Fakat bildiğim tek şey şu. Böyle bir ahlak kuralı bizim hücrelerimize işlemiş durumda.
1: Kıssadan manası.
0: Tabii ki yani. Biz bunu hep yaparız yani. Hocamız evet. ya da bir büyüğümüz geldiğinde ayağa kalkarız.
1: Tabii.
0: Ayaklarımızı uzatmayız. Dolayısıyla marif dediğimiz şey bütün bunları kapsayan bir şey. Günlük evet. hayatımızı da. Yani yalnız başımıza kaldığımız zaman bile hı-hı. ne yapmamız gerektiğini, ne yapmamamız gerektiğini bize marif verir.
1: Tabii.
0: İçerik olarak.
1: Tabii.
0: Talim dediğimiz şey marifin bize sunmuş olduğu bu bilgiyi, bilgi hı-hı. biçimini, hı-hı. eyleme biçimini günlük hayatı pratik hale getirmenin pratik. Adıdır yani.
1: Talim pratik.
0: Tabii ki. Yani öğrendiğimiz şeyi hayatımıza geçiremiyorsak hı-hı. talim havada kalmış olur.
1: Evet.
0: Fakat günümüzde talimi nasıl anlayacağız? Yani bugün ortaokul, lise talebeleri öğrendiği şeyleri hayatına nasıl geçiriyor?
1: Tabii.
0: Benim anladığım, gördüğüm kadarıyla en azından bir tarihçi olarak söylüyorum. Bize müfredat olarak lisede, ortaokulda verilen şeyler hayatımıza dahil edebileceğimiz nitelikte değil.
1: Hı hı.
0: Ve ezbere dayalı bir şey. Bu ezberin kötü bir şey olduğunu göstermiyor.
1: Hani onu diyecektim.
0: Ezber karşı olduğum evet, bir şey değil.
1: Ezbere ya şimdi klasik medrese sisteminde öğrenciler ezber yaparlar evet. değil mi? Mesela sureleri biz ezberleriz. Hani ezberci eğitim deyip hepten kötülememek gerekiyor.
0: Yok ama şöyle bir fark var işte. Klasik ve hala günümüzdeki medrese usulünde de ezber bir şekilde verilir, öğrenilir. Ancak bu talime dökülür. Yani yaz aylarında özellikle tabii. genç talebeleri farklı şehirlere bu öğrendiklerini talim etsin diye gönderilir. Yani ezberlenip kalan şeyler değil.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla ezberciliğe karşı değiliz fakat ezberle kalması bir problem oluyor
1: hı hı.
0: bizde.
1: Ya tabii şimdi ibadetlerde de öyle değil mi hocam? Şimdi biz bir takım ibadetleri ya da örnek veriyorum hani 5 vakit kıldığımız namaz var değil mi? Bunu hani önemli olan tabii ki de o farziyetin yerine gelmesi ama ezberci bir şekilde kılmakla namazın farkına vara vara kılmak, Allah-u Teala'nın huzurunda olduğumuzu bile bile kılmak tabii ki de farklıdır.
0: Tabii ki yani. Burada anlama yönelik bir hareket olmuş oluyor.
1: Hı-hı, tabii.
0: Öbürünü ruhsuz bir ceset hı-hı. gibi
1: evet.
0: kalıyor yani bunların yanında.
1: Tabii.
0: Şimdi bir de işte marif, içerik, içeriği aldık.
1: Hı-hı.
0: Bilgiyi aldık. Neler yapılması gerektiğini öğrendik.
1: Hı-hı.
0: Talimde bunu bir şekilde hayatımıza pratik ettik.
1: Hı hı.
0: İşte sokakta, trafikte giderken yani arabadaki kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Belki o an kavga etti, canı sıkkın. Belki borcu var, onu düşünüyordu. Bir dalgınlığıyla, sebebi ne olursa olsun, bir hata yaptı ve sen o hatanın sonucunda bir zarar gördün. Bunu bu şekilde düşünmeyip, karşındaki bir düşmanmış gibi saldırma, işte bu marifsizlik ve bunun eğitimsizlik ve talimsizlik yani hı. pratiğe dökmemiş olmamızın bir neticesidir. Çünkü hoşgörüyü kaybediyorsun pratik etmediğin için.
1: Evet.
0: Anlayışı kaybediyorsun. Yani acaba bir derdin mi var sorusunu soramıyorsun.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu bizi işte terbiyeden mahrum
1: evet.
0: bırakıyor.
1: Ya bu işte terbiye olmakla, talim etmekle evet. alakalı değil mi? Çünkü otursak normal zamanda trafikte kavga eden ya hak

0: olan kişiyle ya da haksız olan kişiyle normal zamanda konuşsak bize bu söylediklerimizi o da söyler. Sakin olmamız gerekir.
1: Şüphesiz.
0: Medeni olmamız gerekir. İşte kul hakkından bahsederiz. O da evet onaylar. Ama bu trafikte o kazaya denk geldiği anda
1: bunu göremiyoruz.
0: Bunu göremiyoruz. Bu belki biz şimdi konuşuyoruz. Biz ne tepki vereceğiz? Bizim de
1: Yani,
0: böyle değil, değil mi hocam?
1: Kesinlikle öyle. Bu başa gelmeden bilinebilecek bir şey değil.
0: Evet.
1: Ancak buna yoğunlaşmamız gerekiyor işte.
0: Tabii.
1: Terbiye dediğimiz şey işte burada devreye giriyor. Terbiye etmeyi ben şöyle yorumlayabilirim açıkçası. Bir şey, bir vaka başımıza gelmeden o geldiğinde ben ne yapabilirim sorusuna cevap aramaktır.
0: Öncesinde düşünmek, değil
1: Tabii.
0: mi?
1: Yani atıyorum işte evime hırsız girdi diyelim. Ben burada nasıl bir yol izleyebilirim? Karşılaşmışım hırsızla. Muhtemelen cinnet geçirir insan yani ilk karşılaştığında.
0: Tabii.
1: Fakat bu senin almış olduğun eğitim işte talim süreci terbiyeni de belirlediği
0: Unuttum.
1: için hareketlerini buna göre bir yol haritası izleme imkanı sunuyor. Bunları düşünmek. Terbiye böyle bir şey yani.
0: Evet.
1: İşte yolda birisi bana laf attı. Nasıl bir tepki vereceğim? Nasıl karşılayacağım?
0: Evet.
1: Bunları düşünmek terbiyenin hayatımızdaki karşılığını arttırıyor. İşte dosya buradan yola çıktı.
0: Evet, çok güzel.
1: Önemli yazarlar da katkı sunmuş oldu bu kavramlar çerçevesinde.
0: Evet. Şimdi program çok güzel gidiyor. Eğitime, marife, talime, terbiyeye giriş yaptık ilk bölümde. İşte dergi neden bu konuyu işledi? Bunu konuştuk. Eğitimin öneminden bahsettik. Talimin, terbiyenin öneminden bahsettik. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından dergideki yazılara değineceğiz inşallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında İbrahim Orhun Kaplan'la, Mostar Dergisi editörlerinden İbrahim Orhun Kaplan'la Mostar Dergisi'nin Haziran sayısını konuşuyoruz. Kıymetli bir sohbet oluyor. Kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Mostar Dergisi editörü İbrahim Orhun Kaplan'la Mostar Dergisi'nin Haziran sayısını konuşuyoruz. Mostar Dergisi marif, talim, terbiye konusunu ele aldı dosyada Haziran sayısında. İlk bölümde konuştuk, marifi konuştuk, talimi, terbiyeyi konuştuk, önemine binaen bir şeyler söyledik inşallah. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Şimdi dosya konusunda neler var? Kimler neler yazmış? İbrahim Hocam.
1: Evet, şimdi ilk bölümde konuştuğumuz meseleler, kavramlar üzerinden gittik. Marif, talim, terbiye. Hı hı. Orada konuştuğumuz meseleler üzerinden biz kıymetli bazı hocalarımızın

0: kavramlarımıza konuyu açtık. Hı-hı. Ne istediğimizi anlattık.
1: Hı-hı.
0: Bu kavramların geçmişten günümüze ve bugünkü problemlerle ilişkili olarak bir fotoğrafının çekilmesini istedik aslında. Sağ olsunlar, onlar da bunu gayet güzel ve dikkatli bir titizlikle yaptılar, gönderdiler.
1: Evet.
0: Dosyanın birinci yazısını Enis Toko hocamıza yazdırdık. Hmm. Profesör Doktor Enis Toko. Enis Hoca insan yetiştirmek bağlamında kariyer merkezli eğitimden hikmet merkezli marife.
1: Evet.
0: Yani bu birinci bölümde konuştuğumuz konu şeydi yani, hatırlarsanız. Okulda bize verilen bilgiler, müfredat daha çok ezberlenip evet. ve çıkıp gidilecek bir biçimdeydi.
1: Evet.
0: Fakat işin bir de ahlaki, adab-ı muaşereti merkeze alan, toplumsal ilişkilerimize düzen verecek, tek başımıza kaldığımızda bizi yanlış işlerden koruyacak, domine edecek bilgiye de ihtiyacımız olduğunu konuştuk. Enis Hoca bunu yazdı yani. Sadece sisteme, işte devlete bir memur yetiştirme mantığından çıkıp bu konuştuğumuz şeyleri de öğrenciye verecek bir sistem planlayarak yazısını oluşturmuş.
1: Evet.
0: Bu bakımdan bence önemli yani, hikmeti merkeze alarak bir eğitim modeli, bir marif modeli planlamak büyük ölçüde problemlerimizi azaltacak bir şey.
1: Marifi talime dökmekle
0: tabii
1: alakalı.
0: Tabii ki yani, evet. Ama hikmeti es geçmeden.
1: Hikmet
0: meselesi mühim. Yani hikmet dediğimiz şey böyle çok büyülü, uzak bir şey değil. Hikmet doğrudan bir şeyin nedenini anlayabilmek. Yani Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki yapıp etmelerini, yaratma sebebini, neden sonuç ilişkisinde anlamak demektir
1: evet.
0: aslında hikmet.
1: Evet.
0: Yani yağmur yağıyor çünkü bulut var. Peki bulut niye var diye soru sorduğun zaman onun peşine düşmek hikmeti aramak demek.
1: Sorgulamakla hikmeti aramak farklı şeyler değil mi?
0: Yani aslında sorgulamak hikmetin bir parçası. Hikmetin peşine düşmenin. Çünkü bir de anlamak var yani. Sorguluyorsun fakat
1: anlayabiliyor musun? Yani anlamaya çalışmakla, yargılayarak sorgulamaktan bahsediyorum.
0: Evet, şimdi bu dediğin şey bir sorgulama süreci, bir anlama süreci, bir de eyleme süreci olarak anlatılmalı. Çatısında bunun hikmet var. Yani hikmetin peşine düştüğün zaman soru sorarak başlıyorsun. Bunun için böyle.
1: İster istemez sorguluyorsun
0: tabii ki.
1: Diyorsun.
0: Mesela bunu Bedri Gencer Hoca çok güzel çözümlemiş. Şöyle bir tespiti var. Gelenekten Modernliğe Osmanlı kitabında. Diyor ki Osmanlı yükseliş devrinde, yani ihtişamlı olduğu dönemlerde yazdıkları şiirlerde aşkı konu edinmişti diyor. Merkezde aşk vardı diyor. Fakat ne zaman ki artık bir duraklama, bir çözülme, sıkıntılar başladı. O zaman diyor hikmet girdi diyor şiirlere. Soru sorma girdi. Çünkü mutlu olan insan hikmetin peşine düşmez. Orada zaten sorun yoktur. Sorulacak soru yoktur. Ve oradaki o rahatlığın tadı çıkarılır.
1: Çok güzel.
0: Ancak diyor bir sorun başladığı zaman bunun için böyle oldu. Benim başıma niye bu geldi dediğin an işte hikmeti aramaya başlıyorsun.
1: Evet.
0: Yani bunun hikmeti nedir? Sebebi hikmeti. Bu soru çok önemli.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim bu yaşadığımız problemlerdeki püf noktaları sormak, nereden geldi bu başımıza sorularını sormak, hikmet merkezi marife taşıyor seni. Yani
1: hayret...
0: çocuğa aslında soru sormayı öğretiyorsun.
1: Evet.
0: Bunlar niçin böyle oluyor?
1: Soru sorması için de hayret sahibi olması lazım.
0: Tabii
1: değil mi?
0: Yani hayret
1: makamı derler ya.
0: Zaten hayret tüm bunların bir çıktısı yani, bir uzantısı.
1: Evet.
0: Hayretimi arttır derler.
1: Eyvallah.
0: Büyükler yani. Bunun biraz daha neticesi gibi kalıyor. Yani sorular
1: evet.
0: soruldu. Cevaplar alındı. Ve bunun karşısında insan hayrete düştü. Çünkü kainatın, evrenin matematiği bizim için hayret verici bir şey. Ve biz bunu bırakıp tamamen aydınlanma dönemi sonrası modernlik dediğimiz şey bize ne ürettiyse felsefe olarak, bilim olarak, din anlayışı olarak bunu okuyup, anlayıp ve böyleymiş diye kabul edip sürükleniyoruz. Bir nehire düşmüş ve suyun akışına göre gidiyoruz.
1: İki
0: yani.
1: Kere iki dört eder
0: gibi.
1: Bitti.
0: Bunun dışında
1: arkasını aramıyoruz.
0: Tabii ki yani insanlığın serüveni böyle bir şey değil yani. Bu uzun bir betire. ve bunun peşine düşen bir eğitim anlayışı. Fakat bu güzel gelişmeler oluyor. Bunu evet. Parantez içinde söylemek

0: etmek istiyorum. Daha geçtiğimiz ay bakanlık açıkladı. Müfredatta bazı problemli kelimeler değiştiriliyor artık. Yani artık Amerika'nın keşfi denmeyecek. Ya da coğrafi keşifler denmeyecek. Coğrafi işgaller süreci olarak geçecek bunlar.
1: Çok literatürde, iyi. Tabii devrim ki. Niteliğinde bir şey.
0: Artık Ege Denizi demeyeceğiz mesela. Adalar Denizi diyeceğiz.
1: Adalar Denizi, evet, tabii ki. Öyle.
0: Yani dileğimiz artık Marmara Denizi'nin de Türk Denizi olarak biliniyor olması. İnşallah, evet, o günleri de göreceğiz.
1: İnşallah.
0: Yani kendimiz isim vereceğiz.
1: Evet.
0: Kendi yaşadığımız topraklara.
1: Evet. Tanımlamazsanız tanımlanırsınız.
0: Aynen,
1: diyor
0: öyle.
1: Ya.
0: Evet, çok doğru. Biz tanımlamayı da işte bu hikmet merkezli marif, hı-hı, modeline göre düşünüyoruz.
1: Hı-hı.
0: Hikmet merkezli marif modelinde tanımlamayı biz yapacağız yani. Çin kendisini biliyorsunuz orta ülke diye tanımlıyor. Yani dünyanın merkezinde kendilerini
1: orta
0: düşünüyorlar.
1: Orta doğu değil de orta ülke.
0: Orta ülke yani bütün dünyanın ortasında, merkezindeyiz, hı-hı, diyorlar. Bu niye? Kendilik bilinçlerini yitirmemişler çünkü.
1: Evet.
0: Felsefi olarak söylüyorum yani. Evet. Yoksa kapitalist modern dünyada böyle bir merkezilikten söz etmek zordur. O ayrı bir konu.
1: Hikmet, hayret ve neticesinde tefekkür diyebilir miyiz?
0: Evet, bu tefekkür de bunun bir parçası. Doğal, hı-hı, bir parçası. Bu zincirleme bir şey yani. Zincirin bir halkasını kaybettiğinizde,
1: hı-hı,
0: bütün süreç boşa çıkıyor yani. Anlamlandırma krizi yaşıyorsunuz.
1: Evet. Hikmeti önemsemezseniz dediğiniz gibi anlamlandırma krizi olur.
0: Tabii ki yani. Anlam veremezsin.
1: Tefekkürü yine arka plana atarsanız yine anlamlandırmada sıkıntı yaşarsınız.
0: Tabii. Çünkü tefekkür dediğimiz şey yani fikretmek. Hı-hı. Aslında düşünmek,
1: tabii,
0: demek,
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii.
0: Ama neyi düşünmek? Nasıl düşünmek?
1: Evet.
0: Yani tefekkür dediğimiz şey mefhumu itibariyle.
1: Hayret insanı tefekküre,
0: tabii,
1: sürüklemiyor mu?
0: Hayret tefekkürün sonucu da olabilir.
1: Evet.
0: Öncesi değil, sonrası da olabilir.
1: Hı-hı.
0: Çünkü tefekkür dediğimiz şey klasik manada birbirine bağlayarak düşünmek. Yani bağımsız düşünmek değil.
1: Hı.
0: Yani insanı insan olarak düşünmeyiz. İnsanı, evet, bir insanlık tarihinin parçası, bir yaratılışın parçası olarak düşünürüz. Yani hani tefekkür, düşünce bunlar aynı şey deyip geçebiliriz. Neticede, hı, aynı şey.
1: Evet.
0: Fakat yüklediğimiz anlam hem geleneği merkeze almak hem günceli merkeze almak olduğundan amacımız tefekkür kavramını böyle yorumlamak istiyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu halkanın, uzun bir zincir bu. Bu halkanın bir parçası bu.
1: Hı hı.
0: Bunu devre dışı bıraktığımızda işte hikmetten uzaklaşmış oluyoruz. Yani,
1: evet,
0: başımıza gelen problemlerin sebeplerini anlayamıyoruz. Anlayamadığımız için bu yarınki gençler için de bir problem olarak devam edecek.
1: Hı hı.
0: Ve biz hala bunları konuşuyor olacağız muhtemelen yani.
1: Evet.
0: 50 sene sonra da. O yüzden Enis Hoca'nın bu yazısı bir küçük de olsa bir katkı,
1: evet,
0: olması mahiyetinde önem arz ediyor.
1: Çok güzel, çok güzel. Dursun Çiçek.
0: Evet, Dursun hocamız mekanikleşme, görüntüleşme diye bir problemimiz
1: fotoğraf
0: var bizim.
1: Fotoğraf çekiyor Dursun hocam. Tabii, fotoğraf sanatçısı.
0: Fotoğraf sanatçısı. Aynı zamanda akademik metinleri de söz konusu. Hı-hı. Teklif Dergisi'nde yayın koordinatörü. Önemli yazıları var. Ve aynı zamanda bir kitap koleksiyonu var hocanın. 30 bin cildi geçti muhtemelen,
1: maşallah,
0: şu an. Yıllar evvel bir röportaj yapmışlardı. 30 bin civarında kitabı vardı. Şu an kim bilir kaç kitabı vardır. Hocanın sıkı takipçilerindenim ben. Ne yazıyorsa okumaya çalışıyorum. Merkeze aldığı belli başlı kavramlar var hocanın. Mesela mekanikleşmek, görüntüleşmek gibi.
1: Hmm.
0: Fotoğrafçı da olduğundan bunları çok daha iyi aktarabiliyor hoca. Bu işte aydınlanma sonrası teknolojinin artık ihtiyaç merkezli üretimden çıkıp,
1: hı hı,
0: üretim imkanlarının ihtiyaç doğurmasıyla,
1: evet,
0: işlemesinden dolayı insanları bir makineye dönüştürdü artık.
1: Hı hı.
0: Yani telefonlar, sosyal medya, sürekli poz veriyoruz. Mesela yolda, hocanın ifadesidir bu, yolda yürürken insanlar poz veriyormuş gibi yürüyor. Aynadaki en iyi görüntüsünü takınarak yolda yürüyor. Halbuki bakkala giriyor adam. Orada.
1: Çok güzel.
0: Fakat insanların onu izlediğini düşünme psikolojisine girdiği için sürekli bir poz verme halinde. Bu da onu mekanikleştiriyor yani.
1: Evet.
0: Hareketlerini biçimlendiriyor. İşte bu düşünceden yola çıkarak hoca insanın ve amelinin imaja dönüşme sürecine. Yani hem insanın hem de amellerinin, ister dini amel deyin, ister toplumsal ameller deyin.
1: Hı hı.
0: Yani bunun içine siyaseti, ekonomisi, harcaması, yürümesi, her şey giriyor.

0: bunun bir imaj dayatıyor olması problemini merkeze aldı. Çünkü bugün eğitim sisteminin konuşulması gereken diğer problemlerinden biri de bu. Talebelerin, öğrencilerin sürekli öne çıkma gayretini, imajla, bir imajla öne çıkma gayretini.
1: İmaj sahibi oldu.
0: Tabii ki, çünkü bir sivil kıyafet süreci yaşadık okullarda. İşte o standart öğrenci modelini orada kaybettik bir süre.
1: İmaj sahibi olmak kötü bir şey mi?
0: Bu ne maksatla yaptığımıza bağlı. Yani eğer toplumda ayrıcalıklı bir yöne itiyorsa bizi, farklı kılıyorsa insanlardan, bu imaj sıkıntılı bir imaj. Çünkü insan farklı olan şeye teveccüh gösterir, ilgi gösterir ve o ilgi gösterilen kişinin onu arttırmasına sebep olur. İmam Gazali söylüyor bunu. İmam Gazali Hazretleri diyor ki, daha doğrusu aktarıyor. Kendi söylemiyor, bir alimden aktarıyor. İnsanların gösterişlerine bakmayın diyor. Gösteriş maksatlı yaptığı şeylere bakmayın, çünkü gösterişini arttırırsınız diyor. Daha çok gösterme isteği duyar diyor. Buna vesile olmamak için ilgi göstermeyin diyor. Şimdi günümüzde bir imaj sahibi, yani bu imaj derken bunu olumsuz anlamda kullanıyorum şu an. Olumlu imajdan bahsetmiyorum yani.
1: Olumsuz imaj gösteriş manasıyla, gösteriş yani, amacıyla evet, yapılan
0: yani imaj. Ayrıksı durmak toplumda.
1: Marjinal kişilik.
0: Marjinal de denilebilir. İşte hava sıcakken palto giymek de bir imaj. Fakat anlamsız bir imaj. Ya da işte 3 metrelik bir şapka takmazsın yani. Bunu taktığın an ayrıksı olursun. Şimdi böyle bir farklılıktan bahsediyorum. Yoksa şu an dışarıda takım elbiseyle güzel bir şekilde giyinip gezmekten bahsetmiyorum ben. Bunları topladığımız zaman işte bir imaj insanı oluyoruz. Yani imajı için yaşayan insan oluyoruz.
1: Olumlu imaj ne?
0: Olumlu imaj dediğimiz şey benim için öncelikle çok dikkat çekmemek. Ortalama insan olabilmek. Yani buna ihtiyaç duymamak. Bir imaj sahibi olma ihtiyacı duymamak. Yani yolda yürürken insanlar dönüp bana bir kez daha bakmamalı. Yürüyüp gitmeliyim ben. İşte arabaya bindiğim zaman benim arabam dikkat çeksin istemem yani. O imajı vermek istemem. Çünkü bunlar toplumsal hiyerarşiyi, toplumsal statüleri çok etkileyen şeyler. Yani adamın şahsiyeti, kişiliği bir anlam ifade etmiyor. Fakat bindiği arabadan dolayı bir şahsiyeti varmış gibi algılanıyor. Umarım tam anlatabiliyorum ne demek istediğimi yani.
1: Evet,
0: bunun için yaşamaktan bahsediyorum ben. Yani imaj için yaşamaktan bahsediyorum.
1: Kendi ruhumuz için, kalbimiz için ya da kendimizi geliştirmek için ilgi duyduğumuz şeylere yönelmekten ziyade belki de hiç ilgi duymayacağımız şeyle alakalı imaj oluşturmak kötü bir imaj.
0: Tabii ki yani bu, çünkü senin kişiliğinin önüne geçen bir şey imajı. Yani işte saç uzattık diyelim mesela. Ben bir dönem uzattım saçımı ve dikkat çekiyordu. Buna gerek yok mesela. Çünkü herkes kısa saçlı bulunduğum ortamda. Ben bunu şuna diyemem yani. Ben bunu istediğim için yapıyorum. Kimse de buna bir şey diyemez de diyebilirim. Ancak bu sonucu değiştirmiyor. Ayrıksı duruyorsun orada. Bu basit bir örnek. Fakat ben bunu o imaj algısına kurban edebilirim işte. Bu davranışımı. Yani evet, bana baksınlar diye saç uzatabilirim. Küpe takabilirim. Kısa kollu farklı tişörtler giyebilirim. Bunların hepsi beni imaj için yaşamaya iten şeyler. Hocanın kastettiği şey bu yani. İmaja, imaj odaklı yaşamaktan kurtulmak.
1: O da eğitime dair. Tabii marife yani. Dair.
0: Evet. Çünkü ergenlik yaşındaki çocuklar bir şekilde öne çıkmak istiyor. Bir şeyiyle. İşte çok takipçisi olmak, iyi telefon kullanmak falan böyle. Bunları yaptığın zaman imajın için yaşıyorsun yani. İşte Allah için değil mesela. Allah için yaşamak da hani açılması gereken bir şey. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize vaz etmiş olduğu iyi insan olma ilkelerine göre yaşamamış oluyorsun artık. Başkaları için yaşamış oluyorsun. İmajın böyle bir problemi var. Evet. Bu da seni mekanikleştiriyor. Dursun Hoca'nın bu felsefi çözümlemesi ve bunu marifle, eğitimle birleştirmesi benim açımdan önemliydi.
1: Yazarlığa bir imaj diyebilir miyiz? Yazarlara bir imaj sahibi gözüyle bakabilir miyiz?
0: Aslında yazarlar çok sıradan insanlar yani.

0: Çok basit ve herkesten daha basit yaşamaya çalışan insanlar. Ancak yazma eylemi
1: Onları
0: bir şekilde imaj katıyor insana yani. Yazıyor olmak bir marifettir. Yazma bilmek. Ha, biz okur yazar deriz mesela. Yani okur yazarlığın manası şudur. Yani günümüzde anlaşıldığı gibi ben okuyorum ve yazı yazabiliyorum anlamında değildir o.
1: Evet.
0: Bu dil devriminden önceki bir şeydir bu. Çünkü o zaman her okuyan yazamıyordu. Kur'an harfleriyle. Türkçemiz öyleydi bizim Latin harflerine geçmeden önce. Onu yazmak ayrı bir marifetti. Şimdi okur yazar olmak bu yüzden bize çok önemli. Yazabiliyor olmak.
1: Evet.
0: Bu ister istemez bir imaj katıyor insana. Ama bu onun kendi doğurmuş olduğu bir imaj değil. Bu dışarıdan ona yüklediği bir imaj
1: Dışarı.
0: yani.
1: O
0: Tabii
1: zaman
0: ki.
1: o yazar için bu imaj sahibi olmak çok da bir şey ifade
0: Hiçbir
1: etmiyor.
0: şey ifade etmez. Tabii bu ideal anlamda söylüyorum bunu. Her yazar için aynı şey değil. Çünkü bazı tavırlara giren birçok da yazarımız var yani. Son tahlilde. Yani yazar olmanın gerektirdiği şeyler varmış gibi davranan insanlar var.
1: Yani ya da mesela şöyle bir şey olursa sıkıntılıdır diyebilir miyiz? Yani ben yazıyorum, ben üstün bir insanım
0: Tabii
1: gibi
0: buna
1: bir
0: kapılan var.
1: kendisinde bir öyle bir role kapılıyorsa bu
0: Evet.
1: olumsuz bir imaj.
0: Buna zaman zaman birçok yazar giriyor. Çünkü birçok insanın yapmadığı şeyi yapıyor yani. Zihninden bir şey üretiyor ve bunu insanlara aktarıyor. İnsanlar okuyor ve buna teveccüh gösteriyor. Bu kaçınılmaz bir...
1: Onu ne kadar bastırabiliyorsa.
0: Tabii yani bu çok keyifli bir şeydir aslında yani. İnsanın yazdığı şeyin başka insanlar tarafından ilgi görüyor olması çok gurur okşayıcı bir şey. Bunun ölçüsünü tutturamazsan bu sefer kibre gidiyor. Kibir de kendini diğer insanlardan çok daha üstün görmene sebep olabiliyor yani.
1: Marifet de iltifata tabi değil midir hocam ya?
0: Ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Marifetin iltifata tabi olması ancak o marifeti ondan daha iyi yapanlar tarafından olursa kıymetli.
1: Ehli tarafından.
0: Tabii ki yani. Şimdi ben mesela yazı yazıyorum. Çok iyi bir yazı yazdım. Fakat benim yazımı dışarıdaki bir insan yani yazı yazmayan bir insan okuyup övdüğünde benim marifetimi arttıran bir şey olmuyor. Ancak benden çok daha yukarıda iyi yazan insanlar benim yazımı överse benim marifetim yükselebilir.
1: Eyvallah.
0: Böyle bir ayrım yapmak gerekiyor. Yoksa bu sefer herkesin ilgi beklemek durumunda kalıyorsun. Bunu da yaptığın zaman maksattan uzaklaşıyorsun. Çünkü yazı yazmak bir maksada binaen yapılır. Yani ben oturayım ve yazayım diye yazılmaz yani. Bir ihtiyaç için yazılır. Bilgi
1: Evet.
0: üretmek için, bilgiyi aktarmak için.
1: Köprü kurmak
0: Tabii ki
1: için.
0: yani. Şimdi kurgu ayrı bir olay. Roman, hikaye
1: O
0: bunlar
1: da dahil hocam. Yani bir şeyler aktarmak derdinde olan insan ister bunu ister istemez ister bazen denemeyle yapar, bazen
0: O
1: kurguyla
0: ayrı bir
1: yapar.
0: şey yani bir derdini kurgu üzerinden anlatmak ayrı bir olaydır. Bir de bir dert üretmek için kurgu yapmak vardır. Manipülasyon için falan böyle. Onlar apayrı bir
1: O
0: olay.
1: da zararlı dert.
0: Tabii.
1: Zararlı şey diyelim.
0: Dolayısıyla Dursun Hoca'nın yazısı bu açıdan çok önemli. Yani mekanikleşmeden görüntüleşmeye ve insanın bu amelinin de imaja dönüşüyor olması, problemin aktarması çok önemli.
1: Evet, şimdi Yasin Ramazan'ın yazısına geçelim. Eğitimin alternatifi yok mu diye soru sormuş. Programında sonlarına geldik.
0: Evet, benim en dikkat çekmek istediğim yazılardan birisidir Yasin Hoca'nın
1: Evet.
0: yazısı. Çünkü eğitim dediğimiz zaman bir lise eğitimi, üniversite eğitimi, işte master, doktora geliyor akıllara.
1: Evet.
0: Bu da işte kariyer demek bir anlamda. Fakat bize demirci de lazım, tamirci de lazım,
1: Evet.
0: tesisatçı lazım, inşaat ustası lazım. Eğitime bunları dahil etmiyoruz ilginç bir şekilde. Yasin Hoca'nın alternatif dediği şey aslında tam olarak bu yani. Herkes okumak zorunda değil.
1: Evet.
0: Herkes lise eğitimini tamamlayıp üniversiteye gitmek zorunda değil. Çok iyi demircilere ihtiyacımız var. Çok iyi kalıp ustalarına ihtiyacımız
1: Evet.
0: var. Ve bunları yetiştirmek de bir eğitimdir. Ki bunlar aynı
1: Tabii.
0: zamanda hem yani zanaat ve sanat olarak geçiyor.
1: Tabii.
0: Bu kadar önemli bir şeyi eğitimin dışına itmek çok sıkıntılı bir durum yani.
1: Hocam düşünsenize, çok iyi bir yazarsınız. Dünya size iltifat gösteriyor. Ama bir çeşmenin kurunasını değiştirmekten acizsiniz.
0: Evet.
1: Orada bir ustaya ihtiyacınız var. Yasin Ramazan buna
0: Yani
1: dikkat
0: tabii
1: çekiyor.
0: ki seni o ustadan daha değerli kılan şey nedir yani? Yazı yazıyor olman mı?
1: Evet.
0: Ya da onu değersiz kılan şey musluk tamiri yapıyor olması mı?
1: Evet.
0: Sen ona muhtaçsın.

0: ve o sana muhtaç değil.
1: Muhtaç
0: senin yazdığını
1: değil,
0: okumak
1: evet.
0: zorunda değil. Çünkü okuması gereken belli başlı zaten eserleri var.
1: Evet.
0: İşte Kur'an-ı Kerim başta geliyor, hadisler. Bunun dışında insanın bir şeye ihtiyaç duyması onun merakıyla ilgili bir şeydir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sen ondan daha alt konumda bile olabilirsin. Kesinlikle. Seni ondan üstün kılan bir şey yok.
1: Beceri bakımından belki alt Tabii konumdasın ki. Değil mi? O adam musluk da tamir ediyor.
0: Kesinlikle
1: Örnek
0: öyle.
1: Veriyorum başka tamir ettiği şeyler de var. Evet. Ama sen onları yapamıyorsun. Sen sadece yazı yazıyorsun.
0: Ve bu seni farklı kılıyor. Bu Böyle senin, bir şey olmamalı
1: evet.
0: yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu eğitimin alternatifi olarak diğer sanatlara, zanaatlere de bence bir an evvel yönlendirmek gerekiyor gençleri. Çünkü istihdam bir problem var.
1: Evet.
0: İnsan bulamıyoruz deniyor. Herkes lise okumak, üniversite okumak zorunda değil.
1: Evet.
0: Hocanın bir anlamda anlatmak istediği şey bu denilebilir.
1: Evet. Önemli olan ahlak sahibi olmak.
0: Tabii ki yani.
1: İsmail Kılıçarslan'ın yazısından biraz olsun bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Değil mi ilk bölümde?
0: İsmail Kılıçarslan eleştirel bir yaklaşımda bulunuyor. İşte liberal eğitim, cumhuriyetçi eğitim, resmi eğitim, resmi paradigmaya göre yapılan eğitim, işte veli merkezli eğitim, bunları çözümlüyor. Bu eleştirel yaklaşım çok önemli çünkü yani biz içinde bulunduğumuz durumu tam olarak anlıyor değiliz.
1: Evet.
0: Çünkü çok fazla soru soruyoruz ve bir sürü cevap veriyoruz. Bunun arasında kaybolabiliyoruz. Daha nitelikli nokta atışı tespitlere ihtiyacımız olduğu için Kılıçarslan'ın yazısı bu bakımdan çok önemli. Zaten bir önceki sayılarda da yaptığı şeyler budur Kılıçarslan'ın Mostar'da. Yazılarını önemsiyoruz yani bu konuda. Çünkü eleştirel merkezi bakmak çözümü de beraberinde getiriyor.
1: Eyvallah. Hocam burada programın süresi doldu. Yani dergide birçok kıymetli yazı var. Biz burada dosya konularına, dosya yazılarına değinebildik. Son olarak söylemek istedikleriniz
0: evet, son
1: nelerdir?
0: Olarak Evren Gökçel'in yazısından bahsedip kapatabiliriz.
1: Tabii buyurun.
0: Çünkü malumunuz 14 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam Hicri yılbaşını yani 1 Muharrem olacak. Hani zaman mefhumu, mekan mefhumu ve tarih algımızı belirleyen bir şey. Hicreti merkeze almak. Dolayısıyla hicretin bahsedildiği bir yazı olması hasebiyle ve Hicri yılbaşının da gelmesiyle bu yazının da önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yapacağımız en büyük şeylerden biri harflerimizi geri alabilmek olduğu kadar zaman algımızı yani zamanı hicretle başlatıyor olmak, tarihi hicretle başlatıyor olmak da bizim hayallerimiz, planlarımız arasında olmalı.
1: Evet.
0: En azından içinde bulunduğumuz ayı, günü, yılı hicri olarak biliyor olmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir yandan da onu takip etmek gerekiyor. Bir de bir iktibas bölümünde Ahmet Haşim'in Müslüman Saati yazısını aldık.
1: Evet.
0: Müslüman Saati de işte hicri takvimle aslında doğan bir şey. Yani gün bizde akşam ezanıyla biter.
1: Evet.
0: Ve biz bunu aslında çok düşünmüyoruz. Yani günün niye 12 saatlik dilimlerde olduğunu, akşam namazıyla bittiğini düşünmüyoruz. Belki bu yazı, Ahmet Haşim'in de bu yazısı, Evren Hoca'nın yazısıyla birlikte düşünülürse bir Muharrem'e bu farkındalıkla gidebiliriz diye düşünüyorum yani. O açıdan çok önemli.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Ben Allah teşekkür razı olsun. Ediyorum. Dilinize, gönlünüze sağlık.
0: Fırsat verdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz.
1: Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında bu bölümde Mostar Dergisi'nin Haziran sayısını konuştuk. Marif, talim, terbiye. Kiminle konuştuk? Mostar Dergisi editörü İbrahim Orhun Kaplan hocamızla konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266

0: 541 97 97.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Efendim bugün sizlere Beşir Ayvazoğlu Bey'in Üçüncü Tepe'de Hayat, Beyazıt Meydanı'nın Derin Tarihi isimli kitabı hatırlatarak programa başlamak istiyorum. Bu kitaptan daha önce ilk çıktığı zamanda bahsetmiştim. Gene çok güzel paylaşmadığımız bölümleri var. Muhakkak herkesin kütüphanesinde İstanbul tarihine, İstanbul'un geçmişten bugününe meraklı olanlar için önemli bir kitap olduğu şüphesiz. Ön sözde Beşir Ayvazoğlu Bey şöyle başlıyor. Beyazıt Meydanı hakkında bir kitap yazma fikri Divan Yolu, Bir Caddenin Hikayesi adlı kitabımı yazarken doğmuştu. Bir meseleye mim koyduğunuz zaman okuduğunuz her kitapta, taradığınız her gazete ve dergi koleksiyonunda onunla ilgili notlar, ayrıntılar, haberler ve yazılar hemen gözünüze çarpar. Bir gün bir eşref saatte kapağını kaldırıp metne dönüştürmek üzere 1990'ların sonunda açtığım Beyazıt dosyası, çok daha önce açtığım Beyazıt Hamamı dosyası ile birleşmiş ve zamanla bir hayli kabarmıştı. Birkaç yıl önce İstanbul semtlerinin ele alınacağı 40 kitaplık projede istediğim herhangi bir semti yazma teklifini alınca bu dosyayı değerlendirme vesilesini de bulmuş oldum. Ne var ki kitabın teslimi için verilen süre çok kısaydı. Bu yüzden sadece sözünü ettiğim dosyadaki malzemeyi kısmen değerlendirerek küçük bir kitap yazdım. Böylece en azından hayalimdeki kitap için hareket noktası teşkil edecek bir metin çıktı. Benim kitaplarımı okuyanlar ele aldığım hiçbir konunun peşini bırakmadığımı, yeni baskıları çok zaman yeni bilgilerle zenginleştirdiğimi bilirler. Beyazıt Meydanı konusunda da peşini bırakmaya niyetim yoktu. Fakat acelem de yoktu. Fırsat buldukça tadını çıkara çıkara yazıyordum derken bir teklif daha geldi. Bu çalışmamdan haberdar olan aziz dostum Sinan Uluhant, Kubbealtı Neşriyat olarak Beyazıt kitabına talip olduklarını söyledi ve ben nasıl istiyorsam öyle basacakları sözünü verdi. Tek şartım kitabımın tasarımlarına hayran olduğum Ersun Pekin Beyefendi'ye emanet edilmesiydi. Şartım kabul edilince konuya dört elle sarıldım. İlgimi gittikçe daha fazla çekmeye başlayan bu meydanın oluşumunu ve tarih boyunca yaşadığı değişmeleri anlatacağım kitabı

Hayal ettikçe heyecanlanıyordum. Bilgilerin üst üste yığıldığı bir kitap değil, elinize aldığınızda bitirmeden bırakamayacağınız roman tadında bir kitap yazmalıydım. Yazabildim mi bilmiyorum. Buna elbette siz karar vereceksiniz. Yeri gelmişken size bir sır verebilirim. Yaşadığınız şehrin tarihini öğrendikçe taşlar, ağaçlar, yollar, binalar sizinle konuşmaya başlıyor. Her kitap başlı başına bir maceradır. Uzun uzun düşündükten

yer yer üslubumu da belirledi. Okurken bir bakacaksınız eski bir fotoğrafın içine dalmışım. Bir bakacaksınız bir eski zaman yazarıyla birlikte onun zamanında mesela Beyazıt Camii avlusundaki Ramazan sergisindeyim. Bir bakacaksınız bir hikayenin içinde geziyorum. Bölümlerden birinde de karlı bir pazartesi gecesi İbn-i Lemi'nin Bakırcılar'daki konağına misafir oldum. Anlattığım sahne hayal mahsulüdür fakat gerçeğe tamamen uygun. Bütün bölümleri deneme tarzında yazdığımı özellikle belirtmek isterim. Bu sebeple az sayıda açıklama dışında dipnot vermedim. Fakat kurduğum her cümlenin arkasında tahkik edilmiş bilgiler vardır. Kitabın sonundaki bibliografyaya bakarsanız bana hak vereceksiniz. Beyazıt Meydanı'nı ne kadar sevdiğimi ve bu meydanın hayatımdaki yeri okuyacağınız metinde anlatmaya çalıştım. Fazla sözü gereksiz görüyorum fakat büyük bir bölümü otopark olarak kullanılan, rahatça girilip çıkamadığımız girenlerin bir önce kaçıp kurtulmak istedikleri, genişlik değil darlık duygusu uyandıran ve huzursuzluk veren bugünkü meydanın beni mutsuz ettiğini söylemek zorundayım. Bu problemin büyük ölçüde meydanı yayalaştırarak büsbütün kaotik bir trafik kavşağı olmaktan kurtaran merhum Mimar Turgut Cansever'in projesinin eksik uygulamasından doğduğunu düşünüyorum. Ben ne mimarım ne şehirci fakat bu şehirde yaşayan, bu şehrin tarihine ve kültürüne ilgi duyan, problemleriyle haşır neşir olan bir yazar olarak bir şeyler yapılması gerektiğine, küçük fakat dikkatli bazı düzeltme ve uygulamalarla bu meydanın yeniden yaşayan bir meydan haline gelebileceğine inanıyorum. Köklü bir dönüştürme çabasının daha vahim sonuçlar doğurabileceğinden endişe ettiğimi de belirtmek isterim. Umarım elinizdeki kitap Beyazıt Meydanı hakkında güzel hayaller kuranların işine yarar. Günümüzde Beyazıt şeklinde telaffuz ettiğimiz ismin doğrusu Bayezid'dir. Ama artık bu kelimeyi böyle telaffuz edebilecek kimse yok. Eski gazete, dergi ve kitaplarda bu ismin Beyazıt, Bayezid, Bayazıt, Bayazıt, Beyazıt ve Beyazıt şekillerinde kullanıldığını söylersem, Türkçenin ve imlasının ne hale getirildiğini daha iyi anlamış olurum. En büyük sıkıntı farklı metinlerden alıntı yapılırken yaşanıyor. Çünkü her birinde farklı bir imla, bir külliye yaptırarak bölgeye adını veren padişahın ismini niçin onun hiç istemeyeceği şekillerde telaffuz ediyoruz anlamıyorum. Bu sebeple kelimeyi camiden ve bağlı olduğu külliyeye ait diğer yapılardan söz ederken, Bayezid meydandan ve genel olarak semtten söz ederken Beyazıt şeklinde kullandım. Eskilerin bu semte ve meydana Bayezid değil Sultan Bayezid dediklerini de hatırlatarak geçiyorum. Bu kitabın yazılıp bitirilmesine vesile olanlara da teşekkür etmiş efendim Beşir Ayvazoğlu. Efendim ben bugün sizlere sergi başlıklı yazısını paylaşmak istiyorum. Bir Ramazan ayını anlatan, daha yeni yolcu ettik ama tadı damağımızda kaldı. Şimdiden özlemeye başladık. Yavaş yavaş uzaklaşan bir dost gibi. Ama biz onunla olan rabıtamızı, muhabbetimizi devam ettirelim ki her günümüz Ramazan gibi olursa inşallah istikbalimiz bayram gibi olur diyelim. Ruşen Eşref'le buluşma, serginin zenginliği, kokulu kokulu kokulu bahar, tesbihçi Abdülgaffar Efendi, Şadırvan, Sami Ayverdi'nin Çınar'a sordukları, Çınar ve Servi, Çınar altında yaz ikindileri, Mithat Sertoğlu ve Muzaffer Gökman'ın anlattıkları, sergi yazılının içerisindeki muhteviyat. Mahmur fakat alışveriş telaşı yaşayan neşeli bir kalabalığın içine düştüğümü tahmin etmiş olmalısınız. Burada Ramazan şerefine Devlet-i Aliye'nin çeşitli bölgelerinden getirilmiş en kaliteli mallar ve en leziz yiyecekler satılıyor. Tezgahların başında beyaz sakalları mahmur yüzlerini çevreleyen muttaki yedalı kanaatkar tacirler görüyoruz. Sami Ayverdi'nin ifadesiyle Nuh'un gemisi ihtiva ettiği çeşitli erzakı nasıl bir aş haline koymuşsa bu sergide içinde topladığı sıra sıra türlü türlü eşya ile gözlere ve gönüllere bir doyulmaz ziyafet çekiyor. İşte şu köşedeki tezgahın üzerine renk renk ve top top elbiselik kumaşlar atılmış, duvarlarda eğerler asılı, raflara ve masalara ayakkabı ve çorap gibi cins cins eşya yığılmış, onun yanında naneli, tarçınlı, portakallı, limonlu, renk renk şekerlemelerini ışıntılı cam kavanozlarla satışa sunan, hama ipeğinden mintan giymiş esmer bir şekerci. Kağıt külahları doldurup doldurup müşterilerine sunuyor. Biraz ilerideki tezgahta ise zencefil, havlıcan, solit

Can, Cezvasip, Halep Sadır gibi isimleriyle zihinlerde tuhaf çağrışımlar yaratan binbir çeşit baharat. Aslında avludaki hakim koku, güzel kokular satanlarınkine karışsa da bu tezgahtan yayılıyor. Yeşil sarıklı acem baharatçı, baharatları sağ elindeki kaşığı kavanozlara daldıra daldıra şaşırtıcı bir çabuklukla külahlara koyup müşterine verirken, kokulu, kokulu, kokulu bahar, Hindistan bahar, çorba için, dolma için, köfte için, pilav için, makarna için kokulu kokulu bahar diye bağırıyor. Bu o kadar ahenkli bir ses ki Ruşen Eşref dayanamıyor. Azizim diyor, ben bu adamın elinin ve dilinin suretine hayranım. İlkbaharın belagati, bülbülün namelerindeyse serginin belagati de bunun sesinde. İnsanda leziz yemek hayalleri uyandırarak iftar saatini özleten garip bir edası var. Ruşen Eşref'le yavaş yavaş ilerliyoruz. Tiryakiler reji idaresinin Ramazan ayına mahsus sigaralarından edinmek için sineklerin bala üşüşmesi gibi o küçücük barakanın önüne yığılmışlar. Selanik ve Edirne'den gelen badem üzümleri, Gelibolu sardalyaları, Kırklise hardaliyeleri, Kayseri pastırma ve sucukları iştahımızı kabartırken uzun hilatli ve geniş sarıklı Türkistan tacirleri tarafından Buharalı Alimzade Ömer Efendi, ticarethanesinin şubesinde satılan Kütahya çinileri, Arap işi fahur ve avaniler, Rus tipi madeni semaverler ve züccaciye çeşitleri dikkatimizi çekiyor. Hereke ve fesane fabrikalarının açtığı sergiler başka bir alem. Biraz ileride çubukçu Ali Efendi'nin camekanları, kehribar ağızlıklar, bağ kutular, tabakalar, limon ağızlıklar, nargileler, buhurdanlıklar, çeşmi ve ülbüllerle dolu. Itriyatçı Ahmet Faruki, ipekçi Selanikli Kani, Canfesçi Şahin, Fincancı Avni, hepsi ilgimizi çekiyor ama biz kitapçıları gözden geçirmek için sabırsızlanıyoruz. İşte bir kitap sergisi, tesipli, minyatürlü bir şehname. Yazma divanlar, risaleler, cönkler, müterefika ve bulak baskısı kitaplar. Çok heyecanlıyım, içimden birkaçını alıp kendi zamanıma götürebilsem diye geçirirken Ruşen Eşref Bey'e dönüyor. Üstadım, Namık Kemal'in Talim Edebiyatı dair risalesinde anlattığı hadiseyi hatırlıyor musunuz diye soruyorum. Hatırlamadığını anlatan bir ifadeyle yüzüme bakınca başlıyorum anlatmaya. Namık Kemal 1862 Ramazan'ında bir gün okuyabileceği bir şeyler bulabilmek için bu sergiye gelmiş. Kitapçılardan birinin eline tutuşturduğu talik yazı, litograf basma bir kağıttaki şiiri çok beğenmiş. Önce bir Yunus ilahisi sandığı şiirin Şinasi'ye ait olduğunu öğrenince, o güne kadar yazdıklarını aslında hiç beğenmediği Şinasi'nin ilahi bir kelim olduğunu anlamış ve gidip kendisiyle tanışmış. Bu tanışıklık Namık Kemal'in hayatının dönüm noktalarından biriymiş. Ben bunları anlatırken Ruşen Eşref de hadiseyi hatırlıyor, hatta Şinasi'nin münacatını ezberden okumaya başlıyor. Hak Teala azamet aleminin padişehi, la mekendir olamaz devletinin tahtı gehi. Kitapçının biraz ilerisinde kehribar ağızlıklar, tesbihler satılan küçük bir baraka var. Onun yanındaki barakadaysa rengarenk tesbih şelaleleri görüyoruz. Necef, Şah Maksud, Gergedan, Narçın, Naka, Kuka, Ödağacı, Sandal, Amber, Gül, Avanos tesbihler. Benim zamanımın tesbih koleksiyoncuları buradaki zenginliği görselerdi herhalde küçük dillerini yutarlardı. Ruşen Eşref Bey dikkatimin tesbihlere kaydığını görünce, tesbihçi Abdülgafur Efendi diyor, Arapça ve Farsçaya epey aşina, zarif, ehli dil, o sohbet, fakat pahalıcı bir adamdır. Zaman zaman dudakları dualarla kımıldayan sırma kordonlu, avniye kaputlu, kaloş kunduralı paşalar, redingontlu uzun kırmızı fesli saray erkanı gelir, altın kamçılı nadide tesbihleri çekerek onunla yarı mahmur bir halde sohbete dalar, iftara doğru bu insafsız Afganlı'nın söylediği fiyata hiç itiraz etmeden birer tesbih alıp konaklarının yolunu tutarlar. Ruşen Eşref'i dikkatle dinliyorum, fakat Abdülgafur Efendi'nin tesbihlerini tek tek inceleyen meraklı ve hatırlı müşterilerine söylediklerinde kulak verilmeyecek gibi değil. O tuttuğunuz tesbih kanlı zergerdandır. Zergerdanı vururlar, ölmeden boynuzunu keserler, bunu ondan yaparlar efendim. Bu narcil, dilenci keşkülündendir. Dilenci keşkülünün içi süt gibi yumuşaktır, dura dura katılaşır. İşte bunu o katı kısımdan yaparlar. Bu tesbihim Benna Ali Bey'in tesbihlerindendir efendim. Onlar ikisi de ödacı. Koyu çizgilisi mavert, öteki düveydari. İkisi de horoz salihin hatleden en iyi çektiği tesbihlerdendir efendim. Ha, bu neydi bakayım?
neydi buldum şey.

maksut Hint'te çıkar. Gayet katı bir taş. Bu tesbihim de Nuri Usta'nındır. O gül ağacı Beşiktaşlı Sağır Rıfat'ın tesbihlerinden efendim. Onların ikisi de amber. Biri akamber, biri kara. Eski vükelanın bu tesbihleri kullanmalarında gizli hikmet varmış. Sahilleri öpüldüğü için tesbihlerin güzel kokmasını isterlermiş. Bu ne inceliktir efendim, ellerini öpen adamların burunlarını düşünmek. Beni isterseniz Tayyip buyurun, bendeniz bunu bir nevi hikmeti hükümet sayarım. O tesbih Kerbela toprağından, onu Bektaşiler kullanır. Bu koku Topkapılı Mahmud'un tesbihlerinden malumdur ki efendim, Topkapılı Mahmud tesbihçilik sanatını bugünkü haline koyan adamdır. Sultan Mahmud bunu sarayına getirtmiş, orada 3 gün tesbih çektirtmiş, fakat bu adam sarayda sanatımı unuturum diye oturmamış, kaçmış. Gayet ince, gayet usta, gayet kıymetli adam. Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul romanında Hidayet'in konağında bir iftar öncesi yapılan tesbih sohbetlerinden bir parçaymış efendim bu. Ramazan sergisinde zenginlik ve canlılık inanılmazdı. Çocukların ellerinden sıkı sıkı tutmuş oruç mahmuru babalar. Başlarında 0 numara kalıplı ve iri dublen dedikleri cinsten püsküllü fesleri. Vişne rengi kravatları ve ellerinde gümüş bastonlarıyla Hüseyin Rahmi'nin romanlarından fırlamışa benzeyen ışık beyler. Mevlevi dervişleri, kalpaklılar, keçe külahlılar, sarıklılar, seyyah simitçiler, pörekçiler, fideciler, camiye girip çıkanlar, kubbesine asma dalları sardırılmış şadırvanda abdest tazeleyenler, güvercinlerin çok sevdiği bu şadırvanın 8 yeşil somaki sütün üzerindeki kubbe ve saçakları 4. Murat tarafından yaptırılmış. Ancak Bartlett'in Beyazıt Camii avlusunu ve şadırvanını tasvir ettiği gravürde şadırvanın sivri kubbeli olduğu görülüyor. Evliya Çelebi, benim zamanımda çok çıplak görünen bu avluda şadırvanın etrafında 4 adet servinin bulunduğunu söyler. Bartlett'in söz konusu gravürlerinden anlaşıldığına göre bu serviler 2. Mahmut devrinde yerli yerinde duruyordu. İftara 2 saat ya var ya yok, Ruşen Eşref Bey kalabalığın 1 saat sonra dağılmaya başlayacağını, herkes alacağını alıp ellerinde paket değerli avluyu terk ederken satıcıların da sergilerini birer örtüyle örtüp evlerine yollanacaklarını söylüyor. Bunları konuşurken imaret kapısından dışarı çıkıyoruz. Ruşen Eşref kendi zamanına, ben kendi zamanıma, eski kaynaklarda bu kapıdan Kaşıkçılar Kapısı diye de söz ediliyor. 28 Eylül 1730 Perşembe günü Beyazıt Hamamı'ndan yalın kılıç sokağa fırlayan patronu Halil, yoldaşları Muslu Beşe ve bayraktar Alacalı Mustafa ile birlikte baldırı çıplakları peşine takıp koşarak buraya, yani Kaşıkçılar Kapısı'nın önüne gelmiş. İspirzade tarafından kendisine ezberletilen, halkı dükkanlarını kapatıp isyana davet ettiği kısa notku ikinci defa okumuştu. Bu asır Dide Çınar'ın dili olsa o gün neler olup bittiğini uzun uzun anlatacağından eminim. Sami Ayverdi İstanbul Geceleri adlı kitabında muhtemelen Yahya Kemal'in 500 yıllık hikayemizi ihtiyar çınarlardan dinleyen ıtrı imajından ilhamla Beyazıt'taki tarihi çınara birbiri ardınca sorular sorar. Binlerce uzun ve kısa dalının ahenksizliğinden doğmuş ahengiyle, itaatli ve sadık bir nöbetçi gibi asırlardan beri vazife aldığı noktada bekleyip duran bugün görmüş çınar, acaba ne düşünmektedir? Şimdi zavallı ve anlamsız bir geçit olan Hakkaklar Çarşısı'nı, bu sanat, fikir ve şiir pazarının hazin geçmişini mi? Sami Ayverdi'nin bunlar gibi onlarca soru sorduğu Beyazıt Çınarı'nın bu meydanda ve civarında yaşanan hadiselere kaç asırdır şahitlik ettiğini, yani yaşını ne yazık ki öğrenemedim. Ama Beyazıt Meydanı'nın çeşitli devirlerde çeşitli vesilelerle kesilen çınarlar, serviler, kestaneler ve dut ağaçlarıyla dolu olduğunu biliyorum. Beyazıt Camii'nin iç avlusundaki şadırvanın etrafında bile daha önce de belirttiğim gibi serviler yükselirdi. Camiin küllük kahvesi ve Emin Efendi lokantasının bulunduğu güney tarafının da ağaçlıklı bir alan olduğu fotoğraflardan anlaşılıyor. Cami veya mescit önlerinde, çeşme başlarında, meydanlarda, mesirelerde her biri başlı başına bir anıt olan çınarlar, serviler, kestaneler, at kestaneleri, diş budaklar, çitlenmikler, ıhlamurlar, kırmızı yapraklı kayınlar, ender de olsa lale ağaçları, çamlar, fıstık çamları, sakızlar, sidir ağaçları İstanbul manzarasının vazgeçilmez unsurlarıydı. Bu ağaçlar çevrelerinde yaşayanlar için apayrı bir anlam taşır ve adeta bir yaşama üslubu yaratırlar. Hatta efsanelerle, evliya menkebeleriyle bezenerek bir çeşit kutsiyet, dolayısıyla dokunulmazlık kazanırlardı. Ağaçlar köklerini sadece anne toprağın değil, zamanında derinliklerine salarak beslenirler. Ahmet Hamdi Tanpınar, eski İstanbul'da mimarinin saltanatına rekabet edebilen başka bir güzellik varsa onun da ağaçlar olduğunu söyler. Ağaç, Beş Şehir yazarına göre

İstanbul'da beyaz mermer ve yontulmuş taşla uyuştuğu kadar harap çatılar ve tezyinatı bakımsızlıktan kaybolmuş, yalağa kırılmış çeşmelerle bile uyuşmasını bilir. Büyük mimarlar eserlerin yanı başında birkaç çınar veya serviyi eksik etmemiş. Bazen daha da ileri giderek cami veya medrese avlularında çınar ve servi gibi ağaçların yetişmesi, sarmaşıkların halkalanması, güllerin açması için özel yerler ayırarak mimari ile ağaç arasında tam bir işbirliği tesis etmişlerdir. Bu ağaçların büyüdüğünü görüp görmemeleri o kadar önemli değildir. Bilirler ki toprağa emanet edilmiş bir ağaç mahalleye, semte, şehre hatta cemiyete ve bütün bir imana emanet edilmiş bir değerdir. Türk hayatında ve muhayyilesinde özellikle iki ağacın, Servi ile Çınar'ın derin izler bıraktığını düşünen Tanpınar'ın en sevdiği ağaç Çınar'dır. Bu güzel ağaçlar ona geniş, pençe pençe yaprakları, munis dev gövdeleriyle Peçevi'nin uzun uzun anlattığı sefer meşveretlerinde söz alıp kumandanlara yol gösteren yaşlı Serhat gazilerini hatırlatır. Onlar toprağımızın hakiki gururudur. Belki dedelerimiz o heybetli vekarı, o dağ sükunetini çınarlardan öğrenmişlerdir. Bunun için Yahya Kemal'in Itri'yi eski çınarların mektebinden yetiştirmesini çok iyi anladığını söyleyen Tanpınar, İstanbul'da ağaçların gitgide azaldığını belirterek, bir ağacın ölümü büyük bir mimari eserinin kaybı gibi bir şeydir. Ne yazık ki biz bir asırdan beri, hatta biraz daha fazla ikisine de alıştık diyor. Ağaç sevgisini şiirlerinde de incelikle terennüm eden Tanpınar, çınar veya kestane gölgelerinde geçirilen mahmur ikindi saatlerine de, ki eski yaşama tarzımızın vazgeçilmez zevklerindendir, derin bir biçimde duymuş ve mavi maviydi gökyüzü şiirinde terennüm etmiştir. Mor aydınlıkta bir çınar veya kestane dibinde, mahmur süzülen bakışlar ikindi saatlerinde. Bu mısralarda zikredilen iki ağaç, Bayezid Camii'nin imaret kapısının açıldığı meydancığı da çok özel yapan ağaçlardır. Tanpınar'ın da mensup olduğu aydın grubunun, Esafili Şark adındaki bu grubu daha sonra uzun uzadıya anlatacağım, yaz ikindileri toplantıları bu ağaçların altındaki açık hava kahvesinde yapılırdı. Mithat Sertoğlu bir yazısında Esafili Şark'ın daha çok Rıfkı Melül Meriç Şehzadebaşı'ndaki evinin Şark Odası, Darut Talim Kıraathanesi ve Çınar Altı'nda bir araya geldiğini, Çınar Altı'ndaki buluşmalara yaz ikindi toplantıları denildiğini söyler. Başta Mükremin Halil İnanç, Ali Nattarlan ve Rıfkı Melül Meriç olmak üzere Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sabri Esat Siyavuşgül, Abdülbaki Gölpınarlı ve bazıları gibi tanınmış ilim, sanat ve edebiyat adamlarının burada ikindi vakitleri toplanıp gün batımına kadar uzayan tarih, şiir ve edebiyat sohbetlerine daldıklarını anlatan Sertoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Bursa'da zaman şiirinin ilk mısralarını burada dinlemiş ve o zamandan hatırında kalan güvercin topuklarıyla gezinen sükût mısrağının 2 yıl sonra tamamlanan bu şiirde niçin yer almadığına bir anlam verememiştir. Çınar Altı'ndaki yaz ikindilerinde Muzaffer Gökman da söz eder. Üniversite öğrencileri dersten çıkar çıkmaz Çınar Altı'na koşup ayaklarının ucuna basarak sohbetlerin yapıldığı masalara sokulurlarmış. Böylece ağacın altında İbnül Emin Mahmud Kemal İnal, Mükrümin Halil İnanç, Ali Nattar'dan Abdülbaki Gölpınarlı Şeref Akdik, Ahmet Hamdi Tanpınar, Emin Ali Çavlı, Ahmet Refik Altınay gibi ilim ve sanat adamlarının etrafında geniş halkalar oluşur. Bu halkalar konuşanları kaçırmak istemeyenlerin sıkıştırması yüzünden gittikçe daralırmış. Masaya yaklaşmaya çalışırken iskemleleri gıcırdayan öğrencilere Mahmut Kemal Bey'in şöyle bir bakmasının yettiğini söyleyen Muzaffer Gökman'ın cümlelerinden yaz ikindilerine duyduğu hasret taşıyor. Kenan Hulusi'nin de 1929 yılında Hayat Mücmuası'nda yayınlanan Beyazıt'ta Çınaraltı başlıklı yazısı, tarihi Çınar'a ve Çınaraltı'na söylenmiş mensur bir kaside gibidir. Beyazıt Meydanı, 1950'lerin sonuna kadar üniversitesi, kütüphaneleri, kahvehaneleri, sahaflar çarşısı ve iki adım ötedeki babalesiyle entelektüel hayatın cazibe merkeziydi. Dersaatit'in kalbiydi. İmar hareketleri sırasında meydanın geçirdiği büyük değişim, ticaret hayatının bu bölgede yoğunlaşması, babaliğinin sur dışına taşınması, yeni üniversitelerin kurulup ilim ve kültür hayatında yeni cazibe merkezlerinin ortaya çıkması yüzünden çok hızlı bir inkiraz yaşadı. Küllük 1960'ların başında Beyazıt Meydanı'nı yayalaştırma projesi uygulanırken ortadan kalkmıştı zaten. Çınaraltı bir süre daha nefes alıp verdikten sonra kendini tesbih çakmak, eski para pul taşıyıcılarına bıraktı. Çınar dimdik yerini dönüyor ve hatırlamaya devam ediyor.

0: Fakat kestane ağacının kolu kanadı kırılmış durumda. Sami Ayverdi, İhtiyar Çınar'a birbiri ardınca çetin sorular sorduğu yazısını şöyle tamamlamıştı. Ey kocamış İhtiyar Çınar, sana çok sordum ve öğrendim ama sorgularımı maddeden manaya çevirip nereden gelip nereye gittiğimizi sormaya utanırım. Efendim, şimdi muhabbetimize küçük bir virgül koyalım ve Salacak kahvehanesinde kaldığımız yerden devam edelim.
1: Reklamlar. Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

aşk gönlüme düştü gider. Aşk elinden dertli gönül kaynağıyor, ben taştı gider. Aşk elinden dertli gönül kaynağıyor.

Göz açıp uyanma yanar, şöyle gaflet bastı gider. Göz açıp uyanma.

Şirayvazoğlu Bey'in Üçüncü Tepe'de Hayat, Beyazıt Meydanı'nın Derin Tarihi isimli kitabından paylaşımlar yapıyorum efendim. Şimdi de 17. bölüm havuz başlığıyla. İçerisinde bu havuz bahsinde Havuzlu Medrese, Haydar Bey Havuzu, Mehtah Sururi'nin havuz hikayesi, Sait Faik'ten Havuzbaşı Lüleburgazlı Mutaza Çavuş. Çok meşhur efendim Sait Faik'in havuzbaşı hikayesi. Hattat Şefik Bey, aslında düşündüm sizlere bu havuz hikayesini okuyayım da bir bölersem tadı kaçacaktı ama siz bu şimdi Ayvazoğlu'nun havuz bahsini bir dinleyin. Okumayanlar için o Sait Faik'in havuz başında muhabbette tavsiye ederim. Şöyle diyor Ayvazoğlu: Çınar altında bir süre oyalandıktan sonra meydanın medrese tarafına geçtim ve son düzenlemede inşa edilen havuzun yanındaki çay bahçesine oturarak biraz şekerli kahve söyledim. Hemen fark edilmeyen dörtgen şeklinde tek fıskı yeri, çok güzel bir havuz bu. Fakat Haydar Bey havuzu gibi meydandaki hayatın merkezinde yer almadığı için belirleyici bir rolü yok. Yeri belli ki hem Haydar Bey havuzu hem de bir zamanlar Bayezid Medresesi'nin önünde kapıdan çıkıldığında sol tarafa düşen bu medresenin Havuzlu Medrese diye anılmasına yol açan eski havuz düşünülerek seçilmiş. Cumhuriyet devrinde Beyazıt Meydanı'na ilk müdahale Haydar Bey'in valiliği sırasında yapılmıştır. Mimar Asım Bey tarafından meydanın ortasına beyzi bir havuz inşa edilerek çiçek tahtlarıyla bezenmiş, etrafına tramvayların dönüş yaptığı bir trafik düzeni getirilmişti. İnşasına 1923 yılında başlanan ve 1926 Mart'ında muhteşem bir törenle açılışı yapılan bu havuz için Haydar Bey'in kendisiyle 1936 yılında yapılmış bir röportajda verdiği bilgiye göre şehir emaneti kaynaklarının sınırlı olmasına rağmen 40 bin lira sarf edilmişti. Havuzun yapılış amaçlarından biri de Telkos teşkilatı yetersiz kaldığı için civarda çıkması muhtemel yangınlarda suyundan istifade etmekti. Haydar Bey söz konusu röportajda Beyazıt Havuzu'nun yangınlarda çok faydasının görüldüğünü, başka bir açıklamasında da meydanın üst kısmının denizden 60 alt kısmının 53 metre yüksek olduğunu, havuzu bu eğimi gidermek için yaptıklarını söyler. O tarihte basın iki de fıskiyesi bulunan Beyazıt Havuzu'yla çok alay etmiştir. Mesela Kelebek Mecmuası'nın 3 Nisan 1924 tarihli 52. sayısının kapağında Beyazıt Havuzu başlıklı karikatürün altında şu alt yazı yer alır: Kelbaşa şimşirtarak. Bir gazetede Haydar Bey'in Beyazıt Meydanı'nda küçük bir marmara inşa ettiğinden söz edilirken başka bir gazetede bir yazar insanların havuz çevresinde dolap beygiri bir dolaşıp duracakları için meydandaki güzellikleri göremeyeceklerini iddia etmektedir. Mizah mecmualarının büyük ülgü gösterdiği bu havuz. Beyazıt'ta var havuz, benim yarım pek havuz. O yar beni seviyor, ben istemem kılavuz gibi manilere, cinaslara, Mehtah hikayelerine bile konuk olacaktır. Mesela o günlerde yolunuz divan yolundaki Arif'in kıraathanesine düşseydi, of hay hakla başlayan tekerlemesini söyledikten sonra ayıp değil ya, nasılsa şimdiye kadar bir yolun düşüp de Beyazıt Havuzu'nu görememiştim. Geçen akşam bilhassa bunun için gittim ve çok şükür dünya gözüyle dillere destan olan bu meşhur havuzu görmek bana da nasip oldu diye söze başlayan Mehtah Sururi'den bir havuz hikayesi dinleyebilirdiniz. Nefis şive taktikleriyle dinleyenleri gülmekten kırıp geçiren Sururi'nin hikayesinde İstanbul'un çok renkli beşeri dokusunu yansıtan tipler yeni yapılan havuz hakkında şöyle fikir yürütmektedirler. Bir yaşlı adam: güzel oldu güzel oldu ama bir kusuru var. Bu havuza göre balık ister. Mesela hiç olmazsa torik büyüklüğünde balık koymalı ki zevki çıksın, öyle değil mi? Rumelli olduğu kıyafetinden ve dilinden anlaşılan biri: ne yanda o fulübedeki havuz? Bile havuz mu oğlu be? İçinde kurbacık bilem yok. Fulübede sabahtan kalktın mı 500'ü birden danalar gibi bağırır de adamın keyfi gelir. Bacanım, ne bahapsın buna? Bizim Tahran'da bile havuzlar vardır. Onların yanında bu havuz bir damla su kimindi? Tahran'daki havuzda 17 ada, 50 setsiz vilayet, 70 milyon köy vardı. Diğer onun da direkt notla dolaşırdı ağa. Bir Arnavut: nasıl olur bire kardeş? Bu kadar büyük havuz olur mu bire? Demetçi, efendim balıklarda o kadar büyük öyle mi? Ne diyersin? Burada tuttukları balıklar Tahran'ın hamsi balıklarıydı. Bu konuşmayı dinleyen bir Yahudi: aşk olsun be. Bu hamsileri tuzlamak için Ayasofya camisi kadar fuçi lazım. İki Külhan Bey'i olan Recep Bey, bu ölüsü tenekeli tramvay yolunu bu havuzun etrafından hala kaldırmadılar. Bir biçimsiz oluyor ki

Hımbıl, o yolu buraya boşuna koymadılar. Bu tramvay kumpanyası çok kıyak şey. Meğerliyim bu yol havuzu tutuyormuş. Yol olmasa havuz dağılırmış. Neden dağılıyormuş? Neden mi? Düşün be, çembersiz fıçı olur mu? Bu tramvay yolu da havuzun çemberi işte. Sırtında kavun küfesi duran bir Arap kirli. Öyle şu havuz ahan burada eyle güzel oldu ki hiç yemenen diyor. Bu havuzu alsam da Arap kirin ısırık ovasına çamların dibine koyasım geldi. Basın ne kadar alay etse de çok geçmeden İstanbul hayatının ve yaşama alışkanlıklarının bir parçası haline gelen Beyazıt Havuzu, Turgut Cansever'e göre suyu başlı başına bir temaşa kaynağı haline getiren, eski sevkin seviyesinden mahrum, alakasız bir sus yüzeyi olmakla beraber üniversite kapısının yarattığı ölçüsüz ve aykırı etkiyi hafifleterek meydanın farklı seviyelerinin birbirine bağlamasına yardım etmiştir. Halk arasında uzunca bir süre Haydarbey Havuzu diye anılan Beyazıt Havuzu, eski İstanbulluların hatıralarında önemli yer tuttuğu gibi edebiyatımıza da mal olmuştur. Sait Faik'in bir kitabına adını veren Havuzbaşı hikayesinde bu havuzdan söz edilir. Beyazıt Havuzu'nun kenarındaki kanepelerden birine oturmuş, "Sizi bekliyorum" cümlesiyle başlayan hikayede, kahramanın ümitsiz bir aşk yaşadığı ve o saatte oradan geçmesini umduğu sevgilisini görebilmek için havuz başında beklediği anlaşılmaktadır. Meydan tenhadır ve kanepelerde kendisinden başka kimse yoktur. Saat 12 sularında geçen tramvay fena gıcırdar. Tramvayın havuzun etrafını dönerken çıkardığı keskin gıcırtı, eski Beyazıt Meydanı'nın hafızalarda bıraktığı belirgin seslerden biridir. Yolculardan biri nedense havuzun kenarında tek başına oturan adama dönüp dönüp hayretle bakar. Hikaye kahramanının şu soruları bana sorarsanız Beyazıt Havuzu'nun birkaç nesil içinde ifade ettiğini çok iyi anlatmaktadır. Ne diye öyle dönüp dönüp baktı? Yoksa kimselerin oturmadığı kanepelerde bu saatlerde yalnız pek başı boşlar mı oturur? Kimseler aşık değil mi bu şehirde? Kimseler bir meydanın kanepesinde kimseyi beklemeyecek mi? Yüzünü bir dakika görmek için kimsenin. Şimdi isterseniz hikayeyi özetlemek yerine içine girip 1946 yılının Mayıs ayına tayyi zaman edelim. Haydarbey Havuzu'nun kenarındaki kanepelerden birine biz de oturup neler olup bittiğini daha yakından görelim. Aylardan Mayıs olmasına rağmen hava epey soğuk ve havuzun suyu bulanıktı. Bezgin kederli ve üşümüş görünen uzunca boylu ve fötr şapkalı hikaye kahramanı pardesüsünün yakasını kaldırmış, gelip geçenlere bakıyordu. Bir yandan da üniversite kapısını dikkatle tarassut ettiğine göre beklediği bir üniversite öğrencisi olabilir de onun baktığı tarafa baktım. Benim dikkatimi çeken abidevi kapının büyük Hattat Şefik Bey'in elinden çıkma nefis Celi Sülüs kitabesinin yokluğu oldu. Üç parçadan oluşan kitabı beyaz mermer bloklarla kapatılmıştı. Ortadakinin üzerinde yine harflerle İstanbul Üniversitesi yazılıydı. Daha yukarıdaki madalyonda yer alan Tuğra'nın yerinde ise yerler esiyordu. Başımı yeniden fötr şapkalı ve pardüsülü adama çevirince göz göze geldik, şaşırdım. Çünkü bu Sait Faik'ten başkası değildi. Doğrusu yanına yaklaşıp hal hatır sormak, edebiyattan konuşmak, kimi beklediğini öğrenmek isterdim. Ne yazık ki bu hikayenin içinde ben şimdi sanal bir figürdüm. Biraz sonra iki kişi geldi. Biri çarşaflı, bir kadındı. Sait Faik'in hemen yanındaki kanepeye oturdular. Adam gülümsedi. Sait Faik'in tam o sırada heyecanlandığını, yerinden doğrulur gibi bir hareket yaptıktan sonra vazgeçtiğini ve adamın selam anlamına gelen gülümsemesine 4-5 saniyelik bir gecikmeyle karşılık verdiğini fark ettim. O sırada yakınımızdan geçen genç kızı sevgilisi zannetmiş olmalıydı ki hikayeyi çok iyi bildiğim için 4-5 saniye içinde aklımdan neler geçtiğini de biliyordum. 50'sini aşmış görünen taşralı toprak rengi yüzünde alışılmamış çizgiler vardı. Gülümsemenin karşılığını alınca yerinden kalktı. Sait Faik'in yanına gelip bu caminin ismi ne diye sordu. Aklı hala sevgilisinde olan yazar caminin ismini hemen hatırlayamadı. Sevgilisini kendisine görünmemek için başka bir kapıdan çıkıp arka sokaklardan kaçmış olabileceğini düşündüğü için canı sıkılıyor. Başka Mayıs'tan başka her şeye benzeyen bu soğuk 1946 Mayıs'ı olmak üzere her şeye kızıyor. Fakat kendisini ilgi göstermeyen sevgilisine kızamıyordu. Eğer görünmemek için arka sokaklardan kaçtıysa bu aynı zamanda kendisini düşündüğü anlamına gelmez miydi? Birden caminin ismini hatırladı. Beyazıt Camii canım. O sırada kadın da yeniden kalktı. Kocasına sorduğu önemli soruyu alacağı cevapla bütün karışık meseleleri halledeceğine inandığını iddia eden mütecessiz bir yüzle yanlarına gidip oturdu ve sordu. Ali Sofya hangisi? Güldüm. Fakat Sait Faik bu sevimli yanlışı düzeltmek gibi bir çileye düşmeden ciddiyetle şu tarafta diyerek oturdukları kanepenin soluna düşen çarşı kapı tarafını gösterdi. İsmini hikayeden öğrendiğimiz Lüleburgazlı Murtaza Çavuş ve

0: Burası Hacer Ana ile birlikte. Ben de Sait Faik'in gösterdiği tarafa baktım. Kocaman binalar, birbirini kesip biçen yollar ve dükkanlar gördüm. Kendi zamanımın Beyazıt'ından ne kadar farklıydı. Şimdi otobüs durağının olduğu yerde büyük, kargir bir yapı görünüyordu. İçimden Kemankeş Kara Mustafa Paşa Medresesi olsa gerek diye geçirdim. Aşağı yukarı onun karşısında düşen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi'nin önünde de yol çok daralıyordu. Murtaza Çavuş oradan Ali Sofya'ya çıkan bir yol olabileceğine ihtimal veremedi. Fakat daha fazlasını sormaya cesaret edemediği için herhalde Irak'tır dedi. Yok pek Irak değil cevabını alınca bunu getirdim köyden diyerek karısını gösterdi. Kendisi İstanbul'a daha önce birkaç defa gelmişmiş ama karısını ilk defa getirmiş. Camileri gezdiriyormuş. Hacer Ana'nın yüzüne dikkatle baktım. Sait Faik doğrusu hikayesinde çok iyi tasvir etmişti. Sait Faik belli ki Lüleburgazlı Karakoca'dan çok hoşlanmıştı. Onlara tramvayla Taksim'e de gitmelerini tavsiye etti. Murtaza Çavuş asıl tünelden geçerek bir yoluna çıkmak istediklerini söyledi. Fakat kim olduğunu bilmediği bu sarışın adamdan tünelin kapalı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Bu arada kadın elindeki gazete kağıdına sarılı bir şeyi Sait Faik'e göstermeye çalışıyor. Bakır ucuzlamış, ucuza aldık diyordu. Tencereymiş. Hemen şurada dişçi mektebiyle umumi kütüphanenin arkasında üniversite duvarının bitişindeki bakırcılar çarşısından almış olmalılardı. Karı koca tencerenin kaç gram geldiği, kaç kuruş verdikleri, para üstü olarak geriye kaç kuruş aldıkları konusunda anlaşmaya çalışırlarken Sait Faik yeniden dalmış, sevgilisinin gelebileceği yola bakıyordu fakat bu dibinden mi kaynar sorusuyla silkindi. Murtaza Çavuş havuzu gösteriyordu. Yok canım dedi, bu pınar mı? Boruyla içine terkos geliyor. Adam Sait Faik'in söylediği karısının anlayacağı dile tercüme ettikten sonra peki hani bu suları fışkırtırmış sorusuna aldığı cevabı da aynı şekilde aktardı. Hava soğuk. Soğuk da ondan fışkırtmıyorlar, anladın mı? Sıcak havalarda fışkırtıyorlar da insanları serinletir. Murtaza Çavuş'un daha sonraki sorusu Sait Faik'in keyfini yerine getirmiş. Az önce yüzünü karartan kederden iz kalmamıştı. Hani üstüne top korlar da sular lastik topu havaya fırlatır oynatır durur. Öyle de yaparlar mı? Bu çocuksu soru üzerine gözleri parlayan ve aynı çocuksu duyarlılıkla masal anlatır gibi İstanbul'u anlatmaya başlayan Sait Faik'i yeni dostlarıyla baş başa bırakıp hikayeden çıkarak günümüzün kaotik Beyazıt'ına döndüm. Metin Nigar'inkine benzeyen siyah başörtülü yaşlı bir kadından güvercinlere serpmek üzere kuş yemi satın aldım. Evet, hikaye içerisinde hikayeyi öyle güzel tutmuş ki Ayvazoğlu. İşte bu da Ayvazoğlu kaleminin kuvveti olsa gerek. Efendim, 3. tepede Hayat Beyazıt Meydanı derin tarihi okumayanlar için hararetli tavsiye ederim. Efendim, muhabbetimize küçük bir hürgü koyalım. Kaldığımız yerden devam edelim.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Epeyden beri hatırlamadığımız bir kitap ki unutmamamız gereken değerlerden, isimlerden birinin kaleme getirdiği bir kitap. Ahmet Yüksel Özemre hocamızın rahmetlik. Üsküdar'daki bu attar dükkanı, nice sohbetlerin, nice dostlukların, nice himmetlerin, nice hayırların, nice tefekküre şayan ibretlerin, nice fuyuzatın, manevi tohumların, irşatların sebebi ve mihrevi olmuştur. Neyzen Niyazi ağabey, yani Niyazi Sayın Hoca'yı kastediyor. Bir gün bana bu dükkanın Rahman-ı Fuyuzatı'nın sebep olduğu maddi ve manevi müktesebatını hamdü şükranla ve cezbeyle yad ederken, Yükselcim biz bu dükkandan geçmemiş olsaydık şimdi 7 dükkan süpürüntüsünden beter olurdu, olurduk demiştir. Efendim Üsküdar'daki bir attar dükkanı, tabi Mustafa Düzgünman ve Saim Düzgünman merhumlardan bahsediliyor. Bu kitap sizlere Saim Efendi Amca ve Mustafa Ağabey başlıklı bölümü seçtim. Şöyle başlıyor Ahmet Yüksel Özemre Hoca. Bütün bu hayırlı işlere vasıta ve sebep olan Saim Efendi amcanın ahvali haf ve reca arasında salınan samimi bir ittikayı remzederdi. Tasavvuf yanı yoktu. Tasavvuf erbabının menkebilerini bilir. Dükkanında yapılan tasavvufi sohbetleri sessizce dinlemekten zevk alır ama bu hususta manevi bir tecrübesi olduğunu ortaya koyacak şekilde sofice bir tutum ishar etmezdi. Saim Efendi amca 1940'ların başında Doğancılar Parkı'na doğru çıkan Halk Caddesi üzerinde sahip bulunduğu bir arsaya yığıma tuğladan iki katlı kutu gibi bir ev inşa ettirdi. Bu evin bizimkinden büyük bir bahçesi vardı. Bu bahçedeki eriğin lezzetini, envai çeşitli güllerini ve Saim Efendi amcanın bizzat düzenlemiş olduğu kameriyede yapılan dükkandakine benzer sohbetleri bugün gibi hatırlıyorum. Mustafa ağabey bu evin oturma misafir odalarının duvarlarına meşhur hattatların ve tabii Necmettin Hoca'nın yazılarından, yani Okyay'dan bahsediyor efendim, kendi ebrularından güzel levhalar asmıştı. Aslında klasik cilt ve ebruda zamanının en iyisi birkaç kişisinden biri olan Mustafa ağabeyi eski tarzda bir kitap kabını hazırlarken ya da ebru yaparken seyretmekten büyük haz duyardım. O da büyük bir sabırla bana yaptığı işin mahiyetini ve hatta püf noktalarını anlatmaktan zevk alırdı. Eğer hafızam yanıltmıyorsa 1943 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nde açılmış olan yıl sonu sergisini babam ve abimle birlikte gezmiştik. Mustafa abinin bu sergideki kadim tarz ciltleri ve evruları şahaneydi. Sergiyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Mustafa abinin eserleri karşısında hayranlığını ifadeyle kendisini tebrik etmişti. Mustafa abi büyük dayısı Necmettin Okay'ın vefatından itibaren kendi vefatına kadar yalnız Türkiye'de de değil, bütün dünyada Ebru'nun tartışmasız en önde gelen üstadı olmuş ve bu konuda bütün dünya yayınlarına geçmiştir. Hayatının son yıllarını süren Necmettin Hoca'ya armağan ettiği bir karanfil Ebru'suna karşı hocanın hiç düşünmeden hemen şu beyette cevap verdiğini Uğur Derman hatırlıyor. Hüdayi türbedarı Mustafa Bey kârı bu Ebru, kopartıp koklamak ister gören bir zenni hubru. Fotoğrafçılık Mustafa abinin bir başka merakıydı. Elindeki makinesi ve sehpasıyla İstanbul'un, Bursa'nın camilerini dolaşarak buralardaki eski yazı levhalarının resimlerini çeker ve arşivlerdi. Efendim aşağıya bir açıklama yapmış bu güzel Necmettin Okyay Hoca'nın.

Ayetül Vedar Mustafa Bey kârı bu Ebru. Malumunuz buraya kadar kopartıp koflamak ister. Gören her bir zenni hubru. Yani güzel yüzlü insan, güzel yüzlü hanım kopartıp koklamak ister. Hanımlar daha çok muhabbetler ya çiçeğe. Maalesef nedense bu da böyle bir şey var. Bu da bizlerin ayıbı. Yani bakın kocaman kocaman evliya-i izam gül yetiştiriyor. Biliyoruz yakın tarihe, şu anda da biliyoruz yani mübarekler birçok gül muhabbeti içerisinde olan, değil mi? Ama bizlere gelince biz nedense böyle bir çiçeğe karşı, yani plastik çiçekle iktifa ediyoruz. Neyse, güzel şeyi bozmayalım, ahengi. Fotoğrafçılık Mustafa abinin bir başka büyük merakıydı. Elinde makinesi ve sehpasıyla İstanbul'un ve Bursa'nın camilerini dolaşarak buralardaki eski yazı levhalarının resimlerini çeker ve arşivlerdi. Ancak o tarihlerde fotoğraf makinalarının objektifleri teknik tabiriyle yavaş objektifler olduğu, yani maksimum diyafram açıklıkları çok küçük kaldığı için poz bazen dakikalarca sürebiliyordu. Çektiği fotoğrafların banyo baskısı işini de kendisi yapardı. Hatta kullandığı büyütme cihazı dahi bizzat imal etmiş olduğu çok kullanışlı bir araçtı. O devirde bugünkü gibi filmler henüz çıkmamıştı. Fotoğraf camları vardı. Üstüne ince tabaka halinde emülsiyon sürülmüş olan muayyen ebattaki 6'ya 9, 9'a 12 gibi bu tarz camlar tahminen 1950'ye kadar kullanılmıştır. Mustafa abiye çektiği eski yazı levhalarının negatifleri olan bu fotoğraf camlarının hepsini sağlığında Türk Petrol Vakfı'na hiba etmiştir. Mustafa abinin sağlam, klasik bir musiki ve makam bilgisi vardı. Nota bilmez fakat besteleri dümtek usulüyle mükemmelen icra ederdi. Tiz notalarda kontrolta'ya yaklaşan latif bir tenor sesine sahipti. Bir ilahi heyeti kurmuştu. Heyet üyelerine meşk ettiği ilahilerle Ramazan ayında teravih namazlarına müezzinlik ederdi. Niyazi ağabey, yani Neyzen Niyazi Sayın, bu grubun demirbaşlarından biriydi. Mustafa abi aileden gelen hassas bir kulağa sahip olduğumu görünce beni de yetiştirmek istedi. Ve ilk olarak da dükkanda Aziz Mahmut Dayı Hazretleri'nin "Neyleyim dünyayı bana Allah'ım gerek, gerekmez masivayı bana sultanım gerek, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek" diye başlayan ilahinin Acema Şiran makamındaki bestesini dümtek ile talim ettirmişti. Ancak İlkokulun 4. sınıfında öğrenci bulunmam bu işi devam ettirmeme müsaade etmedi. Bu fırsatı kaçırmış olmama doğrusu bugün bile çok ayıflanırım. Mustafa ağabey gençliğinde ciğerlerinden büyük bir rahatsızlık geçirdi. Uzun müddet sanatoryumda yattı. O zamanki tedavi usulleriyle bugünkü gibi gelişmiş olmadığı için fonksiyonla ciğerinden su alınması ve hava tahliye edilmesi sırasında çok ızdırap çekti. Sanatoryum dönemi onun hayatında koyu sofuluktan uzaklaşıp tasavvufa ciddi bir biçimde yönelişinin de başlangıcı oldu. Sanatoryumda Aziz Mahmut Dayı Hazretleri'nin divanını tetkik etti. Onun bu tahavvülündeki en müessir unsur Eşref amca, Eşref Ede olmuştur. Maneviyatındaki bu ruhani değişim Mustafa abinin hayata bakış açısında değer hükümlerinde çok olumlu tarzda etkilemiştir. Filvaki başlangıçta eskiden bağlı olduğu değerleri tenkit etmekte bazen aşırı davranmışsa da Eşref amcanın sohbetleri ve irşadı zamanla onu temkinli bir olgunluğa ulaştırmıştır. Sanırım sanatoryum döneminden hemen sonraydı. Abdülbaki Gölpınarlı'da attar dükkanının müdavimlerinden olduydu. Mustafa abi onun Arapça ve Farsça'ya vukufunu, hafızasının kudretini ve müttekkikliğini çok takdir ederdi. Ancak her ikisinde pek çok değer hükmünde tamamen zıt oldukları yavaş yavaş ortaya çıkınca ve özellikle Necmettin Hoca'nın Toygartepe'deki evinin bahçesinde Necmettin Hoca, Eşref amca, Mustafa abi, Necmettin Hoca'nın oğlu Sacit abi, Ali Alparslan ve Abdülbaki Gölpınarlı'nın katıldıkları bir sohbet esnasında Abdülbaki Gölpınarlı'nın nahoş bir konuşması burada vuku bulmuş. O anda gürültülü bir biçimde bıçakla kesilmiş gibi sona erdi. Gece Mustafa abinin rahatsızlığının had safhalarından birinde Saim Efendi amca dükkanda babama "Hafız Bey, dün gece alemi manada türbesinin önünde Aziz Mahmut Dayı Hazretleri'ne mülaki oldum. Bana Saim Efendi Mustafa'yı artık bize ver" dedi. "Ben de sultanım, o zaten sizin" dedim ve uyandım diye bir rüyasını nakletmiş ve bunun Mustafa abinin ahirete göçmesi zamanının geldiğini delalet ettiği endişesiyle de gözlerinden iki damla yaş sakalına doğru süzülmüştü. Bu endişenin isabetsiz fakat rüyanın ise sahih bir rüya olduğu daha sonra ortaya çıkacaktı. Nitekim Mustafa abi bu rüyadan sonra daha 50 sene daha yaşayarak 12 Eylül 1990 tarihinde 71. yaşını sürerken
alemi bekaya.

göçecek. Ama Aziz Mahmut Dayı Hazretleri'nin türbedarlığını yapan Eşref amcanın vefatından sonra tayin edildiği aynı görevde bu hazreti tam 26,5 yıl aşkla şevkle hizmet etmiş olacaktı. Allah ondan razı olsun. Bu şerefli görevi sırasında aldığı resmi maaşı türbe için kullandıktan başka çoğu seferde kendi cebinden olmak üzere türbenin damını aktarmış, cinko kalıplarını yeniletmiş, derilerini tamir ve tasfiye ettirmiş, türbeyi boyatmış, kırık camları değiştirmiş, hazirelerini tanzim ve muhafaza etmiş, içini tertemiz pırıl pırıl tutmuş ve Hazreti Hüdayi'nin şahsi eşyalarını gözü gibi koruyup muhafaza etmiştir. Mustafa abi 1959 yılında bir müddette Nasuhi Dergah Mescidinde Cuma hutbesi okumuştur. Bu hutbeler onun hitabet kudretini gösteren birer belagat şaheseriydi. Ancak bir yandan temas ettiği konular ve bu konuları herkesi ikna edecek şekilde ele alıp işlemesi, diğer yandan da hutbelerini dinlemek üzere Nasuhi Dergah Mescidinin görülmemiş bir biçimde izdihama maruz kalması Üsküdar Müftülüğünü tedirgin etmiş ve pek çok kişinin de kıskançlığı ve hasedini celbetmişti. Bunun üzerine büyüyen nifaka esir düşen müftülük Mustafa abinin artık hutbeye çıkmasına müsaade etmemiştir. Efendim Allah gani gani rahmet etsin. İşte bu insanlar köprü insanlardı. Vazifelerini eda ettiler ve hakka yürüdüler. Allah Celle Celaluhu, bizler maalesef onlar gibi olamayız. Ama en azından onların korumak için sahip çıktıkları değerlerimize bir yani kalmadan en azından gayret gösterenlere saygı gösterip saygı göstermek ve kalben desteklemek de büyük bir hizmet olduğu şüphesiz. Allah gani gani rahmet etsin onlara. Bizlere de bu anada şuur ihsan etsin. Allah için yapılan hizmet biliyoruz ki yerde kalmaz. İşte bu büyükler, işte büyükler sahip çıkmışlar bize ver demiş, bize ver dediği ama türbedarı olmuş artık. Yani kendisinden Eşref dededen sonra 26,5 yıl türbedarlığını yapmış. Daha ne olsun yani? Nasıl bir hizmet ki kendi cebinden? Ve tabii Üsküdar deyince yani artık son dönemin en ismi Üsküdar'la birleşmiş, Üsküdar'ın manevi sahibi olan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ile beraber anılmış olan bir efendim düzgün manlar. Allah gani gani rahmet etsin. Düzgün manların yeni Saim Devrilmez amcamız vardır. Çok böyle hoş, latif bir amcamızdır. O da enteresan, bizler gene programımızda ondan sohbet etme imkanı bulmuştuk. Böyle elektrik idaresinde uzun yıllar çalışıp emekli olan ama ondan sonra pek ailenin manevi mirasına önceleri sahip çıkmayıp ama sonrasında nasıl onların ona sahip çıktığı ve sonunda hali hazırda nasıl onlara benzediğini bizler de yakinen görmüş olduk. Allah sağlık afiyet versin ona da. Doğma büyüme Sultan Tepeli efendim bir amcamız. Rabbim Teala Hazretleri ehli diliyle muhabbet duyup inşallah hep beraber hemhal olmayı bizlere nasip müyesser etsin efendim. Nasip olursa haftaya Salacak Kahvehanesi'nde görüşmek buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Uğur Dumlupınar.
1: Hep aynı eldendir kanar.
0: Salaca Kahvehanesi.
1: Hep aynı eldendir.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0-266-241-9797 Balıkesir.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Halime Nur Erk. Aile Bağları.

0: Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Aile bağlarında bu hafta ele alacağımız konumuz eş seçimi olacak. Konuyla ilgili ayrıntılara geçmeden önce dilerseniz güzel bir eser dinleyelim ve daha sonra tekrar konuyla ilgili ayrıntılarla karşınızda olacağız efendim.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Fani hayatı huzur ve sükun içinde yaratıcının emirleri istikametinde idame ettirebilmenin temel müessirlerinden biri de eş seçimidir. Lakin her insan adeta bir derin kuyudur. Zahirde emredilmiş olan şartlara riayet ettikten sonra istişare ve istihare ile hareket etmeli ve ondan sonra da Allah'a niyaz ve tevekkülle teveccüh etmelidir. Herkes evlilik üzerine az ya da çok bir takım hayaller kurar. Kimi kalbine mukabil bir kalp bularak mutluluğu yakalar, kimi de yakalayamaz. Hayat arkadaşına iyi ki evlendim diyenler olduğu gibi, ah keşke evlenmeseydim diye yakınanlar da vardır elbet. Eş seçimi denince ilk aklımıza gelen ahenkli bir yuva içinde pek çok konuda uyum sağlayabileceğimiz hayat arkadaşını belirlemekten bahsederiz. Eğer evlilik çağına geldiyseniz zihninizi pek çok soru meşgul eder. Aradığınız eş adayında hangi özellikler bulunmalı?

0: Ona hangi soruları sorarsanız daha iyi tanırsınız, hayatınızın yönünü belirlerken nasıl bir yol takip edeceksiniz? İşte bu ve bunun gibi pek çok sorularınızın yanıtını Semerkant Aile Dergisi'nde bulabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Şimdi bu konuyla ilgili olarak programı sizlere hazırlayan Kadriye Bayraktar hanımefendinin psikolog Dilek Aksu ve psikolog Hülya Sipahi ile yapmış olduğu söyleşiyi yayınlıyoruz efendim.
1: Değerli dinleyenler, Aile Bağları adlı programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda evlilik, evlilikte iletişim, davranış problemleri, aile ergen çatışması gibi konulara yer vereceğiz. Bugünkü konuklarımız ben ve öteki psikolojik danışmanlık merkezinden Dilek Akıcı ve Hülya Sipahi Hanım. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, hoş teşekkür bulduk. Ederiz.
1: Sayın Dilek Hanım, ilk sorumuzu da sözü size bırakalım. Eş seçiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir?
3: Eş seçiminde ilk öncelikle insanların dikkat etmesi gereken kişilik uyumu aslında. Her şeyden önce kişilik özellikleri birbirine uyuyor mu, insanların veya onun dışında da esas olan kişilik özellikleri uysa bile hayata bakış açılarında hayata anlam verişlerinin aynı olması gerekiyor. Yani onun yaşamaktan hedeflediği nedir? Diğerinin hı hı. yaşamaktan hedeflediği nedir? Varoluş amaçlarının aynı olması gerekiyor. Sonra iki kişinin hayattan hedefleri aynı olduktan sonra kişilik özelliklerinin uyumuna bakılması gerekiyor. Bunu işte kültürel özelliklerin uyumu vesaire takip edecektir.
1: İkinci sorumuz da yine kişinin eş seçiminde beklentileri neler olmalıdır? Bunu da Hülya Hanım'a soralım.
2: Yani paralel görünüyor. Beklentisi yani öncelikle belli bir Dileğin dediği gibi yani yaşamdan ne bekledikleri çok önemli. Ortak beklentileri var mı? Ortak amaçları var mı? Ki aralarında bir kişilik uyumu var mı? Ve tabii hoşlanma da önemli bunun yanı sıra. Yani birlikte bunları paylaşmaktan hoşlanacaklar mı? Bütün bunlar varsa iyi bir uyum söz konusu diyebiliriz. Kültürel uyum da belli ölçüde uyum olabilir. Yani eğitimin, zeka seviyesinin, yapılmak istenen aktivitelerin hı hı. aşağı yukarı uyumlu olması da uyumlu bir beraberliği getirir
1: diyoruz. Evet. Bunu mesela bir örnekle açıklayabilir miyiz?
3: Şemalarla bunu açıklayabiliriz örneğin. İnsanların çocukluktan getirdikleri bir takım hayata bakış açıları var. Hı hı. Kalıplaşmış bakış açıları. Hı hı. Mesela eğer sizde yüksek standartlar gibi bir şema varsa, yani hayata bakarken, siz hayatı yaşarken çok yüksek standartları hedefleyerek yaşıyorsanız ve kendi benliğinizi ön plana çıkararak hı hı. hep hırsla bir takım yüksek hedefler saptayarak, bu işiniz olabilir, okulunuz hı hı. olabilir, aile yaşantınız hı hı. olabilir, hep bu biçimde kendi yaşamınızı düzenliyorsanız, sizin karşınızda olan insanın hedefleri ise bu yüksek standartlar şemasına uyum göstermiyorsa, o onun için hırs en yüksek nokta, işte prestij, hı hı. Toplumsal saygı veya başarı hı hı. hayatının hedefi değilse, o zaman sizin ortak hedefler bulmanız biraz zorlaşacaktır. Bu gibi örnekler aslında çok fazla toplumumuzda. Her şey uyuyor olabilir, birbirlerinden hoşlanıyor olabilirler, birlikte vakit geçirmekten çok mutludurlar, hı hı. kültürel özellikler uyuyordur. İkisinde inançları benzerdir, hedefleri benzerdir ama kendilerinin daha çocukluktan getirdikleri hedefleri, bakış açıları farklı olduğu zaman iki kişi arasındaki uyum bir noktaya kadar sürüyor. Evet. Mutlaka patlama yaşıyor o çift hı hı. daha sonra. Küçük küçük problemler diye bakıyorsunuz ama aslında bir bakıyorsunuz birdenbire patlamış. Hı hı.
2: Yani burada şey önem kazanıyor. Yani kişinin kendi içinde sağlıklı bir karakterinin olup olmaması da önemli.
1: Kesinlikle.
2: Yani ilişkide bizim karakterimizde bir sorun varsa bu ilişkide direkt yansımasını buluyor. Onun için aslında belki birçok sorun yaşarken ortaya çıkıyor. Bu çözülmeyecek anlamına gelmez. Evet. Yani ben mükemmelim, benim gibi mükemmel birisi olsun, beni her anlamda idare etsin beklentisi sıkıntıya yol açabilir. Evet. Hani ben de hataları fark etmesi gereken hı-hı. yanları olan biriyim. Karşımdaki kişi de böyle biri. Biz birbirimizi idare edebilir hı-hı. miyiz, uyabilir miyiz?
1: Evet.
2: Mükemmel.
3: Ama birbirini geliştirme amaçlı olması evet. ilişkinin çok önemli.
2: Bu ilişkiyi çok geliştiriyor. Evet. Kişileri geliştiriyor. Yani güzel bir hedefe birlikte gidebilme amacının olması.

0: insanın aslında, yani aslında evlilik de şeyle çok orantılı. İnsanın hayata nasıl baktığıyla orantılı. Yani kişi hayatını bir gelişim süreci, evet, bir olgunlaşma süreci olarak görüyorsa, evlilik de bunu zevkli hale dönüştüren bir şey oluyor ya da işte
1: ilişki. O da bir yolu oluyor bunun, evet, değil mi?
2: O zaman bütün mesele herhalde bakış açısında.
1: Evet, neyi hedefliyorsunuz? Sizin varoluş amacınız ne? Niye varsınız siz? Kendi ruhunuzu geliştirmek, tekamül ettirmek için mi çabalıyorsunuz? Yoksa başka hedefleriniz mi var? Eğer kendi ruhunuzu tekamül ettirmek için var olduğunuzu hissediyorsanız, evlilikte bunun bir zemini olacak.
2: Evet. Yine evlilikte kişiler arası uyumda ne gibi hususlar önemlidir, ona yer verdik. Ondan sonra da evlilikte denklik ne kadar önemlidir? Hani bu en çok toplumda...
0: Yine sorular birbirine yakın merkeze odaklanıyor. Niye? Evlilikte en önemli uyum bu hayat hedefinin uyması. Yani aynı şeyi hedeflemiyorsanız, aynı şeyi talep etmiyorsanız, kişiliğinizin diğer yanlarının uyumlu olması çok da bir anlam ifade etmiyor. Ama hedefiniz aynıysa, hani buna giderken kişiliklerinizde farklılık varsa, o da çok
1: zenginleştirici bile olabilir.
2: Evet. Bir de evlilik en çok toplumumuzda karşılaştığımız sorunlardan birisi, evlilik kararı almada aile ve evlenecek genç arasında bazı fikir anlaşmazlıkları, çatışmalar oluyor. Bu konuda çevremizde sık sık yaşanan sıkıntılara da çoğu zaman şahit oluyoruz. Evlilik kararında ebeveynin genç üzerinde ne kadar etkin olmalıdır?
1: Gencin yaşı tabii çok önemli,
0: evet,
1: burada.
0: Evet, çok yaş çok önemli. Mesela 18 yaşında bir genç karar alıyorsa, burada aile daha çok yönlendirici olabilir. Yani en azından ortaya çıkabilecek sorunları. Bu tür durumda şey çok önemli. Sen işte şöyle yapma, böyle yapma demek genç için işe yaramaz. Ama bak, sen böyle bir evlilik yaparsan böyle böyle sorunlarla karşılaşabilirsin. Karşı tarafın kişiliğinde böyle böyle özellikler var. Bunları göze alıp evlilik yap şeklinde.
1: Yine sorumluluk sende.
0: Ama bu konulara dikkatli olman lazım. Ya da bunlar olacaktır hayatında, bunları gözleyebilecek misin? Evet. Şeklinde onu yüzleştirmek lazım. Gerçeklerle
2: tanıtmak lazım diyorsunuz.
0: Evet. Yani yaşa göre değişir. Belli bir yaşı geçtikten sonra zaten insanlar daha çok kendileri karar veriyorlar.
2: Evet. Bir genç evlilik sırasında ebeveynin düşüncelerine nasıl yaklaşmalıdır peki? Yani ailede bağımsız bir karar almalı mıdır? İşte hani aile çok etken olabiliyor gencin üzerinde. Veyahut da olmasını genç istemiyor. Peki bu durumda genç ne gibi, nasıl yaklaşmalıdır ailesine? Ailesi çok etken.
1: Yine tekrar yaşa vurgu yapacağız ama eli mahkum. Eğer Hülya'nın da az önce değindiği gibi 18-19 yaşında bir genç evlenmeye niyetlendiyse, ki bu da çok muhtemel, fakat işte Türkiye'de son zamanlarda evlenme yaşı giderek yükseliyor hepimizin bildiği gibi. O yaştaki bir gencin karar verirken ailesinden bağımsız karar vermesi çok mümkün değil. En azından ekonomik bağımsızlık açısından. Çünkü evlilik sadece duygularla veya işte mantıksal uyumla sağlanabilecek bir birliktelik değil. Bunun bir maddi yönü de var. Bir evde birlikte yaşamanız gerekiyor. Bir aile kuracaksınız. Onun ekonomik idamesini sağlayacak bir ekonomik güce sahip olmanız gerekiyor. 18-19 yaşında bir gencin böyle bir ekonomik güce sahip olduğu pek görülebilir bir şey değil. Dolayısıyla orada aileye bağlılık oranı giderek artacaktır. Tabii burada esas önemli olan yaşı ne olursa olsun gencin öncesinde ailesiyle ilişkisinin nasıl bir ilişki olduğu.
2: Evet.
1: Yani ailesiyle ilişkisi zaten gencin bağımsızlığına değer veren, onu kendisinden ayrı bir birey olarak addeden, kendi yaşamını kurması için gence gerekli sorumluluklar veren bir yapıdaysa, o zaman aile gerektiği kadar işin içerisinde olacaktır. Ne çok fazla belirleyici, evet, ne de çok fazla dışarıda. Orada çok iyi denge kurmak gerekiyor. Evet,
0: burada
1: denge.
0: Aklıma bir örnek geldi. Bazen yaştan da bağımsız olabiliyor. Mesela bir danışanım vardı. Eşi 28 yaşında evlenme kararını vermişti ama şey diyordu. Eşimi hala olgun bir yetişkin gibi hissedemiyorum. O bana çocuk gibi ve basit geliyor. Bunun kökeninde de şey vardı. Eşi 28 yaşında olmasına rağmen hala kişilik olarak ailesinden bağımsız hareket edemeyen, bağımsız kararlar alamayan birisiydi. Yani kişinin kendi bireysel sorumluluklarını alabilme özelliğine sahip olması bazen yaştan bağımsız oluyor.
1: Evet, evet.
0: Bazen insanlar 30-40 yaşlarına gelseler bile hala o ailenin bireysel sorumluluğunu alamıyorlar. Ve Türkiye'de pek çok ilişkide işte bu kayınvalide problemleri, işte aileyle yakın ilişkilerde bu çok

0: sıkıntı yaratabiliyor.
1: Evet, doğru. Öncesinde aile ilişkisinin sağlıklı bağımsızlığa ama bağı sürdüren, yani bağımsızlık eşittir bağımsızlık değil asla.
0: Evet.
1: Bir bağın olması gerekiyor, sağlıklı bağın, ama bağımsızlığın da olması gerekiyor. Böyle bir yapıya sahip olması gerekiyor. O zaman zaten dengeli bir biçimde ailede işin içerisinde olacaktır.
2: Evet. Bir de eş seçiminde biraz önce mükemmeliyetçilikten bahsetmiştik.
0: Beklentilerin yani, çok yüksek olması. Çok,
2: bugünkü hani toplumumuzda da genç kesimde de en çok herhalde sorunlardan bir tanesi.
0: Şimdi ben bunu da düşündüm. İnsanların niye beklentileri yüksek oluyor diye. Ya bu gelişen şeyle alakalı birazcık da. Yani bu devirde insanlarımız daha kaygılı. Yani geleceği kontrol etme çabası var. Yani ama nasıl, sağlıksız bir kontrol etme çabası. Yani gelecekte daha delil olmayan olasılıkları, delil olmayan kötü durumları kontrol etmek için, yani hiçbir şey kötü gitmesin diye diyorlar ki şu anda ben en mükemmeli seçersem gelecekteki bütün kötü koşulları
1: engelleyebilirim.
0: Ama hayatta böyle bir şey yok. Bir kere hayatta her şey mükemmel değil, bir de mükemmel olması gerekmiyor.
1: Bir de hayat kontrol edilemez.
0: Bir de hayat kontrol edilemez. Bir de ihtimaller sonsuzdur ama yani var olacak şey bir tanedir. Biz bütün ihtimalleri ekarte etmeye çalışırsak daha olmadan ve delil yokken çok yoruluruz. Yani bu mükemmeliyetçilik aslında kişiyi her anlamda yoran bir şey ve eş seçimini de çok zorlaştıran bir şey. Evet. Yani hiçbirimizin mükemmel bir eşe ihtiyacı yok. Sadece insan olan, samimi olan, iyi diyalog kurabilen, işte insaniyete, dürüstlüğe, samimiye, şefkate, merhamet ve şefkate önem veren, merhamet ve şefkat ilişkide vazgeçilmezden biri, biri olması önemli. Mükemmel. Çünkü hiçbirimiz mükemmel değiliz. Gerekmiyor da mükemmel olmamız.
2: Evet. İşte bu noktada yine ebeveynlerin çok iyi bir şekilde genci yönlendirmesi çok önemli herhalde.
1: Daha çocukluktan başlayarak.
2: Evet.
1: Yani evlenme aşamasına gelinmiş, artık o noktada sen mükemmelliyetçi olma demek çok işe yaramayacaktır. Çok öncesinde o eğitime başlamak gerekiyor.
2: Ha bir de şöyle bir söz var hani ailelere söylenen. Nasıl bir çocuğunuzun evlilik beklentisi içerisindeyseniz çok güzel, çok saadetli, mutlu bir evlilik beklentisi içerisinde olabilirsiniz. Ama onlara öyle bir aile, örnek bir aile yaşattınız mı? Şimdi ailenin bir örnek teşkil etmedikten sonra çok yapıcı bir şekilde gençlerin bu konuda çok daha böyle yapıcı, olumlu bir aile oluşturmada kaygıları daha yüksek oluyor herhalde.
0: Evet, çünkü yani biz birçok şeyi ailede öğreniyoruz. Bazı yapıları ailede içselleştiriyoruz. Dolayısıyla ailede kazanamadığımız bir şeyleri sonradan kazanılabiliyor ama bu çok zor ve çabayla oluyor. Evet. Toparlarsak yani dediğimiz gibi evlilikte de kişinin kendi kişisel psikolojik ve kişilik yapısının sağlıklı olması çok
1: dengeli
0: önemli.
1: Olması.
0: Yani sağlıklı birisinin de evlilikten beklentisi daha sağlıklı oluyor. İlişki kurması da daha olumlu ve daha yapıcı oluyor.
1: İnsanın sürekli kendisini hem bireysel beklentiler açısından hem ilişkilerdeki beklentiler açısından ne kadar gerçekle uyumu var bu beklentilerin diye kontrol etmesi gerekiyor. İrdelemesi gerekiyor.
2: Ay eş seçimi hakkında gençlere ne gibi tavsiyeleriniz olabilir?
0: Yani dediğim gibi bir ilişkiye girmeden önce kendilerine bir dikkat etsinler. Yani ben neyi neden istiyorum? Neyi neden bekliyorum? Beklentilerim sağlıklı mı? İsteklerim sağlıklı mı diye önce bunu bir
1: bu konuda aslında profesyonellerden yardım almak da faydalı olabilir. Bizim merkezimizin de böyle bir hizmeti var mesela. Evlenmek üzere olan, evliliğe karar vermek üzere olan gençlere kişilik testleri yapıyoruz. Onların kendilerini daha iyi tanımaları için, beklentilerini gerçekçi düzeye çekmeleri için ve eğer çiftseler de birbirlerini daha iyi tanımaları, olabilecek sorunları önceden tespit edebilmeleri için böyle bir profesyonel yardım almak da faydalı olabilir.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Biz de teşekkür ederiz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için

0: geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Değerli dinleyiciler, aile bağlarında Kadriye Bayraktar hanımefendinin psikolog Dilek Aksu ve psikolog Hülya Sipahi ile yapmış olduğu söyleşiyi dinledik. Şimdi sizlerle paylaşmak istediğimiz güzel bir hikayemiz var. Dilerseniz hikayemize kulak verelim sevgili dinleyiciler.

Bir zamanlar bir genç herkes gibi evlenmek istiyordu. Bu niyetini ailesine açtığında babası ona şöyle dedi. Elbette oğlum, elbette evlenebilirsin. Bana kendi alın terinle kazandığım bir altını getirdiğinde seni hemen evlendireceğim. Delikanlı babasının bu sözlerine gülümsedi. Ne kadar da kolay bir sınavdı bu böyle. Ertesi gün istenilen altın lirayı götürüp gururla babasının avucuna koydu. Babası hiçbir şey söylemeden altını evlerinin yanından akan nehre fırlattı. Çocuk altının düştüğü nehre şaşkınlıkla bir iki saniye baktıktan sonra babasına döndü ve sordu. Şimdi evlenebilirim değil mi babacığım? Babası başını iki yana salladı. Hayır oğlum, sana kendi alın terinle ve emeğinle kazandığım bir altını getirmeni söylemiştim. Bu altını sen kazanmamıştın ki. Genç delikanlı babasının gerçeği nasıl keşfettiğini anlayamamıştı. Sahiden de parayı bir arkadaşından ödünç almıştı. Ertesi gün bu defa annesinden bir altın borç aldı ve parayı babasına götürdü. Babası altını aldı ve yine nehre fırlattı. Delikanlı bir kez daha şaşırmıştı. Bunu niye yapıyorsun baba, anlamadım. Ama sana bir altın getirmiş oldum. Artık evlenebilir miyim? Babası bu defa da izin vermedi oğluna. Bu altını da sen kazanmamışsın dedi. Genç babasının yanından ayrıldıktan sonra uzun uzun düşündü. Başkasından borç alıp getirdiğinde babası parayı yine nehre atacaktı ve bu gidişle evlenemeyecekti. O yüzden bir iş bulup çalışmaya ve altını kendi emeğiyle kazanmaya karar verdi. Günler geçti ve kazandığı bir altını babasına götürdü. Babası her zamanki gibi parayı nehre atmaya hazırlanıyordu ki oğlu can havliyle babasının kolunu tuttu ve bağırdı. Hayır baba, o altını nehre atamazsın. Onu kazanmak için günlerce çalıştığımı ve sırtımın ağrılar içinde kaldığını biliyor musun sen? Babası yüzünde ışıltılı bir gülümsemeyle elini oğlunun omzuna koydu ve ''İşte şimdi evlenebilirsin oğlum'' dedi. ''Çünkü emeğinin karşılığı olan bu altının değerini artık biliyorsun ve eminim ki onu akıllıca harcayacaksın.'' Mutluluğun veya tatminin sonuçta olduğunu düşünüyorsak

yaşıyoruz demektir. Mutluluk ve lezzet bizzat gayretin ve emeğin içinde. Evet, gerçekten de hem maddi hem de manevi anlamda insana kendi çalıştığından ve emeğinden başkası yok. Hayat önümüze bin bir türlü yemeğin ve meyvenin ikram edildiği bir sofra gibi konulmuş. Hepimiz nasibimizi alıyoruz ondan. Sadece maddi midemizin değil, aklımızın, kalbimizin, duygularımızın da rızıklarını buluyoruz hayatta. Ellerimizle, duygularımızla uzanıyoruz ve elimizin, kabiliyetimizin yettiği kadarıyla meyveler devşiriyoruz hayat sofrasında.

0: Değerli dinleyiciler, yine konumuzla ilgili olarak ilahiyatçı yazar Doktor Dilaver Selvi'nin konuşmalarını sizlere sunacağız ve ardından biz aile bağlarında tekrar paylaşacağımız notlarla sizlerle birlikte olacağız efendim.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize gönül hoşluğu, yuva huzuru dilerim. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Ya Rabbi bize gönül hoşluğu ver. Ya Rabbi bize sıhhat ve afiyet ver. Ya Rabbi bizi kendin ile zengin et. Dostluğun ile şereflendir. İbadetinle, taatınla bizi kıymetlendir. Bize o güzelliklerin yolunu aç. Güzelliği göster. Ya Rabbi rahmetinle kendine çek. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlar. Bir insana sıhhat afiyetten sonra gönül huzuru gibi bir nimet verilmemiştir. Bir yuvada olan eğer ona sıhhat afiyet verilmiş, yeni güne çıkınca günlük rızkı gönderilmiş, yani rızkını az yorularak biraz çabayla elde ediyor, ondan sonra bir de gönül huzuru verilmişse, bu insana dünyadaki bütün nimetler verilmiş sayılır. Şimdi biz de bu duamızla şu konumuza adım atıyoruz kardeşlerim. Konumuz evlenecek kimsenin kardeşlerim eş seçimi konusunda bazı şeyler söyleyeceğiz. Yuva kurarken eş seçiyorsun. Eş iç içe olacağın, ruh ruha kaynaşacağın, gönül gönüle yaşayacağın bir kimse demektir. Allah böyle istemektedir. Nikahı Efendimiz iki sevgiliyi birbirine kaynaştıran nikah gibi bir şey görmedim buyurulmuş. Yoktur buyurulmuş. İşte o kaynaşmayı fıtrata uygun seçmektir. Şimdi o kısma bakacak. Evlenirken şu anda evlenmişlere de hitap ediyoruz. Dolayısıyla bu ders beni ilgilendirmiyor demeyeceğiz. Yanlış tercihimizi 60'ında fark ettik, 40'ında fark ettik. Yani mesela sırf keyif için evlendik. Allah korkusu, Allah sevgisi için değil de millet, örf, adet böyle istiyor diye rezil olmayayım diye evlendik. Bütün bunlar aksi tesir gösterdi. Huzurumuz kaçtı. Demek ki tercihi yanlış yaptık. Öyleyse tövbe düşer demeli. Tercihi ona göre yeniden yönlendirmeli. Hanımı boşamalı değil, o kötü huyu boşamalı. Cahilliği boşamalı. Şimdi kardeşlerim, rahmet peygamberimiz buyurmuş ki, ey cennete yönelen kullar, dünyada yaşadığınız sürece eğer huzur ve hayır bulmak, bereket bulmak istiyorsanız, eş seçerken şunlara dikkat edin buyuruluyor. İnsanlar mal için evlenirler. İnsanlar nesep için evlenirler. İnsanlar güzelliklerinden dolayı evlenirler. İnsanlar Allah terbiyesi için, terbiye gördükleri için, edep için evlenirler. Rahmet peygamberimiz buyurmuş, siz akıllı, Allah'ı tercih eden terbiyeli kulları seçiniz. Edepli insan ne kadar kıymetli. Siz buyuruluyor, terbiyeliyi seçin, akıllıyı seçin. Ve bir kadın veya bir erkek kardeşlerim eğer malı için seçilirse, şunu kesin bilin ki, o mal ikisinin de huzurunu kaçıracaktır. Bir defa mal insandan kıymetli görülmüştür. Birinci hata, insan görülmemiştir.

mal kıymetli görülmüştür. Cehalettendir. İkincisi, sevgiye ihanet edilmiştir. Sevgi para ile ölçülmeyecek bir şey idi. Bu sevginin merkezine parayı koymak sevgiye ihanettir. Sevgiyi bilmemektir. Yanlıştır. İnsan terbiyesi unutuldu ve sevginin kendisi unutuldu. Ona hürmet edilmedi, o bilinmedi. Tuttu adamın cebindeki, kasasındaki para veya hanımdan gelecek para için tercih eden kocalar var. Onlar için deniyor ki bilinsin ki bunlar bu tercihlerinde bir imtihan içindeler. Yanlış ve bunun acısını çekecekler. Para azdıracaktır. Para ile gönül huzuru olması eğlence cinsinden bir şeydir. Bununla evlenme olmaz. Sonra evlilikte kardeşlerim adayda illa beden güzelliği birinci sıraya konur ve güzelse tamam, değilse hayır denirse bunun da imtihanları olacaktır. Beden güzelliği de hem kadın için bir imtihan ve şımarma sebebi olur, hem erkek için şımarma sebebi, edebini bozma sebebi olabilir. Bir kadını veya bir erkeği seçerken yine onun nesebini, itibarlarını, etrafını düşünerek onlardan bir kıymet koparmak için evlenmek de yanlıştır. İlla seçilecek şey insanın değeri, kıymeti, gönlü, imanı, terbiyesidir. Tabi gönlünü de görmediğimiz için davranışlarına bakacağız. İnsanlarla, Rabbi ile hukuku nasıl? Ve bir insanın kardeşlerim azmasının sebepleri bu devirde ayeti kerimede buyurulur ki insan kendini zengin görerek, kendini yeterli görerek azmıştır, azar. Benim ne hacetim var ki diyen adam azıyor. Yuvada kadın ben kocaya ne hacetim var, benim param var, benim bedenim var, benim namım var, şanım, şöhretim var dese, itaati terk etse, Allah rızasını unutsa, yuvayı menfaat şirketine dönderse, bu kadın kadınlık yapamaz. Ne hacetim var dedi ya, ben bana yeterim, onun kahrını niye çekeyim, benim de param var diyen kadın yuvanın tadını tadamaz. Teslim olamaz, boşluk dolduramaz, kendini üste görüyor, hiçbir tarafa yanaşmıyor. İnsanın erkeği de, erkek de kardeşlerim, güya madde kafasıyla benim bu kadına, bunun zahmetine ne hacetim var dese, onunla gelecek hem maddi hizmetlere hem ruhuna ait terbiyesine, nefsinin huzuruna bakmasa da işi para yönüyle değerlendirse bu erkekten de hayır gelmez. Bu da vefasız birisidir. Öyleyse bizler kardeşlerim bir kere hiçbir ihtiyacımız olmasa da Allah'ın emaneti diye yuvaya bakıyoruz. Hanımı minnet altına sokamayız. Evlendiğimiz kimse fakir de olabilir. Onun fakir olması, bizim zengin olmamız bizi üstün etmez. Bize daha çok vazife yükler. Paranın hakkını ver, malın icabını yap denir. Ve bu eğer şımarmaya yol açıyorsa, kadını küçük görmeye, bu adam hastadır. Bu gönül hastadır. Allah'ın mülkünü kendine mal etmekle insanları küçük görmektedir. Bunun ciddi bir tedaviye ihtiyacı vardır. Rehberlerin, aşıkların gözü buna değmeli kardeşlerim. Öyleyse yuvada evlenirken erkek de kadın da Allah'ın rızası başta olmak şartıyla edep ve terbiyeyi, davranış biçimini, dengeyi, mertliği, güzelliği öne almalıdır. Elbette ki kardeşlerim, beden güzelliğinin de bir faydası vardır. Fakat her zaman faydası yoktur. Allah-u Teala bedenlerimizi farklı farklı yaratmıştır. Elimize kalem kağıt alıp da böyle şu cins bir koca isterim, şu cins bir hanım isterim diye böyle fabrikadan çıkma mal gibi insan beklemek, sipariş vermek ve öyle özlemek bir aldanıştır kardeşlerim. Evlenecek kimselerin bunun için önce dinini sormalı. Bize şunu soruyorlar, acaba diyorlar sırf namaz kılması yeterli midir? Namazını kılıyor bildiğimiz günden itibaren. Kardeşlerim doğrusunu söylersek, Allah rızası için söylüyorum, bugün namazı taklitle kıldığımız için çoklarımız, acizane diyoruz ki sadece o kısmına yetinmeyin, biraz daha araştırın, aklını ölçün, bunu davranışlarında görün, alışverişinde görün.

0: Tabii ki ailece tanımalı, kadının veya erkeğin davranışlarıyla dengesini ölçmelidir. Fıtratlarını da tanıyın. Nikah kaynaşmak içindir. Nikah bir maddi şirket anlaşması, menfaat anlaşması değildir. Sevgi, muhabbet kaynaşmasıdır. Yine başka dertler yüzünden bazı aileler kızlarını değil kendilerini düşünerek, damadı değil itibarlarını düşünerek, fıtratları ayrı, zevkleri farklı, ayrı dünyaların insanlarını zoraki nikahla bir araya getirirler ve onları ilk günden artık ya ölene kadar ya ayrılana kadar çile ateşine atarlar. Buna da kimsenin hakkı yoktur. Evlilik bunun için değildir. Allah'tan gelene sabredilir ama şu insanların kusurları da kardeşlerim ayrı bir afettir. Bunu da dikkate vererek diyoruz ki yuvamızı edep üzere Allah rızası için kurmaya çalışalım. Kusurlarımızı erken görmeye, tamir etmeye çalışalım kardeşlerim. İman edep üzere insanlık değerleri üzerine Allah'a güvenerek yuva kuralım. Ve dinimizde de bütün zevklere hitap eden işlerde var, amellerde var. Kimse ben dindar olunca zevklerim mahrum olacağım, yemem, içmem, süsüm zedelenecek diye düşünmesin. Cennet hayatı edeptedir. Bütün aşkın incelikleri büyükler buyuruyorlar. Biz de iman ediyoruz ki öyledir. En güzel sevgi edebin içinde bulunur ve yaşanır. İnşallah Cenab-ı Hak yuvamızı da gönlümüzü de rahmetiyle güzelleştirsin. Şu birkaç günlük dünyada hayatımızı eğer nimet içinde de zahmet içinde de geçirsek Allah hepsini hayra çevirsin. Rahmetiyle muamele etsin inşallah.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Aile Bağları.
1: Sevgili dinleyiciler, aile bağlarındasınız. Yine sizlerle paylaşacağımız konuyla ilgili güzel bir hikayemiz

Bir baba evlenmek üzere olan oğluna tavsiyelerde bulunuyormuş. Oğlum, son tavsiyemi sana mutfakta anlatmak istiyorum demiş. Mutfağı ve yemek yapmayı bilmeyen delikanlı, olur babacığım demiş, çekine çekine. Baba, ocağa aynı büyüklükte 3 kap koymuş. Hepsini suyla doldurup, üçünün de altını yakmış. Oğlum, şimdi bana istediğim her şeyden 2 tane vereceksin demiş. Sırasıyla havuç, yumurta ve kavrulmamış kahve çekirdeği istemiş. Oğlu da babasına hepsinden 2'şer tane vermiş. Adam 2 havucu birinci kaba, 2 yumurtayı ikinci kaba ve 2 kavrulmamış kahve çekirdeğini de 3. kaba koymuş. Her üçünü de 20 dakika süreyle kaynatmış. Daha sonra kapları indirip oğlunu yemek masasına buyur etmiş. Yemek masasında 3 tabak duruyormuş. Kaplarda kaynayan havuçları, yumurtaları ve kahve çekirdeklerini büyük bir özenle tabaklara yerleştirmiş. Sonra oğluna dönüp sormuş, ne görüyorsun? Oğlu düşünürken açıklamaya başlamış. Havuçlar haşlandıkça aslını kaybetmiş, yumuşamış. Yumurtalar görünüşte baştaki gibi sert duruyorlar ama içleri katılaşmış. Kahve taneleri ise olduğu gibi duruyor. Başta neyseler, sonunda da öyleler. Sonra asıl tavsiyesine sıra gelmiş babanın. Evlilikte aşk ve şefkat birlikte olmalıdır. Aşksız bir evlilikte her iki eş de şu gördüğün havuçlar gibi birbirlerini tüketirler, eskitirler, pörsütürler. Şefkatsiz bir evlilikte ise eşler birbirlerine ne kadar tahammül etseler de şu gördüğün yumurtalar gibi içten içe katılaşırlar, birbirlerinden uzaklaşırlar demiş. Aşkın da şefkatin de olduğu bir evlilikte ise şartlar ne olursa olsun eşler tıpkı şu kahve taneleri gibi birbirlerinin yanında kalırlar, kişiliklerini yitirmezler. Kahve tanelerinin tekrar kaynatılmaya hazır olmaları gibi, onlar da birbirleriyle baş başa uzun yıllar geçirmeye isteklidirler. Oğlum aldığı bu dersten tatmin olmuşa benziyordu. Asıl ders bu değil dedi baba. Oğlunun elinden tuttu, ocağın üzerinde bıraktığı kapların içinde kalan suları gösterdi. Havuçlardan ve yumurtalardan arta kalan suya bak. İkisinde de bir tat yok. Kahve çekirdeklerini çıkardığı kaptaki suyu yavaşça bir fincana boşalttı. Mis gibi taze kahve kokuyordu. Fincanı oğluna uzattı. İçmek istersin herhalde dedi. Oğlu kahvesini yudumlarken konuşmasını sürdürdü. Kahve çekirdekleri gibi birbirlerini tüketmeyen eşlerin paylaştığı yuvada İşte tıpkı böyle olur, mis gibi. Temiz ve huzur verici. Başka herkesin fincanına koyup yudumlayacağı taze kahve gibi. Çünkü onlar birbirlerini harcamayarak, birbirlerine aşkla ve şefkatle davranarak, hayata kendi tatlarını, kokularını,

Efendim aile, Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva'dan günümüze dünyanın en köklü kurumudur. Aileyi bir arada tutan bağlar, dinimizde olduğu gibi tüm semavi dinlerde de ölümün bile ayıramayacağı kadar kuvvetli görülmüştür. Bir mümin için aile hayatı geçici bir beraberlik değil, sonsuzluk alemlerinde de devam edecek bir birlikteliktir. Evlilikte asıl olansa merkeze konulan niyetin ne olduğudur. Evliliğin merkezinde ne varsa evliliğin değeri de odur. İnancı merkez alanlar hakim ve hüküm sahibi olan Allah'ın dairesi içinde demektir. İşte bu evliliğe Allah sahip çıkar. Allah merkezli olan bir evlilikte sevgi de, saygı da, gelecek de, dünya da, ahiret de daim ve güzel olur. Bir yuva kurup beraberce hem bu dünyalarını hem de ahiretlerini kurtarabilen ve hayata hayırlı evlat bırakan eşler, evliliği hakkıyla yerine getirenlerdir. Yani huzurlu ve doğru bir evlilik yapanlar. Efendim aslında hayatta doğru insanı bulmak diye bir şey yoktur. Doğru insan olmak vardır. Bırakın sizi bulan doğru insanı bulmuş olsun, ne dersiniz? Sevgili dinleyiciler, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya aile bağlarında farklı konu ve konuklarımızla, ayrıca sizlerle paylaşacaklarımızla yeniden buluşuncaya değin. Programı sizlere hazırlayan Kadriye Bayraktar, ben sunucunuz Halime Nur Erk ve biz Aile Bağları ekibi olarak programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gönlünüz şen, yuvanız şen olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ailelerin içerisinde ebedi sevgi ve muhabbetle kalın efendim. Esen kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı'da kampanya

0: kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Kıymetli hanımefendiler, Hayat Ailede Başlar programındayız. Hürmetlerimizi ve selamlarımızı göndererek yayınımıza başlıyoruz. Bugün hepimizin çevresinde sıkça arttığını gördüğü, belki de bizzat içinde yaşadığı bir gerçeği konuşacağız. Obeziteden bahsedeceğiz. Konuğumuz beslenme ve diyet uzmanı Reyyan Nisa Çınar. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her üç yetişkinden biri kilolu, 8 kişiden biri de obezmiş. Acaba biz bu rakamların neresindeyiz? Artık bu hani bireysel değil de herkesi ilgilendiren toplumsal bir sorun haline mi geldi? Vücudumuza, sağlığımıza etkileri neler? En önemlisi bu durumla nasıl başa çıkabileceğimizi tüm yönleriyle Reyyan Hanım'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz Reyyan Hanım.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Reyyan Hanım, öncelikle her kilolu kişi obez mi? Obezite sadece dış görünüş meselesi mi yoksa bir hastalık mı? Nasıl değerlendiriyor uzmanlar?
1: Aslında bu çok güzel bir soru. Çünkü toplumda en çok karıştırılan konulardan birisi de bu. Şöyle düşünelim. Tartıya çıktık ve biraz yüksek bir sayıyı gördük. Hemen ben obezim diye panik yapıyoruz. Ama gerçek şu ki her kilolu kişi obez değildir. Biz sağlık profesyonelleri olarak sadece kiloya bakmayız. Çünkü önemli olan şey kaç kilo olduğunuz değil, o kilonun ne kadarın yağ olduğu ve o yağın vücutta nerede biriktiğidir. Tıbbi olarak obeziteyi şöyle tanımlıyoruz. Vücutta sağlığı bozacak düzeyde aşırı yağ birikmesi. Yani bu sadece dış görünüşle ilgili bir durum değil. Doğrudan bir hastalıktır. Şimdi dinleyicilerimiz için daha anlaşılır hale getirelim. En sık kullandığımız ölçümlerden biri vücut kitle indeksi, yani kısaca VKI. Bu kilonuzun boyunuzun karesine böldüğümüz bir hesaplamadır.
0: Nasıl olduğunu bir kere daha tekrar edebilir misiniz? Vücudumuzun kilosunu
1: boyumuzun karesine böldüğümüz.
0: Boyumuzun karesini alıp evet. Kilomuza bölüyoruz.
1: Aynen öyle. Ama burada kritik bir şey var. VKI bize genel bir fikir verir ama her şeyi anlatmaz. Mesela çok kaslı bir birey düşünün. VKI'ye göre kilolu çıkabilir ama aslında gayet sağlıklıdır. Ya da tam tersi. Kilosu normal ama karın bölgesinde yağlanması fazla olan biri. Yani halk arasında zayıf ama göbekli dediğimiz kişiler aslında daha büyük risk altında olabilir. İşte burada devreye çok önemli bir kavram giriyor. Bel çevresi. Çünkü özellikle karın bölgesinde biriken yağ, yani bizim viseral yağ dediğimiz yağ türü en tehlikeli olanıdır. Bu yağlar organların etrafını sarar ve vücutta adeta gizli bir yangın başlatır.
0: Hani evde kilomuzu değerlendirirken o zaman sadece tartı yeterli değil, bel çevresi de önemli. Neden bu kadar önemli?
1: Şöyle, aslında tam olarak burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Az önce bahsettiğimiz o karın bölgesindeki yağlanma, yani viseral yağ konusu bize şunu gösteriyor. Tartı tek başına yeterli değil. Çünkü tartı bize sadece toplam kiloyu söyler.

Ama o kilonun ne kadarı yağ, ne kadarı kas bunu söylemez. Düşünün, iki kişi aynı kiloda olabilir ama biri sağlıklıyken diğeri risk altında olabilir. İşte farkı yaratan şey vücut kompozisyonu, yani yağ kas dengesidir.

0: tarafını sararak metabolizmayı etkiliyor. Bu yüzden bel çevresi birçok bilimsel çalışmada kalp hastalığı ve diyabet riskinin güçlü bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Peki nasıl ölçeceğiz? Bir mezuru alıyoruz, göbek deliğimizin biraz üstünden nefesimizi normal verirken ölçüm yapıyoruz. Karnımızı içeri çekmeden rahat bir şekilde. Genel olarak kabul edilen sınırlar kadınlarda 80 santim üzeri risk başlar, 88 santim üzeri yüksek risktir. Erkeklerde ise 94 santim üzeri risk, 102 santim üzeri bir yüksek risktir. Ama burada şunu da eklemek isterim. Bu rakamlar bir teşhis koymaz, bize sadece bir uyarı verir. Bunun dışında aynaya bakmak da aslında küçümsenmemelidir. Özellikle karın bölgesinde artan yağlanma, kıyafetlerin belden sıkmaya başlaması gibi küçük değişiklikler bile önemli sinyaller olabilir. Bir diğer nokta da şu, sadece kilo düşürmeye odaklanmak yerine yağ oranını azaltıp kas oranını korumaya odaklanmalıyız. Çünkü sağlıklı olan budur. Özellikle şunu söyleyebiliriz ki sağlığımızı değerlendirirken tek bir sayıya değil bir bütün olarak vücudumuza bakmalıyız. Tartı bize fikir veriyor ama asıl hikayeyi anlatanlar arasında bel çevremiz ve vücut yapımız vardır.
1: O zaman şimdi biz çevremizde vücut yapısı belden kilo alan pek çok insanı görüyoruz. Gün geçtikçe de bu oran artıyor. Eskiye göre daha hızlı mı kilo alıyoruz? Sadece burada suçlu arıyorsak çok yemeği suçlu göstermemiz yeterli mi? Gizli düşmanlarımız, gizli sebepler var mı?
0: Aslında bu soru hepimizin hayatına dokunuyor. Çünkü çoğu kişi şöyle düşünüyor. Eskiden insanlar da yemek yiyordu, şimdi neden daha çok kilo alıyoruz? Ve burada çok önemli bir noktayı netleştirelim. Obezite sadece çok yemekle açıklanabilecek bir durum değildir. Evet, fazla enerji almak yani ihtiyacımızdan fazla yemek kilo aldırır. Ama günümüzde mesela bundan çok daha karmaşıktır. Biz buna bilimsel olarak çok faktörlü bir süreç diyoruz. Peki neler değişti? Öncelikle hareketimiz çok azaldı. Eskiden günlük hayatın içinde farkında olmadan aktif bir yaşam vardı. Örneğin tarlaları çapalamak gibi. Şimdi ise masa başı işler, uzun süre oturma, asansörler, yürüyen merdivenler, arabalar derken günün büyük bir kısmı hareketsiz geçiyor. Bu da enerji harcamasının ciddi şekilde düşmesine neden oluyor. İkinci büyük değişim ise beslenme ortamı. Artık yiyeceğe ulaşmak çok kolay ama sorun şu ki ulaşabildiğimiz yiyeceklerin büyük bir kısmı işlenmiş gıdalar. Bu ürünler genelde yüksek şeker, yüksek yağ, düşük lif içeriyor. Yani bizi hızlıca acıktırıyor, daha fazla yemeğe yönlendiriyor. Bu da bilimde yüksek enerji yoğunluğu olarak tanımlanır. Bir diğer önemli konu gizli şekerler. Sadece tatlarda değil, soslarda, içeceklerde, hatta sağlıklı diye satılan bazı ürünlerde bile ciddi miktarda şeker bulunabiliyor. Kişi fark etmeden gün içinde çok fazla kalori alabiliyor.
1: Mesela meyveli yoğurt ilk aklıma gelenler. Evde yapılan meyveli yoğurt yediremiyoruz çocuklara ama hazır yoğurtları hepsi seve seve yiyorlar. Sebebi şeker.
0: Kesinlikle şeker ve bağımlılık yapıyor bir süre sonra.
1: Peki duygu durumumuzu düşünürsek mesela bazen gerçekten katır kutur bir cips yemek, bazen çikolata yeme isteği çok daha şiddetli olabiliyor biz hanımlarda. Stresliyken ya da üzüntülüyken neden hemen yemeğe yöneliyoruz?
0: Şöyle, bu aslında hepimizin zaman zaman yaşadığı bir durum. Kendimizi üzgün hissettiğimizde, stresli olduğumuzda ya da bazen sadece canımız sıkıldığında elimizin hemen yiyeceklere gitmesi. İşte biz buna duygusal yeme diyoruz. Yani ortada gerçek bir fiziksel açlık yoktur. Vücut enerjiye ihtiyaç duyduğu için değil, duygularımızı bastırmak ya da rahatlatmak için yemek yeriz. Peki neden böyle oluyor diye soruyoruz kendimize. Çünkü yemek yemek, özellikle şekerli ve yağlı yiyecekler, beyinde bazı mutluluk hormonlarını arttırır. Özellikle serotonin dediğimiz hormon yükselir ve kişi kendini kısa süreli daha iyi hisseder. Ama bu etki maalesef geçicidir. Stresli olduğumuzda vücutta bir de kortizol hormonu artar. Bu hormon hem iştahı arttırıyor hem de bizi daha çok ödül gibi yiyeceklere yönlendiriyor. Yani o an canımız salata değil de tatlı istemesinin bir sebebi var. Bir de şu farkı çok iyi bilmek gerekiyor. Fiziksel açlık ve duygusal açlık aynı şey değildir. Fiziksel açlık dediğimiz yavaş yavaş gelir, her türlü yiyecekle geçer. Yemek yedikten sonra suçluluk hissi olmaz, karın doyar. Duygusal açlık ise aniden gelir. Genelde spesifik yiyecekler ister, bunlar tatlı, abur cubur gibi. Yedikten sonra çoğu zaman pişmanlık olur, karın doymaz. İşte bu farkı fark etmek bile aslında çözümün yarısıdır. Peki bu döngüyü nasıl kırabiliriz? Öncelikle kendimize şu soruyu sormalıyız. Ben gerçekten aç mıyım? Yoksa sadece şu an bir şeyler mi hissediyorum? Eğer cevap duygusal ise alternatif yollar geliştirmek çok önemli. Bunlar arasında kısa bir yürüyüş yapmak, kısa bir spor yapmak, su içmek, dikkati başka yöne çekmek, birisiyle konuşmak, aktif işlerle uğraşmak. Bunlar basit ama etkili yöntemlerdir. Bir diğer önemli nokta.

0: nokta da şu: kendimizi bu konuda suçlamamak. Çünkü bu bir irade zayıflığı değil, öğrenilmiş bir başa çıkma mekanizmasıdır. Ama öğrenildiyse de değiştirilebilir de. Özetle şunu söyleyebiliriz: bazen aç olan midemiz değil, zihnimizdir. Ve o an gerçekten ihtiyacımız olan şey yemek değil, duygumuzu fark etmek ve onunla doğru şekilde baş etmektir.
1: Duygusal olarak kendimizi doyuramadığımızda diyorsunuz, midemizi doyuruyoruz.
0: Kesinlikle öyle.
1: Peki bu açlık haline az uyumak ya da geç yatmak gibi uykusuzlukla ilgili sebepler de dahil mi? Uykuyla iştah arasında bir bağlantı var mı?
0: Bu soru gerçekten çok kritik. Çünkü çoğu kişi kilo konusunda sadece ne yediğim üzerinden değerlendiriyor. Ama aslında nasıl uyuduğumuz da en az beslenme kadar etkilidir. Kısaca cevaplayacak olursam, evet, az uyumak ve geç yatmak kilo alımını kolaylaştırıyor. Peki nasıl diye soruyoruz. Vücudumuzda iştahı kontrol eden iki temel hormon vardır. Birincisi grelindir, yani açlık hormonudur. Diğeri leptindir, tokluk hormonudur. Normalde dengede çalışırlar ama siz uykusuz kaldığınızda bu denge bozuluyor. Grelin artar, daha çok acıkıyorsunuz, leptin azalıyor, daha geç doyuyorsunuz. Yani aslında vücut size şunu söylüyor: daha fazla ye. Üstelik bu sadece miktar değil, yiyecek tercihlerinizi de değiştiriyor. Araştırmalar gösteriyor ki uykusuz kalan kişiler daha çok şekerli, yüksek yağlı, yüksek kalorili gıdalara yöneliyor. Yani canımız neden gece tatlı ister? İşte cevabı burada. Bir diğer önemli nokta ise gece uyanık kalmak ekstra yeme fırsatı oluşturuyor. Ne kadar uzun süre uyanıksak o kadar çok atıştırma ihtimali doğar. Özellikle de gece saatlerinde yapılan atıştırmalar genellikle daha kontrolsüzdür. Tutamayız kendimizi. Ama etkiler bununla da bitmiyor. Uyku düzensizliği aynı zamanda kortizol, yani stres hormonunu arttırıyor. Bu hormon da özellikle karın bölgesinde yağlanmayı tetikler. Yani sadece daha çok yemek değil, aynı zamanda yağın depolanma şekli de değişir. Bir de işin biyolojik saati var. Vücudumuzun bir sirkadiyen ritmi var, yani iç saati. Gece geç yatmak, düzensiz uyumak bu ritmi bozuyor. Bu da metabolizmanın daha yavaş çalışmasına ve enerjiyi daha kolay yağ olarak depolamasına neden olabiliyor. Peki burada ne yapmalıyız diye soruyoruz kendimize. Çok basit ama birkaç önerimiz var. Her gün mümkün olduğunca aynı saatlerde uyuyup uyanmak. Gece ekran kullanımı azaltmak. Yatmadan 2-3 saat önce yemeği kesinlikle bırakmak. Bunlar küçük gibi görünüyor ama etkisi çok büyük. Özellikle şunu söyleyebiliriz: uyku sadece dinlenmek değil, aynı zamanda iştahımızı, hormonlarımızı ve kilo kontrolümüzü yöneten çok önemli bir faktördür. Yani bazen kilo vermek için yapılacak ilk şey diyet değil, iyi bir uyku düzeni kurmaktır.
1: Yani buradan mikrofonlarımızdan bir kere daha hatırlatıyoruz o zaman. Diyete başlamadan önce bir uyku düzeni, diyetini önce oluşturmalıyız
0: kesinlikle
1: kendimizde.
0: Kesinlikle öyleyiz.
1: Daha sonrasında gıdaları azaltacağız.
0: Yavaş yavaş olacak her şey.
1: Burada hemen alışkanlıklar aslında insanın aklına geliyor. Uyku düzeninde bir alışkanlık, yemede alışkanlık, aslında öğrenilen bir alışkanlık. Burada aileye bağlıyoruz. Ailesinde obezite olan biri mutlaka obez mi olur? Yoksa bu değişebilir bir durum mu?
0: Bu soru da çok sık duyduğumuz ve aslında insanı biraz umutsuzluğa da sürükleyen bir soru. Ailemde herkes kilolu, demek ki ben de kilolu olacağım düşüncesi oldukça yaygın çevremizde. Ama burada çok net bir şey söylemek istiyorum ki genetik bir kader değil, sadece bir yatkınlıktır. Yani ailesinde obezite olan birinin riski artabilir, evet, ama bu mutlaka obez olacağı anlamına da gelmez. Bilimsel olarak baktığımızda obezitenin yaklaşık %40-%70 oranında genetik etkisi olduğu gösteriliyor. Ama bu şu demek değil: geri kalan hiçbir şey önemli de değil. Tam tersine, bu sürecin yönünü belirleyen en güçlü faktör yaşam tarzıdır. Bir kez daha vurguluyorum. Burada önemli bir kavram var: epigenetik. Yani genlerimiz var ama bu genlerin nasıl çalışacağı büyük ölçüde bizim yaşam alışkanlıklarımıza bağlı. Biraz daha basite indirgeyerek anlatıyorum. Genler bir silahsa tetiği çeken şey yaşam tarzımızdır. Peki neden ailelerde obezite daha çok sık görülüyor? Çünkü sadece genleri değil, aynı zamanda alışkanlıkları da miras alıyoruz. Evde nasıl yemek pişiyor, porsiyonlar nasıl, hareketli mi yoksa daha mı sedanter, yani hareketsiz bir yaşam var, çocuk ödül olarak neyle büyüyor, çocuk ekran karşısında mı yemek yiyor vesaire vesaire. Bunların hepsi nesilden nesile aktarılıyor. Yani bazen genetik sandığımız şey aslında ortak yaşam tarzı olabiliyor. Ama işin güzel tarafı da şu: bu döngüyü kırmak sizin elinizde. Yani mümkün. Araştırmalar şunu gösteriyor ki sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve iyi bir uyku düzeni genetik riski olan bireylerde bile obezite gelişimini önemli ölçüde azaltabiliyor.
1: Bunların altını bir daha çizelim mi?
0: Tabii ki.

0: Araştırmalarımız tekrardan şunu söylüyor ki sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, bu yürüyüş olabilir, spor yapabilirsiniz ya da evde düzenli olarak bir hareket yapıyorsunuz ve iyi bir uyku düzeni genetik riski olan bireylerde bile obezite gelişimini önemli ölçüde azaltabiliyor. Yani kişi benim genetiğim böyle, yapacak bir şey yok, ben böyleyim, ben böyle doğdum demek yerine şunu demeli. Ben risk grubundayım, o zaman kendime daha çok dikkat etmeliyim, kendime çeki düzen vermeliyim demeli. Bu bakış açısı çok şeyi değiştiriyor. Özellikle şunu söyleyebiliyoruz ki genetik bize bir zemin hazırlar ama hayatın yönünü biz belirleyiz. Yani kader değil, kontrol edilebilir bir süreçtir bu.
1: Burada farkında olmadan aslında vücudumuza da zarar veriyoruz değil mi aşırı kilolarla?
0: Kesinlikle, yani vücudumuz fazlasıyla yoruluyor, organlarımız bunun en başında kalp geliyor, ondan sonra karaciğer vesaire. Obezite gerçekten de vücudumuzu çok yoran, en basitine bir yürüyüş yaparken bile çok sık nefes almak, nefesimizin daralması, kalbimizin çok hızlı çarpması, bunlar arasında dizlerimizin ağrıması, bileklerimizin ağrısı, bunların hepsi bir faktördür. Bu yüzden yaşam standartımızı değiştirmeliyiz.
1: Vücudumuzda obezitenin sebep olduğu hastalıklar neler? Daha doğrusu şöyle, hangi hastalıkların kapısını açar?
0: Aslında obeziteyi tehlikeli yapan şey tam da sorunun içinde gizli, sessizce ilerlemesi. Çoğu zaman kişi sadece kilo aldığını düşünüyor ama vücudun içinde fark edilmeden birçok süreç başlamıştır. Peki obezite vücutta neler yapıyor sorusuna geliyoruz. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Yağ dokusu sadece bir depolama alanı değildir. Aynı zamanda aktif bir organdır ve bazı maddeler salgılar. Biz bunlara bilimsel olarak inflamatuar iltihap maddeleri diyoruz. Bu maddeler vücutta çok düşük düzeyde ama sürekli bir iltihap hali, yani kronik inflamasyon oluşturur. Ve bu durum birçok hastalığın temelini hazırlar. İlk ve en önemli etkilerinden birisi de insülin direncidir. Normalde insülin hormonu kandaki şekeri hücrelere sokar. Ama obezitede hücreler insüline karşı direnç gösterir. Bu da zamanla tip 2 diyabete giden yolu açar. İkinci en önemli noktaysa kalp ve damar sağlığıdır. Obezite kolesterol dengesini bozar, tansiyonu yükseltir, damar yapısını etkiler. Bu da kalp krizi ve felç riskini ciddi şekilde arttırır. Bir diğer çok yaygın ama çoğu kişinin farkında olmadığı durumsa karaciğer yağlanması. Tıbbi adıyla non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı. Alkol kullanmasa bile kişi fazla yağ nedeniyle karaciğerinde yağ biriktirebiliyor. Bu ilerlese siroza kadar gidebilen ciddi bir tabloya dönüşebiliyor. Bunun dışındaysa da eklem problemleri var. Diz ve kalça eklemleri fazla yük taşıyor, ağrı ve kireçlenmeler gelişebilir. Hormonal dengesizlikler, özellikle kadınlarda adet düzensizlikleri ve polikistik over sendromu. Uyku apnesi, gece nefes daralmaları, bazı kanser türleri, özellikle meme ve kolon gibi. Ve çoğu zaman göz ardı edilen bir boyut daha var, psikolojik etkiler. Kişi kendini yetersiz hissedebilir, sosyal hayattan uzaklaşabilir, bu da bir kısır döngü oluşturur. Yani obezite sadece dışarıdan gördüğümüz bir durum değildir. Vücudun içi birçok sistemi etkileyen, adeta zincirleme reaksiyon başlatan bir süreçtir. Özetle şunu söyleyebiliriz ki obezite tek bir hastalık değil, birçok hastalığın başlangıç noktasıdır. Bu yüzden erken fark etmek ve önlem almak ileride oluşabilecek çok daha büyük sorunların önüne geçer.
1: Şimdi böyle söyleyince gerçekten eyvah diye bir kaygı oluştu içimizde. Bir yönden de görüyoruz ki çocuklarda da obezite artıyor. Şimdi evlatlarımız adına iki kere kaygı hissediyoruz anneler olarak. Çocuklarda obezite neden bu kadar arttı? Aileler nerede hata yaptı?
0: Bu soru aslında çok önemli. Çünkü çocukluk çağı obezitesi sadece bugünün değil, geleceğin de en büyük sağlık problemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Peki neden bu kadar arttı? En temel neden şu: çocukların yaşam tarzı değişti. Eskiden çocuklar günün büyük bir kısmını hareket ederek geçirirdi. Sokakta oynar, koşar, maç yapar, aktif olurlardı. Ama bugünkü tablo çok daha farklı. Çocuklar artık daha çok ekran başında, yani tablet, telefon ve televizyon karşısında vakit geçiriyor. Sokaklarda çocuk kalmadı, maç sesleri yok. Bu da günlük enerji harcamasını ciddi şekilde azaltıyor. İkinci en önemli faktör ise beslenme ortamı. Çocukların ulaşabildiği yiyeceklerin büyük bir kısmı artık paketli gıdalar, şekerli içecekler, fast food ürünleri, zararlı besinler. Bu ürünler hem yüksek kalorili hem de tokluk hissini kısa sürede kaybettiren gıdalar. Yani çocuk daha çok yemeğe yöneliyor. Bir diğer önemli noktaysa reklamlar ve çevresel etki. Çocuklar sürekli olarak

0: abur cubur reklamlarına maruz kalıyor. Bu da onların isteklerini doğrudan etkiliyor. Yani mesele sadece evde ne yediği değil, dış dünyanın da ne sunduğu. Peki aileler nerede hata yapıyor sorusuna gelince de burada suçlama değil de farkındalık daha önemli. En sık yapılan hatalardan birisi de şu: yemekleri ödül ceza sistemiyle kullanmak. Yemeğini yersen çikolata var, yemeğini yersen tablet var, yemeğini yersen cips var gibi ifadeler çocuğun zihninde sağlıksız besinleri ödül haline getiriyor. Bir diğer hataysa çocuğun ne yediği kontrol ederken ne kadar hareket ettiğini göz ardı etmek. Sadece beslenme değil, hareketin de bu sürecin önemli bir parçası. Yani örnek verecek olursak da çok sağlıklı bir besin, çok sağlıklı bir akşam yemeği yiyor fakat çocuk asla hareket etmiyor, devamlı ekran başında. Ayrıca bazı aileler iyi niyetle çocuğu fazla besleyebiliyor. Çocuk gelişsin, aman kilo alsın, aman zayıf kalmasın düşüncesiyle porsiyonlar büyütülebiliyor ya da gereğinden fazla atıştırmalık verilebiliyor. Ama burada kritik bir nokta var. Çocukluk döneminde oluşan alışkanlıklar yetişkinlikteki sağlık durumunu büyük ölçüde belirler. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki çocukluk çağı obezitesi olan bireylerin büyük bir kısmı yetişkinlikte de kilo problemi yaşamaya devam ediyor. Peki çözüm ne diye soruyoruz kendimize. Çok basit ama çok etkili birkaç nokta var. Evde sağlıklı besinlerin erişilebilir olması, havuç, muz, armut, elma, kıvırcık, salata gibi. Çocuğun düzenli fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi, bunlar da çocuklar için yüzme, basketbol, futbol, ip atlama, normal mahallede maç oynama, ekran süresinin sınırlandırılması, ödül yemekle değil farklı şeylerle verilmesi. Özetle şunu söyleyebiliriz ki çocukluk çağı obezitesi bir çocuğun değil bir yaşam tarzı sisteminin sonucudur. Ve en güzel tarafı da şu: bu sistem doğru kurulduğunda tamamen değiştirilebilir.
1: İnşallah hem kendimiz hem çocuklarımız adına güzel sağlıklı bir beslenme düzeni oturtabilelim.
0: İnşallah.
1: Kıymetli hanımlar, konuğumuz beslenme ve diyet uzmanı Reyhan Nisa Çınar Hanım'la sohbetimize devam edeceğiz. Şimdiye kadar kilo almaktan bahsettik. Programımızın ikinci bölümünde pazartesi başlayıp salı biten diyetlerden nasıl kalıcı kilo verebileceğimizden bahsedeceğiz. Ama önce kısa bir aramız var. Bu aradan sonra yine birlikteyiz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programımız devam ediyor. Konuğumuz Reyyan Nisa Çınar'la birlikte obeziteden bahsediyoruz. Obezite deyince nedir, ne değildir, gençlerde ve çağımızda neden bu kadar çoğaldı konusunu konuştuk. Gelelim buna karşı neler yapabileceğimize. Pazartesi başlayıp salı biten diyetlerden neden sonuç alamıyoruz Reyyan Hanım? Hızlı verilen kilolar neden hemen geri geliyor bize?
1: Şöyle, bu soru aslında obeziteyle mücadelede en kritik noktalardan birisi. Çünkü birçok kişi kilo vermeye çalışırken en büyük hatayı burada yapıyor. Çok hızlı sonuç beklemek. Şöyle düşünelim ki pazartesi günü çok düşük kalori bir diyetle başlıyoruz. Örnek verilecek olursa sabah kahvaltısında bir dilim peynir, bir haşlanmış yumurta, 5 tane zeytin, bir dilim ekmek. Sonra akşam yemeğinde de azıcık tavuk, et, balık, birazcık da ekmek. Bu kadar. Salı günü tartıda hızlı bir düşüş görmüş oluyoruz ve buna seviniyoruz. Ama birkaç hafta sonra o kilo geri

0: geliyor. Hatta bazen fazlasıyla. Peki neden? Öncelikle şunu söyleyelim. Bu tür hızlı kilo kaybının büyük bir kısmı yağ değil, su ve kas kaybıdır. Vücut çok düşük enerji aldığında bu tür alarm moduna girer. Bilimsel olarak buna metabolik adaptasyon diyoruz. Vücut şunu düşünüyor. Enerji az geliyor, o zaman tasarrufa geçmeliyim. Bu durumda metabolizma yavaşlar, kas kaybı artabilir, vücut enerji harcamayı azaltır. Yani aslında sistem kendini korumaya alır. Ama işin kritik kısmı burada başlıyor. Kişi diyete bıraktığında vücudu artık tasarruf modunda olduğu için aldığı enerjiyi daha kolay yağ olarak depolamaya başlar. İşte bu yüzden verilen kilo çok hızlı geri gelir. Hatta çoğu zaman bunu yo-yo diyet döngüsü diyoruz. Yani kilo ver, kilo al. Tekrar ver, tekrar al. Bu döngü sadece fiziksel değil, aynı zamanda metabolik olarak da zararlıdır. Çünkü her döngüde vücut biraz daha verimli yağ depolayan bir yapıya dönüşebilir. Bir diğer önemli nokta ise sürdürülebilirlik. Şok diyetler genellikle çok kısıtlayıcıdır, uzun süre devam ettirilemez, sosyal hayatla uyumsuzdur. Bu yüzden kişi bir noktada bırakmak zorunda kalır. Peki doğru yaklaşım ne olmalıdır sorusuna geliyoruz. Bilimsel olarak kabul edilen sağlıklı kilo kaybı haftada yaklaşık yarım kilo ile bir kilogram arasındadır. Bu hız kas kaybını azaltır, metabolizmayı korur, daha kalıcı sonuç sağlar. Ayrıca önemli bir gerçek daha var. Vücut sadece az yemekle değil, dengeyle değişir. Yani mesela aç kalmak değildir, doğru beslenme düzeni kurmaktır. Özetle şunu söyleyebiliriz ki pazartesi başlayıp salı biten diyetler aslında bir çözüm değil, kısa süreli bir yanılsamadır. Gerçek başarı ise hızlı olan değil, sürdürülebilir olan değişimdir.
1: Verdiğimiz kiloların kalıcı olması için ne yapmalıyız? Ekmek gerçekten bizim düşmanımız mı bu kalıcı kilo vermekte? Ya da bu mucize ürünlere güvenelim mi?
0: Bu soru aslında işin özünü anlatıyor. Çünkü kilo vermek isteyen herkesin kafasında 3 büyük konu var. Nasıl kalıcı kilo veririm? Ekmek gerçekten düşman mı? Ve mucize ürünler işe yarar mı? Tek tek gidelim. Öncelikle kalıcı kilo vermenin temel kuralı şu. Sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturmak. Yani kısa süreli bir diyet değil, hayatın içine oturan bir düzen. Bilimsel olarak baktığımızda kilo kaybı temel olarak enerji dengesiyle ilgilidir. Yani aldığımız enerji ile harcadığımız enerji arasındaki ilişki. Ama bu çok basit bir matematik gibi görünse de işin içinde hormonlar, alışkanlıklar ve psikoloji de vardır. Kalıcı kilo vermek için en önemli 3 temel nokta dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, uyku ve stres yönetimi. Bunlardan birisi eksik olursa sonuç sürdürülebilir olmaz. Gelelim en çok tartışılan konuya ekmek. Ekmek tek başına düşman değildir. Burada önemli olan şey hangi ekmek ve ne kadar tüketildiğidir. Beyaz unlu, liften fakir ekmekler kan şekerini hızlı yükseltip daha çabuk acıktırabilir. Ama tam tahıllı, lif içeriği yüksek ekmekler daha uzun süre tokluk sağlar, kan şekerini daha dengeli yükseltir, sindirimi destekler. Yani sorun ekmek değil, miktar ve kalite kontrolüdür. Yani burada demek istediğimiz beyaz ekmek asla yenmemeli gibi bir çıkarım yapılmamalıdır. Beyaz ekmek kesinlikle tüketilebilir fakat daha hızlı kan şekeri yükselip alçaldığı için çabucak acıkma söz konusudur. Bu yüzden daha çok lifli içerikler, tam tahıllı ekmeklere tüketilmesi önerilir. Şimdi gelelim en tehlikeli yanılgıya, mucize ürünlere. Piyasada yağ yıkıcı çay, detoks içeceği, bir haftada 5 kilo verdiren ürünler gibi çok fazla iddia görüyoruz. Ama bilimsel olarak şunu net söyleyebiliriz ki tek başına hiçbir ürün yağ yakmaz. Yağ kaybı ancak enerji açığı, doğru beslenme ve hareketle olur.
1: Enerji açığı, doğru beslenme ve hareket.
0: Kesinlikle.
1: 3 temel nokta var demek ki.
0: Kesinlikle öyle. Bu ürünler, mucize ürünlerden bahsediyoruz. Çoğu su kaybı oluşturur, bağırsakları çalıştırır ya da geçici etki gösterir. Kalıcı yağ kaybı sağlamaz. Hatta bazıları sağlığı da olumsuz etkileyebilir. Özetle şunu söyleyebiliriz. Kalıcı kilo vermenin sırrı bir yasak listesi değil, dengeyi kurabilmektir. Ekmek düşman değil, mucize ürünler de çözüm değildir. Gerçek çözüm kişinin kendine uygun, sürdürülebilir bir beslenme düzeni oluşturmasıdır. Ve en önemlisi hızlı sonuç değil, kalıcı sağlık hedeflenmelidir.
1: Kalıcı sağlığı hedefleyip böyle bir motivasyonla başlanıyor diyetlere ama motivasyon düşüyor. Motivasyon düştüğünde ne yapacağız? Bu süreci sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz?
0: Bu aslında kilo verme sürecinin en gerçek kısmı. Çünkü herkes motiveyken başlar ama önemli olan motivasyon düştüğünde devam edebilmektir. Şunu en başta net olarak söylüyorum. Motivasyon kalıcı değildir, disiplin ve alışkanlık ise kalıcıdır. Çoğu kişi şunu yaşıyor. Başta çok hevesli oluyor, diyete sıkı başlar, spor yapar ama birkaç hafta sonra tempo düşer. İşte burada hata genelde şu olur.

0: motivasyonum yok, o zaman bırakayım. Oysa bilimsel ve davranışsal açıdan doğru yaklaşım bu değildir. Peki motivasyon düştüğünde ne yapmalıyız? İlk olarak şunu kabul etmek gerekir. Motivasyonun düşmesi normaldir. Bu bir başarısızlık değil, insan davranışının doğal bir parçasıdır. En önemli strateji küçük hedeflerdir. Büyük hedefler göz korkutur ama küçük hedefler devamlılığı sağlar. Mesela bir ayda 10 kilo 20 kilo vereceğim demek yerine bugün 20 dakikalık yürüyüş yapacağım demek daha uygulanabilirdir. İkinci en önemli nokta rutin oluşturmak. Beyin alışkanlıkları sever. Ne kadar otomatikleşmiş bir düzen kurarsak motivasyona o kadar az ihtiyaç duyarız. Örneğin aynı saatlerde yemek yemek, belli günlerde yürüyüş yapmak. Üçüncü noktaysa çevre düzeni. İrade tek başına yeterli değildir. Evdeki besin seçimi, sosyal çevre, günlük rutinler çok belirleyicidir. Sağlıklı yiyeceklerin ulaşılabilir olması süreci ciddi şekilde kolaylaştırır. Bir diğer önemli noktaysa mükemmelliyetçilik. Bir gün kaçırdık diye tüm süreci bırakmak en sık yapılan hatalardan birisidir. Oysa önemli olan %100 mükemmellik değil, %70 devamlılıktır. Ve en güçlü destek mekanizmalardan birisi de sosyal destek. Bir arkadaşla yürümek, bir uzmanla çalışmak ya da bir gruba dahil olmak sürdürülebilirliği ciddi şekilde arttırır. Son olarak şunu söylemek isterim. Bu bir sprint değil, bir maratondur. Yani hız değil, istikrar kazanır. Motivasyon gelir gider ama alışkanlık oluştuğunda artık motivasyona ihtiyacımız kalmaz. Ve belki de en önemli cümle şu, küçük adımlar büyük değişimlerin başlangıcıdır.
1: Burada hani dediniz ya en önemli şey hani sosyal destek. En büyük köstek de sosyal köstek herhalde. Hadi ye diye ısrarlar değil mi?
0: Evet, bizim kültürümüzde çok fazla var. Misafir geldiğinde ben diyetteyim demek çok zordur. Misafirliğe gidildiğinde de aynı şekilde. Bir kişiyi kırmak istemediğimiz için onun verdiklerini yiyoruz. Ama burada verileni yemek evet olabilir ama bir porsiyonu tamamen bitirmemek önemli. Özellikle misafirliğe gittiğimizde kadınlar arası altın günleri yaptığımızda böyle çok hamur işleri, çok salatalar, çok fazla tatlılar oluyor. Onları ve birer çatalla nefsimizi körlemek adına da olsa ikramı geri çevirmemek adına onlardan tüketilebilir. Ama aman zaten bugün ben altın gününe geldim, bugün yiyeceğim, diyetim bozulacak zaten diye tüm olanlardan fazla fazla yersek bu bizim için sıkıntıdır. Tekrardan dediğimiz gibi sürdürülebilir olması gerekiyor. Bir gün kaçamak yaptım, bu diyetim tamamen bitti, artık yapamam demek değil. Ben bugün birazcık kaçamak yaptım ama bir sonraki gün bunu dengeleyeceğim, devam edeceğim demek bizim için en önemli adımlardan bir tanesidir.
1: Bir de bu kilo vermede doğuştan kısmetli olan bir grup var. Metabolizması hızlı çalışanlar. Yiyor yiyor kilo almıyor olanlar. Şimdi bu bir lütuf mu?
0: Şu şekilde ifade edelim. Bu halk arasında bir lütuf gibi gözükebiliyor gerçekten. Yiyorum yiyorum asla kilo almıyorum diyenlere kıskançlık gözüyle bakabiliyoruz. O kadar yemesine rağmen kilo almıyor ama ben bir bardak su içsem yarıyor diyenler var. Bunları duyuyor gibiyim. Çevremizde de çok var. Fakat onların da kendilerine göre durumları var. Metabolizması çok hızlı çalışan insanlar da bu durumdan muzdarip. Onlar da kilo almak istiyor ve kilo vermek kilo almaya göre daha kolay bir şey. Siz haftada 1 kilo 2 kilo verebilirsiniz ama onlar haftada 1 kilo bile alamıyor. Onlar için daha zorlu süreçler var. Zayıflığından gerçekten zorlanan insanlar var. Metabolizmanın bu kadar iyi çalışması da çok istediğimiz bir durum değil. Bizim istediğimiz vücudumuzun kesinlikle dengede durması, metabolizmamızın çok iyi bir şekilde, dengeli olacak şekilde çalışmasıdır. Ne çok yavaş ne çok hızlı çalışması biz sağlık çalışanları olarak istediğimiz bir durum değildir.
1: Metabolizması yavaş olan hanımlar ne yapsın da hem yesin hem kilo almasın? Var mı bunun bir formülü?
0: Şöyle ifade edelim bunu da. Metabolizmamız yavaş, evet birazcık kiloluyuz, tamam. Ama bunun için de birazcık nefsimizi bastırmak gerekiyor. Bir porsiyon tatlı, az önce örneğini vermiştim. Bir porsiyon tatlının yarısını yemek bu bizim için önemli bir adımdır. Ya da bir kısır geldiğinde sadece bir kaşık almak bizim için büyük bir adımdır. Evdeyiz diye zaten canım sıkılıyor diye devamlı bir şeyler yemek ya da ev işlerini yetiştiremiyorum zaten, hangi birine yapayım, kendime vakit ayırayım diye düşünceleri def etmek çok önemlidir. 15 dakikalık boş bir zaman her insan için, en yoğun insan için bile vardır. 15-20 dakikalık bir yürüyüş evin içinde yapılması bile yeterlidir. İlla dışarıya çıkalım, illa sahil boyu yürüyüşler yapalım, spor salonlarına gidelim, herkesin elinde olan bir imkan değildir. Evin içerisinde

0: bile salondan koridora kadar gidip gelmek bile gerçekten çok etkilidir. Evdeyiz diye tekrardan söylüyorum, illa atıştırmalık zorunda değiliz. Yeme saatlerimizi oluşturmamız çok önemli. Çocuğu okula bırakıyorum, geliyorum, uyuyorum, sonra tekrardan kalkıyorum, yemeği yiyorum. O sırada bir şeyler atıştırıyorum, bazen yemiyorum. Akşam yemeklerini çok fazla yiyorum. Eşim geç geliyor, çocuklar yemiyor. Hep onların istediklerini yapıyorum tarzında düşüncelerse, konuşmalarsa gerçekten her insan kendisi için çok değerlidir. İlk olarak kendi değerimizi kendimiz yapmamız gerekiyor. Bazı küçük şeyleri yavaş yavaş başlatmak, bu tür düşünceler ise gerçekten kendimize göstermediğimiz değeri ortaya sunuyor. Biz bir birey olarak, özellikle kadınlar olarak çok değerliyiz. Bu değeri kendimiz yapabiliriz. Çok uyuyorum, uykumu alamıyorum, yemek saatlerim düzenli değil gibi düşünceler, hayat standartları, hayat yaşam stilleri kendi fıtratım, biz insanoğlunun fıtratına uygun değil açıkçası. Fıtratımıza uygun yaşamalıyız. Ehli sünnet üzerine yaşamalıyız. Çok uyumak bir Müslümana yakışmaz. Çok yemek de bir Müslümana yakışmaz. O yüzden her şeyin sınırını bilerek, her şeyin dengeli bir şekilde ilerlemesi çok önemlidir.
1: Peki burada bu sınırı korurken de maalesef yaptığımız bazı yanlış, kimi zaman yanlışlardan, kimi zaman metabolik hastalıklar kaynaklı insülin direnci gibi engeller çıkıyor ortaya. Evet,
0: Evet.
1: elimizden geleni yapıyoruz, gayret ediyoruz ama önümüzde öyle bir büyük kaya var ki o kayayı kaldırıp yolumuza devam edemiyoruz. İnsülin direnci olanlar da kilo veremediğinden şikayet ediyor. Ne yapmalılar?
0: İnsülin direncini şöyle basitçe anlatacak olursam, vücudumuz yemek yediğimizde özellikle karbonhidratlardan sonra kan şekerimiz yükselir. Bu şekeri hücrelerin içine sokmak için pankreas insülin hormonunu salgılar. Ama insülin direnci dediğimiz durumda şu olur. Hücreler insüline karşı duyarsızlaşır. Yani insülin var, görevini yapmak istiyor ama hücreler kapıyı açmıyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Vücut daha fazla insülin üretmeye başlar ve zamanla hem insülin hem de kan şekeri yükselir. Bu süreç devam ederse ileride tip 2 diyabet gelişebilir. Peki belirtileri var mı sorusu oluyor akılda. Aslında en zor kısmı şu, çoğu zaman sessiz ilerler. Ama bazı ipuçları olabilir. Sürekli acıkma hissi, tatlı krizleri, yemekten sonra uyku hali, karın bölgesindeki yağlanma, halsizlik ve enerji düşüklüğü. Bunlar tek başına tanı koymuyor ama en önemli sinyallerden birisi. Peki ne yapmalıyız sorusu. İşte en önemli kısım burası. İnsülin direnci geri çevrilebilir bir süreçtir. Bunun için 5 temel adım vardır. 1. Karbonhidrat kalitesini değiştirmek. Tamamen kesmek değil, doğru seçmek önemli. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı, şekerli gıdalar yerine doğal besinler, lifli besinleri arttırmak. Bu kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar. 2. Hareket etmek. Egzersiz hücrelerin insülin duyarlılığını arttırır. Yani adeta hücrelerin kapısını tekrar açar. Her gün 30 dakika yürüyüş bile ciddi fark yaratır. 3. Düzenli ve dengeli öğünler. Uzun süre aç kalıp sonra çok yemek kan şekerini dalgalandırır. Daha dengeli, daha düzenli beslenmek gerekir. 4. Uyku düzenine dikkat etmek. Az uyku insülin direncini arttırır. Günde ortalama 7-8 saatlik kaliteli uyku çok önemlidir. 5. Stres yönetmek. Stres hormonu kan şekerini yükseltir. Bu yüzden sadece ne yediğimiz değil, nasıl yaşadığımız da önemlidir. Özetle insülin direnci bir anda ortaya çıkan bir hastalık değil. Yavaş yavaş gelişen ama doğru adımlarla geri çevrilebilen bir süreçtir. Ve belki de en önemli cümle şudur. Sorun sadece şeker değil, yaşam tarzıdır.
1: Reyhan Hanım, programımızın sonuna doğru yaklaştık. Bugün dinleyicilerimiz için yayından sonra hayatlarında değiştirebilecekleri 5 basit alışkanlık önerseniz bunlar neler olurdu?
0: Bu aslında programın en değerli kısmı. Çünkü bilgi almak önemli ama asıl değişim küçük ama sürdürülebilir alışkanlıklarla başlıyor. Dinleyicilerimiz için bugün yayından sonra hemen başlayabilecekleri 5 basit ama çok etkili alışkanlıklar söyleyeyim. 1. Günlük hareketi arttırmak. Karmaşık spor değil, basit hareket. İlk alışkanlık şu, her gün daha fazla hareket etmek. Burada kasıt ağır spor yapmak değil. Mesela gün içerisindeki kısa yürüyüşler, asansör yerine merdiven kullanmak, telefonla konuşurken bile ayakta durmak. Bilimsel olarak biliyoruz ki düzenli, düşük, orta düzey hareket bile insülin duyarlılığını arttırır, yağ yakımını destekler ve metabolizmayı aktif tutar. Yani mesele spor salonu değil, hareketli yaşamdır. 2. Su tüketimi arttırmak. İkinci basit ama çok etkili bir alışkanlıktır. Yeterli su içmek.

0: Çoğu zaman açlıkla susuzluğu karıştırıyoruz. Beyin bazen susuzluğu açlık gibi algılayabiliyor. Ayrıca yeterli su tüketimi sindirimi destekler, metabolizmayı düzenler, tokluk hissini arttırılabilir. Basit bir alışkanlık gibi görünür ama etkisi büyüktür. 3. Tabak düzenini değiştirmek. 3. alışkanlık ise beslenmeyle ilgili ama çok pratik bir yöntemdir. Tabak modelini düzenlemek. Bunu karmaşık diyet gibi düşünmeyelim. Basit bir görsel denge. Yarısı sebze, 1/4 protein. Bu proteinlerin içinde et, yumurta, baklagil. 1/4 karbonhidrat, ekmek, pilav, makarna gibi. Bu yöntem bilimsel olarak dengeli makro besin dağılımını sağlar ve aşırı yeme riskini azaltır. Buna şunları ekleyebiliriz. Protein tüketimini arttırmak, proteine kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar ve uzun süre tok tutar. Örneğin yumurta, yoğurt, et, tavuk, balık, baklagiller, öğünlerde yeterli protein olması obeziteyi engellemek için güçlü silahlardır. Öğün sıklığı kişiye göre ayarlamak, sürekli atıştırmak bazı kişilerde insülin seviyesini yüksek tutabilir. Bu sebeple de obeziteye yatkınlık olabilir. Bu yüzden gereksiz atıştırmalıkları azaltmak, gerçek açlıkla yemek bizim için çok önemlidir. Şekerli içecekleri bırakmak, en büyük gizli risklerden birisi de sıvı kalorilerdir. Gazlı içecekler, hazır meyve suları, şekerli kahveler bunlar bizim için bırakılması gereken en önemli etkenlerden bir tanesidir.
1: Çok teşekkür ediyoruz Reyhan Hanım. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için, hayatımıza etki eden beslenmenin püf noktalarını paylaştığınız için.
0: Rica ederim. Şuna da değinmek istiyorum.
1: Tabii.
0: En önemli nokta şu. Bu alışkanlıkların hiçbiri mükemmel olmak zorunda değildir. Ama düzenli yapıldığında vücutta büyük değişimler oluşturur. Çünkü obeziteyle mücadelede en güçlü araç küçük ama sürekli yapılan doğru alışkanlıklardır. Ve belki de en önemli cümleyle bitirelim. Büyük değişimler küçük adımların toplamıdır.
1: İnşallah büyük değişimler oluşturan o küçük adımlardan bol bol atalım, sağlıklı bir beslenme alışkanlığına kavuşalım diyerek bugünkü yayınımıza da son veriyoruz.
0: Hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Yeni bir programda buluşuncaya kadar Rabbimize emanet olunuz.

0: Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.

0: döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak ilahi nizamı var eden ve bu ulvi nizamı peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. İnsanlığa hayrı, kardeşliği, birlik, beraberliği öğreten, güzel ahlakı göstererek öğreten Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun âline, ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Efendim, Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bir önceki bölümümüzde hatırlayacak olursak ilk mümin ve Müslümanları konuşmuştuk, öğrenmiştik. Bugünkü bölümümüzde ise İslamiyet'in açıktan ilanı ve Kureyşlilerin düşmanlığını inşallah öğreneceğiz. Efendim, ilk olarak davetin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ile vazifeli olduğunu düşünürsek bu tebliğ davetinin evrelerini öğrenelim dilerseniz. Davetin yani tebliğin 5 devresi vardı. İlk devresi nübüvvet yani peygamberlik devresidir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmesi suretiyle daha öncesinde sadık rüyalar görmeye başlamasıyla birlikte başlayan ve peygamberliğin geldiği süreçtir. Tebliğin, davetin ikinci devresi de en yakın hısımlarını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakınında bulunan akrabalarını ahiret azabıyla uyarması devresidir. Davetin, tebliğin üçüncü devresi de kendi kavmini ahiret azabıyla hatırlatarak, ahiret azabıyla korkutarak uyarma devresidir. Davetin dördüncü devresi, kendilerine daha önce uyarıcı gelmemiş bulunan tüm Arap kavimlerini ahiret azabını hatırlatarak uyarma devresidir. Ve davetin beşinci devresi de zamanın sonuna kadar, yani kıyamete kadar cinlerden ve insanlardan kendilerine davet erişebilecek olanları ahiret azabını hatırlatarak uyarma devresidir. Buraya baktığımız zaman ümmet kavramı karşımıza çıkar. Ümmet ne demektir? Lugavi anlamda bir dinde veya bir zamanda ya da bir

Yerde toplanmış olan her topluluğa ümmet denebilir. Ancak ıstılahi anlama baktığımız zaman mütercim Asım Efendi kamus tercümesinde şöyle buyurmuş. Ümmet kendilerine peygamber gönderilen cemaate denir. Bu cemaat gerek iman etmiş olsunlar gerekse iman etmemiş olsunlar. Evet, iman etmiş olanlara ümmeti icra.

iman etmeyenler de ümmeti davet olarak isimlendirilmiştir. Kendilerine tebliğ daveti gelmiş, henüz icabet etmemişlerdir. Nitekim kafirler, gayrimüslimler ümmeti icabet değil, ümmeti davettirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalnızca Araplara değil, bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdülmuttalip oğullarına yaptığı ilk hitabını hatırlayacak olursak, "Ey Abdülmuttalip oğulları, ben özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara peygamber olarak gönderildim," buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli kitap olan Yahudilerin ve Hristiyanların da Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti ve daveti dışında kalmadıkları da Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanmıştır. Mealen, "Ey ehli kitap, peygamberlerin arası kesildiği bir zamanda size doğruları, gerçekleri apaçık söyleyen Resulümüz gelmiştir. Ta ki bize ne bir rahmet müjdecisi ne de bir azap habercisi gelmedi demeyesiniz. İşte size rahmet müjdecisi de azap habercisi de artık geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir," buyurulmuştur. Bunun içindir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hristiyan olan Rum kralı Heraklius'a gönderdiği mektupta şöyle buyurmuş: "Ben seni İslam davetiyle Müslümanlığa davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bul. Allah sana ecir ve mükafatını iki kat versin. Eğer davetimi kabul etmezsen, yoksul çiftçilerin, teban olan bütün halkın günahı senin boynunadır." Evet, nübüvvetin ilk 3 yıllık devresi halkı İslamiyet'e gizlice davetle geçmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ilk 3 yıllık devrede bir ve şeriksiz, ortaksız olan Allahu Teala'ya iman ve ibadete, kendisinin de Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu tasdike, halkı gizlice davet etmişti ve putlara tapınmaktan vazgeçmeye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halkı gizli bir şekilde davet etmişti. Bir yandan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, bir yandan da Hazreti Ebubekir'in yanına gelenleri Allah'a imana ve İslamiyet'e daveti neticesinde erkeklerden ve kadınlardan birçok insan İslamiyet'e girmişti. İslamiyet Mekke'de halk arasında ziyadesiyle konuşulur olmuştu. Her türlü tehlikeyi göze alarak Müslüman olduklarını herkesten önce şu 7 mücahit açıklamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebubekir, daha sonra Hazreti Bilal-i Habeşi, daha sonra Hazreti Miktat bin Esved, daha sonra Süheyb bin Sinan, daha sonra Ammar bin Yasir ve annesi, Ammar bin Yasir'in annesi Sümeyye validemiz, Müslüman olduklarını açık bir şekilde Mekke'de açıklayan sahabelerdir. İslamiyet Mekke'de açıklandıktan, açık bir şekilde tebliğe başlandıktan sonra Müslüman olanlar vardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabaları içerisinde de Müslüman olanlar vardı. Kimdi onlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir halası Hazreti Safiye validemiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir halası Hazreti Atike ve Efendimizin amcası Hazreti Abbas ve Hazreti Abbas'ın zevcesi Ümmü Fadıl validemiz. Hazreti Abbas'ın azatlı kölesi Ebu Rafi'ye ve Amr bin Abese Ebu Zer Gıfari radıyallahu anhum Müslümanlar olan arasındaydı. Amr bin Abese radıyallahu anh Müslüman oluşunu şu şekilde anlatmıştır: "Ben cahiliye devrinde kavmimin putlarına tapmaktan yüz çevirmiştim. Tapılan putların boş olduğunu görüyor, insanların putlara taptıkları için dalaletten, yanlış yolda olduklarından başka bir yol üzerinde bulunmadıklarını anlıyordum. Onlar bir takım taşlara tapıyorlardı ki taş insana ne zarar ne de yarar verebilirdi. Putlara tapmanın boşluğu içime doğmuştu. Nitekim Teyma halkından kitap ehli bilge bir zata rastladım ki ona şöyle dedim: ben öyle bir kavimdenim ki benim kavmim bir yere konduğunda, oturduğunda, orada iskan edeceği zaman

Yanlarında eğer put yoksa içlerinden birisi gider, 4 tane taş getirir, o taşların üçüyle tencerelerine ocak yaparlar. Ve arılarından en güzel buldukları 4. taşa da taparlar. Onlar göç edeceği zaman da onu orada bırakırlar. Her konduğu yerde bulduğu en güzel taşa tapan bir kabile halkından bir kimseyim. İnsana ne yarar ne de zarar veremeyen bir şeyi put edinmenin batıl ve boş olduğunu düşünüyorum. Sen beni bundan daha hayırlı bir şeye yönlendirir misin dedim. O da Mekke'den bir zat zuhur edecek ve kavminin putlardan yüz çevirmesini isteyecek, halkı hakikate davet edecektir. Sen onu gördüğün, duyduğun zaman hemen tabi ol. Çünkü o dinin en üstününü getirecektir dedi. Ve bu sözlerden sonra o günden itibaren Mekke'den her gelenin yanına varıp Mekke'de olan biten her şeyi sormaya başladım. Bir şey yok dedikleri zaman tekrar ev halkımın yanına dönerdim. Ev halkım yola uzak değildi, yakındı. Ben yine bir gün yola oturmuştum ki deve üzerinde bir kimse çıka geldi. Ona durumu sordum. Mekke'de yeni bir haber var mı diye sorunca evet var dedi. Mekke'de bir zat zuhur etti ki kavminin putlarından yüz çevirip halkı başkasına iman, Allah'a iman ve ibadete davet ediyor dedi. Hemen ev halkımın yanına döndüm. Devemin üzerine atlayıp Mekke'ye gittim. Mekke'ye gelince onun nerede olduğunu sordum. Bir de ne göreyim, Efendimiz aleyhissalatü vesselam gizlenmiş. Kavmi ise ona karşı çok cüretli ve şiddetli davranmaktaydılar. Bana geceleyin tavaf ettiği bir zamanda onunla görüşebilirsin. Başka bir vakitte onu bulamazsın denildi. Bunun üzerine Kabe'nin önünde yatıp uyudum. Kendisini ancak tehlil sesiyle tanıyabildim. Hemen yanına vardım, selam verdim ve birkaç soru sordum. Efendimiz aleyhissalatü vesselama Allah-u Teala seni neyle gönderdi diye sorunca şöyle dedi. Bir olan Allah-u Teala'ya eş ve ortak koşmaksızın ibadet etmek, putları kırıp atmak, akrabaya yardım etmek, kan dökmemek, yol güvenliğini sağlamak vazifesiyle gönderdi buyurdu. Sen ne güzel şeylerle gönderilmişsin. Ben sana iman ve senin getirdiklerini tasdik ediyorum. Elini uzat sana biat edeyim dedim. Elini uzattı, kendisine İslamiyet üzere biat ettim. Senin yanında bu hususta yardımcı olan kimler var diye sordum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir hür ile bir köle dedi. O sırada yanında Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ebu Bekir'in azatlı kölesi Bilal bulunuyordu. Sana ben de tabi oluyorum dedim. Yanında kalayım mı yoksa ev halkımın yanına mı döneyim? Ne buyurursunuz diye sorunca sen şu gününde bunu yapamazsın. Benim yanımda kalamazsın. Benim durumumu, Allah'tan getirip tebliğ ettiğim şeylere karşı insanların tutumunu, nasıl kötü ve katı davrandıklarını görmüyor musun dedi. Şimdi ev halkının yanına dön, onların yanında bulun. Benim gideceğim yere gittiğimi işittiğin zaman yanıma gel, o zaman bana tabi ol buyurdu. Yine ismini çoğumuzun bildiği Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh'ın Müslüman oluş hikayesi de bizler için büyük ibretler barındırır. Nitekim Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh Amr bin Abese ile az önce Müslüman oluşunu dinlediğimiz, öğrendiğimiz sahabe ile bir anadan doğma kardeşler. Kendisi de Ebu Zer Gıfari Hazretleri de cahiliye devrinde putlara tapmazdı. Mekke halkından bir adam bir gün Ebu Zer Gıfari'ye Mekke'de bir zat senin dediğin gibi La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur diyor ve kendisinin peygamber olduğunu söylüyor diye haber vermişti. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh der ki ben Gıfar kabilesinden bir adamdım. Mekke'de bir zat zuhur etmiş kendisinin peygamber olduğunu söylüyormuş diye bir haber bize gelince Allah Teala daha o zaman kalbime İslamiyet sevgisini düşürdü. Ve bunun üzerine kardeşim Üneyse hayvanına bin şu vadiye doğru git. Kendisine gökten haber geldiğini söyleyen o zatla konuş. Kendisinin söyledikleri şeyleri iyi dinle. Benim için bilgi edin ve haberi bana getir dedim.

Üneyiz Mekke'ye kadar gitti, onunla buluştu. Kendisinin söylediklerini dinledikten sonra dönüp yanıma geldi. Mekke'de senin dininde bir zata rastladım ki kendisini Allah'ın gönderdiğini söylüyor dedi. Halk onun hakkında ne söylüyor diye sordum. Halk şair diyor, kahin diyor, sihirbaz diyor dedi. Üneyiz şair kişilerdendi ve şöyle devam etti. Doğrusu ben kahinlerin sözünü dinledim. Onun söylediği kahinlerin sözü değildir. Onun sözünü şiirin her çeşidine de tatbik ettim, uyguladım. Vallahi benden sonra ona şiir demeye kimsenin dili varamaz. Vallahi o muhakkak ki sadıktır. Bunları söyleyen halk ise yalancıdır. Vallahi ben öyle bir zat gördüm ki hayrı, iyiliği, ahlaki faziletleri emrediyor, şerden, kötülükten de sakındırıyor. Onu ahlaki faziletleri emrederken ve öyle bir söz söylerken gördüm ki o söz sihir değildir dedi. Ben kardeşim Üneyiz'den daha üstün bir şair duymamıştım. Kardeşime sen bana bu hususta arzu ettiğim, beklediğim, gönlüme şifa olacak bir haber getirmedin. Gidip kendim onu görürüm dedim. Bunun üzerine kardeşim Üneyiz olur fakat sen Mekke halkından sakın. Çünkü onlar ona karşı son derece kin besliyorlar dedi. Hemen azık dağarcığımı, su tulumumu yüklendim. Elime bir asa alıp yola düştüm ve nihayetinde Mekke'ye ulaştım. Resulullah'ı şahsen tanımıyordum. Başkasından sormayı da uygun bulmuyordum. Ve dolayısıyla Mescid-i Haram'da duruyor, sadece ve sadece zemzem suyu içiyordum. Nihayetinde Hazreti Ali ile tanıştım. Ve kendisine ne için geldiğimi anlatınca, ben seni onun yanına götürebilirim. Giderken senin için korkulacak bir şey görürsem, ya ayakkabımı düzeltiyormuşum gibi duvara doğru yönelirim, ya da bir şey döküyormuş gibi yaparım. Sen de durup beni bekleme, git. Eğer ki ben geçip gidersem sen de arkamdan gel ve benim girdiğim yere sen de gir dedi. O gitti, ben de gittim. Nihayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna girdik. Hazreti Ali ile birlikte girince ben Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyerek onu ilk kez İslam selamı ile ben selamladım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendimi tanıttıktan sonra sen insanları nelere davet ediyorsun diye sordum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir olan ve hiçbir şeriki ortağı olmayan Allahu Teala'ya imana ve putları gidermeye ve benim de Resulullah olduğuma şehadet etmeye davet ediyorum buyurdu. Bana İslamiyet'i nasıl Müslüman olunacağını söyler misin dedim ve ardından o bildirince de hemen oracıkta Müslüman oldum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun Allah'ın kulu ve resulüdür diyerek şehadet getirdim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde sevinç belirdiğini gördüm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey Ebu Zer, sen şimdi bu işi Mekkelilerden gizli tut ve doğruca memleketine dön buyurdu. Ya Resulullah ben dinimi burada açıklamak istiyorum dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben senin hakkında Mekkelilerden endişe ediyorum. Öldürülürsün diye korkuyorum buyurdu. Ya Resulullah ben öldürüleceğimi bilsem de bunu muhakkak yapacağım dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine sustu. Seni hak dinle peygamber olarak gönderen, varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, Mescid-i Haram'da, onların arasında bunu, İslamiyet'i bağıracağım. İslamiyet'i haykırarak açıklamadıkça yurduma dönüp gitmeyeceğim diyerek, Kureyşlerin Mescid-i Haram'da halkalandıkları, konuştukları bir sırada Mescid-i Haram'a varıp, yüksek bir sesle, ey Kureyş cemaati, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür diyerek bağırdım. Bunun üzerine müşrikler, bu adam ne yaptığını sanıyor. Kalkın onun üzerine yürüyün diyerek beni öldüresiye dövdüler. O sırada Abbas bin Abdülmuttalip yetişti.

geçip üzerime kapandı ve onlara ''Siz Gıfar kabilesinden bir adamı öldürüyorsunuz şu an. Onun Gıfar kabilesinden olduğunu ve tüccarlarınızın Şam'a giden yolunun onların yurdundan geçtiğini bilmiyor musunuz? Ey Kureyş cemaati, sizler tüccarsınız. Ticaret yolunuz da Gıfar yurdundan geçer. Yoksa siz ticaret yolunuzun kesilmesini mi istiyorsunuz?'' diyerek çıkışınca üzerimden çekildiler, başımdan dağıldılar. Kalkıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam halimi görünce ''Ben seni men etmemiş miydim?'' buyurdu. ''Ya Resulallah, bu kalbimde büyük bir istekti. Ben de onu yerine getirdim.'' dedim. Bir müddet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulundum. ''Ey Allah'ın peygamberi, ne yapmamı emredersin?'' ''İstediğini emret.'' dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Emrim sana gelince onu kavmine haber ver, tebliğ et. Ortaya çıkışımızın haberi sana eriştiği zaman yanıma gel, şimdi doğruca evine yurduna dön.'' buyurdu. Radıyallahu anh. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip, zengin olmamasına rağmen Kureyşilerin seyyidi, ulu kişisi ve şereflisiydi. Kendisinin sözü dinlenir, emirlerine karşı gelmekten de çekinilirdi. Ebu Talip babası Abdülmuttalib'in vasiyeti üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı 8 yaşındayken yanına alıp onu kendi çocuklarından ziyade üzerine titreyerek büyütmüş, 25 yaşında bulunduğu sırada da Hazreti Hatice validemizle evlendirmek suretiyle ona karşı babalık ve hamilik vazifesini gereği gibi yerine getirmişti. Allah Teala'nın buyruğunu yerine getirmek için yardım istediği sırada da Abdülmuttalip oğulları arasında yalnızca o, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ''Etrafını kuşatıp seni korumaktan bir an geri durmayacağım.'' diyerek İslam davasında da kendisini destekleyeceğine kesin söz vermişti. Ebu Talip, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine böyle olanca şefkatiyle eğildiği ve yanı başında dikilerek onu koruduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala'nın emrine, buyruğuna uyarak, hatırlayacak olursak ayet-i kerimede mealen şimdi sen ne ile emrolunuyorsan onu apaçık bildir, müşriklere aldırış etme şeklinde emir buyurulmuştu. Bu emir karşısında, bu emire uyarak vazifesini açıkça yerine getirmeye, gecede gündüzde, açıkta gizlide halkı tevhid akidesine davete başlamıştı. Hac mevsimlerinde halkın toplu bulundukları yerleri durmadan dolaşıp rastladığı herkesi hür, köle, zayıf, güçlü, zengin, fakir ayırt etmeden Allahu Teala'nın birliğine inanmaya davet ve teşvik etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin tapmakta oldukları putlarını yermeye başladığı ve putlara taparak küfür ve dalalet üzere ölüp gitmiş olan atalarının da cehennemlik olduklarını açıkladığında Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a daha bariz tepki göstermeye başladılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı koymak ve düşmanlık beslemek hususunda hepsi birleştiler. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib'in kendi dinlerine bağlılıkta devamına rağmen onun aralarındaki saygınlığı, kendisinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerindeki koruyucu, kollayıcılığı onların Efendimizin üzerine yürümelerine engel olmaktaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi dinlerinden ayrılmak ve putlarını yermek gibi davranışlarından şikayetlerine Ebu Talib'in aldırış etmemekle kalmayıp yanına dikilerek onu koruduğunu, kolladığını gören Kureyş müşriklerinin eşrafından bir takım kişiler Ebu Talib'in yanına gittiler. Ona ''Ey Ebu Talib, kardeşinin oğlu bizim ilahlarımıza dil uzattı, dinimizi yerdi, akıllarımızı hafif akıllılık ve akılsızlık saydı. Baba ve atalarımızın dalalet ve sapkınlık içinde ölüp gitmiş olduğunu iddia etti. Sen ya onu bizimle uğraşmaktan alıkoyarsın ya da aramızdan çekilir, bizi onunla baş başa bırakırsın. Zaten sen de ona karşısın, bizim gibi muhalif.

şerifsin. Aradan çekil, biz onun hakkından geliriz dediler. Bunun üzerine Ebu Talip onları güzel sözlerle, güler yüzlülükle, yumuşak ve tatlı sözlerle başından savdı. Kureyş'i müşrik ulularının büyüklerinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve özellikle İslamiyet'e düşman olmalarının bir takım sebepleri vardı. Gelin birlikte bu sebepleri inceleyelim. İlk olarak Kureyşiler yüzlerce yıldan beri putperesttiler. Yani babalarından, atalarından gördükleri bu idi. Ataları İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın tevhid mabedi olan Kabe çevresine dikilen 360 putla puthaneye çevrilmişti. Kureyşlilerden evlerinde putu bulunmayan, evlerine girerken çıkarken ona el yüz sürmeyen kimse yoktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise onların bu putperestliğini yeriyor, hatıra gönüle bakmaksızın ve hiç kimseyi istisna etmeksizin putlara taparak küfür ve dalalet içerisinde ölüp gitmiş atalarının cehennemlik olduklarını, helake uğradıklarını söylemekten çekinmiyordu. Kureyş müşriklerince putlara tapmaktan daha üstün bir din ve bir inanç yoktu, bulunamazdı. Başka bir sebep ise Mekke şehri ilahi mabet olan Kâbesiyle Arap ülkesinin dini merkezi konumundaydı. Oraya her yıl hac mevsiminde hac için gidenler, diğer zamanlarda da umre için akın akın gidenler olurdu. Bunun için Kâbe'yi açmak, kapamak, korumak, hacıların su ihtiyacını karşılamak, hacılara yemek yedirmek gibi dini hizmetlerin yanı sıra Darun Nedve diye anılan idari meclisiyle, sancaktarlıkla, başkumandanlıkla bunlar gibi askeri hizmetleri de onlar üstlenmiş bulunuyorlardı. Babadan oğula geçen bu hizmetler kendilerine hem büyük bir nüfuz hem de büyük çıkarlar sağlamaktaydı. Bunun için müşrik uluları kendilerinin dini ve ticari durumlarının sarsılabilecek her hareketine karşı koymayı çıkarlarının bir gereği olarak sayıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kureyşilerin azılı müşriklerinin kötülüklerini ortaya döken ayetleri okuyordu, açıktan okuyordu. Dolayısıyla müşrik ulularından kimi bu ayetlerde sıralanan kötülüklerin tümünü, kimisi de bir kısmını kendisinde bulup gocunuyordu. Bu kötülüklerle teşhir edile edile bir gün gözden düşebileceklerinden kaygılanıyorlardı ve bundan tedirgin oluyorlardı. Yine Kureyş uluları kendileri için üstün bir hak tanımayan, herkesi bir tarağın dişleri gibi eşit tutan bir dini benimsemekte zorlanıyorlardı, içlerine sindiremiyorlardı. Nitekim ayet-i kerimede mealen şöyle buyurulmuştur: sizin Allah katında en şerefli ve değerli olanınız, Allah'tan, Allah'ın emirlerini yerine getirmemekten en çok sakınanınızdır buyurulmuştur. İslam düşmanlarının en azıllarından olan Ebu Leheb, ey Muhammed, ben sana iman eder Müslüman olursam bana ne verilir diye sormuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Müslümanlara ne verilirse sana da o verilir buyurmuştu. Ebu Leheb, onların üzerinde benim için bir üstünlük olmayacak mı diye sormuş. Efendimiz de daha ne istersin buyurunca Ebu Leheb, benim şu sıradan insanlarla bir tutulacağım bu dine yuh olsun demekten kendisini alamamıştır. Ayrıca Kureyş aileleri arasında öteden beri birbirlerine karşı çekememezlik huyları ve üstünlük davaları vardı. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Haşimoğulları arasından peygamber olarak ortaya çıkmasıyla Haşimoğulları ailesinin öteki ailelere karşı ezici bir üstünlük sağlayacağını düşünerek bundan telaşlananlar olmuştu. Nitekim Ebu Cehil bu yoldaki duygusunu açıklamaktan kendisini alamamıştı. Biz ve Abdümenaf oğulları şeref ve şan hususunda şimdiye kadar çekiştik. Onlar ara buluculuk ederek diyet yüklendiler, biz de diyet yüklendik. Onlar halka bağışta bulundular, biz de bulunduk. Onlarla kulak kulağa giden iki yarış atı durumuna geldiğimizde onlar işte bizden kendisine gökten vahiy gelen bir peygamber de var dediler. Biz bunun dengini nereden bulup onların dengine ulaşacağız demişti. İçten içe aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerini kabul ediyorlardı, ancak bunu dışa vuramıyorlardı bu hasletlerden dolayı. Mughire bin Şube

der ki, ben ve Ebu Cehil bin Hişam Mekke sokaklarından birinde yürüyorduk. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizimle karşılaştı ve Ebu Cehil'e, ey hakemin babası, gel Allah'a ve Allah'ın Resulüne tabi ol. Ben de senin hakkında Allah'a dua edeyim dedi. Ebu Cehil, ya Muhammed, sen ilahlarımıza dil uzatacak, onlara tapmaktan bizi men edeceksin değil mi? Sen ancak tebliğ ettiğin şeylere şehadet getirmemizi isteyeceksin değil mi? Vallahi ben söylediğin şeylerin hak ve gerçek olduğunu bilseydim sana tabi olurdum dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam ayrılıp oradan gidince bana dönerek, vallahi ben iyi biliyorum ki onun söyledikleri hak ve gerçektir. Fakat Kusay oğulları Kabe'nin hicabe hizmeti, açma, kapama, koruma hizmeti bizdedir dediler. Biz evet dedik. Onlar Darun Nedve'nin yönetim hizmeti bizdedir dediler. Biz evet dedik. Onlar başka hizmetleri istediler. Bizdedir dediler. Biz yine evet dedik. Onlar yine hac mevsiminde sikaye, hacılara su verme hizmeti bizdedir dediler. Biz yine evet dedik. Sonra onlar halka yemek yedirdiler. Biz de yedirdik. Onlarla yarıştık, durduk. Onlar şimdi bizden bir peygamber var dediler. Vallahi hayır, işte buna evet diyemeyeceğim dedi. Kureyş müşriklerinin İslam'a ve Efendimiz aleyhissalatü vesselama düşmanlıklarının bir tanesi de şudur. O Kureyş müşriklerinin söylediklerine göre şöyle diyorlardı. Kur'an inecekse eğer ne diye Kureyş ileri gelenlerinin yaşlı ve zengin olanlarından birisine inmedi? Nitekim Velid bin Mughire, ben Kureyşlerin seyidi, ulu kişisi olduğum halde nasıl geri bırakılırım da Muhammed'e vahiy iner? Yahut Sakif kabilesinin seyyidi, ulu kişisi Ebu Mesud Amr bin Umeyr bu hususta nasıl geri bırakılır? Biz bu iki kentin ulu kişileriyiz diyorlardı. Bundan dolayı İslam'a düşmanlık ediyorlardı. Darun Nedve'nin müşriklerin ulularından, büyüklerinden sayılan Velid bin Mughire'nin hayranlığına dair bir örnekle bitirelim programımızı. Velid bin Mughire bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına gelmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona Kur'an-ı Kerim okudu. Velid bin Mughire gelip Efendimiz aleyhissalatü vesselama, bana Kur'an oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da, iyi biliniz ki Allah size adaleti, ihsanı akrabaya vermeyi emir eder. Ve sizi fuhşiyattan, fenalıktan ve zulüm yapmaktan nehyeder. Dinleyip tutasınız diye size öğüt verir. Meali ayet-i kerimeyi okudu. Velid bin Mughire, bunu bana bir daha oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayeti tekrar okuyunca Velid bin Mughire, vallahi bu sözde öyle tatlılık, öyle güzellik ve parlaklık var ki o tepesi bol yemişli, dibi ve kökü sulak yemyeşil bir ağaca benziyor. Bunu beşer söyleyemez. Bu bir beşer sözü değildir demekten kendisini alamamıştır. Müşrik ullarının, müşriklerin, Kureyşlerin tamamen Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sözlerine karşı gelmekti. İslamiyetin emir ve yasaklarına karşı gelmekte altında yatan sebepler işte bunlardı. Tamamen kendi nefis ve şeytanlarının uydurmacası ve ona uymalarının sebebi neticesiydi. Rabbimiz Teala kıyamete kadar devam edecek olan bu dinin hükümlerini Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan öğrenerek, onun güzel ahlakıyla mezc ederek hayatımıza tatbik edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bir başka bölümümüzde tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

0: Reklamlar.
1: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market. Sınırsız

0: müşteri mutluluğu. Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bu bölümde de Raşid Halifelerin nüktesine ve latifeli sözlerine devam ediyoruz. Bu bölüme Hazreti Osman'la başlayacağız. Hazreti Osman radiyallahu anh'la başlayacağız. Hazreti Osman yaratılışı itibariyle utangaç, hilm ve hoşgörü sahibiydi. Utangaç olması haleflerinden daha az hutbe irad etmesi sonucunu doğurmuşsa da konuşmaları oldukça belli, veciz, açık ve sadeydi. Hazreti Osman'ın hayalı şahsiyeti insanlara şaka yapmasını da engellemiş olsa gerekir ki kaynaklarda yaptığı şakalarla ilgili bir bilgiye rastlanmamaktadır. Ancak ondan mizahın yasak olduğuna dair bir söz de rivayet edilmemiştir. O hoşgörülü mizacını kendisine yapılan şakada da göstermiştir. Nuayman'ın ama sahabi Mahreme'ye Hazreti Osman'ı dövdürdüğü şu olayda görebiliriz. Hazreti Osman zamanında geçen bu olayda Mahreme 115 yaşında bir amadır. Bir gün mescidde otururken küçük abdest bozmak için kalkar. Gözleri görmediğinden nereye gittiğini fark edemez ve mescid dışına çıktığını zannederek ihtiyacını gidermek ister. Etrafındakiler mescidde olduğunu ikaz edince bundan vazgeçer. Bu esnada yanına gelen Nuayman dışarıya çıkıyormuş gibi yaparak onu biraz öteye mescidin öbür köşesine götürür. Mahreme bevletmeye başlayınca etrafındakiler yine mescide bevlediyorsun diye bağırırlar. Fakat olan olmuştur. Mahreme buraya kendisini kimin getirdiğini sorar. Nuayman olduğunu öğrenince de eğer onu elime geçirirsem vallahi bu asayı kafasına indireceğim diye yemin eder. Aradan biraz zaman geçer, yine bir gün mescidde Mahreme'ye rastlar. Halife Hazreti Osman o esnada mescitte namaz kılmaktadır. Her zaman olduğu gibi yine kendisini namaza vermiş, dışarıyla ilgisini kesmişti. Nuayman Mahreme'nin yanına gelir ve ona ''Hala Nuayman'a kızıyor musun?'' der. O da ''Evet, o nerede? Bana göster.'' der. Nuayman da Hazreti Osman'ın yanına götürür ve ''İşte bu.'' deyince Mahreme hemen asasını kaldırır ve Nuayman diye Hazreti Osman'ın kafasına indirir ve vurur. Mahreme'nin akrabaları Nuayman'ı cezalandırmak için toplanırlar. Fakat Hazreti Osman Bedir ehlinden olduğu için bunu yapmalarına izin vermez. Efendim Hazreti Ali radıyallahu anh'la devam ediyoruz. Hazreti Ali keramallahu veç

hayatında ihlası, takvası ve dini konulardaki samimiliğiyle topluma önderlik etmiş ender simalardandır. Hilm sahibi ve çok zeki birisi olarak Hazreti Ali çok küçük yaştan itibaren terbiyesi altında yetiştiği, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını örnek almakla kalmamış, onun nübüvvet nurunun feyz ve bereketini en iyi bilen ve tanıyanlardan birisi olmuştur. Bundan dolayı Hazreti Ali Efendimiz denince ilk akla gelen üstün özelliklerinden biri de ilim ve hikmettir. Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir gibi Hazreti Peygamber'den sonra en fasih konuşan olarak kabul edilmekteydi. Hem hikmeti ve özlü konuşmada hem de hitabette ondan daha iyisi yoktu. Hazreti Ali bu edebi özellikleriyle İslam edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Mizahi kişiliği, mizah edebiyatındaki görüşlerinin dikkate alınmasına sebep olmuştur. Nükteli sözleri asırlarca dillerde dolaşmıştır. Hatta bu kişiliği suistimal edilerek idareye getirilmesi noktasında tartışma konusu yapılmıştır. Dolayısıyla burada Hazreti Ali'nin mizahi kişiliği ve mizaha bakış açısının yanında hazır cevaplılığını gösteren nükteli sözlerine yer verilmiştir. Hazreti Ali örneklerden de anlaşılacağı üzere şakacı bir mizaca sahip kişidir. Ancak onun bu mizacı aleyhine kullanılmıştır. Bir rivayete göre Hazreti Ömer hasta yatağındayken Hazreti Ali'nin hilafete getirilmesi konusu sorulmuş, verdiği cevapta şakacı bir mizaca sahip olduğunu belirtmiş ve çekincesini şu cümlelerle ifade etmiştir. Eğer Ali atanacak olursa onda şakacı bir mizaç vardır. Ancak Hazreti Ömer'in bu sözleri daha sonra Hazreti Ali'nin muhalifleri tarafından kötü amaçla kullanılmıştır. Abbas Mahmud el-Akkad, Amr bin As'ın Suriye'de onun çok şakacı yani neredeyse onun komedyen olduğunu halka yaymaya çalıştığını söylemiştir. El-Akkad onun bu derece mizaha düşkün olduğunu gösteren hiçbir olaya rastlamadığını belirtmiştir. Hazreti Ali Efendimiz hayattayken bu iddialara verdiği cevabı şöyle nakletmiştir. Amr bin As'ı kastederek İbn-i Nabiha'ya şaşarım. Şam halkı arasında benim şakacı olduğumu ve komedyenlik yaptığımı, insanlarla devamlı şakalaştığımı ve kadınlarla çok ilgilendiğimi yayıyor. Allah'a yemin olsun ki bu şahıs batıl ve insanı günaha sokan bir söz söylüyor. Sözlerin en kötüsü yalandır. Bu adam konuşuyor, konuştuğu yalan. Söz veriyor, sözünden dönüyor. Hem dilencilik yapıyor, hem de cimrilik ediyor. Ahdinden dönüyor ve sıla-i rahmi kesiyor. Allah'a yemin olsun ki beni bu derece şakacı olmaktan ölümü hatırlamam ve onu da gerçeği söylemekten ahireti unutması engelliyor. Hazreti Ali'nin bir komedyen gibi şakacı olup olmadığına kendisi açıkça cevap vermekte ve bunların siyasi amaçlı olarak Amr bin As tarafından yapılan iddialar olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Hazreti Ali Efendimizin hilafetten yani idari işlerden uzak olduğu süre içerisinde ilimle meşgul olduğu ve öğrenci yetiştirdiği de belirtilmektedir. Bilindiği gibi bir eğitimcinin öğrenciler sıkıldıklarında onları rahatlatmak için espri ve şaka yapması ve benzeri şeyler anlatması normal bir durumdur. Hazreti Ali'nin öğrencilere bu tarz ders işlemesi şakacı olduğu yönünde şaya çıkmasına sebep olmuş olabilir. Hazreti Ali'nin mizaha bakışı. Hazreti Ali'nin mizah anlayışı incelendiğinde iki farklı yaklaşım görülmektedir. Birincisi mizahın yasaklığını ifade eden görüşler, ikincisi ise mizahı teşvik eden sözler. Mizahı yasaklayan görüşler, şaka yapan kimse aklına zarar verir. Başkasından aktarsan bile güldürücü söz söylemekten sakın.

Çok mizah ciddiyeti yani vakarı azaltır. Kimin şakacı mizacı daha galip gelirse aklı fesada uğrar. Kim çok şaka yaparsa ciddiyeti yok olur. Fazlaca mizah yapan kinden ve hafife alınmaktan kurtulamaz. Bunlar mizahı yasaklayan görüşleri Hazreti Ali Efendimizin. Mizahı teşvik eden sözleri var bir de. Hazreti Ali'nin insan onurunu ayaklar altına alacak seviyesiz şakalara olumlu baktığı söylenemez. Çünkü İslam buna zaten müsaade etmez. Hazreti Ali'nin mizahın yasaklığını ifade eden sözlerini bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Zira konuya insan psikolojisi açısından baktığı için yasaklamak şöyle dursun, şu sözleriyle teşvik bile etmektedir. Bedenler yorulduğu gibi gönüller de yorulur, usanır. Kalplerinizi dinlendirin ve ona ulaşacak hikmet yollarını arayın. Yine aynı şekilde müminin güler yüzlü ve şakacı olmasının gereğini, mümin şakacı ve güler yüzlü, münafıksa asık suratlı ve kızgındır. Şakacı olan kimse kibirden uzak olur, sözleriyle ifade etmektedir. O mizahın sözdeki değerini de şöyle açıklar. Sözdeki şaka yemeğe atılan tuz gibidir, buyurmuşlar. Hazreti Ali Efendimizin hazır cevaplı ve nükteli cevaplarına değinelim efendim. Hazreti Ali ve saygısız vatandaş. Hazreti Ali'nin önüne edepsiz, kaba ve küstah birisi gelerek, neden Ebu Bekir'in ve Ömer'in halifelikleri esnasında halk hiçbir kavga, karışıklık, husumet ve cinayet bilmezken senin ve Osman'ın hilafeti zamanında bunların hepsini yaşadı dedi. Hazreti Ali gülerek, zira ben ve Osman Ebu Bekir'e ve Ömer'e yardımcıydık. Sen ve senin emsalin bana ve Osman'a yardımcı oldunuz dedi. Hazreti Ali verdiği bu cevapla söz konusu şahsa bir taraftan iyi bir vatandaşın örneğini, diğer taraftan da dolaylı olarak bu yaşanan olumsuzluklara bu şahıs gibilerinin sebep olduğunu anlatmak istemiştir. Hazreti Ali ve Yahudi topluluk. Bir gün Hazreti Ali'nin meclisinde Yahudilerden bir cemaat gelip, "Ey Müslümanların halifesi, ne oldu size ki Nebinizin ölümünden sonra aradan 10-15 yıl geçmeden birbirinize düştünüz? Her türlü entrikayla birbirinizin kanını akıttınız," dediler. Bunun üzerine Hazreti Ali gülerek onlara şu anlamlı cevabı verdi. "Ey Yahudi cemaati, size de ne olmuştu da henüz Nil nehrinden çıkan ayağınız kurumamıştı ki bir taifeyi yani bir grubu mücevher putlara taparken görüp şöyle dediniz. Ey Musa, bizim için o putlara tapan kavmin ilahları gibi bir ilah yap." Zikredilen olaydaki şahıs gibi benzer edepsizliği Yahudi topluluğu da yapmıştır. Ancak Hazreti Ali Yahudilerin Hazreti Musa'ya daha kötüsünü yaptıklarını, hatta şirke düştüklerini hatırlatarak çok yerinde susturucu cevap vermiştir. Hazreti Ali ve çarşı esnafı. Hazreti Ali bir gün çarşıya geldi ve esnafa selam verdi. Onlar da Hazreti Ali'yi görünce Farsça karnı büyük anlamına gelen bir cümle söylediler. Bu Hazreti Ali'ye iletilince karnını kastederek nükteli bir şekilde üst tarafı ilim, alt tarafı yemek dolu dedi. Hazreti Ali bu cevabıyla insanların görünüşüne göre değerlendirmenin yanlışlığını kendi şahsını göstererek ifade etmiştir. Hazreti Ali ve uzun elbiseli şahıs. Hazreti Ali bir gün elbisesi çok uzun bir şahsa, "Be adam, şu elbiseni kısalt," dedi ve sözlerini secili olarak şöyle devam ettirdi. "Fe innehu ebka ve enka ve etka." Yani şunu diyor, "O zaman elbisen daha uzun ömürlü, daha temiz, takvaya daha uygun olur." Hazreti Peygamber döneminde adet olarak uzun elbise giymek kibirlilik alameti sayılırdı. Bu Hazreti Peygamber tarafından yasaklandı. Böylece uzun elbise giymemek müttakiliğin alameti kabul edildi.

dildi. Hazreti Ali de nükteli ve secili bir şekilde şahsın uzun elbise giymesinin kibirlenme alameti sayılacağını ifade etti. Hazreti Ali'nin kendisini öven şahsa cevabı. Bir defasında bir şahıs Hazreti Ali'yi aşırı derecede övünce ona şöyle cevap verdi. Ben söylediğin kadar değilim ancak aklından geçenden daha iyiyim. Hazreti Ali bu cevabıyla insanları aşırı bir şekilde övmenin yanlışlığını belirtmek istemiştir. Hazreti Ali'yi güldüren komiklik. Hazreti Ali'nin en çok sevdiği şeylerden birisi de çocuklarla şakalaşmaktı. Beni Kelp yani köpek oğulları kabilesinden bir kadının zeki bir kız çocuğu vardı ve annesi onu camiye getirirdi. Ashabın ona dayıların kim diye sorduklarında o çocuğun köpek gibi havlayarak yani Kelp kabilesinden olduğunu kastederek cevap vermesi Hazreti Ali'nin hoşuna giderdi. Bu olayda çocuğun mizah tekniklerinden kişileştirmeyi kullanarak Hazreti Ali'yi güldürdüğü görülmektedir. Efendim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesi altında yetişmeleri ve onunla yakın akraba olmaları sebebiyle asırlardır müminlere birçok konuda örneklik eden Raşid halifeler, mizah konusunda da aynı örnekliklerini göstermişlerdir. Ve genel olarak onun üslubunu devam ettirmişlerdir. Yaptıkları mizah ve nüktede yalan ifadeye başvurmamışlardır. İlk halife Hazreti Ebubekir, Nuayman'ın yaptığı şakada olduğu gibi mizah konusunda oldukça hoşgörülü birisidir. Ayrıca yapılan yanlışları incitmeden, kırmadan, hazır cevaplığı ve nükteli cevaplarıyla eleştiren bir yapıya sahiptir. Ciddiyeti, adaleti ve sert mizacı ile bilinen Hazreti Ömer, mizaha karşı olmamış, aksine Ahneh bin Kays'a söylediği sözlerde olduğu gibi sadece sınırlama getirmiş ve bu konuda sınırı aşan Hutayye'yi cezalandırmıştır. O İslami ölçüler çerçevesinde mizaha müsaade etmiş, başta ailesi, Hazreti Peygamber'e ve her kesimden insanlara şakalar yapmıştır. Çocuk tarafından dahi olsa kendisine yapılan şakaya hoşgörü göstermiştir. Öyle ki kendisinden en fazla şaka rivayet edilen halife olmuştur. O yaptığı şakaları Hazreti Peygamber'i güldürmek için yaptığı şakada olduğu gibi gergin havayı yumuşatmak, ateş kelimesi çerçevesinde ve isimlerle ilgili şaka olduğu gibi tebaasıyla arasında sıcak ilişki kurmak, dua eden şahıslarda olduğu gibi yanlışa nükteli bir şekilde vurgu yapmak, oğlu, hizmetçisi ve şaire yaptığı şakada olduğu gibi musikide estetiği göstermek gibi amaçlara yönelik olarak yapmıştır. Hazreti Osman'ın hayalı şahsiyeti insanlara şaka yapmasını engellemiş, ancak mizahın yasaklığı konusunda kendisinden herhangi bir söz rivayet edilmemiştir. Nuayman'ın kendisini dövdürdüğü şakaysa onun mizaha karşı ne derece hoşgörülü olduğu görülmüştür. Mizah konusunda çok önemli olan Raşid halifelerden birisi de mizahi mizacı olan Hazreti Ali'dir. Bu mizacı sebebiyle muhalifleri tarafından gayri ciddi bir kişilik olduğu yönünde suçlamalara muhatap olmuştur. Ancak bunların yönetimden uzaklaştırmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Onun mizah konusunda belirlediği ölçüler dikkate değerdir. Mizahın yasaklığını çağrıştıran sözlerini bu açıdan değerlendirmek gerekir. Zira durum böyle olmasaydı kendisi şaka yapmaz, aksine müminin şakacı ve güler yüzlü olmasını tavsiye etmezdi. Esprilerinde diğer halifelerden biraz daha farklı hazır cevap olduğu, nükteli ve anlamlı cevaplar verdiği görülmüştür. Yüksek ilim ve hikmet sahibi olmasının ona bu konuda yardımcı olduğu söylenebilir. Sözün özü olarak
Raşid halifelerin mizah konusunda görüşlerinin, şakalarının

İslami mizahın şekillenmesinde önemli yeri olduğu söylenebilir. Efendim, böylelikle programımızın sonuna geldik ve diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: Sultanlar Şehri İstanbul'un silüetini minareler ve kubbeler süsler. Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük mimarı Koca Sinan tarafından inşa edilmiş olan Süleymaniye Camii de Ders Saadet'in en büyük ve görkemli yapısıdır.
1: Süleymaniye, dış ve iç estetiği, fevkalade muntazam ve muazzam orantısıyla seyredenleri adeta büyüler. Mimar Sinan'ın kalfalık eserim dediği Süleymaniye Camii, mimari bir şaheserdir. Osmanlı sultanları arasında 47 yılla en uzun müddet tahta kalan Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı Süleymaniye Camii ve etrafını çepeçevre kuşatan külliyesi, bir deha olan Sinan tarafından 1550 ile 1557 seneleri arasında inşa edildi.
0: Türk sanatının klasik dönem kurucusu ve geliştiricisi olan Koca Sinan, sanatın üstünlüğünü burada bir kere daha ispat etmiştir. Camiin avlusunun etrafını çevreleyen büyük komplekste okullar, kütüphane, hamam, aşevi, kervansaray, hastane ve dükkanlar bulunur. Süleymaniye Camii'nin ihtişamını seyretmek için İstanbul'un Galata kesimine gidilirse, külliyenin bütün haşmeti en iyi biçimde temaşa edilebilir.

0: bilir. Dört minaresi olan caminin esas mekanını büyük bir kubbe örter. Caminin ana girişi çevresi revaklarla çevrili, ortasında şadırvanı olan iç avludadır.
1: Avlunun iki yanında yer alan dört minare, rivayete göre camiyi yaptıran Kanuni'nin İstanbul'un fethinden sonraki dördüncü hükümdar olduğunu, şerefelerin toplam sayısı olan 10'da Sultan Süleyman

0: kapılarıdır. Bu kapıların üstleri yassı kemerlidirler. Kemerlerin üstünde de süslü oymalar vardır. Kubbenin etrafında bulunan 24 küçük kubbe ve bir o kadar da sütunlar bir daire oluştururlar.
1: İç mimarideki açıklık, bütünlük ve ölçülü süsleme Süleymaniye'nin haşmetli manzarasındaki tesiri daha da güçlendirir. 53 metre yüksekliğinde 26 metre 50 santimetre çapındaki merkezi kubbeyi fil ayağı denilen 4 büyük paye taşır.
0: Mekanın bütün elemanları kusursuz bir armoni içerisindedir. Statik bakımından da Süleymaniye Camii'nin dengesi mükemmeldir. Yapımından bugüne kadarki süre içerisinde meydana gelen depremler Süleymaniye'de en ufak bir çatlağa dahi sebep olamamıştır.
1: Caminin büyük kubbesini tutan 4 büyük dirsek vardır. Süleymaniye'nin içinde herhangi bir köşesinde alçak sesle söylenen bir söz ikinci katta hemen duyulur. Muhteşem yapının içindeki akustik, hoş bir manevi duyguya gark olunan ikinci katta toplanır.
0: Süleymaniye Camii'nin içini süslemekte olan levhaların tamamı ünlü Hattat Hasan Çelebi tarafından çizilmiş ve yazılmıştır. Bunlar Türk kaligrafi sanatının en güzel örneklerindendir.
1: İçerideki en göz alıcı yer mihrap duvarındaki 16. yüzyıl yapımı orijinal fevkalade renkli Türk motifleriyle süslenmiş vitraylardır. Sade şekilde inşa edilen mevlithanlar balkonu ve minberin yanında yine mermerden yapılmış mihrap nişinin etrafı da çinilerle süslüdür. Sultan locası mihrabın solunda bulunur. Caminin girişinde ve yan cephelerinde kadınlara ayrılmış balkonlar bulunur.
0: Osmanlı bina inşa edileceği zaman iki önemli konuya bilhassa dikkat ederdi. Bunlardan ilki binanın yapılacağı yer, yani arsası. İkincisi de yapının bölümlerinin birbirine uyum sağlamasıydı. Osmanlı mimari usullerinin en gerçekçi olarak görüldüğü bina Süleymaniye Camii'dir.
1: Caminin külliyesinde İslami bilimlerin öğretildiği bir özel mektep, 4 yüksek okul yani medrese, bir lise, bir tıp mektebi, bir ilköğretim mektebi, bir aşevi ve öğrenciler için hastane, bir hamam ve bir de akıl hastanesi vardı.
0: Sultan Süleyman ve muhterem eşi Hürrem Sultan'ın türbeleri caminin arka avlusundadır. Süleymaniye bina kompleksinin bir başka ucunda da gayet mütevazı ve küçük bir mezar bulunmaktadır. Bu türbede de 99 yıl boyunca şan ve şöhretle yaşamış, 50 sene müddetle Osmanlı İmparatorluğu'nun baş mimarlığını yapmış olan büyük usta Mimar Sinan'dır.
1: Caminin gerek yapılmasından önce, gerek yapılırken ve gerekse de tamamlanmasından sonra hakkında o kadar çok şehir efsanesi türetilmiştir ki anlatmaya kalksak kitaplar dolusu yer tutar. Ayrıca Süleymaniye Camii ile ilgili bahsedilecek o kadar çok şey var ki en iyisi gidip yerinde görmek ve bu muazzam ibadethanede iki rekat namaz kılarak o manevi hazzı yerinde tatmak gerekir.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Alemlerin Efendisi'nden kutlu örnekler.
1: Bütün insanları hiçbir ayrım gözetmeden severdi. Ve bu sevgisi nedeniyle insanlarla olan ilişkisini baba-evlat ilişkisi olarak nitelendirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sevgisini bir defasında şöyle ifade etmiştir. Gerçek şu ki ben sizin için çocuğunun yanındaki babası gibiyim. Sizi eğitir ve öğretirim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız ümmetine değil, tüm insanlara hidayeti, doğruyu ve güzeli göstermek, onlara bilmediklerini öğretmek için bir muallim olarak gönderildiğini ifade etmişlerdir. Hangi millet ve soydan olursa olsun, ümmetine olan sevgisi, düşkünlüğü daha özel ve güzeldi. Ahlaklı, edep ve haya sahibi olan insanı çok severdi. Ve kendisine en sevimli olanın, ahlak yönünden en güzel olan olduğunu söylerdi. Sevdiğini Allah rızası için severdi ve sevgisinde ölçülü davranırdı. Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da buğzunu ölçülü yap, günün birinde dostun olabilir buyururdu. Kendi hoşnutluğunu başkalarının hoşnut edilmesiyle ölçer ve kendi nefsi için sevdiği şeyi tüm insanlar için de sev ki iyi bir Müslüman olabilesin buyururdu. Sevgisini karşısındakine sözle ifade ettiği gibi sevgi içerikli olarak ona temas eder ve ellerini sıvazlardı. Hukuk ihlali nedeniyle cezaya çarptırılmış olan Müslümanlara sevgi gösterisinde bulunurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şarap içmiş bir adam getirildi. Efendimiz onu dövünüz buyurdu. Bunun üzerine kimi eliyle, kimi ayakkabısıyla, kimi de elbisesiyle dövüyordu. Adam ayrılırken oradakilerden biri Allah seni rezil etsin dedi. Bunun üzerine Allah Resulü öyle demeyin. Bir de siz onun aleyhine şeytana yardım etmeyin buyurarak bir anlamda suçlunun saygınlığını korumuş ve onlara olan sevgisini göstermiştir. Zira bu kimseler cezaya çarptırılmakla toplum düzeninin korunmasına dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. Hayatı boyunca emrolunduğun gibi dost doğru ol. Fermanı ilahi gereğince adaletten ve sırat-ı müstakimden ayrılmazdı. Ve birçok sözünde adaletin ve adil davranmanın önemini dile getirirdi. İnsanlara adalet ve eşitlik anlayışıyla muamele eder, ne kimsenin hakkını yerdi ne de kimseye hakkını yedirirdi. Zulümden, haksızlıktan ve zulme uğrayanın bedduasından sakınılması gerektiğini işaret eden Hazreti Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin hakkına tecavüz ederek ona zulmetmiş olan kişinin hak sahibiyle hesaplaşmadıkça cennete giremeyeceğini söylemiştir. Haklılık noktasında zayıf ya da kuvvetli ayrımı yapmaz, sınıfı, konumu, durumu ne olursa olsun herkesi kanun önünde eşit tutardı. Fakiri fakirliğinden dolayı hor görmeyip hafife almadığı gibi kabile reisine de konumundan dolayı ayrıcalık göstermezdi. Adaletle hükmeden idareciyi takdir eder ve kıyamet günü arşın gölgesi altında gölgelenip nurdan minberler üzerinde ağırlanacağını müjdelerdi. Kendisine müracaat edilen davaların bazısında haramı helal kılma ve helali haram sayma dışında taraflara sulhle anlaşmayı tavsiye eder ve aralarını uzlaştırırdı. Suç, objektif ve kesin delillerle sabit olmadıkça vicdani kanaatine göre asla hüküm vermezdi. Hüküm verirken de tarafların dürüstlüğüne önem verirdi ve adaletin gerçekleşmesi için iki tarafı da dinlerdi. Davalarda taraflardan şahit getirmelerini isterdi. Gelen şahitleri dinlerdi ve yalancı şahitliği büyük günahlardan sayardı.

Alemlerin Efendisi'nden kutlu örnekler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla

0: sıfır ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 22. cüz. Ahzab suresi 35. ayetten 73. ayete kadar.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

O göklerde yerde ne varsa hepsini kendi katında bir lütuf olarak size amade kılmıştır diyor El-Câsiye suresi. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler var. Bak o nimetlerin hesabını tefekkür edecek, haşyet içinde titreyeceğiz. Demek ki terbiye edilmemiş nefsin mayasındaki nankörlük sebebiyle Allah'ın nimetine şükretmek zor bir vazife. Hakikaten zordur.

Çünkü İbrahim suresinde o diyor, Allah diyor size kendisinden istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya çalışsan sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. Hakikaten bir nankördür.

Ne kadar haşyetullah olursa kendimizi haramlardan, yanlışlardan, nefsani arzulardan, ihtirasa o kadar koruruz. Bakın peygamberimizin, diğer enbiyanın bu haşyetleri bize şu hakikati ilham etmeli. Manevi dereceler geri alınmaz, muktesip bir hak değildir ha. Böyle bir şey yok. Manevi dereceler geri alınır. Bunu bilin ha. İnsan yükseldiği gibi düşebilir. Ve ne kadar yüksekten düşersen o kadar da canın acır. Onu da bil. Bak, dünyada birisi üniversite okur değil mi? Doktorluk alır, mühendislik alır, diploması verilir değil mi? Apolet verilir değil mi? Generallik okur, apoletleri verilir. Ama ne olur? Dünyada bir ömür, o apoletler sökülmez değil mi? Kolay kolay. O diploma alınmaz. Sen doktorsan ölene kadar doktorsun yani. Öyle değil mi? Mühendissen ölene kadar mühendissindir yani. Okumuşsun bir kere, bu diplomaya hak kazanmışsın değil mi? Manevi dereceler böyle değil ha. O derecenin icap ettirdiği gönül kıvamını daima muhafaza etmek şartıyla beraber o dereceler mevcut olur. Bak Karun'a, Bel'am bin Baur'a, Salebe gibi değil mi? Bedbahtlara erişti manevi dereceyi kaybeden böyle gayyaya yuvarlanan örnekler. Bir sürü. Allah muhafaza. İnsan yükselebiliyor ama yükseldiği gibi bu yüksekliği de koruması lazım. Koruması icap eder. Yoksa düşer. Manevi iklim öyle bir iklim. O yüzden tevazu ve mahiyet içerisinde olacaksın ki Cenab-ı Hak, hakikaten Cenab-ı Hakk'a yaklaşan kulların en başta gelenler hususiyetlerden bir tanesi bu tevazu, biri de mahviyet. Onlara asla bak Nebi ve Resul olmalarına istinad ederek, hatta ismet sıfatına itimat ederek ben garantideyim diye görmemişler bak peygamberler. Hep tevazu içinde, mahviyet içinde yaşamışlar. Arz-ı hal içinde yaşamışlar. Haşiyet dolu bir gönülle yaşamışlar. Şimdi hal böyle. Şimdi çıkacak bir avam ne diyecek? Salih amel işlemeyecek. Virdin üzerinde durmayacak. Hatbesinin üzerinde durmayacak. Rabıta üzerinde durmayacak. Beni şeyhim kurtarır diyecek. Böyle bir şey mümkün mü? Size soruyorum, böyle bir şey mümkün olabilir mi? Benim şeyhim kurtaracak beni ama ben ya, salih amel falan hiç böyle bir muhabbeti yok salih amele. Sevgisi de yok. Çalışmıyor da. Rabbul Alemin çalış diyor, kul ol diyor bana. Rabbim Teala bunu şart koşmuş. Herkese şart koştu. Kendimize, bize, şeyhimize bile ne şart koştu. Peygamberimize bile ne şart koştu. Zaten böyle bir tasavvuf anlayışı yok ki. Ben bir şey yapmayayım, beni şeyhim kurtar. Böyle bir anlayış yok ha. Allah muhafaza. Böyle tasavvuf asla bunu kabul etmez. Mevcut bir anlayış. Bu gaflet ve tembelliğe uydurulmuş bir kılıf. Şeytana aldanmak bu. Ben çalışmam, etmem, ya beni kurtaran kurtarsın. Yok öyle. Üç kuruşa beş köfte yok. Çalışacaksın. Vallahi rahmetullahi aleyh, Gavsumuz Kutsesül Hazretleri hep öyle diyordu. Çalışacaksınız diyordu. Hep böyle diyordu. Çalışacaksınız diyor. Salih amel işleyeceksiniz diyordu. Hep bunu söylerdi bak. Bütün sohbetlerinde derdi bunu. Salih ameli şart koşardı sen. Başta iman nimet olmak üzere. Allah yolunda hazır olan her manevi derece için büyük bir titizlik göstereceğiz. Kulları ilahi talimat veriyor Rabbimiz. Ey iman edenler, Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun, ancak Müslüman olarak can verin diyor. Başka bir şekilde değil bak diyor. Ancak Müslümanlar olarak can verin diyor. Ancak Müslümanlar olarak can verin diyor ya. Açıkça müjdelenen insanlar işte. Hiç kimsenin teminatı yok ki. Cennete girip girmeyeceği hususunda. Resul Efendimiz'in bile garantisi olduğu halde yine de haşyet etti ya. İbadet etti. Ve dedi ki ölümü iyi hatırlayın dedi. Bütün lezzetleri kökünden kesen ölümü çokça hatırlayın dedi Aleyhisselatü Vesselam. Ne dedi biliyor musunuz? Cerir bin Abdullah radıyallahu anh Efendimiz anlatır. Aleyhisselatü Vesselam Sa'd bin Muaz radıyallahu Efendimizin vefatı sırasında mübarek sahabi olan Sa'd bin Muaz radıyallahu Efendimizin kabrine kadar geldi.

namazını kıldırdı, defnetti. Cabir radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor, diyor ki biz diyor Sa'd bin Muaz'ın cenaze namazını kılıp onun kabrine koyduktan sonra, üzerine toprakla örttükten sonra bir müddet diyor Resulullah Efendimiz tesbihatta bulundu. Biz de tesbih ettik. Sonra tekbir getirdi. Biz de tekbir getirdik. Ya Resulullah niçin tesbih ettiniz? Niye tekbir getirdiniz diye sorduk. E dedi Allah ona genişlik verinceye kadar kabir şu salih kulu sıktı da sıktı. Genişlik verinceye kadar kabir şu salih kulu sıktı da sıktı. Kimi sıkıyor? Sa'd bin Muaz radıyallahu anh Efendimiz'i sıkıyor. İbn Abbas da aynı rivayet ediyor. Diyor Sa'd bin Muaz radıyallahu anh Efendimiz defnedildiği gün aleyhissalatü vesselam onun kabri başında ayakta dururken şayet diyor bir kimse kabrin fitnesinden kurtulacak olsaydı şüphesiz ki Sa'd bin Muaz kurtulurdu. Ancak onu kabir önce sıktı, sonra da Allah ona genişlik verdi diyor. Taberani'de geçen bir hadis. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin salih bir kul diye methettiği güzide bir sahabisinin kabirdeki hali eğer buysa, gelin biz kendi kabrimizdeki halimizi düşünelim. Dünyamızda zelzeler, tsunamiler, sari hastalıklar, seller, kuraklıklar değil mi? Bütün afetler hepsi Cenab-ı Hakk'ın azametine karşı haşyet duymamız için ilahi ikazlardır. Akıllı olacağız. Vallahi Resulullah Efendimiz bize şefkat etmiş, şefkat göstermiş, bize anlatmış bunu. Anlatmış, demiş ki aman sakın ha aman. Aman demiş ya. Bak ben bile ne ibadet ediyorum demiş. Aman sakın ha aman. Kavsumuz Kudüs Resulü Hazretleri rahmetullahi aleyh ömrü hayatı boyunca hep salih ameli bize şey yaptı, öğütledi. Salih amel işleyin dedi. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Bir gün diyor böyle erken vakitlerde aleyhisselamın huzurundaydık. Mudar kabilesinden bir kabile geldi. Hakikaten o kadar fakir, o kadar hiçbir şeyleri yok. Sadece bir abayı almışlar, ortasını delmişler, kafalarından geçirmişler. Yarı çıplak neredeyse. Resulullah Efendimizin diyor yüzü böyle diyor bembeyaz oldu diyor. Öyle bir sıkıldı, öyle bir morali bozuldu ki. Dedi ya Bilal dedi kamet getir, şey yap, ezel oku kamet getir. Namazdan sonra bir hutbe okudu. Böyle infaka, sadakaya teşvik edici ayet-i kerimeler okudu. Ardından dedi ki her bir fert dedi altınından, gümüşünden, elbisesinden, bir ölçek bile buğdayından, hurmasından sadaka versin. Hatta dedi hiçbir şey olmayan yarım hurmasından bile sadaka versin dedi. Bilirsiniz eski zamanda, hele ki döneminde, kıtlık döneminde insanın günlük ihtiyacı bir tane hurmaydı. Düşün ki hiçbir şey yok, bir tane hurması var. Yevmiyesi bu. Diyor yevmiyesi, hiçbir şey yoksa yevmiyesinin yarısını versin diyor. Hurmasının yarısını koparsın onu getirsin diyor. Hiç yoksa bile bunu bile ne yapın dedi. Neyse ki Ensardan bir adam getirdi. Böyle ağırlığından dolayı kaldıramıyor bir çuval. Hatta bazıları yardım etti. Ahali bir araya toplandı. Peşin peşin böyle yığın yığın içecekler, yiyecekler oldu, giyecekler oldu. Bu sefer diyor Cerir Radan'a diyor ki baktım ki Resulullah Efendimiz'in yüzü gülmeye başladı. Sanki altın gibi parlıyor. Huzur buldu diyor. Böyle yüzü diyor tekrardan eski haline böyle pembe. Hafif böyle pembemsi bir beyaz tenliydi. Pembemsi bir şeyi vardı, yüzü vardı. Aynı rahmetullahi aleyh Gavs-ı Sani Hazretleri, Gavs-ı Can Hazretleri gibi. Mübareğin yüzü güneş gördüğü zaman hafif pembeleşirdi. Aynı onun teni gibi düşünün. Aleyhisselatü Vesselam teni yerine geldi diyor. Düşünün ki ümmeti Muhammed'in maddi sıkıntısı bu kadar Resulullah Efendimiz'i üzüyorsa, hele ki manevi açlık olan gaflet, cehalete ne kadar üzülür siz varınız düşünün. Sahabeden Beşir bin Hassasiye Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme beyat etmek için geldim diyor. Aleyhisselatü vesselam tabi beyat için işte bana dedi namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, işte hacca gideceksin, işte cihada gideceksin, işte sadaka vereceksin. Ben de dedim ki ya Resulallah bunların hepsini kabul ederim demiş. Yani beyat için geldi Müslüman olmak için hepsini kabul ederim. Ama iki şey çok ağır geliyor nefsime. Biri dedi

cihada çıkmak bana çok ağır gelir dedi. Savaşa çıkamam, ben çok korkarım dedi. Ben duydum ki Müslümanlardan, yani cihada çıkanlar eğer cihattan, o savaş ortamından kaçarsa çok büyük böyle lanetler, çok büyük böyle gazaplar, sıkıntılar ona gelirmiş. Allah-u Teala çok gazap edermiş. Ben korkuyorum ki ben buna gücüm yetmez. İkinci şey de diyor ben sadaka vermekte çok zor gelebilir bana. Çünkü dedi 10 tane devem var. Yani kendi ailemin maaşiyetini ancak onunla geçindirebiliyorum. Bu ağır gelir. Resulullah Efendimiz ne dedi biliyor musunuz o sahabeye? Bak Müslüman olacak şu iki şartı bana koşma diye. Resulullah Efendimiz ne dedi biliyor musun? E dedi cihat yok, sadaka yok. Sen nasıl, neyle cennete gireceksin dedi. Neyle cennete gireceksin dedi. Anam babam sana, canım sana kurban olsun ya Resulullah dedi. Onları da kabul ettim dedi, beyat ettim sana. Müslüman oldu ondan sonra. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten ümmeti Muhammed'e çok acıyordu. Çok çok merhametliydi. Gencin bir tanesi geldi. Dedi ki ya Resulullah dedi ben dedi zina işleyeceğim dedi izin istiyorum senden dedi. Ben dayanamıyorum dedi. Resulullah Efendimiz ne dedi biliyor musun? Şöyle bir dinledi. Dedi ki İster misin dedi senin dedi bacına, yakın akrabana, uzak akrabana bir tanesi gelsin senin o yakın akrabana, uzak akrabana zina etsin. Buna razı gelir misin? Nasıl geleyim ya Resulullah dedi razı gelmem ben dedi. Benim yakın akrabam, uzak akrabam bacıma gelecek zina edecek biri. Mümkünat yok dedi. E dedi başkaları da razı gelir mi zannediyorsun dedi. Öyle olmaz dedi. Söylediği sadece bu kadar. O genç bir daha diyor öyle bir düşünceye gelmedi. Öyle bir şey tenezzül dahi etmedi. Bakın. Şu anlatmış olduğum iki son kıssayı bir düşünelim. Bir Beşir Hazretleri'nin Müslüman olması için. İki şartın kabulü. Bir de bu gencin durumu. İkisinde de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem susuyor. Dinliyor. Hastalığı tedavisi, teşhisini koyuyor ve tedavi ediyor. Nasihatta bulunuyor. Biz olsak ne yaparız? Vay ne terbiyesiz herifsin sen. Ne ahlaksız herifsin sen. Yıkıl karşımda. Vur, kır, dök. Ama Resulullah Efendimiz öyle değildi. Şefkat etti, merhamet etti bak. Dinledi. Biliyor ne diyecek karşıdaki söyleyeceği şeyi de biliyor. Yani filmin sonunu biliyor ha. Ama yine de müdahale etmiyor, dinliyor. Ondan sonra teşhisi koyup tedavi ediyor. Vallahi biz bu ahlakı, Muhammediye'yi rahmetullahi gavsumuzda da görüyoruz, evlatlarında da görüyoruz. Dinliyorlar. Dinliyorlar. Biliyor sen ne diyeceğini biliyor. Hani olur ya bazen çocuğunuz gelir, evladınız gelir. Bilirsin yani sana söyleyeceği şeyi bilirsin. Başlar cümleye tamam, sonunu biliyorsun yani. İşin ucu dönüp dolaşacak ayakkabı parası alacak ne bileyim ne parası isteyecek. Yani daha konuşmasından girişinden anlarsın onun. Yürüyüşünden anlarsın. Baba deyişinden anlarsın sen. Ama yine de dinliyor. Sonunu getirmesini bekliyor. Ve teşhisi koyup tedavisini uyguluyor. Nasihat ediyor. Samimi. Bir gün Ebu Derda Radyan Efendimiz gelmiş. Ya Resulallah bana bir şey söyle ki yani ben fazla bir şey yapamıyorum. Bir şey söyle ki ben cennete gireyim. La teğdab. Kızma demiş. Sinirlenme. Nasıl ya? La teğdab. Sinirlenme demiş. Cennete girersin inşallah demiş. Ne güzel bir nasihat. E geliyor diğer bir sahabi. Ya Resulallah fazla bir şeye gücüm yok. Ne yapayım ben? La tağdab. Sinirlenme, öfkelenme. Bakın kimi sahabede hani cahiliye döneminden kalma bir böyle ne derler ona sınıf farkı anlayışı vardı. Cahiliyede öyle bir şey vardı. Herkes sınıf sınıfta. Herkes eşit değildi. Kimse kimseyle eşit görmezdi yani. Sınıf farkı vardı. Renk bile ne, tenenin rengi bile ne farklı olsa senin sınıfın farklı yani. Bir gün

Ebu Zer Hazretleri Bilal Habeşi Radan Efendimiz'in bir durumuna kızmış. Sinirlenmiş demiş ki Ebu Zer Radan Efendimiz. Yahu demiş, dur hele sen ya Bilal demiş. Kara ananın evladı demiş. Kara ananın evladı demiş. Kızgınlık hali. Tabi bu durum Resulü Efendimiz'in kulağına kadar gitmiş. Aleyhisselatü Vesselam gerçekten çok üzülmüş. Ebu Zer Radan Efendimiz'i çağırmış demiş ki bak bu olmadı demiş. Bu olmadı. Gideceksin, helallik isteyeceksin, ondan sonra tövbe edeceksin dedi. Ebu Zer Radan Efendimiz Mekke'nin çok büyük zenginlerinden ha. Mübarek çok zengin. Çıkmış varmış Bilal Habeşi Radan Efendimiz'in yanına, huzuruna. Ya Bilal demiş ayağını kaldır. Ayağını kaldırmış. Yatmış kafasını ayağının altına koymuş. Ne yapıyorsun demiş. Tutmuş ayağından Ebu Zer Radan Efendimiz Bilal Habeşi'nin ayağını. Ayağını kafasının üzerine koymuş. Ebu Zer kendi kafasının üzerine koyuyor Bilal Habeşi Radan Efendimiz'in ayağını. Bak diyor sen bana hakkını helal etmediğin sürece bu ayağı ben buradan çekmem diyor. Olur mu diyor ya canım babam sana kurban olsun diyor. Helal hoş olsun. Kızgınlık anıdır. Helal hoş olsun demiş. Çıkmış bir de tövbe etmiş üzerine Ebu Zer Radan Efendimiz. Bakın. Aleyhisselatü Vesselam'ın yani ümmetine sahabe-i ikram efendilerimiz arasındaki muhabbeti görüyor musunuz? Yanlış yapılır. Ama yanlışa bir helallik almak çok önemlidir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bize bunu öğütlüyor. Bakın af ve müsamaha. Aleyhisselatü Vesselam hep şefkat göstermiş. Affedeceksiniz demiş. Hep affediyor. Müsamaha olacaksın. Geniş olacaksın diyor. Cahiliye işte döneminden kalma bir tane bir bedevi Müslüman oluyor. Tabii cahil. Bilgisi yok. Çöl bedevisi. Mescid-i Nebevvi'nin mescidi içerisi kum biliyorsunuz Mescid-i Nebevvi. İçerisine işedi. Bilmediğinden ha. İşedi oraya mescidin içine. Sahabeler hemen onu azarlamaya başladı. Kızdı ona. Ya dedi mescidin içine işenir mi? Hazreti Resulullah Efendimiz geldi adam dedi bırakın dedi. Kendi haline bırakın. Abdest bozduğu yere bir kova su dökün dedi. Yeterlidir dedi. Bir kova su döktürdü. O kum yani emiyor ya. Suyu döktürdü bir kova su döküldü oraya. Öğrenmiş oldu. Yani Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman hakikaten çok affedici. Bununla sınırlı da değil. Mekke'nin fethinde yıllarca müminlere zulmetmiş, canlarına, mallarına gasp etmiş, kendi memleketlerinden çıkartılmış, değil mi? Çıkartmış olan müşriklerin hepsini Resulullah Efendimiz karşısına dizmiş. Düşün ki onlar da Resulullah Efendimiz'in vereceği hükmü bekliyor. Boyunlarını bükmüşler. Aleyhisselatü Vesselam istese hepsini bir emirle boynunu indirecek. Zulme karşı bir kısas uygulayabilecek. Hakkıdır yani. Aleyhisselatü Vesselam o gün büyük bir af ilan etti değil mi? Gönülleri fethetti. Çünkü onun muradı neydi? Hak etmiş bile olsalar diyor insanların helak olması değil. Bilakis bütün hatalar, kusurlar, günahlarına rağmen herkesin hidayet pınarından yıkanıp arınması. Ha budur işte. Onun istediği buydu. Kızardı, günaha kızardı. Ama günaha duyulan nefreti günahkara taşımazdı. Ne kadar kusurlu olursa olsun. Rabbimizin kullarına hakkın şefkat ve merhamet nazarıyla bakabilmek için uğraştı. İşte böyle bir faziletli erdemli biriydi Aleyhisselatü Vesselam. İşte gönül dünyası böyle bir gönül dünyası. Hasılı Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak indi. Dolayısıyla da her müminin de rahmet insanı olmasını istedi. Biz de şefkat edeceğiz, merhamet edeceğiz. Hidayet bekleyenlere merhamet edeceğiz. Onlara şefkatle muamele edeceğiz. Doğru yolu

haksızları için dua edeceğiz. Ama hiçbir zaman kalktırmayacağız. Hiçbir zaman böyle gönül yıkmayacağız. Aleyhisselatü Vesselam'ın üçüncü, gönül dünyasındaki üçüncü vasfı ise züht dedim şimdi ben. Züht. Dünyaya hiç rağbeti yoktu. Hakikaten yoktu ha. Dünya benim neyime gerek dedi. Benim halim dünyada bir ağaç altında oturup gölgelenen, sonra da yerini bırakıp giden binitli bir yolcuya benzemekte dedi. Bir gün Hazreti Ömer Radıyallahu Anh Efendimiz çıkmış gelmiş Hücre-i Saadet'e. Aleyhisselatü Vesselam'dan kapıyı açmış. İzin istemiş. Aleyhisselatü Vesselam da kuru bir hasır üzerinde yatıyormuş, kalkmış. Müsaadesiyle Hazreti Ömer Radıyallahu Anh Efendimiz evine girmiş. Hazreti Ömer girince bakmış ki bir tane kuru hasır, bir tane kap, bir tane de böyle hani yiyecek undan, buğdaydan ufak bir şey. Ağlamaya başlamış. Gücü de gitmiş, ağrına gitmiş. Peygamberimiz sormuş, ne oldu ya Ömer demiş, niye ağlıyorsun? Seni ağlatan nedir? Ya Resulullah demiş, Kisra saraylarında işte keyif içerisinde yaşayan Bizanslılar, kuş tüyü yataklarda, döşeklerde yatıyorken seni böyle kuru bir hasırın üzerinde yatıyor görünce hücume gitti diyor. Dayanamadım. Bütün dünyaya rahmet olarak geldiğin halde hiçbir şey yok dedi. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam o kuru hasırın üzerinde uzanmış, yüzünde o hasırın izi çıkmıştı. Ağrına gitti Hazreti Ömer Adana Efendimiz ve bunu bu şekilde söyledi. Aleyhisselatü Vesselam ne dedi biliyor musunuz? Ya Ömer dedi, dünya onların, ahiret ise bizim olsun istemez misin dedi. Bırak dünya onların olsun dedi. O gözle bakıyordu dünyaya. Hiç umrunda değildi biliyor musun? Dünya ha var ha yok. Var ya, çoğu zaman biz zannediyoruz ki işte Aleyhisselatü Vesselam hakikaten işte hani onun dönemindeki sahabi efendilerimiz fazla zaten malı mülkü yoktu ki, kıtlık vardı, fakirlik vardı, zaten bir şey yoktu. Yok. Hayber'in fethinde Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne altın altın yığın yığın dünya malı yığdılar biliyor musunuz? Beytül Mal devlet hazinesi doldu taştı. Üzerine o ganimetleri dağıttı. Sahabe zekatı dağıtacak fakir bulamadı. Biliyor musunuz? Aleyhisselatü Vesselam önüne çok mal geldi gitti, çok mal geldi gitti, çok zenginlik gördü. Ama tenezzül etmedi. İhtiyacı kadar aldı, daha fazlasını al istemedi. Halbuki isteyebilir, alabilir. İstese onun. Yani devlet hazinesinden maaş bağlanabilir. Ki yani maaşta bağlanmış gibi, hatta ailesine dahi değil mi? Aleyhisselatü Vesselam evlat iyaline bilene maaş bağlanmıştı. Ama zühd etti. Dünyaya meyli yoktu çünkü. Ha var ha yok. Biz zannediyoruz ki ya sahabe zaten fakirlik yaşadığı, zaten yokluk içerisinde. Ya zühd zaten yokluk içerisinden ziyade varlık gene de lazım. Zühd. Aleyhisselatü Vesselam böyle yaşadı. Zühd etti. Öyle bir oluyordu ki mübarek kimi zaman yiyecek bir hurma bulamıyordu. Kimi zaman öyle bir zenginlik çekiyordu ama yaşantısında hiçbir konfor, hiçbir lüks aramadı. Sahabe efendilerimizde de aynı hasreti görüyoruz ha. Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabına bakıyoruz. Haşyetullah, merhamet ve züht. Bu üçü de aynı sahabelerde dahi vardı. Hatta bu ahlakı taklit ettiler. Nice fetihler gerçekleştirdiler de be. Yani Kayravan'dan Semerkant'a kadar büyük fetihler gerçekleştirdi. Muazzam ganimetler geldi sahabenin önüne. Dağ gibi yığıldı zaman zaman. Buna rağmen sahabe efendilerimiz evlerin dekorunu değiştirmedi. Onlar da Aleyhisselatü Vesselam gibi zühd içinde yaşadı. Arta kalanı ümmete olan merhamet ve şefkatlerin gereği olarak Allah yolunda sadaka verdiler. Lüks, israf, sükse, konfor onların hayatının hiçbir zaman olmadı. Öyle bir hayat tarzları yoktu ki. Öyle bir hayat tarzı tanımadılar. Niye biliyor musun? Onlar yarın nefislerin varacağı

toprak olan kabir olduğunu hiç unutmadılar çünkü. Dünyada istifade edilen her nimet için ahirette hesabın beklediğini hiç akıldan çıkartmadılar. Gönüllerinden çıkartmadılar. Faziletler medeniyeti inşa ettiler. Sahabenin onca imkana rağmen sürdürdüğü zühde en zirveden halifenin hayatından misaller var ya. Hülefai Raşidin'den. Hazreti Ömer Adıyan Efendimiz biliyorsunuz hilafeti esnasında maddi sıkıntı içindeydi. Zor geçiniyordu. Halbuki hazine ganimetlerine dolmuş durumdaydı ha. Ashabtan bazıları gelmiş ileri gelenlere. Hazreti Ömer Adıyan Efendimiz'in kızı Hazreti Hafsa'ya. Biliyorsunuz Hazreti Hafsa Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı zamanda zevcesidir. Aynı zamanda da Hazreti Ömer Adıyan Efendimiz'in de kızıdır. İleri gelen sahabiler demiş ya baba, babana söyle demiş, hazineden yetecek kadar hani tahsil etsin. Ya buna müsaade var. Resulullah Efendimiz müsaade etmiş. Halifeye verilecek. Tabi Hazreti Hafsa babasına bu teklifi yapınca Hazreti Ömer ne demiş? Kızına sormuş. Kızım sen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcesiydin dedi. Bana söyler misin dedi, Resulullah Efendimiz'in yeme ve içmede hali nasıldı? Kifayet miktarıydı ya. Babacım dedi. E dedi iki arkadaşımın Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın da Hazreti Ebu Bekir'in de. Ve ben dedi üçümüzün hali aynı yolda giden üç yolcuya benzer dedi. Biri Hazreti Peygamber Aleyhisselam makamına var. Diğeri Hazreti Ebu Bekir Adan Efendimiz aynı yolda giderek birinci erişti. Üçüncüsü ben de arkalarından onlara ulaşmak isterim dedi. Fazla yükle gidersem onlara yetişemem dedi. Fazla yükle gidersem onlara yetişemem. Görüyor musun? Yoksa sen bu yolun üçüncüsü olmamı istemez misin dedi kızına. Yok dedi baba dedi sen nasıl istiyorsan öyle. Demek ki bir Müslüman da zengin de olsa fakir de olsa dünya hayatını, nefsani hayatını kalbine yerleştirmeyecek. Bak kalbini gasa yapmayacak Müslüman. Sofya ile ki kalbini kasaya çevirmeyecek. Dünyaya ahiret için geldiğini unutmayacak. Elindeki imkanları ahiret için kullanacak. Elindeki imkanları mahdut ise üzülmeyecek. Çünkü Allah imtihan için kimin rızkını dar eder, kimin rızkını geniş eylemiş. Mümin kanaat ve istigna ehli olacak. İlahi taksimata razı olacak. Kime ne kadar verilmişse ona razı olacak. İşte sahabe-i ikram efendimizin muhabbeti böyle artmıştı. Böyle arttıkça artıyordu. Ya Resulallah emret dediler. Canım babam, anam babam sana feda olsun dediler. Bu mektubu krallara ben götüreyim dediler. Nasıl gideceğim? Çölleri nasıl aşacağım? Hiç düşünmediler. O kralların boyun vurmak için bir göz işareti bekleyen cellatları dert etmediler. Yeter ki Resulallah Efendimizin gölüne girelim. En mühimi bu. Ben ahirette Allah Resulü ile beraber olabilecek miyim? Bu dünyada sahabi olmak tattığım lezzeti ahirette de tatabilecek miyim? Bu endişesi yaşadılar. Öyle bir zirveye çıktılar ki Aleyhisselatü Vesselam adabıyla edeplendiler. O yüzden kurbanlar şöyle baktığımız zaman hakikaten onların izinden giden zühd ehli evliyalara baktığımız zaman Allah dostlara baktığımız zaman aynı hasletleri görüyoruz. Yani onun gönül kıvamını yaşayıp yaşattılar. Hak dostlar. Tasavvuf bu kıvama erişebilmek için sarf edilen gayretlerdir. Bak hak ile dostluğa erenler. Önce nefsane arzuları bertaraf etmeye gayret ettiler. Enaniyeti yenebilmek için bak Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri çarşılarda kaftanıyla ciğer sattı. Halid-i Bağdadi Hazretleri helaları temizledi. Bahattin Nakşibendi Hazretleri yıllarca yolları süpürdü. Yıllarca işte bayırda İşte köhne yerlerde kolu kanadı kırık hayvanların tedavisiyle, onların hizmetiyle uğraştı. Ya hayvanatın hizmetiyle uğraştı. İnsanları gelen geçen kervanlara su taşıdı. Herkese hizmet etti ya. Onlar bu şekilde enaniyetini kırdı, hiçliğe erişti, zühdü yaşadılar. İşte bu seviye, işte bu gönül kıvamı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönüllerde mekan tutması neticesi. Muhabbetullah ve haşyetullah tatbikatıdır. Hazreti Mevlana ne güzel söylüyor. Vefatından sonra benim kabrimi aç diyor. İçimin ateşi sebebiyle diyor kefenimden nasıl duman yükseldiğini gör diyor. Yanıyor. İşte gönül böyle bir gönül.

gönül kıvamına erişen bir toplumda psikiyatrik rahatsızlıklar neredeyse yok gibi. Bakıyorsun psikolojik sıkıntıları yok. Çünkü hakkıyla, huşuyla kılan namaz birçok dünyevi kaygı, endişeyi bertaraf ediyor. Kalbi huzurla dolduruyor. Hakkıyla tutulan oruç takvayı, merhameti arttırıyor. Dünyaya meyli dizginleyerek zühde ve eriştiriyor. Gönül hoşlukta verilen zekat, sadaka gönülleri temizliyor. Kardeşlik duygusunu pekiştiriyor. Maddi manevi işte tesanüt sayesinde topluma büyük bir iman kardeşliği yaşanıyor. Herkes birbirinin derdiyle dertleniyor. Hiçbir problem çözümsüzlüğe bırakılmıyor. Demek ki bir müminin bu üç sıfatta Resul Efendimizle beraberliği temin ettiği zaman Cenab-ı Hak onun sabrını, takatını, tahammülünü zirveleştiriyor demek ki. Biz saadatlardan bunu görüyoruz değil mi? Onun gözünden dünya ve ızdıraplarını silmekten, ahireti hayatının yegane gayesi haline getirmekte. Bu üç ulvi hasret, kıymetli hasret, asıl uhrevi hayatımızdaki selametimiz için gerçekten lazım, zaruridir. Bir müminin bu hasretleri yaşayıp yaşatma cehdiyle Cenab-ı Hakk'a dostlukla mesafe kat edebilme gayret edecek. Ahirette, işte ahiret büyük muhtaralarla dolu bir ebediyet yolculuğudur. O tehlikelerden azat olabilme tek yolu Cenab-ı Hak ile dostluk kurabilmek. Cenab-ı Mevla diyor ya, ele inne evliyallâhe la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Çok önemli bir ayet-i kerime, biliyor musunuz? Yunus suresinde geçiyor bak. Ele inne evliyallâhe la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar iman edip takva erişmiş olanlardır. Hakikaten Rabbimiz gönüllerimizi peygamberimizde kemalini bulan muhabbetullahla, haşyetullahla o sırrından hisseyâb eylesin cümlemizi. Bizleri, nesillerimizi, gönülleri dergah haline gelmiş birer rahmet insanı kılsın. Dünyayı, dünyalığı, ahiret sermayesi kılabilen kanaatkar böyle müstegni gönüller haline getirsin. Cümlemizi inşallah gönüldaş kullarından olmayı nasip eylesin Yüce Mevlam. Hakikaten bize bu lazım. Saadatların hayatına baktığımızda biz bunları görüyoruz. Vallahi bütün yapmış oldukları eserlere bakın, hep bir rahmet görürsünüz. Onlara ne yapılmadı ki? Onlara ne zulmedilmedi ki? Mübarekler Bilvanis'te mesela yaşıyorken Bilvanis'te o kadar sıkıntılar çekti değil mi? O kadar işte Kasri'ye geçtiler, Kasri'de sıkıntı çektiler. Yani bu sıkıntılar onları hiç durdurmadı. Hakikaten Kasri'ye gideniniz var mı? Bitlis'e bir gidin bakın be. Kasri köyüne bir gidin. Etrafta hemen Kasri'nin etrafında böyle 50-60-70 kilometre etrafta 4 tane saadat var. Bitlis'in merkezinde, Kasri'nin hemen dibinde, Bitlis'in merkezinde, ortasında. Zaten Bitlis ne kadar ufacık bir şey. Fethullah Verganis Hazretleri var. Çıkıyorsun Gayda'ya Sıbgatullah Erbaz Hazretleri. Çıkıyorsun Nurşin'e Muhammed Yadın Hazretleri, Abdurrahman Tak Hazretleri. 4 tane saadat var bak. 4 de böyle 50 kilometrenin şeyinde, Umkays. Ama bakıyorsun yeşillikler, sulak, ne kadar çok bol ya. Rabbim nasip etti, saadatlar bizlere ikram etti. Rahmetli Gavsumuz Kutsal Sözleri hayattayken bize nasip oldu, birkaç sefer gittik. Birkaç sefer orayı gezdirdiler bizleri. Allah onlardan razı olsun. Yani narıyla, inciriyle bambaşka bir yer. Dersin cennetlik yer, yemyeşillik. Biliyor musun kazmak yasak orada. Bitlis'te kazamazsın. Niye biliyor musun? Su çıkıyor, durduramıyorsun. Alıyor önünü gidiyor. Öyle sulak bir yer düşün. Geçiyorduk Bitlis'te bir yerdeydik. Köyün yanından geçiyorduk. Bir tane sondaj makinesi gelmiş. Ya dedim bu makinenin ne işi var burada dedim. Hani burası sulak bir yer yani az bir şey kazsan çıkıyor. Ya dedi derine kazmak için değil dedi. Ne için ya dedi. E dedi kazdı mı durduramıyoruz. Bari hani sondaj makinesiyle şey yapıyoruz ki direkt yani boruyu takıp çeşmeyi takıyoruz diyor. Ancak öyle duruyor. Yoksa şarıl şarıl akıyor. Kurban bir inciri var kabuğuyla ye. Bir narı var pembe suyu var bir tatlı ne güzel.

biz orayı gezdikten sonra saadetin ne kadar büyük olduğunu anladık biliyor musun? Bak şu anlattıklarım ne kadar garip geliyor size değil mi? Diyorsunuz ki ya ne alaka? Söyleyeyim size ne alaka? Öyle cennet gibi bir yeri tutup da terk etmeleri bana çok acayip geliyor. Kurak olan menzile, Adıyaman menzile, kurak suyu yok, bir şey yok. Sarı toprak. Çıkmışlar, gelmişler. Vallahi çok büyük fedakarlık yapmışlar ha. Cennet gibi köylerini, cennet gibi yerlerini bırakmışlar, gitmişler. Oranın halkı diyor zaten, Adıyamanlılar diyor, öteki çevre illerdeki Sofiler diyor, ya güzelim güzel beldeyi bırakıp buraya niye geldiler acaba? Şaşırdılar. Ama onların gayeleri farklıydı işte. Onların gayeleri irşattı. Sıkıntı durduramadı onları. Onlar katlayarak gitti hizmetlerine. O yüzden bu kapı da zaten sıkıntı kapısıdır. Bu kapıda sıkıntı çekmeden olmaz kurban. Sıkıntı çekeceğiz. Biz menzilde Şeyh Abdülhakim Hazretleri'nin medresesi, külliyesi. Menzildeki medrese. İlk yapıldığı zaman çok ihtişamlı yapılıyordu. Gavsumuz Kutsesül Hazretleri rahmetullahi aleyh dedi ki, dedi bunu dedi çok büyük dedi, çok ihtişamlı, biraz böyle şey yapalım, biraz daha böyle hani gizleyelim güzelliğini. Dedi yoksa nazara gelir, medresemizde nazara gelmesin dedi. Yahu küçücük köyün içerisinde o koskoca külliyeyi nasıl gizledin ya? Hiç düşündünüz mü kurban ya? Koskoca külliye köyün içinde görünmüyor ama. Görebilen var mı? Köyün içinde gezin be. Görünmüyor ya. Nasıl gizledin? Nasıl gözlerden böyle hani uzak eğledin ona? Nazara gelmesin. Bir gün oranın aşçısı mı? Aşçısı çok sevdiğimiz bir abi. Çağırdı Gavsumuz Kutsesül Hazretleri rahmetullahi aleyh. Dedi ki bak dedi sen dedi yemekleri çok güzel yapıyorsun. Dedi bundan sonra yemeklerini güzel yapma dedi. O aşçımız hakikaten yani yemekleri çok güzel. Yani annelerimiz hanelerine dahi oradan yemek çeker yani. Çok güzel yapıyor. Eli çok lezzetli. Böyle deyince tek motive olduğu şey elinden alınıyor yani düşünsene. Talebelere en güzel şeyi yemeğe sunuyor. Allah razı olsun diye dualar alıyor. O ondan mutlu oluyor yani. Bütün motivesi o. Yıllardır da o aşçı. Hala o aşçı bak. Düşünün Gavsumuz Kutsesül Hazretleri öyle diyor. Diyor ki yemeğini güzel yapma diyor. Bu aşçımızın morali öyle bir bozuldu. Öyle bir bozuldu. Menzilde saatlerce mosmorardı yüzü öyle gezdi. Çok morali bozuldu. Gavsumuz Kutsesül Hazretleri'nin evlatlarından biri tuttu baktı ki çok morali bozuk. Aldı onu elinden tuttu. Gavsumuz Kutsesül Hazretleri odasına tıkladı içeriye girdi. Kurban dedi. Siz buna demişsiniz işte yemeğe kötü ya fazla iyi yapma. Bu dedi bunun dedi Sinan'ın dedi morali çok bozuldu dedi. Gavsumuz şöyle bir baktı. Merhamet etti ona. Dedi Sinan. Ben dedi sana fazla güzel yapma dedim. Neden? Çünkü dedi medrese dedi sıkıntı yuvasıdır. Talebeler orada dedi biraz sıkıntı çekmesi lazım. Yoksa pişmezler onlar dedi. Biraz sıkıntı çekecekler dedi. Sen dedi güzel fazla yapma diye. Çünkü çok güzel yaparsın. Onlara dedi rehavet şey çöker. Ağırlık çöker. Bu sefer elimlerini düzgün çalışamazlar. Düzgün terbiye olmazlar yani. Sen neyse demiş. Yine yemeğini normal yap ama çok güzel yapma demiş bu sefer. Yani kötü yap dememiş. Bu sefer çok güzel yapma demiş yani. Sen yine öyle yap demiş. Kurban bizim terbiyemize varana kadar her şeyi düşünüyorlardı onlar. Çünkü bu kapı sıkıntı kapısı. İmtihan kapısı kurban. Çünkü dini mübini İslam imtihan. Gelecek Rabbül Alemin diyor ben sizi sağlığınızla, evlatlarınızla, malınızla, her şeyinizle imtihan edeceğim diyor. Bundan kaçışınız yok diyor. Rabbül Alemin diyor ben yapacağım diyor bunu. Kur'an-ı Kerim'de diyor bunu. Kaçışımız yok kurban. Mecbur imtihan olacağız. Rabbim Teala Saadat İkram Efendimiz'den razı olsun. Rabbim Teala Gavsumuz Kutsesül Hazretleri'nin inşallah...

makamını daha yüce eylesin. Hakikaten rahmetullahi Gavsumuz Kutsal Sır Hazretleri çok büyük bir evliyaydı. Çok büyük bir Allah dostuydu. Ve bize çok güzel emanetler bıraktı. Biz elimizden geldiği kadarıyla o emanetlere sahip çıkacağız. 30 senelik irşadını bıraktı bize arkasından. 30 senelik irşadını. O irşada sahip çıkacağız Allah için. Rabbim Teala hepimizden razı olsun. Rabbim Teala bizleri bu kapıda hizmet edip bu kapıdaki son nefese varana kadar bu hassasiyeti, imanı kamili, salihi koruyanlardan, muhafaza edenlerden eylesin. Ve ahire da'vanel hamdu rabbil alamin. El Fatiha ma salat.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Hatırlar mısınız? Küçükken bize "Büyüyünce ne olacaksın?" diye sorarlardı. Biz de çocuk aklımızla cevaplar verirdik. Bazen mühendis, bazen de doktor olacağım derdik. Her birimiz hayallerimizde ne varsa onu söylerdik. Hocası Şehzade Mehmet'in odasına girdiğinde bize küçükken sorulan sorulara benzer bir soru sordu. "Evladım, burada ne yapıyorsun?" Şehzade Mehmet, "Burası Bizans, ben de Mehmet'im. Birazdan Bizans'ı fethedeceğim." Hayal kurmak zordur. Kurulan hayali yıkmaksa kolay. Şehzade Mehmet'in hocası odanın bir köşesine çekildi. Onun minicik elleriyle tuttuğu atı nasıl sürdüğünü seyretti. Küçücük zihniyle kurduğu hayallere saygıyla muamele edip fetih gerçekleşene kadar bekledi. Halbuki Şehzade Mehmet gerek konumunun gerekse çocukluğunun tesiriyle hocalarına çok zor anlar yaşatırdı. Böyle olmasına rağmen hayallerine hiçbir zaman pranga vurulmadı.

Hocaları çaresiz kalıp koca Murad'a durumlarını arz ediyor. Fakat o da şehzadesinin haylazlıklarına bir çare bulamıyor. Yine böyle bir gün şehzadesinin bir haylazlığını görünce "Bu çocuk adam olmaz." diyor. Bunu duyan Akşemseddin Hazretleri "Kader ne der, peder ne der?" diye sesleniyor. Acaba onun terbiyesiyle kim meşgul olur? Çok geçmeden Molla Yegân Hazretlerinden sevindirici bir haber gelir. Sultanına Molla Gürani Hazretlerini bildirir. Onun çok kıymetli alimler yetiştirdiğini, şimdi de Manisa'ya tayin edileceğini, bu vesileyle şehzadenin eğitiminin ona verilebileceğini söyler. Hemen karar verilir. Şehzade Mehmet eğitimine Manisa'da devam edecektir. Koca Murat, eli avuca sığmayan şehzadesiyle birlikte Molla Gürani Hazretlerini uğurlamaya gelir. Eti de senin, kemiği de. O bundan böyle senin oğlun. Var bildiğin gibi işle. Molla Gürani Hazretleri sultanıyla vedalaşıp şehzadesiyle yollara düşer. Manisa'ya varılır. Onun yanında herkesin kıymeti vardır. Fakat şehzade hocasından iltifat görmemektedir. Manisa'ya varır varmaz ona sıradan biri gibi davranır. Otur der. Hayır oraya değil şuraya. Şehzade Mehmet denileni yapar. Kitap açılır, ders anlatılır. Hocası tekrar etmesini söyler. Şehzade şaşırır. Hocası olmadı der. Nasıl olması gerektiğini tarif eder. Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Babından bir cümle sarf eder. O günün ardından şehzade gece gündüz ödev yapmakta, hocasının gözüne girmeye çalışmaktadır. Gün gelir, ilmin tadını alır. Aradan 3-5 ay gibi bir zaman geçmiştir.

o artık bambaşka biridir. Sultan Murat, Manisa'ya Molla Gürani Hazretlerini ziyarete gelir. Odaya eski haşarılıklarından eser kalmayan şehzade davet edilir. Eğitmek, hayallere pranga vurmak değildir. Sabrın başı acı, sonu ise şerbet.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Semerkant Radyo.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
8: Riyazü's Salihin, Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün aslında dersimizde birkaç konudan bahsedeceğiz. Bu konular da insana gereken

özellikler, ahlaklar. Yani bugün sadece bir konumuz değil, bir konudan fazlası var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösterdiği, bu konular hususunda gösterdiği yolları size açıklayacağız. İlk konumuz babul muhafazati ala ma i'tadahu minel hayri. Bir Müslüman bir hayrı adet haline getirdikten sonra onu korumalı. Nitekim Allah-u Teala ayeti kerimesinde buyuruyor ki Estaûzu billah inna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Allah-u Teala bir kavme verdiği şeyleri değiştirmez ta ki o kavim kendisindeki özellikleri değiştirmediği sürece. Eğer o kavim değiştirirse Allah-u Teala da verdiği şeyleri değiştirir. Bunun üzerine de ilk hadisimiz bu konuda Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anhuma tarafından rivayet ediliyor. Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Abdullah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki ya Abdullah la tekun mitle fulanin. Ey Abdullah falan kişi gibi olma. Kâne yakûmel leyle. Geceleri kalkardı. Feterke kıyâmel leyli. Gece kalkmayı terk etti. Gece kalkmaktan kasıt nedir? Yusalli salate etteheccüd. Yani teheccüd namazı kılardı. Teheccüd namazını kılmayı terk etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bir kişiyi ne yaptı? Örnek gösterdi ve onun gibi olunmamasını Hazreti Abdullah'a ne yaptı? Tembih etti. Yani sen bir işe alıştığın zaman, bir işi adet haline getirdiğin zaman, bir ibadeti adet haline getirdiğin zaman o ibadeti ne yapma? Terk etme. Bu falan kişi gibi olma. Ve İslam'ın güzel usluplarından biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bize onu açıklıyor. Bakın bir eksiklik yapan kişinin ismini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıyor? Vermiyor. Falan kişi diyor. Yani Ahmet, Mehmet ismini de verebilirdi. Ama güzel olan ne yapmak? O ismi gizleyerekten yaptığı sadece o hatayı söyleyerekten başkalarının örnek çıkartmasını sağlamak. Bu hadisin bize ifade etmiş olduğu şeylerden biri fadlul mudavemeti alel amel ve inkalle. Az da olsa yapılan ibadete nedir? Devamlılık esastır. Yani çok olması değil, az ama devamlı olması nedir? Her zaman daha faziletlidir ve etkilidir. İkinci bir faide terku ma i'tadahu'l insan min ibadetin ev amelin salihin. Adet haline getirmiş olduğu, alışkanlık haline getirmiş olduğu salih bir ameli veya bir ibadeti insanın terk etmesi delilun ala ademil iktiraf bitta'ati ve inşigalil kalbi anillahi teala. Neye delildir? Kişinin kalbinin Allahu Teala'nın dışında başka bir şeyle meşgul olduğunun delilidir. Demek ki sen Allahu Teala'dan artık başka yerlere yöneliyorsun. Dikkat et demektir. Yani eğer yaptığın bir hayır amelini, salih bir ameli terk ediyorsan demek ki kalbin dünyaya meylediyor. O zaman kendine çeki düzen ver ve geri dön. Eski yaptığın salih amelleri yap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte burada bize neyi göstermekte? Kişi bir salih amele veya bir ibadete alışkanlık gösterdikten sonra o şeyi terk etmemesi o kişi için daha faziletlidir. Resulullah'ın verdiği öğütten de bu anlaşılıyor. Bir diğer konu babu istihbabi el kelami tayyib ve talaqatil vecihi indel liqa. Kişiye yani muhatabına güzel bir şekilde, muhatabınla güzel bir şekilde konuşmak ve bir kişiyle karşılaştığın zaman güler yüzlü olmak. Yani İslam'ın önerdiği şeylerden bir konuda, bir ahlakta nedir? Güzel bir şekilde karşısındakiyle konuşup ve ona güler yüzlü olmaktır. Nitekim Allah-u Teala ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaûzu billah vahfid cenâheke lil mu'minîn. Peygamber Efendimiz'e diyor ki Allah-u Teala müminlere karşı merhametli ol. Diğer bir ayeti kerime Estaûzu billah ve lev kunte fazzan galîzal kalbi len faddû min havlike. Eğer sen onlara karşı sert olsaydın onlar senin etrafından dağılırlardı. İşte bu ayetlerde bize ne yapıyor? Arkadaşlarımızla, insanlarla

hitap halinde olduğumuz zaman onlara karşı merhametli, müminlerin kendi arasında birbirine karşı merhametli ve sert olmaması gerektiğini göstermektedir. Bu konu hakkındaki ilk hadisimiz Adi bin Hatem radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittekun nara velev bişikki temratin. Cehennemden kendinizi koruyun. Ateşten kendinizi koruyun. Velev bişikki temratin. Yarım hurmayla dahi olsa. Femen lem yecid febi kelimetin tayyibetin. Eğer o da yoksa nasıl? Güzel bir sözle. Yani sadaka vereceksiniz. Elinizde yarım hurmadan kasıt az bir şey olsa bile. Yani yarım hurma burada aslında bir örneklendirmedir. Az bir şey bile olsa elinizde sadaka vereceğiniz, bunu vermekten ne yapmayın? Çekinmeyin. Azlığına bakmayın. Allah-u Teala'nın rızasının neyde gizli olduğu belli değildir. Belki o az bir yarım hurmayı verirsin. Belki 10 TL'yi, 20 TL'yi verirsin. Ama Allah-u Teala o yaptığın amelden razı olur ve seni cennetine koyar. Yani azda mıdır, çokta mıdır? Biz Allah-u Teala'nın rızasının nerede gizli olduğunu bilemeyiz. Hadiste eğer elinde varsa ne yap? Az bir şey sadaka ver. Eğer o da yoksa senden bir şey isteyen kişiye güzel bir kelime söyle. Güzel bir kelime söylemek de sadakadır. Onu rencide ederekten veya kötü söz söyleyerekten geri boş çevirme. Bu manada yani. Zaten bir diğer hadis daha var. Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilir. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle vel kelimetu tayyibetu sadaka. Zaten kelime-i tayyibenin kendisi yani güzel bir söz nedir? Sadakadır. Yani eğer mali bir şey yoksa en azından güzel bir söz söyleyin. Güzel bir söz söylemek de sadakadır. Bir diğer hadis Ebu Zer radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki la tahkiranna minel ma'rufi şey'en. İyilikten hiçbir şeyi küçük görme. Sen iyiliğini yap. Küçük olabilir, büyük olabilir. Sen onu küçük görme diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ya bu çok küçük bir şeydir. Ben bunu yapmayayım deme. Küçük de olsa o iyiliği yap. Velev en telka ahake bi vechin talqin. Velev ki bu iyilik kardeşini güler yüzle karşılamak olsa dahi. Bu bile sana sadakadır yani. Hadisin faidesinde şöyle diyor. Talabut tevadi. Yani bu hadis bize neyi göstermekte, ne faidesi vermekte? Talabut tevad ve tehab beynel müminin. Müminler arasında ne olması? Muhabbetin olmasını talep etmekte. Ve talakatul vecihi ve ibtisamatihi. Hiye et-ta'bir az-zahir amma fil kalb min muhabbetin ve vuddin. Yani aslında güler yüzlü olmak gizli olan sevginin zahire ne yapmasıdır? Çıkmasıdır. Eğer sen karşıda gelen kişiyi seviyorsan ne yaparsın? Ona gülümsersin. Yani güzel karşılarsın onu. Bu da aslında kalbindeki muhabbetin zahire çıkmasıdır. Onun için müminler birbirini karşılarken ne olmalı? Güler yüzlü olmalı. Çünkü tam aksinde İnsanın kalbine ne yapıyor? Demek ki bu adam beni sevmiyor diye bir şey gelir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu hadisleriyle bize ne yapmakta? Yol göstermekte. Yani güzel sözler söylemelisiniz birbirinize ve birbirinize karşı ne olmalısınız? Güler yüzlü olmalısınız. Ki bunlar ne yapar? Kişilerin arasındaki muhabbeti arttırır. Bir diğer konu ise Babu istihbabi beyanil kelami ve idahihi lil muhatab. Yani muhatabına kelamı yani anlatacağın şeyi açıklamak ve izah etmek hakkındaki hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bile bize ne yapıyor? Öğretiyor. Bir insana bir şey anlatırken nasıl anlatmamız gerektiğini. Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bir rol modeldir. Yani örnek alınacak bir kişiliktir. İşte muallimlik konusunda bile örnek alınacak bir kişidir. Çünkü bize muallimliğinin nasıl yapılması gerektiğini, bir konunun nasıl aktarılmasını gerektiğini de öğretmiştir. İşte Enes radıyallahu anhu rivayet ediyor. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ tekelleme bi kelimetin e'âdehâ thelâthen. Hazreti Enes

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarlığını yapmış küçüklüğünden. İşte diyor ki Hazreti Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kelimeyi anlatırken 3 defa onu tekrarlardı. Hatta tufheme anhu, ta ki anlaşılana dek. Yani Resulullah karşısındakine bir şey anlattığı zaman, tabii ki anlamadığını fark ettiği zaman ne yapardı? 3 defa onu tekrarlardı. Bu hadisin faidesinde diyor ki, tekrarul kelam inde haşyeti ademel fehmi emrun mendubun. Anlaşılmadığını anladığın zaman kelamın tekrar edilmesi nedir? Menduptur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yapardı. Hazreti Ayşe rivayet ediyor. Galet kâne kelamu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem kelamen faslan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kelamı, konuşması apaçıktı. Yefhemuhu kullu men yesme'uhu. İşiten herkes onun kelamını anlardı. Tane taneydi. Yani duyan herkes anlardı. Bu hadisin bize verdiği fayda, yani fasahatun nebi ve muhatabatuhu linnâsi bime yefhamun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanların anlayacağı şekilde ne yapması, hitap etmesi. Çocuğa çocuk gibi, büyüğe büyük gibi, yani her kişiye anlayacağı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Konuyu anlatırdı. Başka bir konu, babul va'zi vel iktisad fihi. Yani babul va'z, bir kişiye nasihat vermek ve o nasihatte ne olmak? Orta yollu olmak. Ne aşırıya kaçmak ne de azaltmak. Yani ifrat tefritten kaçıp orta yollu olmak. Çünkü bir kişiye bir şeyi çok anlatırsan ne yaparsın? Onu bıktırırsın. Az anlatırsan belki anlamayabilir. Ama ne yapacaksın? Her zaman uyaracaksın. Uyaracaksın ama orta yollu olacaksın. Bıktırmadan veya hiçbir şey yapmayarak da durmayacaksın. Nitekim yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna örnek bir kişilik. An Ebi Vail Şakik bin Seleme. Bu zat, gâle kâne İbn-i Mes'ud. Bu zat diyor ki, İbn-i Mes'ud hazretleri, yudekkiruna fî kulli hamîsin. Her perşembe bizi nasihat ederdi. Yudekkiruna'dan kasıt ne? Yani yudekkiruna bi tekâlifi şer'iyye. İşte şer'i mükellefiyetlerimizi bize anlatırdı. Ve yüzekir lene sevâbet ta'a ve ikâbel maâsi. İşte itaat eden kişiye sevap vardır, isyan eden kişiye günah vardır diye her perşembe bize nasihat ederdi ve hatırlatırdı. Fakale lehu reculun. Cemaatten bir adam İbn-i Mes'ud radıyallahu anhu'ya şunu dedi. Ya Ebe Abdirrahman, levedittu enneke zekkertene kulle yevmin. İsterim ki sen her gün bize hatırlatasın bunları. Her gün bize nasihat edesin. Fakale İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şunu dedi. Eme innehu yemne'ani min zâlike enni ekrehu en umillekum. Yani bunu yapmaktan beni sizi bıktırmak alıkoymaktadır. Yani korkuyorum ki eğer her gün yaparsam bunu ne yapar? Bu sizde bir bıtkınlığa neden olur. Onun için ne yapıyorum? Hep perşembeden perşembeye size nasihat ediyorum. Ve devamında şunu ekliyor. Ve inni etehavvelekum bil mev'izati. Diyor ki size vaaz etmekte özen gösteriyorum. Kema kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetehavveluna biha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize özen gösterdiği gibi. Niye özen gösteriyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bunu aralıklı yapıyordu. Mehafete se'ameti aleyna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim bıkmamızdan korktuğundan dolayı nasıl bize aralıklı bir şekilde nasihat ediyordu ise ben de size aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize yapmış olduğu gibi ne yapıyorum? Dikkat ediyorum ve öyle nasihat ediyorum. Yani her gün yapmaktansa haftada bir yapıyorum. Hem siz bıkmıyorsunuz bunda hem de istediğimi elde ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de yöntemi buydu. Bir kişi yani bir topluluğa, cemaate, sahabelere nasihat ederken her gün üst üste yapmazdı. Bunu ne yapardı? Haftaya yayardı. Haftada bir yapardı ki karşısındaki insanlar ne yapmasın? Bıkmasınlar, bıtkınlık oluşmasın diye. Zaten hadisin faidesinde diyor ki el-iktisad fil-va'di vel-irşad. Bir irşad yaparken, sohbet ederken, bir şeyi anlatırken ne olmak? Orta yollu olmak. Li enne min

Tabi'in nefsi, çünkü nefsin tabiatındandır el melel. Ney? Bıtkınlık. Yani her insanda bu var. Yani el melel mimma yudavam aleyhi ve in kana mahbuben leha. Sevilen bir iş olsa dahi bir kişi bir şeyi her gün yaptığı zaman ne yapar? Bıtkınlık oluşur o kişide. İşte onun için ne yapmak lazım? Bir şeyi yaptığınız zaman dengeli yapmak lazım. Dengeli yapmak lazım ki karşıdaki ne olmasın? Bıkmasın. İstihbab, başka bu hadisin faidesi, istihbabu avukatin neşat litte'lim vel mev'iza. Bir şeyi anlatacaksan neyi gözetmelisin? Karşındakinin dinç olduğu vakti gözetmelisin. Yani uykulu olduğu vakti, yorgun olduğu vakitte ona bir şey anlatmak istesen anlatamazsın. Onun için nerede yakalamalısın onu? Dinç vaktinde yakalamalısın. Hirsu sahabe ala mutabaati'r resul fi akvalihi ve ef'alihi. Ve hadisin başka bir verdiği faide de sahabelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan gitmekteki hırsı. İbn Mesud radıyallahu anhu peygamberden ne gördüyse ne yapıyordu? Onu uyguluyordu. Bir diğer konumuz babul vakar ve sekine. Yani ağırbaşlı olmak. Resulullah bize bunu da öğretiyor. Hazreti Ayşe'den rivayet ediliyor radıyallahu anha. Kalet ma ra'eytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem mustecmi'an kattu dahiken. Yani buradaki mustecmi'an kelimesi mubalikan fid dahaki. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hiçbir zaman aşırı bir şekilde kahkaha atarken görmedim. Hatta tura minhu lehavatuhu. Ta ki yani damağının görüleceği bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir zaman kahkaha attığını görmedim. Gülerken damağı görünmezdi yani. Hiçbir zaman onu bu halette görmedim. Aşırı kahkaha atarken. İnneme kâne yetebessem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Gülümserdi. Yani gülümserdi, sadece kahkaha atmazdı. Çünkü kahkaha atmak kişinin neyini düşürür? Vakarını düşürür, sekinetini düşürür, yani ağırbaşlılığını düşürür. Bu hadisin bize vermiş olduğu faydelerden biri nedir? İstihbabul iklali mineddahik. Yani gülmeyi az yapmanın mustahap olması. لِأَنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكْ مِنْ مَظَاهِرِ الْغَفْلَةِ عَنِ اللّٰهِ. Çünkü çok gülmek ne yapar? Allah-u Teala'dan gafil kalmanın alametlerinden biridir. وَرُبَّمَا أَدَّى اِلَى ذَهَابِ هَيْبَةِ الرَّجُلِ وَوَقَارِهِ بَيْنَ اِخْوَانِهِ. Ve bazen ne yapar? Kişinin arkadaşları arasındaki ağırbaşlılığını götüren sebeplerdendir. Onun için yani ne yapmamak lazım? Aşırı kahkaha atmamak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi tebessüm etmek lazım. Bir diğer hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. İza ukimetis salatu fela te'tuha ve entum tes'avna. Yani namaza başlanıldığı zaman koşarak gelmeyin. Ve tuha ve entum temşun. Yürüyerek gelin. Ve aleykum es-sekine. Size ne lazımdır? Sekinet, vakar lazımdır. Sekinetten kasıt ne? Etteenni fil harakat. Yani hareketlerinde yavaş olmak. Fema edraktum fasallu. Namaza yetiştiğiniz kısmı imamla beraber kılın. Ve ma fatakum fatimmu. Sizin kaçırdığınız kısmı ise ne yapın? Tamamlayın. Yani ibadet dahi olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor burada? Vakarı, yani ağırbaşlılığı öne alıyor. İbadet dahi olsa koşarak ona gelmeyin. Ne yapın? Ağırbaşlı bir şekilde, yavaş bir şekilde gelin. Eğer yetişirseniz yetiştiğiniz kısmı imamla beraber kılın. Ondan sonraki kısmı da kendiniz tamamlayın. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerde dahi olsa ve diğer şeylerde bizim ne olmamızı istiyor? Ağırbaşlı olmamızı istiyor. Bir diğer konumuz babu ikrami dayfi. Yani misafirperverlik. Misafire ikramda bulunmak. Bu konu hakkında Ebu Hureyre radıyallahu anhu

Bir hadis rivayet ediyor. Şöyle diyor. Ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri. Kim ki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yukrim deyfehu. Misafirine ikramda bulunsun. Ve men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri fel yasil rahimehu. Kim ki Allah'a ve kıyamet gününe inanıyorsa akrabalarına gidip gelsin. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ Kim ki Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada üç şeyin önemini bize göstermekte. Ve bunları da neye bağlamakta? Allah'a imana ve ahiret gününe imana bağlamakta. Allah ve ahiret günü önemliyse ki önemlidir. O zaman bunlara bağlanan şey de aynı şekilde önemlidir. O zaman misafirine iyi davranmak, misafirperver olmak çok önemli bir şeydir. O zaman sıla-i rahim yani akraba bağı çok önemli bir şeydir. O zaman boş yere konuşmamak gerektiğini, eğer hayır konuşuyorsan konuş, yoksa gerisinde susmak çok önemli bir şeydir. Bu hadisin bize vermiş olduğu fayda inne min alamatil imanil kamili ikramu dayif. Yani kamil imanın alametlerinden biri nedir? Misafirine ikramda bulunmaktır. Peki misafire ikram nasıl olur? Ve ikramuhu telakkihi bi talakatil vecih. Yani misafire ikram şu şekilde olur. Geldiği zaman onu güler yüzle karşılamak. Ve ta'cilil qira lehu. Ona hazırladığın şeyleri hemen onun önüne getirmek. وَالْقِيَامْ بِخِدْمَتِهِ Ona hizmet etmek. İşte bunları yaparsan sen misafirine ne yapmış olursun? İkramda bulunmuş olursun. Ve hadisin tabi verdiği diğer faideler yine imanın alametlerinden biri sıla-i rahimdir. Sıla-i rahim dediğimiz şey nedir? Akrabalık bağıdır. Onu kopartmamak. Ve bir diğeri de işte imanın alametlerinden biri konuşmalarında eğer hayırlıysa o konuşmayı sürdürmek, eğer orada bir hayır yoksa ne yapmaktır? Susmaktır. Bir diğer konumuz babu istihbabit tefşir ve tehniyeti bil hayri. Yani hayırlı bir şey olduğu zaman ne yapmak? Tebrik etmek ve müjde vermek. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da bize göstermiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi okuyacağımız hadiste Hazreti Hatice'ye müjde vermekte. Bu hadis an Ebi İbrahim rivayet ediliyor. Ebi İbrahim'den ve yukalu Ebu Muhammed diye de geçiyor. Ve yukal Ebu Muaviye. Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşşere Hatice'te bi beytin fil cenneti min kasabin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annemiz Hazreti Hatice'ye cennetten bir evi müjdeledi. Neyden yapılmış? Kasaptan yani inciden yapılmış bir evle müjdeledi. Dedi ki sen cennette işte inciden yapılmış bir ev verilecek sana. La sahabe fihi ve la nasabe. O evde ne yoktur? Ne bir gürültü vardır veya ne de bir yorgunluk vardır. Orada ne gürültü olacak ne de bir yorgunluk olacak ve sana inciden bir ev verilecek diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'yi müjdelemiştir. Yani yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bize neyi göstermekte? Eğer hayırlı bir şey varsa müminlere ne yapmak lazım? Müjde vermek lazım. Nasıl ki Resulullah Hazreti Hatice'ye müjdeyi vermiştir. Bu da işte bize neyi göstermekte? Bir hayırlı bir iş olduğu zaman bir arkadaşımıza o müjdeyi vermemizin ne olduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir amel olduğunu göstermekte. Bir diğer konu, babu veda'i sahibi, yani arkadaşla vedalaşmak. Bir yere gidildiği zaman ne yapar kişi? Hocasıyla, büyüğüyle veya büyüğü kimse orada onunla ne yapması gerektiği, vedalaşması gerektiği. Yine bunu bir hadisle açıklayalım. Bu hadiste an Ömer bin el Hattab Hazreti Ömer radıyallahu anhu rivayet ediyor bu hadisi. Kale iste'zentun nebiye fil umreti. Umreye gitmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin aldım. Fe edine bana izin verdi. Ve kale la tensena ya uhayye min duaike. Ey kardeşciğim duanda bizi unutma.
Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Ömer umre

0: gitmek için izin istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona izin veriyor ve ondan ne istiyor? Kendisine dua etmesini istiyor. Hazreti Ömer o anda yaşadığı duyguyu şu kelimeyle açıklıyor. Fakale, Hazreti Ömer diyor ki bana öyle bir kelime söyledi ki fakale kelimeten ma yasurruni enneli biha ed-dünya. Bana öyle bir kelime söyledi ki karşılığında dünya olsaydı sevinmezdim. Bana dünya verilse istemem yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kardeşçiyim dedi. Bana dua et dedi. Bunlar çok büyük şeyler. Resulullah senden bunu istiyor. Kardeşim diyor sana ve senden kendisine dua etmeni istiyor. Hazreti Ömer de duygusunu bu şekilde ifade etti. Başka bir rivayete diyor ki eşrikne ya uhayye fi duaike. Ey kardeşliğim, duanda bizi de ortak et diye bu sözü kullandığı söylenmiştir. Tabi burada bu hadisin bize vermiş olduğu fayda nedir? Bir yere gidildiği zaman büyük kimse o büyükten gidip ne yapılır? İzin istenir, onunla vedalaşılır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı nedir? Yola çıkan kişiden dua istemek, yola çıkan kişiden yani Müslümanların birbirinden dua istemesi nedir? Birbirlerine fayda verir. Duanın fayda verdiğine dair de bu hadis bize ne yapmakta? Yol göstermektedir. Bir diğer konumuz babu istihbabi zehab ile'l-id. Yani bayrama veya bir ibadete farklı yollardan gitmenin müstehap olduğu konusu. Yani bir ibadete camiye gidiyorsan iki yol kullan. Bayram namazına gidiyorsan iki yol kullan. Mesela Cabir radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kale kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem izâ kâne yevmu îdin hâlefe at-tarîka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü olduğu zaman ne yapardı? Farklı yolları kullanırdı. Yani farklı yolları kullanırdı derken zehebe fi tarikin ve raca fi tarikin ahar. Bir yoldan giderdi bayram namazına, başka bir yoldan dönerdi. Bu hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmek istediği şey nedir? Yani bir ibadete giderken o ibadetin yapıldığına dair şahitlerin arttırılması. Bir yoldan gittik, o yol bizim ibadete gittiğimize şahit oldu. Başka bir yoldan döndük, o yolda bizim ibadet yaptığımıza şahit olmuştur. Bir diğer konumuz da babu istihbabi takdimil yemin fi kulli ma huwa min babit tekrim. Yani değerli olan şeylerde sağ kullanmak. Yani sağ el olur, sağ ayak olur. Değerli olan şeylerde mesela elbise giyeceksen sağ taraftan giyeceksin. Camiye gireceksen sağ ayakla gireceksin. Bu konu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize örnek olmuştur. Nitekim Hazreti Ayşe şöyle diyor. Galet kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yu'cibuhu et-teyemmunu fi şe'nihi kullihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün işlerinde, değerli olan işlerinde yani tekrimi, değeri hak eden işlerinde neyi kullanırdı? Sağ kullanırdı. Mesela abdest alırken sağdan başlardı, gusül alırken sağdan başlardı, teyemmümde, elbise giymekte, ayakkabıyı giymekte. Bu gibi şeylerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değerli şeylerde hep sağı kullanırdı. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize örnek olduğu şeylerden biridir. Burada konumuz bitmiştir. Yani çeşitli çeşitli şeyleri, konuları bugün aktardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani sadece ibadet konusunda değil, hayatımızın her yerinde bize örnek olduğunu aktarmışsak ne mutlu bize. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
1: Riyazü's-Salihin Eyüp Demirtaş Riyazü's-Salihin Semerkant Radyo
2: Reklamlar.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.

0: Arı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95, kıvırcık 26.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık kasırga gittik.
5: Kos Hacatör'e gördüm.
4: Kos'u gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Sultanın cazibeyi, cezbeveren sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü.
7: Aynı sünneti seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
8: Çekil gitti. Sevgisine gitti.

Dervişler zikir ile ülfet ederler. Hakka doğru giderler. Gönülleri Hakk'ın nuruyla dolmuş. Vücudu zikir ile pür nur ederler. Mürşitlerin vardır âli himmeti, onlar dilenciyi sultan ederler. Dervişler Allah'ı sever gönülden, halka-i zikirde meydan ederler.

Mürşitlerin vardır âli himmeti. Onlar dilenciyi sultan ederler. Evet, böyle buyuruyor şair. Mürşid-i Kamil'le tanışmak manevi bir doğuştur. Kişi kim olursa olsun, salih bir niyetle bir Mürşid-i Kamil'in terbiyesi altına girdiği andan itibaren yeni bir yaşamın penceresini aralamış olur. Bunları manevi ikramlar takip eder.

Şihabuddin Sühreverdi Hazretleri, bir mürşide bağlanmakla elde edilecek faydayı şöyle tarif eder. Mürşid-i Kamil, daha önce kendi nefsini idare edip yönettiği gibi, müritlerinin nefislerini de aynı usul ve edeple terbiye eder. Bu şekilde Mürşid-i Kamil'de, hadis-i kutsi'de belirtilen Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma durumu hasıl olur. Allah Teala'nın sohbet edilenle sohbet eden, yani mürşitle mürid arasında güzel bir kaynaşma meydana getirmesi sebebiyle, dünyevi doğumla doğan çocuğun babasının bir parçası olması gibi, mürid de mürşidinden bir parça olur. Çünkü tasavvuf yoluna girmek manevi bir doğuştur.

Bir baba nasıl çocuğunun üstüne titrer, onun bir dediğini iki etmezse, manevi babalar da aynı şekilde evlatlarına nazar eder, muhabbet verirler. Bu nazar neticesinde müritte güzel haller meydana gelir. Fudail bin İyaz Hazretleri gençliğinde eşkıyaydı, yol kesiciydi. Bir gün tövbe etti ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden ders aldı. Allah dostlarının hizmetine girdi, manevi terbiye gördü. Kendisi büyük ikramlara eriştiği gibi, Seri Sakati Hazretleri gibi büyük Allah dostlarını da o yetiştirdi.

0: Mürşid-i Kamiller vesilesiyle müridlere pek çok ilahi ikramlar ulaşır, fakat manevi ikramlar nimet olarak verildiği gibi imtihan içinde verilebilir. Allah korusun, mürid bunları kendinden bilir, mürşidine teslimiyeti terk eder, gurura kapılıp Allah'a ibadet ve taati azaltırsa, elde ettiği bütün kazancını bir anda kaybedebilir. Nitekim zamanının kutbu Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de yüz binlerce insanın hidayetine vesile olmak dahil birçok manevi ikramlara ulaştığı halde bunu hiçbir zaman kendinden bilmemiş, daima mürşidi Şah-ı Hazne Hazretlerine işaret etmiştir. Aynı şekilde Kasri'ye giden sufiler de Gavs-ı Kasrevi'nin manevi terbiyesiyle paha biçilemeyecek manevi kazançlar elde ettiler. Kemalata bir mürşid-i kamilin kapısında ulaşılacağına şahit oldular.
1: Bu kapıyı anlayıp bilenler var ya, onlar çok büyük fayda gördüler, keşif ehli oldular. Yani Gavs Hazretlerine gelenler arasında zahiri ilmi az olanlar dahi keşif ehli olmuşlardı.
2: Ona gelenler, gelen insanlar tevbe alır almaz vilayet makamına ulaşıyordu.
3: Şimdi yine yanımda oturmuş bir tanesi kaside söylüyor. Neyse kaside söyledi. Tabii anlamıyoruz. Onlar bazen hallisani söylüyor.

söylüyorlar, bazen Kürtçe söylüyorlar, Arapça söylüyorlar, karışık. Ondan sonra bir baktım ki beni anlatıyor. Diyor işte, affedersiniz, senin bu kadar sığırın var, bu kadar atın var, bu kadar tavuğun var, şuyun var, buyun var. Yahu dedim, Sofi, sen dedim beni anlatıyorsun yahu. E ulan dedi, bir saattir ben seni anlatıyorum, sen dedi uyuyorsun yahu. Dedim yahu Allah'ını seversin, öbür yapraklara gitme, daha berbat hallerim olur.

0: büyüklerin yani mürşit kamillerin, mürşitlerin sadece keşif keramet sahibi olduğu sanılıyor. Halbuki mürşidi kamil büyük olduğu zaman ki Gavs-ı Azam Hazretleri zirvede mübarekler. Yani ilmen bildiğimiz kadarıyla şüphesiz. Bunların müritleri de gayet doğal. Doğal olarak öyle şeylerle insan karşılaşabiliyor.
1: Tasavvufun gölgesinde, tarikatın Nakşibendiye'nin rahmet halkasında bulunmak Rabbimin bana lütfu imiş, nihayetsiz hamdü sena ederim. Denizlerin damlası kadar, çöllerin kumu kadar Allah'a hamd etsem, bu tarikatın Nakşibendiye'nin bana verdiği rahmeti bir miskalini ödemem mümkün olmaz.
2: Hasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibin hizmetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
3: Ben Gavs'dan Müslüman oldum. Gavs Sultan-ı Cazibin idi. İnsan onu gördü mü onun huzurunda hiç dünya, zillik hiç insanın hatırına gelmiyordu.
4: Halil Erdemir, Adıyaman doğumlu. Gavs Hazretleri ile tanışana kadar hayatı kavgadan ibaret biri olarak yaşamış. İnsanların selam vermekten korkup çekindiği eli silahlı biri. O yıllardan kalma namıyla Halil onun hayatındaki dönüm noktası tasavvuf kapısından girdiği gündür.
3: Adım Halil. Soadım Erdemir. Aslında bizim memleket Adıyaman. 100 sene evvel dedemiz 100 yıl Adıyaman'dan adam vurmuşla Sivrek'e gitmiş. Biz Gavs'ı görmeden 11 ay namaz yok. Ramazan'dan Ramazan'a namaz kılıyordum. Ondan sonra yok. Aşiret reisine kızıyor, kavga yapıyordum, silah atıyordum. Bir gün, bir sene bir ağanın köyünün sahibi döktüm. Orada yükledim. Çanakçı'da Demokli'ye gittim. O, mesela onu da tokatladım. Köy sahibi. Gittim başka köye. O muhtarın gene de o köyde aslaydım. Bir sene 4 köyde yükledim. Bir sene. Bu Çanakçı, Demokli, Aslan'ı Girgev'de barındım. Namaz yok, bir şey yok. Doktor Ahmet fotoğrafımı gördü evde. Ha bu nasıl? Dedi eski şeytan sende korkuyordu Ahmet Beglo. Doktor Ahmet o. Fotoğrafımı bu yukumu gördü. Dedi eski şeytan sende korkuyordu. Ver hasili kelam. Bir kavuş çıktı kadesur sur Ali. Bir adam Hacı Ali bana dediler Halil sen. Hali beledir, bu ne iştir, sen yapıyor, bu silah atıyor, aşiret reislere, bu ne böyle yapıyor. Benim şeyhim de var idi. Bana demiyor, sen niye namaz kılmıyor? Mesela Albeke söyledim, diyor, diyor o şeyh sende korkuyordu. Hı? Var asili kelam, geldik bir köye, bir adam 3 gün, 4, 5, bir hafta bana uğraştı. Gel tövbe al. Ya ben dedim ben şeyhim vardır. Ben nasıl? Ya dedi Gavs çıkmış. Kadesur-ı Ali şuhurbe veriyor. Ya bu şeyhlere benzemiyor. Ben de, bir hafta benimle uğraştı o köyde. Köy 150 hane var. O da misafir gelmiş. Ondan sonra ya ben de dedim bir tövbe yap. Var hasili tövbe aldım. Bir vekil gelmiş. O gece tövbe aldım. 8 şart yaptım. Sanki ne kafama bir tokmak vurdu.

0: Ben eyle mezlum, eyle bir fakir gibi üzülme. Ne? Gittim. Köyde de çetin bir köy, araba geldi, bindim, gittim. Bizim akrabalar Anvar, Abdülsemmer, Ali. Ya ne olmuş sana, hastasın? Yok öyle hasta değil. Ben de burada yeniyorum, ilk Karacağ'da iki buçuk saat yayan gidiyorum köye. At biçkeni getirdi, bindim, gittim. Ver hasili kelam, ben Gavs'a gideceğim.
1: Yarın insana ne getirir bilinmez. Bu yüzden insanlar yarını bugünden hep daha çok severler. Bu yüzden hep yarını bekler birçoğumuz. Bir de insana yarını bekletmeyen bir sır vardır dünyada. O sırra bilerek veya bilmeyerek dokunan her kim olursa bir an bile kaybetmek istemez yola düşmek için. Biliriz ki insanı yola düşüren bu sırrın sahibi Evliyaullah'tır ve yola düşen her sırdaş için artık vakit hep bahardır.
0: Bahar zamanı. Gittim şapka kafamda, bıyık bile, kocero gibi. Neyse biz geldi kanağa. Kaynak var. Karaca Dağ yolusun. Eski yol. Baktım bir araba geldi. Allah Teala. Bir kamyon bir kamyona bindirmiş. Bindirmiş. Ben bunu gördüm. Ne tanıyorum ben. Tondoli'de böyle oturuyorum. Ben dedim bu Gavs'ın sufisidir. Kalbime Allah-u Teala öyle getir. Biz orada çayımı içtim. 3-4 kişi de binecek. Simsor para oluyor. Adam başı kaç? 2,5 lira. Diyarbakır'a kadar. Ben 10 lira verdim. O 3 kişi de parası verdim. Biz konaktan gittik Karabahçe. Orada da karakol var. Karakol yanında o adamdan durdu. Yendi ben geldim. Hani sen bir kişi beni tanıyor gibi. Ben dedim nereye kadar gidiyorsun? Ben de kamyon üstüne binmişim. Dedi sen nereye gidiyorsun? Ben dedim ben Kasrik'e gidiyorum. Bu bana sarıldı. Millet güldü. Bu bana sarılınca. Gel beni oradan çıkarttı şoför mahallede beni koydu. Neyse biz ben rabite mabite bilmiyorum. Ya o arabada gidiyoruz. Sakalı nur yağıyor üzerinde. Baktım gözleri kapatıyor sürüyor. Ben yandım. Bir şey ben dürttüm. Bu yatıyor mu? Dedi yok ben görüyorum. Bir daha 3 sefer. Dedi kardeşim ben önümü görüyorum. Dedim izlerde devre oğlum. Sen de öl ben de öl. Bir şey ne olur. Gitti doktor Ahmet'in evinin yanında. Sümer bankın üstünde. Baktım Ahmet Bey geldi. Bu kadar ekmek. Arabada çıkardı çıktı yukarıya. Geldiler. Bir arkadaşım var. Beni de bekle. Gittik yemek yedik. Ondan sonra Yasir'de kıldık camiye cemaatine. Hizmet bence ben de tövbe yapmışım. Ben de girdim. Neyse gittim otele yattım. Sen bir araba bindim. Bitir. Gittim Kasrik'e.
1: Gerçek manada görmek, şahit olmak demektir. Gavs Hazretlerine ziyaret için gidip görenler, onun büyüklüğüne şahit olmuşlardır. Halil amca da bu şahitlerden biridir işte.
0: Gittim Kasrik'e. Şelvar, kale halep şelvarı var, şapka. Neyse. Dedim cami nerede? Cami bilmiyor. Diyor mizgeft. Mizgeft. Mizgeftim. Gavs kadın sorusu, çarşamba günüdür. Ziyaret ettim. Gavs'ı gördüm. İnsana. Böyle ben diyorum. Kim Gavs'ı görmedi o bir şey görmedi. Gene Şerbaki ona benziyor. Gavs'ın bir insanlara benzemiyor. İşte Allah sonumuzu iyi getirsin. Gavs şeyhe benzemiyordu. Kadın sorusu, Ali. Sohbet ediyor. Ben diyorum Halil bugüne yapmış. Diyor ben yaptım. O diyor herkesin üzerine söylüyor.

0: Kurban, şimdi Gavs Hazretleri'ne ilk gittiğimizden bir korku üzerimizde vardı. Biz orada acaba Gavs nedir? Şimdi köye ayak basar basmaz zaten insana bir heybet, bize bir heybet geldi. Böyle bir heybet geldi, bir korku vardı üzerimizde. Acaba Gavs nedir diye bir bekliyorduk. Mübarek tabii geldikten sonra, evden tabii indikten sonra hakikaten Gavs Hazretleri bir dağ gibi insanın üzerine inur gibidir di. O kadar heybetlidir. Acaba diyorduk biz bu dağ mıdır üzerimize geldi? Ve mübarin yanında oturduğum zaman insan kalkmak istemiyordu. Ne yemek yiyeyim, ne efendim su içeyim. Gece gündüz bu Allah dostunun yanında bu şekilde oturayım diyorduk. Mübarek bir bakışı vardı. Baktığı zaman insan dayanmazdı. Mutlaka insandan bir hal olurdu. O kadar tesir edilir insana. Şimşek gibi çakıyordu insana.
1: Lagos öyleydi. Sultan-ı Cazibin idi. İnsan onu gördü mü, onun huzurunda hiç dünya, zillik hiç insanın hatırına gelmiyordu. Var asıl-i kelam teveccüh oldu. Bana bir cezbe vurmadı. Orada neyse bağırdım, çağırdım. Bir baba, anada bir tane kalmışım. Anam var, babam rahmetli olmuş. Anam ağlıyor, oğlum gitmiş. Gavs kimin kalbinde o ne vardı? Sohbet ediyor, ben diyor ben bu günah yaptım. O diyor, o ben yaptım. Neyse, bir akşam ben kasrikte bana baktı. Dedi, ben Şahin kızının yanına gitmeseydim ben küfre giderdim. Kadısı. Gavs, Seyyid, anladım ki bana söyledi. O gün kaldım, de beni çağırdı, oğlum gel. Tenhadır o zaman. Dedi, gel, eve git, gene gel. Valla kurban ben istemiyorum, serbest dokunuşuyorum. Dedi, git, git, git, gene gel. Geldim, bir hafta kalmadı, gene kaç. Git gel, git gel. İki sene kaldım dedi, evi yüküle gel. Tekiye hizmet et. Baştına kurban. Var hazili kelam. Bize orada bir on evi üstü kapatı iki ev yaptı. Beş sene orada kaldı Kadir'de.

0: Hakk'ın kullarına en büyük lütfu, cennet diyarına davettir hizmet. Kim gönlünü açıp duyursa bunu, anlar ki bu cana nimettir hizmet. İçi rahmet dolu, sonu mağfiret. Böyle müjdeliyor Kur'an'da ayet. İnanıp yoluna girersek şayet, canlar verilecek nimettir hizmet. Evet, böyle anlatıyor şair hizmetin önemini. Cenab-ı Allah müberra kitabımız Kur'an-ı Kerim'de "Onlar hayırda birbirleriyle yarışırlar" ayetiyle müjdeliyor hizmet eden kullarını. Kasrik'e giden her sufi gibi Halil amcanın da bugün dahi feyzinden istifade ettiği bir büyük sermayesi vardır. O da şüphesiz ki o günlerde Allah için yaptığı hizmetleridir.
1: Gavs bana söyledi bizzat, dedi Halil, farz namaz hariç hiçbir mefhet sufiye hizmet gibi amel yok. Var çekiyor kendini ama bu hizmet ümmeti Muhammed'e fayda veriyor. Valla en çok ben hizmet sevindim. O Gavs'ın emrini teveccüh girmiyordum, işe gidiyordum. Çalışıyordum. Yani ya yan topuğu da serpiyordum, ya kelpiçe serpiyordum, kelpiç. Şimdi gibi beton meton iş yok idi. Ya hayvana bakıp gidiyordum. Damları yapıyordum. Ondan sonra...

0: İşte buğda serpiyordum, küf sürüyordum teke. Hizmet oydu.
1: Bir mürşidin, bir mürid sevmesin baş hareketi hizmet. Mürid hizmet ede çirkinliklerden arınır. Bir pirincin taşının ayıklandığı, bir mercimeğin taşının ayıklandığı gibi. Şu halde mürid mürşidin emirlerine ram ola ram ola çirkinliklerinden arınır. Allah'ı sever hale gelir. Ne hareket yaparsa İlahi ente maksudu rızaike matlubu kavlini gözetir. Tarikatta en büyük menfaati hizmet verir. Hizmet, insanın imanının kurtulmasına sebep olur. Bir insanın imanını kurtarmak, çöller dolusu deveyi sadaka etmekten daha evladır.
0: Doktor Ahmet, mesele fedaydı. Doktor Ahmet Nakşibendi oldu. Selman-ı Faris radıyallahu teala anhu, İranlıdır mecun. Peygamber Aleyhisselam sadık oldu. Peygamber Aleyhisselam Selman minha. Selman bizdendir. Ne? Gavs Kadesur-u Ali dedi, ben Mehmet Raşid'den bir sufi beraber tutarım. Manevi sufiye gelirsem oğluma veremem. Ben Allah'ın mahmuriyim, ben korkuyorum. Sufi'nin Mehmet Raşid'i beraber tutuyorum.
2: Hakkı bulan mı dersin? Hakka yarar amel eylemeyince, bu sözün ötesini duyan mı dersin? Mürşid-i Kamil söylemeyince. Değme kimse gönül evin düzemez. Hakkın takdirini kimse bozamaz. Ummanlara dalıp çıkıp yüzemez. Aşkın deryasını boylamayınca. Yunus Emre Hazretleri.

Kandama'da bir ağanın oğlu olmuş, Aziz ağanın oğlu. Aziz ağa da bir köyde 3 tane öldürmüş. Hükümet, vali kimse barıştıramamış. Şey Aladdin gitti. Gavs vefat etti, üzüldüm, nasıl üzüldüm. Gavs vefat edince bir iki ay kafam döndü. Deli gibi oldu. Uyku yok. Bu tepelere bağırıyorum. Merkeze geliyorum.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: İnsan için iki yol var ve insanlar her nefes alışverişlerinde ikiye ayrılmaktalar. Biri meleklerin Bakara suresinde kan döküp fesat çıkartacak birini mi yaratıyorsun derken öngördüğü insan, diğeri Rabbimizin muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim dediği sır insan. Biri hayvandan da aşağı diye tabir edilen insan, diğeri meleklerden de üstün tutulan insan. Sadat-ı Kiram'ın tek muradı insanlara Allah'a giden yolu göstermek ve o yolda yürümeyi seçenlerin elinden tutmaktır. O eli tutmak, insanın yer alabileceği iki uç nokta arasındaki mesafeyi bir çırpıda kat etmek demektir. Bu sebepledir ki her nerede bir kan davası baş göstermişse, Sadat-ı Kiram buna dur demiş, barış ve huzuru orada tesis etmişler. Halil amcadan dinliyoruz.
1: Gavs Kadetur Ali Şialedin geldi. Biz de Kadir'deyiz. Ben de o sene evi getirmiştim Kadir'e. Mardin'in bir kazaları var. Hestir.

Kealedin ora gelmiş güz zamanı. Dedi, dost demiş Mehmet Raşit gelsin. Ben işittim, ben de kurum, ben de geleceğim sana. Ya dedi, sen de gel. Var hasili sabah gittik yola. Yolda bindi geldik Batman'a. Batman bir pikap tuttuk. Hestire. Hestire gittik. Kandama'da bir ağanın oğlu olmuş, Aziz ağanın oğlu. Aziz ağa da bir köyde 3 tane öldürmüş. Hükümet, vali kimse barıştıramamış. Bu Şialeddin geldi. Kavusumuz geldi. Şialeddin o köye geldi. Dedi kurban, bu iş yani sen başım üstüne geldi, bu dava hariç olsun. Şialeddin'in rengi. Kavus bir kızdı ona. Arabada da indi. Dedi sen Şayh Hızlan'ın belki 1000-2000 kişi vardır. Toplu. Dedi sen Şayh Hızlan'ın sözünün şimdi iki oğlumu öldürseydi dedi ben onu hatırına verecektim. Sen kimsin dedi ona, bir bağırdı. O ama Kavus dedi Halil var gel. Kuyu minare yok. Kuyun içine yürüdü. Nasıl cami minare yok. Neyse direkt bir camiye kapalı böyle. Camiye git. Yatak matak talebeler var eski. Direkt burada yatak serdim. Yatak serdim. Yüzünü kıbleye çevirdim. Ben dedim Kavus Kaddesi'ne sıra hali. Bu işi yapacak şimdi. Ben de orada oturdum. Om yarım saat gitmedi biri geldi dedi Abdülhakim Şialeddin çağırıyor. Kalktım dedi Aziz Ağa demiş bir oğlumdur bir oğlum yani halifeler Şialeddin hatırına verdim. Ben barıştım barışacağım. Şialeddin biz geldik dedi sen her üç kişi öldürmüşsün. 10 lira, 10 bin, 10 bin, 10 bin. 30 bin de bana vereceksin, ben o yetimlere... Tamam, onu da kabul etti. Hükümet, vali kimse barıştıramamış. Şialeddin gitti. Onların... barıştı. Ondan sonra... harbi o köye gittik. Güz zamanıydı. Neyse Şialeddin böyle oturuyor. Ben de uzun boyluyum. Şakal makalim yok. Götürdüm. Dedi Şialhakim dedi. Lebe kurban dedi. Bu kimdir? Ben bıraktım önüne koydum. Dedi kurban bu bizim köylüdür. Dedi vere vere. İsmin ne Halil? Bir avuç verdi. Ceviz. Badam. Üzüm. Kuru. Ben koydum. Gittik. Mele Yahya da o köyde, Mele Nazir, çok ulema var. O gece şeyh rahatsız olmuş Şialeddin. Doktor Ahmet, Asım, Ali Baba, Ahmet Şahin, Diyarbakır'da gelmişler, gelmiş. Kavusumuz demiş, gidin bakın belki bir doktor camide var. Gitti baktı, bunda da yatmıyor, yer yok, yurt yok. Biz de Şialeddin altında kalıyoruz. Neyse geldi sabah biraz iyileşti. Meleşik Müslüm babası. Mala İbrahim. Bana dedi Halil Kavus'a söyle. Şialeddin Şayh Hızan'ın oğludur. Kaddesi'ne sürü Ali Kavus'umuz da Şayh Hızan'ın halifesidir. Dedi Kavus'a söyle. İzin varsa biz Şialeddin'in yanında sakalımız bırakalım. Dedim korba halu mesele. Mala İbrahim böyle diyor. Dedi Halil, bu sefer ticaret çoktur. Sakalı bırakın, takzir etmeyin. Ondan sonra biz geldik, Mala İbrahim'e söyledim. Ben de biraz düşündüm, ya ben gencem. Benim sakalım zamanı. Ben de her vakit geldi. Şialeddin dedi, Fatiha, halifeler okudu Fatiha. Harbi köyde. Sakalımız bıraktı. Ondan sonra iki kan dava gitti. Kavusumuz diyor mesela mirit, Şayh Hızan miritleri demiyor benim mirit. Diyor bu tarikatın, bu şekil şartın, rabite, verdin, adamın irkanı tutarsa, vala vala o mirit bozulmaz. Vala vala. Yani imanlı gider.

0: bir gün bana dedi, dedi Halil dedim kurban. Dedi Şeyh Hizan'ın yanına gidiyordum. Bir ay 40 gün. Amel yapıyordum. Diyor ancak o malla 3 ay idare ediyordum. Tekrar gidiyordum. Dedim mürit lazımdır. Her hafta şeyhi görmek lazım. Ben de doktor Ahmet'e anlatıyorum. Gavuz Türkçe bilmiyordu. Ben de Kürtçe. Gavuz bana söylüyor. Ben de Türkçe Ahmet ben. Mürit haftada gelmesin 15 gün. Doktor kafanı sallıyor. 15 gün gelmesi 1 ay. 1 ay gelmesi 3 ay. 3 ay gelmez 6 ay. 6 ay gelmez 1 sene. 1 sene mürid gelmesi manevi tasarrufata düşüyor. Sakrata girerse Sadat gelir, imanlı gider. Zengin olmaz. Doktor Ahmet kar olsa, kış olsa, kadir, kasri, kışın, yazın kadir. Araba bozulursa. Silivanlar görmüş. Araba bozulmuş. Demiş onda da kazırken baktık havuz arabanın yanındaymış. Gitmişler kazırken havuz. Camide. Şeyh Muhammed Raşid Kaddes Sürresül Ali havuz müsuhbetidir. E dedi Allah kadirdir. Her bir şeyhin ervah-ı müridin yanında var. Allah'ın yanında rahattir. Kolaydır. Yani mürid bilmiyor. Şeyh'in ervahı bizim yanımızdadır. Allah vermiş. Allah kuvvet vermiş. Pakistan'dan geliyor, Kırgızistan'dan geliyor, Avustralya'dan geliyor. Yani gene bu temel havuzun temelidir.
1: Gönle bir ayrılık yarası düşerse, bu yaraya ne tuz kâr eder, ne melhem fayda verir. Bu yara açıldığı vakit kapanmayacağı bilinen bir kapı gibi ardına kadar dayanır ve aşığın can evine türlü belaları davet eder. Hoş ayrılıktan öte bela da yoktur. 1 Haziran 1972 tarihi, Sufiler için işte böyle bir ayrılık günüdür.
0: Allah Teala sonumuzu iyi getirsin. Hastaydı, çok ağır hastaydı. Seyyid-i Mela Abdülsemmed Mela Ali. Ondan sonra cipi getirdi, götürdü. Ben de arkada düştüm. Ya ya. Diyarbakır nere? Bu kopyada yeni yapılmış, tam yapılmamış. Orada bin, orada. O gece sabaha kadar bir tankere bindim Hilvan'a. Hilvan'dan Diyar Süveyre'ye, ondan Diyarbakır'a. Sabah namazı Diyarbakır'da kıldım. Geldim kapıyı çaldım. Ahmet Bey'in evi buyurmuş. Kapıyı açtı dedim. Kavuz nasıl dedi. Aynı öyle gibi. Ne Seydat dedi. Nasıl geldi? Geldim. Merhasili kelam. Ondan sonra kavuzun beni de kavuzun odasına götür. Bir kar yola ya böyle. Benim nasıl yağmur gibi. Halil elini uzattı dedi. Elim ufala. Halil hoş geldi, sefa geldi, nazil geldi. Biliyor ki ben nazil nereye gittim, nazil. Bana demedi ağlama. Ben anladım, hoş gidecek. Hoş vefat etti, üzüldüm, nazil üzüldüm. Hoş vefat edince bir iki ay kafam döndü. Deli gibi oldum. Uykum yok. Bu tepelere bağırıyorum. Merkeze geliyorum. O kadar muhabbetim vardır. Bir ay gittim. Merkeze gittim. Kabirin başında da yapılmış. Kafama uğra koyuyordum. Bir ay bağırıyordum tepelere. Deli gibi geziyordum.
2: Yani ne... Onların kaybine, baba kaybine benzerine, ana kaybine benzerine, akraba kaybine hiçbir şeye benzemiyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Onlardaki onların kaybı insan için yani acayip bir yıkıntı, bir çökme oluyor insanda. Bir yıkıntı oluyor insanda. Yani onun için çok zor oluyor. Şimdi siz görmediniz ama biz gördük. Gördüğümüz için bize çok zor oldu. Çok zor. Yani alışana kadar çok zor oldu. Hala da yani devam aklımıza geldikçe insan böyle bir acayip oluyor. Yani bir hal oluyor yani bazen.
3: Yıkılmayı ben orada öğrendim.

0: cenazesine yetişemedik. Cenazesine sonra gittik biz. Cenazesine sonra gittik.
1: Allah'ın yolu tesadüfte gördüm. Kavusun elini tuttuğum zaman gördüm. Ben 11 ay namaz kılmıyordum. Ben Kavus'la Müslüman oldum. Kavus'un kim yoluna giderse, istikamete devam ederse, bu tarihi Nakşibendi, Kavus Kadesur'un adabının, irkanının tutarsa, vala vala o mürid bozulmaz. Vala vala o bozulmaz. Ben Kavus'la Müslüman oldum. Ben Allah'ın yolu Kavus'un dergada buldum. 11 ay namaz yok, oruç yok. Davanca burada. Şimdi beni görüyorlar, beni şaş oluyorlar. Herkes şaşırdı, bu Halil nasıl sofi oldu? Aşiret reisleri lav. Kaç kişi geldi, tövbe aldı. Bu Halil sen, bu Halil nasıl bu yola gelmiş, akıl bırakmış? Ama Halil darbe yedi. Demek manevi olmasa o kadar kuvvet olmaz. 11 ay namaz kılma, bir ay Ramazan'dan Ramazan'a. Elhamdülillah, Allah zonumuzu iyi getirsin. Allah-u Teala bu kapıda bize ayrılmasın. Bu kapının kıymeti çok bilmek lazım.
2: Halil Erdemir, Kasrik dergahında zamanının sultanıyla tanışan binlerce sufiden biri. Hayatı değişti, gücü kuvveti yerinde, astığı astık, kestiği kestik bir gençken her şeyi geride bırakarak Gavs Hazretleri'nin kapısına bir daha geri dönmemecesine geldi. Ve her geri dönmemek üzere gelende olduğu gibi aslında geride hiçbir şeyin kalmadığını anladı. Hakikat büsbütün buradaydı. Bu kapıda. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
0: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bu bölümde de Raşit Halifelerin nüktesine ve latifeli sözlerine devam ediyoruz. Bu bölüme Hazreti Osman'la başlayacağız. Hazreti Osman radiyallahu anh'la başlayacağız. Hazreti Osman yaratılışı itibariyle utangaç, hilm ve hoşgörü sahibiydi. Utangaç olması haleflerinden daha az hutbe irad etmesi sonucunu doğurmuşsa da konuşmaları oldukça belli, veciz, açık ve sadeydi. Hazreti Osman'ın hayalı şahsiyeti insanlara şaka yapmasını da engellemiş olsa gerekir ki kaynaklarda yaptığı şakalarla ilgili bir bilgiye rastlanmamaktadır. Ancak ondan mizahın yasak olduğuna dair bir söz de rivayet edilmemiştir. O hoşgörülü mizacını kendisine yapılan şakada da göstermiştir. Nuayman'ın ama sahabi Mahreme'ye Hazreti Osman'ı dövdürdüğü şu olayda görebiliriz. Hazreti Osman zamanında geçen bu olayda Mahreme 115 yaşında bir amadır. Bir gün mescidde otururken küçük abdest bozmak için kalkar. Gözleri görmediğinden nereye gittiğini fark edemez ve mescid dışına çıktığını zannederek ihtiyacını gidermek ister. Etrafındakiler mescidde olduğunu ikaz edince bundan vazgeçer. Bu esnada yanına gelen Nuayman dışarıya çıkıyormuş gibi yaparak onu biraz öteye mescidin öbür köşesine götürür. Mahreme bevletmeye başlayınca etrafındakiler yine mescide bevlediyorsun diye bağırırlar. Fakat olan olmuştur. Mahreme buraya kendisini kimin getirdiğini sorar. Nuayman olduğunu öğrenince de eğer onu elime geçirirsem vallahi bu asayı kafasına indireceğim diye yemin eder. Aradan biraz zaman geçer, yine bir gün mescidde Mahreme'ye rastlar. Halife Hazreti Osman o esnada mescitte namaz kılmaktadır. Her zaman olduğu gibi yine kendisini namaza vermiş, dışarıyla ilgisini kesmişti. Nuayman Mahreme'nin yanına gelir ve ona ''Hala Nuayman'a kızıyor musun?'' der. O da ''Evet, o nerede? Bana göster.'' der. Nuayman da Hazreti Osman'ın yanına götürür ve ''İşte bu.'' deyince Mahreme hemen asasını kaldırır ve Nuayman diye Hazreti Osman'ın kafasına indirir ve vurur. Mahreme'nin akrabaları Nuayman'ı cezalandırmak için toplanırlar. Fakat Hazreti Osman Bedir ehlinden olduğu için bunu yapmalarına izin vermez. Efendim Hazreti Ali radıyallahu anh'la devam ediyoruz. Hazreti Ali keramallahu vec hayatında ihlası, takvası ve dini konulardaki samimiliğiyle topluma önderlik etmiş ender simalardandır. Hilm

Sahibi ve çok zeki birisi olarak Hazreti Ali çok küçük yaştan itibaren terbiyesi altında yetiştiği, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını örnek almakla kalmamış, onun nübüvvet nurunun feyz ve bereketini en iyi bilen ve tanıyanlardan birisi olmuştur. Bundan dolayı Hazreti Ali Efendimiz denince ilk akla gelen üstün özelliklerinden biri de ilim ve hikmettir. Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir gibi Hazreti Peygamber'den sonra en fasih konuşan olarak kabul edilmekteydi. Hem hikmeti ve özlü konuşmada hem de hitabette ondan daha iyisi yoktu. Hazreti Ali bu edebi özellikleriyle İslam edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Mizahi kişiliği, mizah edebiyatındaki görüşlerinin dikkate alınmasına sebep olmuştur. Nükteli sözleri asırlarca dillerde dolaşmıştır. Hatta bu kişiliği suistimal edilerek idareye getirilmesi noktasında tartışma konusu yapılmıştır. Dolayısıyla burada Hazreti Ali'nin mizahi kişiliği ve mizaha bakış açısının yanında hazır cevaplılığını gösteren nükteli sözlerine yer verilmiştir. Hazreti Ali örneklerden de anlaşılacağı üzere şakacı bir mizaca sahip kişidir. Ancak onun bu mizacı aleyhine kullanılmıştır. Bir rivayete göre Hazreti Ömer hasta yatağındayken Hazreti Ali'nin hilafete getirilmesi konusu sorulmuş, verdiği cevapta şakacı bir mizaca sahip olduğunu belirtmiş ve çekincesini şu cümlelerle ifade etmiştir. Eğer Ali atanacak olursa onda şakacı bir mizaç vardır. Ancak Hazreti Ömer'in bu sözleri daha sonra Hazreti Ali'nin muhalifleri tarafından kötü amaçla kullanılmıştır. Abbas Mahmud el-Akkad, Amr bin As'ın Suriye'de onun çok şakacı yani neredeyse onun komedyen olduğunu halka yaymaya çalıştığını söylemiştir. El-Akkad onun bu derece mizaha düşkün olduğunu gösteren hiçbir olaya rastlamadığını belirtmiştir. Hazreti Ali Efendimiz hayattayken bu iddialara verdiği cevabı şöyle nakletmiştir. Amr bin As'ı kastederek İbn-i Nabiha'ya şaşarım. Şam halkı arasında benim şakacı olduğumu ve komedyenlik yaptığımı, insanlarla devamlı şakalaştığımı ve kadınlarla çok ilgilendiğimi yayıyor. Allah'a yemin olsun ki bu şahıs batıl ve insanı günaha sokan bir söz söylüyor. Sözlerin en kötüsü yalandır. Bu adam konuşuyor konuştuğu yalan, söz veriyor sözünden dönüyor. Hem dilencilik yapıyor hem de cimrilik ediyor. Ahdinden dönüyor ve sıla-i rahmi kesiyor. Allah'a yemin olsun ki beni bu derece şakacı olmaktan ölümü hatırlamam ve onu da gerçeği söylemekten ahireti unutması engelliyor. Hazreti Ali'nin bir komedyen gibi şakacı olup olmadığına kendisi açıkça cevap vermekte ve bunların siyasi amaçlı olarak Amr bin As tarafından yapılan iddialar olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Hazreti Ali Efendimizin hilafetten yani idari işlerden uzak olduğu süre içerisinde ilimle meşgul olduğu ve öğrenci yetiştirdiği de belirtilmektedir. Bilindiği gibi bir eğitimcinin öğrenciler sıkıldıklarında onları rahatlatmak için espri ve şaka yapması ve benzeri şeyler anlatması normal bir durumdur. Hazreti Ali'nin öğrencilere bu tarz ders işlemesi şakacı olduğu yönünde şaya çıkmasına sebep olmuş olabilir. Hazreti Ali'nin mizaha bakışı. Hazreti Ali'nin mizah anlayışı incelendiğinde iki farklı yaklaşım görülmektedir. Birincisi mizahın yasaklığını ifade eden görüşler, ikincisi ise mizahı teşvik eden sözler. Mizahı yasaklayan görüşler, şaka yapan kimse aklına zarar verir. Başkasından aktarsan bile güldürücü söz söylemekten sakın. Çok mizah ciddiyeti yani vakarı azaltır. Kimin şakacı mizacı daha galip gelirse aklı fesada uğrar. Kim çok şaka yapar

olmazsa ciddiyeti yok olur. Fazlaca mizah yapan kinden ve hafife alınmaktan kurtulamaz. Bunlar mizahı yasaklayan görüşleri Hazreti Ali Efendimizin. Mizahı teşvik eden sözleri var bir de. Hazreti Ali'nin insan onurunu ayaklar altına alacak seviyesiz şakalara olumlu baktığı söylenemez. Çünkü İslam buna zaten

şu sözleriyle teşvik bile etmektedir. Bedenler yorulduğu gibi gönüller de yorulur, usanır. Kalplerinizi dinlendirin ve ona ulaşacak hikmet yollarını arayın. Yine aynı şekilde müminin güler yüzlü ve şakacı olmasının gereğini, mümin şakacı ve güler yüzlü, münafıksa asık suratlı ve kızgındır. Şakacı olan kimse kibirden uzak olur, sözleriyle ifade etmektedir. O mizahın sözdeki değerini de şöyle açıklar. Sözdeki şaka yemeğe atılan tuz gibidir, buyurmuşlar. Hazreti Ali Efendimizin hazır cevaplı ve nükteli cevaplarına değinelim efendim. Hazreti Ali ve saygısız vatandaş. Hazreti Ali'nin önüne edepsiz, kaba ve küstah birisi gelerek, neden Ebu Bekir'in ve Ömer'in halifelikleri esnasında halk hiçbir kavga, karışıklık, husumet ve cinayet bilmezken senin ve Osman'ın hilafeti zamanında bunların hepsini yaşadı dedi. Hazreti Ali gülerek, zira ben ve Osman Ebu Bekir'e ve Ömer'e yardımcıydık. Sen ve senin emsalin bana ve Osman'a yardımcı oldunuz dedi. Hazreti Ali verdiği bu cevapla söz konusu şahsa bir taraftan iyi bir vatandaşın örneğini, diğer taraftan da dolaylı olarak bu yaşanan olumsuzluklara bu şahıs gibilerinin sebep olduğunu anlatmak istemiştir. Hazreti Ali ve Yahudi topluluk. Bir gün Hazreti Ali'nin meclisinde Yahudilerden bir cemaat gelip, "Ey Müslümanların halifesi, ne oldu size ki nebinizin ölümünden sonra aradan 10-15 yıl geçmeden birbirinize düştünüz? Her türlü entrikayla birbirinizin kanını akıttınız," dediler. Bunun üzerine Hazreti Ali gülerek onlara şu anlamlı cevabı verdi. "Ey Yahudi cemaati, size de ne olmuştu da henüz Nil nehrinden çıkan ayağınız kurumamıştı ki bir taifeyi, yani bir grubu mücevher putlara taparken görüp şöyle dediniz. Ey Musa, bizim için o putlara tapan kavmin ilahları gibi bir ilah yap." Zikredilen olaydaki şahıs gibi benzer edepsizliği Yahudi topluluğu da yapmıştır. Ancak Hazreti Ali Yahudilerin Hazreti Musa'ya daha kötüsünü yaptıklarını, hatta şirke düştüklerini hatırlatarak çok yerinde susturucu cevap vermiştir. Hazreti Ali ve çarşı esnafı. Hazreti Ali bir gün çarşıya geldi ve esnafa selam verdi. Onlar da Hazreti Ali'yi görünce Farsça karnı büyük anlamına gelen bir cümle söylediler. Bu Hazreti Ali'ye iletilince karnını kastederek nükteli bir şekilde "üst tarafı ilim, alt tarafı yemek dolu" dedi. Hazreti Ali bu cevabıyla insanların görünüşüne göre değerlendirmenin yanlışlığını kendi şahsını göstererek ifade etmiştir. Hazreti Ali ve uzun elbiseli şahıs. Hazreti Ali bir gün elbisesi çok uzun bir şahsa, "Be adam, şu elbiseni kısalt," dedi ve sözlerini secili olarak şöyle devam ettirdi. "Fe innehu ebka ve enka ve etka." Yani şunu diyor, "O zaman elbisen daha uzun ömürlü, daha temiz, takvaya daha uygun olur." Hazreti Peygamber döneminde adet olarak uzun elbise giymek kibirlilik alameti sayılırdı. Bu Hazreti Peygamber tarafından yasaklandı. Böylece uzun elbise giymemek müttakiliğin alameti kabul edildi. Hazreti Ali de nükteli ve secili bir şekilde şahsın uzun elbise giymesinin kibirlenme alameti sayılacağını ifade etti. Hazreti Ali'nin kendisini öven şahsa cevabı. Bir defasında bir şahıs Hazreti Ali'yi aşırı derecede övünce ona şöyle cevap verdi. "Ben söylediğin kadar değilim, ancak aklından geçenden daha iyiyim." Hazreti Ali bu cevabıyla insanları aşırı bir şekilde övmenin yanlışlığını belirtmek istemiştir. Hazreti Ali'yi güldüren komiklik. Hazreti Ali'nin en çok sevdiği şeylerden birisi de çocuklarla şakalaşmaktı. "Beni kelp, yani köpek

oğulları kabilesinden bir kadının zeki bir kız çocuğu vardı ve annesi onu camiye getirirdi. Ashabın ona dayıların kim diye sorduklarında o çocuğun köpek gibi havlayarak, yani kelp kabilesinden olduğunu kastederek cevap vermesi Hazreti Ali'nin hoşuna giderdi. Bu olayda çocuğun mizah tekniklerinden kişileştirmeyi kullanarak Hazreti Ali'yi güldürdüğü görülmektedir. Efendim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesi altında yetişmeleri ve onunla yakın akraba olmaları sebebiyle asırlardır müminlere birçok konuda örneklik eden Raşid halifeler, mizah konusunda da aynı örnekliklerini göstermişlerdir. Ve genel olarak onun üslubunu devam ettirmişlerdir. Yaptıkları mizah ve nüktede yalan ifadeye başvurmamışlardır. İlk halife Hazreti Ebubekir, Nuayman'ın yaptığı şakada olduğu gibi mizah konusunda oldukça hoşgörülü birisidir. Ayrıca yapılan yanlışları incitmeden, kırmadan, hazır cevaplığı ve nükteli cevaplarıyla eleştiren bir yapıya sahiptir. Ciddiyeti, adaleti ve sert mizacı ile bilinen Hazreti Ömer, mizaha karşı olmamış, aksine Ahneh bin Kays'a söylediği sözlerde olduğu gibi sadece sınırlama getirmiş ve bu konuda sınırı aşan Hutayye'yi cezalandırmıştır. O, İslami ölçüler çerçevesinde mizaha müsaade etmiş, başta ailesi, Hazreti Peygamber'e ve her kesimden insanlara şakalar yapmıştır. Çocuk tarafından dahi olsa kendisine yapılan şakaya hoşgörü göstermiştir. Öyle ki kendisinden en fazla şaka rivayet edilen halife olmuştur. O, yaptığı şakaları Hazreti Peygamber'i güldürmek için yaptığı şakada olduğu gibi gergin havayı yumuşatmak, ateş kelimesi çerçevesinde ve isimlerle ilgili şaka olduğu gibi tebaasıyla arasında sıcak ilişki kurmak, dua eden şahıslarda olduğu gibi yanlışa nükteli bir şekilde vurgu yapmak, oğlu, hizmetçisi ve şaire yaptığı şakada olduğu gibi musikide estetiği göstermek gibi amaçlara yönelik olarak yapmıştır. Hazreti Osman'ın hayalı şahsiyeti insanlara şaka yapmasını engellemiş, ancak mizahın yasaklığı konusunda kendisinden herhangi bir söz rivayet edilmemiştir. Nuayman'ın kendisini dövdürdüğü şaka ise onun mizaha karşı ne derece hoşgörülü olduğu görülmüştür. Mizah konusunda çok önemli olan Raşid halifelerden birisi de mizahi mizacı olan Hazreti Ali'dir. Bu mizacı sebebiyle muhalifleri tarafından gayri ciddi bir kişilik olduğu yönünde suçlamalara muhatap olmuştur. Ancak bunların yönetimden uzaklaştırmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Onun mizah konusunda belirlediği ölçüler dikkate değerdir. Mizahın yasaklığını çağrıştıran sözlerini bu açıdan değerlendirmek gerekir. Zira durum böyle olmasaydı kendisi şaka yapmaz, aksine müminin şakacı ve güler yüzlü olmasını tavsiye etmezdi. Esprilerinde diğer halifelerden biraz daha farklı hazır cevap olduğu, nükteli ve anlamlı cevaplar verdiği görülmüştür. Yüksek ilim ve hikmet sahibi olmasının ona bu konuda yardımcı olduğu söylenebilir. Sözün özü olarak Raşid halifelerin mizah konusunda görüşlerinin şakalarının İslami mizahın şekillenmesinde önemli yeri olduğu söylenebilir. Efendim, böylelikle programımızın sonuna geldik. Ve diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95,

0: Kıvırcık 26.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Büyük sözler.

Ehil ile sohbet cana aydınlık, ehil olmayanla sohbetse cana ateştir. Doğru söyle, ayıp arama. Yalana benzeyen doğruyu da söyleme. Tecrübe sahibi yaşlılara saygı göster. Öğrenmekten utanma. Bıraktığını alma, yapmamışı yapmış sayma. Minneti bırak ve minnet etme. Dedikodu ve yalan söylemeye kendinde yol verme. Her kime tamah ettiysen onun kölesi oldun. Her kime minnet ettiysen onun amiri oldun. İş iyi amelle değişir. İş hakkın kabul ettiğidir. Sufi soylu olanlar, nezaretim altında yetiştirilmen için sana karşı insanların gönüllerinde tarafımdan bir sevgi bıraktım. Kaderi üzere doğmuşlardır. İtaati bırakma. Yaptıysan da değer biçme. Sufiler hizmeti batırmazlar. Aksine bütün dünyadan daha da süslerler. Fakat yaptıkları zaman da saymazlar. İçinde şükür olmayan her nimet bu dünyanın lezzetidir. İçinde sabır olmayan her şiddet ve mihnet ebedi ziyandır. İçinde ilim ve ihlas olmayan her itaat ise yaşamı rüzgara savurmaktır. Bana kibir getiren itaatten bizarım, yakınırım. Beni özre getirecek günahın kölesiyim. İnkar etme. Çünkü inkar etmek kötüdür. İnkar eden bu işten mahrumdur. Sahip olandan ve istemeni isteyenden iste. Sahip olmayandan ve istemenden korkandansa isteme. Halkın sıkıntısı her zaman üç şeyden olmuştur. Zamanından önce isterler, kısmetten fazlasını isterler ve başkalarının olanı kendilerinin olsun isterler. Senin rızkın başkalarınınkinden ayrı olduğuna göre çektiğin bu boş sıkıntı nedendir? Ayağın varsa onun yolunda at. Başın varsa onun kemendine at. Övgüye değeceğin şekilde yaşa ve dua edeceğin şekilde öl. Her yerde lokma atıştırırsın, riyayla ibadet edersin. Heva ve hevesine uyarak muhabbet beslersin. Allah'tan da istersin. Ne sevdalı adamcağızsın. Sahip olan saklar, sahip olmayansa satar. Eğer gireceksen kapı açık, girmeyeceksen Allah'tır hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Dervişten sadece iki işaret kalmış. Gözde yaş ve nefeste ateş. Bidayet yani başlangıç hep dert ve niyazdır. Nihayet hep naz ve sırların keşfidir. Abdullah'ın gençliği kızgın ateştir. Ondan dolayı onun ilminin evi meşale doludur.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.

Eskiler söz anlamayan içindir demişlerdir. Bu yüzden azla çoğu anlatmak, hal ile sözü sükuta uğratmak, irfan ehlinin hal tercümesidir. Simgelerin dilini vaz eden bir hatibe döndürmekte marifet, ehli kimselerin bakırı altın eden simyalarındandır. Şairin, muradın anlarız, ol gamzenin izanımız vardır. Güzel söz bilmeyiz ama biraz irfanımız vardır demesi de bu hakikatin dile, söze gelebilen tarafıdır. Anlatacaklarımız da işte bunun hikayesidir.

0: Çok soğuk bir kış günü padişah tebdili kıyafet gezmeye karar vermiş. Yanına baş vezirini alıp yola çıkmış. Bir dere kenarında soğuğa aldırış etmeden çalışan yaşlı bir adam görmüşler. Adam elindeki derileri suya sokup döverek tabaklıyormuş. Padişah ihtiyarı selamlamış. Selamün aleyküm ey piri fani. Aleyküm selam ey serdar-ı cihan. Padişah sormuş. Altılarda ne yaptın? Altıya altı katmayınca 32'ye yetmiyor. Padişah gene sormuş. Geceleri kalkmadın mı? Kalktık, lakin ellere yaradı. Padişah gülmüş. Bir kaz göndersem yolar mısın? Yaşlı adam keyiflenerek, hem de ciyaklatmadan diye cevap vermiş. Padişahla başvezir adamın yanından ayrılıp yola koyulmuşlar. Padişah başvezire dönmüş. Ne konuştuğumuzu anladın mı? Vezir, hayır padişahım anlamadım demiş. Padişah yalancı bir sinirle, bu akşama kadar ne konuştuğumuzu anlamazsan kelleni alırım. Korkuya kapılan başvezir padişahı saraya bıraktıktan sonra telaşla dere kenarına dönmüş. Bakmış adam hala orada çalışıyor. Selam bile vermeden hemen konuya girmiş. Ne konuştunuz siz padişahla? Adam başveziri şöyle bir süzmüş. Kusura bakma, bedava söyleyemem. Ver bir 100 altın söyleyeyim. Başvezir hiç tereddüt etmeden 100 altını vererek merak ettiklerini sormaya başlamış. Sen padişahı Serdar-ı Cihan diye selamladın. Nereden anladın padişah olduğunu? Yaşlı adam, ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü padişahtan başkası giyemezdi. İşte oradan anladım demiş. Vezir tasdikle kafasını sallamış. Bak bu doğru. Ben bunu düşünememiştim. Peki altılara altı katmayınca 32'ye yetmiyor. Ne demek? Adam bu soruya da cevap vermek için bir 100 altın daha aldıktan sonra, padişah 6 aylık yaz döneminde çalışmadın mı ki şimdi kış günü çalışıyorsun diye sordu. Ben de yalnızca 6 ay yaz değil, 6 ay kış da çalışmazsak yemek bulamıyoruz efendim dedim. Vezir yine sormuş. Geceleri kalkmadın mı ne demek? Adam bir 100 altın daha almış. Çocukların yok mu? Çocuk yapmadın mı diye sordu. Ben de var ama hepsi kız. Evlendiler, başkasına yaradılar dedim. Vezir gene tasdikle kafasını sallamış. Bir de kaz gönderirsem yolar mısın dedi. Peki o ne demek? Yaşlı adam gülmüş. Artık onu da sen bul. Sözün üstüne çıkanlar hali şerh eden irfan sahipleridirler. Onların hali aşkın tezahürüdür. Halin tercümanlığını yapmak da aşktandır.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.

dünyadan geçenler. Abdülvaki Tosun.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünya'dan Geçenler programıyla huzurlarınızdayız efendim. Hayırla geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Güzel bir program olması temennisiyle başlıyoruz sözlerimize inşallah. Selamların en güzeli Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun sevgili dostlar. Güzel bir program dedik. Bugün yine çok büyük bir Allah dostunun hayatını anlatmaya gayret edeceğiz. İstanbul'umuzun manevi fatihi, çok büyük bir veli, çok büyük bir alim Akşemseddin Hazretleri'nin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz, hayırla geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Az evvel de zikrettiğimiz gibi ismini bugünkü programımızda Akşemseddin Hazretleri'nin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Sevgili dostlar, Akşemseddin Hazretleri, İstanbul'un manevi fatihi, büyük alim, üstad, hekim ve veli. Asıl ismi Muhammed bin Hamza, lakabı Akşeyh'tir. Evliyanın büyüklerinden Şahabeddin Sühreverdi'nin neslindendir. Soyu Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'a ulaşır. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ona beyaz ak bir insan olan Zeyd'den insan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin demesi sebebiyle Akşemseddin lakabı verilmiştir. Saçının, sakalının ağarması ve ak elbiseler giymesi sebebiyle Akşemseddin denildiği de rivayet edilmiştir. Efendim 1390 senesinde Şam'da doğdu. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, 7 yaşında babasıyla Anadolu'ya gelip Amasya'nın Kavak nahiyesine yerleşti. Bir süre sonra babası vefat etti. Akşemseddin'in babası da alim ve veliydi. Babası vefat edip defnolunduğu günün gecesi bir kurt gelip kabrini açtı. Bu kurt o beldeye musallat olmuştu. Yeni mezarlar bulur ve ölüyü mezardan çıkararak parçalardı. Şeyh Hamza'yı da parçalamak ve yemek istemişti. Fakat Şeyh Hamza mübarek elini uzatarak o kurdu boğazından sıkıp öldürdü. Ertesi sabah ziyarete gelen halk kurdu ölü Şeyh Hamza'nın elinde mezardan çıkmış buldular. Hal sahibi biri kurda değdiği için Şeyh Hamza'nın mübarek elinin yıkanması lazımdır dedi. Elini yıkadılar, el hemen içeri çekildi. O günden beri Akşemseddin'in babası Kurt Boğan lakabıyla meşhur oldu. Kıymetli dostlar, Akşemseddin Hazretleri babasının vefatından sonra tahsiline devam ederek sarf, nahiv, mantık, meani, belagat, ilmi usul, fıkıh, akaid ve hikmet okudu. Zeka ve istidadının yardımıyla kısa sürede ilimleri ikmal eyleyip tıp ilmini dahi tahsil ettikten sonra Osmancık Medresesi'ne müderris oldu. Burada günün belli saatlerinde ders verir, artan zamanlarda nefsinin terbiyesiyle meşgul olurdu. Devamlı takva üzere Hak'la birlikte bulunurdu. Yüksek

bir ahlaka sahipti. Ondaki bu halleri görenler ve bilenler kendisine zamanın büyük velisi Hacı Bayram Hazretlerine gitmesini tavsiye ettiler. Bu tavsiyelere uyan ve tasavvuf yolunda yükselmek isteyen Akşemseddin Hazretleri müderrislik görevini bırakarak Ankara'ya geldiler. Rastladığı bir kimseye Hacı Bayram Veli'yi nerede bulabileceğini sordu. O da karşı sokakta yanında iki talebesiyle gezen bir zatı göstererek, "İşte şu gördüğün dükkan dükkan gezerek para toplayan kişi Hacı Bayram'dır," dedi. Akşemseddin Hazretleri'nin yüzü buruştu, kalbi sıkıntıyla doldu. Demek meşhur veli Hacı Bayram dükkan dükkan para topluyor. Buralara kadar kendimi boşuna yormuşum diyerek oradan uzaklaştı ve meşhur veli Şeyh Zeynüddin Hafi Hazretleri'ne talebe olmak gayesiyle Halep'e doğru yola çıktı. Günlerce yol alan Akşemseddin Halep'e bir konak mesafeye geldiğinde bir hana indi. Sabah elleri yüzünde korku, şaşkınlık ve dehşet içinde uyandı. Hala gördüğü rüyanın etkisinin altındaydı. Sabah namazını eda eden Akşemseddin'i izi üzerine Halep yerine tekrar geri Ankara istikametine döndü. Oysa Halep'e bir saat kalmıştı. Onu geri döndüren Akşemseddin Hazretleri ile ilgili bir rüyaydı. Ve hep bu düşün tesiriyle yürüyordu. Efendim rüyasında boynuna takılan bir zincir Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin elindeydi. Akşemseddin Halep'e gitmek istedikçe Hacı Bayram Veli Hazretleri zinciri çekiyordu. Tam boğulmak üzereyken uyanmıştı. Rüya tabiri gerektirmeyecek kadar açıktı. Akşemseddin Hazretleri hızla Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne gelirken "Ne yaptım ben?" diyerek kendi kendine söyleniyordu. Ankara'ya gelip Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin dergahına ulaşınca onu talebeleriyle tarlada çalışırken buldu. Hemen oraya koştu fakat Hacı Bayram Veli hiç iltifat etmedi. Akşemseddin diğer talebeler gibi tarlada çalıştı. Yemek vakti gelince Akşemseddin'in yüzüne bile bakmadı. Hacı Bayram Veli Hazretleri hazırlanan yemeği talebelerine taksim etti. Artığını da köpeklerin çanağına döktürdü. Akşemseddin bir onlara bir de kendine bakarak nefsine şöyle dedi. "Sen buna layıksın," diyerek köpeklerin önüne konan yemekten yemeye başladı. Hacı Bayram Veli Hazretleri onun bu tevazusuna dayanamayarak, "Köse, kalbimize girdin, gel yanıma," diyerek gönlünü alıp sofrasına oturdu. Sonra "Zincirle zorla gelen misafiri böyle ağırlarlar," dedi. Akşemseddin buna çok sevindi ve kendini onun irfan meclisine verdi. Hacı Bayram Veli Hazretleri Akşemseddin'i diğer talebelerinden daha zor imtihanlara tabi tuttu. Nefsini terbiye ve ıslah etmekte büyük sıkıntılar çektirdi. Bir defasında 7 günde bir kaşık sirkeden başka bir şey yedirmedi. Ancak Akşemseddin Hazretleri bütün bunlardan memnun ve hatta kendisi daha fazlasına talipti. Nitekim nefsinin istediği şeyleri yapmamak da şeyhinin kendisine buyurduğu talim ve terbiyedeki şiddet derecesini kendi isteğiyle artırdığı zaman Hacı Bayram Veli Hazretleri ona "Ya köse, nice riyazet eylersin, nefsin istediklerinden sakınırsın, akıbet nur olursun, vefat ettikten sonra seni kabrinde bulamazlar," dedi. Böylece Akşemseddin Hazretleri kısa zamanda tasavvuf yolunun bütün inceliklerini öğrendi ve Hacı Bayram Hazretlerinden icazetini, diplomasını aldı. Onun kısa sürede icazet alması bazılarına çok zor geldi. Hacı Bayram Veli Hazretlerine, "Diğer dervişlere 40 yıldır hilafet vermedin, az müddet içinde Akşeyh'e hilafet verdin, hikmeti nedir?" diye sordular. Hacı Bayram Veli Hazretleri de şöyle cevap vermişler. "Bu zeyrek, uyanık ve akıllı bir kösedir. Her ne görüp duydu ise hemen inandı. Sonra hikmetini yine kendisi anladı. Fakat yanımda 40 yıldan beri hizmet eden bu talebeler hemen gördüklerinin ve duyduklarının aslını ve hikmetini sorarlar. Ona hilafet verilişinin sebebi budur," cevabını verdi. Akşemseddin Hazretleri hocası Hacı Bayram Veli'nin ileride bir büyük fethin manevi fatihliği müjdesine de nail oldu. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin tahsil ve terbiyesiyle irşad makamına yükselen Akşemseddin Hazretleri önce Beypazarı'na yerleşti. Orada bir mescit, bir değirmen yaptırdı. Halkın etrafında toplanması üzerine İskilip'te Evleke, oradan da Göyne'ye gelip mekan tuttu. Bir gün bir kişi gelip Akşemseddin'e bir miktar mülk bağışladı. Akşemseddin Hazretleri o yerin üzerine gelince tebessüm etti ve kendisine şöyle sordular. "Niçin tebessüm ettiniz?" diye sordular.

O da 30 sene kadar önce seyahat ederken yolum buraya düşmüştü. Görünce gönlüm buraya meyil etmişti. Gönlümden geçen bu arzu 30 yıl sonra gerçekleşti.

Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin yakınları merak ve hayret içinde kaldılar. Bazı kimseler, Hacı Bayram Veli'nin bu sözü ölüm halinde söylenen sözlerdendir, buna pek itibar edilmez dediler. Kararsız ve üzüntülü bir halde yollara bakarlardı. O esnada Akşemseddin geliyor diye bir ses işitildi. Halk Akşemseddin'i karşıladı ve olup biteni haber verdi. O da vasiyet üzerine yıkayıp namazını kıldırdıktan sonra Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni defnetti. Efendim işler bitince Hacı Bayram Veli'nin 90 bin akçe borcu olduğunu öğrendi ve 30 bin akçesini ödemeyi vaat etti. Kalanını da Hacı Bayram Veli'nin yakınlarıyla dostları ödediler. Akşemseddin üzerine aldığı 30 bin akçenin 29 binini ödedi ve geriye 1000 akçe kaldı. Alacaklı Akşemseddin'e gelerek hepsini istedi. Birkaç gün müsaade et dediyse de faydası olmadı. Sert ve küstah bir şekilde bir dakika bile bekleyemeyeceğini bildirdi. Bu söz üzerine fevkalade müteessir olan Akşemseddin Hazretleri alacaklı içeri çağırdı. Evin önünde bir bahçe vardı, ona bahçeye gir, alacağın 1000 akçeyi al, fazlasını alma dedi. O kimse bundan sonraki durumunu şöyle anlatır. Bahçeye girdim, bahçenin içinde yassı yapraklı bir ot vardı. Her yaprağın üzerinde bir akçe vardı. O otta o kadar çok yaprak vardı ki sayısını ancak Allah Teala bilir. Onun yapraklarından 1000 akçe topladım. Fakat yaprakların üzerinden bir akçenin dahi eksilmemiş olduğunu gördüm. Bahçenin içi de akçe ile doluydu. Bu hali görünce hayrette kaldım. Dışarı çıkıp 10.000 akçeyi Akşemseddin'in önüne koydum. Bu akçeleri size bağışladım dedim, yalvardım ve özür diledim. Fakat şeyh o 1000 akçeyi kabul etmedi.

Efendim, Akşemseddin Hazretleri hocasının vasiyetini yerine getirdikten sonra tekrar Göyne'ye dönmüşler. Burada da bir mescit ve değirmen inşa etmişler. Bir yandan oğullarının, diğer taraftan da kendisine intisap edip gönül veren talebelerinin talim ve terbiyeleriyle uğraşıyordu. Tıp ilminde de kendini yetiştiren Akşemseddin Hazretleri, çeşitli hastalıklara hangi otlardan hazırlanan ilaçların iyi geleceğini bilirdi. Bu husustaki ilmi dillere destandı. Bulaşıcı hastalıklar üzerinde de çalışmalar yapmıştı. Çünkü o devirde salgın hastalıklar binlerce insanın ölümüne sebep oluyordu. Akşemseddin Hazretleri etkileri bakımından kansere benzeyen seretan denilen bir hastalıkla da uğraşmıştı. Tıptaki şöhreti o dereceye vardı ki birkaç defa Edirne Sarayı'na çağrıldı. Talebelerinden Şeyh Mısırlıoğlu Abdurrahim anlatıyor. "Hocam, Akşemseddin'le Edirne'ye gitmiştik. Sultan Murat Han'ın kaz askeri Süleyman Çelebi hastaydı. Bizi saraya davet ettiler. Sultanın tabipleri Süleyman Çelebi'nin etrafında ona ilaç veriyorlardı. Hocam, tabiplere bunun hastalığı nedir?" diye sordu. Onlar "şu hastalıktır" diye cevap verdiler. "Hocam, buna sersam ilacı yapmak lazımdır" buyurdu. Tabipler "bunun hastalığı o değildir ama sen yine o ilacı ver" deyip gittiler. Ben çok üzülmüştüm. Zira hocamın hastalığa tam vakıf olamadığını zannetmiştim. Hocam Devit'le kalem istedi. Reçetesini yazdı, ilaçlarını hazırladı ve Süleyman Çelebi'ye verdi. Aradan kısa bir zaman geçince Süleyman Çelebi'de sıhhat alametleri belirdi ve iyi oldu. Yine Fatih Sultan Mehmet Han'ın kızı Gevher Han Sultan hastalanmıştı. Tabipler tedavide aciz kalıp sonunda Akşemseddin Hazretlerine müracaat edildi. Onun yazdığı ilaç Allah-u Teala'nın izniyle iyi geldi. İkinci Murat Han'ın vefatıyla Osmanlı tahtına çıkan genç padişah Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi hazırlıklarını tamamladıktan sonra şehre doğru hareket ederken Allah adamlarının da ordusunda bulunmasını istedi. Bu davet üzerine Akşemseddin, Akbıyık Sultan, Molla Fenari, Molla Gürani, Şeyh Sinan gibi meşhur alim ve veliler talebeleriyle birlikte orduya katıldılar. Yine orduya katılan Aydınoğlu, Karamanoğlu, İsfendiyaroğlu kuvvetleri gibi gönüllü birlikler İstanbul'un fethinin bütün Türk İslam alemince mukaddes bir gaye kabul edildiğini dile getirdiler. Bilhassa talebeleriyle birlikte orduya katılan Akşemseddin Hazretleri ve diğer alim ve evliya zatlar askerlere ayrı bir şevk ve azim veriyorlardı. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul önlerinde ordugahını kurduktan sonra düşmana önce İslam'ı tebliğ

İslamiyet'in emri olan hususları bildirdi. Fakat Bizanslılardan red cevabı alınca şehri kuşatma altına aldı. Kuşatmanın uzaması ve bir netice elde edilememesi bazı devlet adamlarını ümitsizliğe düşürdü. Bunlar şehrin alınamayacağını, üstelik bir Haçlı ordusunun Bizans'ın imdadına koşacağını sanıyorlardı. Bütün bu olumsuz propagandalara karşı orduda padişaha ve askeri fethe karşı gayrete getiren bir din büyüğü vardı. Akşemseddin, o Şeyhi Hacı Bayram Veli'nin İstanbul'un fethini şu çocuk da bizim köse görürler sözünü biliyor ve tahakkuk edeceğine kalpten inanıyordu. Muhasaranın devam ettiği bir sırada Avrupa'dan asker ve erzak getiren gemiler Osmanlı donanmasının müdahalesine rağmen şehre girmeye muvaffak oldu. Kafirler görülmemiş şenlikler yaparken Müslümanlar üzüntülüydü. Padişaha gelen bazı devlet adamları bir sofunun Akşemseddin'in sözüyle bu kadar asker kırdırdın ve bütün hazineyi tükettin. İşte Frangistan'dan kafire yardım geldi. Fethetmek ümidi kalmadı dediler. Efendim bunun üzerine Sultan Mehmet Han, Veziri Veliüddin Ahmet Paşa'yı Akşemseddin Hazretlerine göndererek "Şeyhe sor, kale feth olmak ve düşmana zafer bulmak ümidi var mıdır?" dedi. Buna Akşemseddin Hazretleri şöyle cevap verdi. "Ümmeti Muhammed'den bu kadar Müslüman ve gaziler bir kafir kalesine doğru hücum ederse, inşallahü teala feth olur." Sultan Mehmet Han, umumi cevapla yetinmeyip, Veliüddin Ahmet Paşa'yı tekrar Akşemseddin'e gönderip, "Vaktini tayin etsin," dedi. Akşemseddin murakabeye daldı, başını eğip Allahü Teala'ya yalvardı. Mübarek yüzleri terlemişti. Sonra başını kaldırarak, "İş bu senenin Cemaziyel ayının 27. günü seher vaktinde inanç ve gayretle filan taraftan yürüsünler. O gün fethola, Konstantiniyye'nin içi ezan sesiyle dola," dedi. Ayrıca genç padişaha bir mektup gönderdi. Mektubunda kul tedbir alır. Allahü Teala takdir eder, kaziyesi delili sabittir. Hüküm Allahü Teala'nındır. Velakin kul elinden geldiği kadar gayret göstermekte kusur etmemelidir. Resulullah'ın ve ashabının sünneti budur diyordu. Efendim böylece Akşemseddin Hazretleri bir taraftan İstanbul'un fethi hakkında yeni müjdeler veriyor, diğer yandan da ne şekilde davranılması hususunda padişaha tavsiyelerde bulunuyordu. Nihayet Akşemseddin Hazretleri'nin tayin eylediği gün ve saatte oldu. Sultan Mehmet Han ordunun başına geçerken hocası Akşemseddin'den okumak için bir dua istirham etti. Bunun üzerine Akşemseddin Hazretleri "Ya Fakih Ahmet" diyerek himmet talebeyle, onu vesile kılarak Allahü Teala'ya tazarru ve niyaz eyle buyurdu. Sonra çadırına giren Akşemseddin Hazretleri yanına hiç kimseyi koymamalarını istedi ve kapılarını iyice kapattırdı.

Efendim, güzel, keyifli bir şekilde program devam ederken şimdi kısa bir ara vermemiz icap ediyor. Aramızın ardından İstanbul'un fethiyle alakalı bölümleri aktarmaya devam edeceğiz inşallah. Radyo başından ayrılmayın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Kıymetli dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin ikinci bölümündeyiz. Bugün İstanbul'umuzun manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri'nin hayatlarını anlatmaya gayret ediyoruz. İlk bölümümüzün sonlarında şöyle bir dua ile noktalandırmıştık. Oradan bir hatırlatmayla inşallah devam edelim konumuza. Ya Fakih Ahmet diyerek himmet talebeyle, onu vesile kılarak Allahü Teala'nın tazarru ve niyaz eyle, buyurdu. Sonra çadırına giren Akşemseddin Hazretleri yanına hiç kimseyi koymamalarını istedi ve kapılarını iyice kapattırdı. Yenişeriler, azaplar, dalkılıçlar, serdengeçler, akıncılar, gönüllüler, erenler, evliyalar Sultan Mehmet Han'ın buyruğuyla İstanbul üzerine akıyorlardı. Mehmet Han bu sırada hocası Akşemseddin'in yanında olmasını arzuladı ve haber gönderdi. Gelmeyince Akşemseddin'in bulunduğu çadıra gitti. Çadırın her tarafı iyice kapatılmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han çadıra yaklaşıp hançerini çıkardı. Hançerle çadırdan biraz keserek içerisinin görülebileceği kadar bir delik açtı. İçeri bakınca hocası Akşemseddin Hazretleri'ni kuru toprak üzerinde secdeye kapanmış, başından sarığı düşmüş, ak saçı ve ak sakalı nur gibi parlıyor gördü. Ak saçını ve ak sakalını toprağa sürüp saçı sakalını toprak içinde bırakmıştı. Bu haliyle İstanbul'un

fethinin gerçekleşmesi için Allah-u Teala'ya yalvarıp dua ediyor, gözyaşı döküyordu. Fatih Sultan Mehmet Han hocası Akşemseddin'in Allah-u Teala'ya yalvarıp dua etmekte olduğu bu yüksek halini görünce doğruca yerine döndü. Kaleye bakınca surlara tırmanan İslam askerinin yanında ve önünde ak abalı bir topluluğun da hisara girmekte olduğunu gördü. Az sonra fethin askeri de surları geçip şehre girdi. Böylece İstanbul'un fethi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük mucizesi gerçekleşti. Efendim Akşemseddin Hazretleri fetih ordusu İstanbul'a girdikten sonra İslamiyet'in harp ile ilgili hukukunun gözetilmesini genç padişaha tekrar hatırlattı. Buna uygun hareket edilmesini bildirdi. İstanbul sabah 8 sıralarında fethedilmişti. Fatih Sultan Mehmet ise şehre öğle saatlerine Topkapı'dan girdi. Beyaz bir at üzerindeydi. Muhteşem bir alayla ve alkışlar içinde ilerleyerek Ayasofya'ya doğru yol aldı. Zulümden ve haksızlıktan bıkmış olan Bizans halkı yeni bir bekleyişin içindeydi. Fatih geçtiği sokakları, caddeleri, evleri dikkatle gözden geçiriyordu. Yanında ileri gelen kumandanlarıyla vezirlerinden başka Molla Gürani, Molla Hüsrev, Akşemseddin ve Akbıyık Sultan gibi alimler ve veliler topluluğu da bulunuyordu. Yerli halk yolları doldurmuştu. Fatih Sultan Mehmet çok genç olduğu için herkes Akşemseddin'i padişah sanıyordu. Ona demet demet çiçek veriyorlardı. Akşemseddin'in genç padişaha göstererek "Sultan Mehmet ben değilim, odur." sözüne karşılık Sultan Mehmet de "Gidiniz, yine ona gidiniz. Sultan Mehmet benim ama o benim hocamdır. Şehrin manevi fatihidir." diyordu. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a girdikten sonra hocası Akşemseddin 3 gün gözden kayboldu. Bütün aramalara rağmen bulamadılar. 3 gün sonra Edirne Kapı yakınlarında virane bir yerde ibadetle meşgul olurken buldular. O zamandan beri bu yere onun ismini izafeten Akşemseddin Mahallesi denildi. Fatih Sultan Mehmet Han fethin 3. günü Ayasofya'ya gidip orayı camiye çevirdi. Ayasofya'yı camiye çevirmesi Bizanslarla yapılan bir anlaşmaya bağlanmıştı. Burada ilk hutbeyi Akşemseddin Hazretleri okudu. Ok meydanında bir zafer alayı tertiplenmişti. Orada Akşemseddin Hazretleri de vardı. Akşemseddin gazilere bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında "Ey gaziler, bilin, agah olun ki cümleniz hakkında ahir zaman peygamberi ol serveri kainat, onlar ne güzel askerdir" buyurmuştur. İnşallah cümlemiz affedilmiş oluruz. Fakat gaza malını israf etmeyip İstanbul içinde hayr-ı hesenata sarf ve padişahımıza itaat ve muhabbet ediniz diyerek nasihatte bulundu. Sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın başına iki çatal ablak sorguç takıp "Padişahım, bütün Ali Osman ağabeyi oldun. Hemen mücahidi fi sebili lah ol" diyerek Gülbank-ı Muhammedi çekti. Akşemseddin Hazretlerine İstanbul'un fethedileceği zamanı nasıl bildin diye sorulunca şöyle cevap verdi. "Kardeşim Hızır ile ilm-i ledüniye üzere İstanbul'un fethi vaktini çıkarmıştık. Kale fethedildiği gün Hızır'ın yanında evliyadan bir cemaatle Hısar'a girdiğini gördüm. Kale fetholunduktan sonra Hızır kardeşimi kalenin üzerine çıkmış oturur halde buldum. Fatih Sultan Mehmet Han fetihten sonra hocası Akşemseddin'e son taarruzun başladığı sırada "Ya Fakih Ahmet" diyerek Fakih Ahmet'ten himmet talep etmesini söylediğini hatırlatarak "Fakih Ahmet kimdir ki tazarru ve niyaz eyledim, himmetini istedim. Allah-u Teala'ya tazarru etmiş olsaydım evla değil miydi?" diyerek sebebini sordu. Hocası Akşemseddin de bu suale "O sırada Fakih Ahmet kutup sahibi tasarruftu" cevabını vererek Allah-u Teala'nın yardımını onun vasıtasıyla ve onun bereketiyle gönderdiğini ve onun da himmet ettiğini söylemiştir. Akşemseddin Hazretlerinin Fakih Ahmet dediği kendisiydi. Fakat tevazuunun çokluğundan şöhretten kaçıp kendisini gizleyerek böyle konuşmuş. Gayet arifane bir tavır takınmış olduğu rivayet edilmiştir. Efendim bir gece Fatih Sultan Mehmet Han Akşemseddin Hazretleri'nin ziyaretine gitmişler. Fatih sohbet sırasında bir arası Akşemseddin'e "Hocam, ashab-ı kiramın büyüklerinden mihmandar-ı Resulullah olan Ebu Eyyub el-Ensari

mübarek kabrinin İstanbul surlarına yakın bir yerde olduğunu tarih kitaplarından okudum. Yerinin bulunmasını ve bilinmesini bilhassa rica ederim dedi. O zaman Akşemseddin hemen şu karşıdaki yakadaki tepenin eteğinde bir nur görüyorum. Orada olmalıdır cevabını verdi. Derhal padişahla oraya gittiler. Akşemseddin Hazretleri orada bir çınardan iki dal aldı. Birini bir tarafa, diğerini az öteye dikti ve bu iki dal arası Mihmandar-ı Resulullah'ın kabridir buyurdu. Sonra kaldıkları yere döndüler. Fatih Sultan Mehmed Han Akşemseddin'in söylediğine inandıysa da hiç şüphesi kalmasın istiyordu. O gece silahdarına gidin Akşemseddin'in diktiği çınar dallarının ortasına şu mührümü gömün ve o dalları 20'şer adım güney tarafına çekin dedi. Sabah olunca Sultan Fatih Akşemseddin'den Hazreti Halid'in kabrinin yerini tekrar tayin etmesini rica etti. Tekrar gittiler. Akşemseddin silahların diktiği dalların dikildiği yere bakmadan doğruca gidip eski yere durdu ve dalların yeri değiştirilmiş. Hazreti Halid buradadır dedi ve sonra silahlar ağasına hitaben Sultan Hazretlerinin mührünü çıkarın ve kendisine teslim edin dedi. Akşemseddin Hazretleri silahlar ağanın gizlice gömdüğü padişah yüzüğünün de orada olduğunu kerametiyle anlamıştı. Bunun üzerine Fatih Akşemseddin'e kalbimde hiç şüphe kalmadı. Ama tam inanmam için bir alamet daha gösterir misiniz dediğinde Akşemseddin, kabrin baş tarafından bir metre kazılınca üzerinde bu Halid bin Zeyd'in kabridir, yazılı bir taş vardır dedi. Kazdılar. Akşemseddin'in dediği gibi çıktı. Bu hali gören Sultan Fatih'in vücudunu bir titreme aldı. Bu hal geçince Fatih, zamanımda Akşemseddin gibi bir zadın bulunmasından duyduğum sevinç, İstanbul'un alınmasından duyduğum sevinçten az değildir diye şükretti. Fatih Sultan Mehmed Han Ebu Eyyub Ensari'nin kabri şerifinin üzerine bir türbe ve Akşemseddin'le talebelerine mahsus odalar bir de cami-i şerif yaptırdı. Akşemseddin'den orada oturmalarını rica etti. Fakat o bu teklifi kabul etmeyerek memleketi olan Göynü'ye döndü.

Efendim Akşemseddin Hazretleri Göyni'ye geldikten sonra yine talebe yetiştirmeye ve insanları irşada başladı. Sultan Fatih ile ilgisini kesmeyip zaman zaman Edirne'ye ve İstanbul'a geldi ve padişahı ziyaret ettiler. Gönderdiği mektuplarla ikaz ve tavsiyelerde bulundu. Bir mektubunda Fatih'e şöyle nasihat etmektedir. Bir dünyevi rahat ve cismani lezzete, bir de uhrevi rahat ve ruhani lezzete dayanan iki türlü hayat tarzı vardır. Birincisi ikinciye bakarak değersiz ve geçicidir. Şu halde ona iltifat etme. Esasen peygamberlere, velilere, halifelere rahat değil, cefalar ve müşkiller layıktır. Sen de onların yolundasın. Nasibinden elem değil, zevk duy. Sen herhangi bir insan gibi değilsin. Memleketin durumu senin durumuna bağlıdır. Bedende görünen her şey ruhun eseri olduğu gibi, memlekette meydana gelen şeyler de Fatih'in eseri olacaktır. Çünkü bedene oranla ruh ne ise, memlekete oranla sultanlar da aynı şeydir.

Kıymetli dinleyenler, Akşemseddin Hazretleri Göynük'te 1459 yılına kadar yaşadı. Padişahın kendisine gönderdiği bütün ihsan ve hediyeleri hayır işlerinde kullanmak üzere vakıflar kurdurdu. Bir taraftan da oğullarının terbiyesiyle meşgul oldu. Bir gün küçük oğlu Hamdi Çelebi ile meşgul olurken, "Bu küçük oğlum yetim, zelil kalır. Yoksa bu zahmeti, mihneti çok dünyadan göçerdim." deyince hanımı, "A efendi, göçerdim dersin, yine göçmezsin," dedi. Bunun üzerine şeyh hemen, "Göçeyim," deyip meclisine girdi. Evladını topladı, vasiyetnamesini yazdı. Helalleşti, veda iledi. Yasin suresini okunurken sünnet üzere yatıp ruhunu teslim eyledi. Göynük'teki tarihi Süleyman Paşa Camii'nin bahçesine defnedildi. Daha sonra oğullarının kabriyle beraber bir türbe için alındı.

Şemseddin Hazretleri birçok talebe yetiştirmiştir. Bunlar arasında zahiri ve batın ilimleri çok iyi bilen 7 oğlu da vardır. Oğulları şunlardır: Muhammed Sadullah, Muhammed Fazlullah, Muhammed Nurullah, Muhammed Emrullah, Muhammed Nasrullah, Muhammed Nurül Hüda ve Muhammed Hamidullah. Meşhur halifeleri ise Muhammed Fazlullah, Harizatüş Şami Mısırlı oğlu, Abdurrahim Karahisari, Müstehidin İskilibi ve İbrahim Tenuri'dir. Akşemseddin Hazretleri sohbetlerinde, vaazlerinde buyururdu ki, her işe besmele ile başla, temiz ol, daim iyiliği adet edin, tembel olma, namaza önem ver, nimete şükür, belaya sabret, dünyanın mutluluğuna mağrur olma, kimseye kızma, eziyet ve cefa etme, ömrün uzun olsun istersen, kimsenin nimetini haset etme, kimseyi kötüleyip atıp tutma, senden üstün kimsenin önünde yürüme, dişinle tırnağını kesme, ayakta pantolon giymekten sakın, misvakı başkasıyla beraber kullanmak uygun olmaz, çok uyumak kazancın azalmasına sebep olur, akıllıysan yalnız yolculuğa çıkma, gece uyanık ol, seher vakti tilavet kıl, Kur'an-ı Kerim oku, daima Allah-u Teala'yı zikret, kendini başkalarına methetme, namahreme bakma, harama bakmak gaflet verir, kimsenin kalbini kırıp viran eyleme, düşen şeyi alıp temizleyerek yersen fakirlikten kurtulursun, edepli, mütevazı ve cömert ol, tırnağınla dişini kurcalama, elbiseni üzerinden dikmekten sakın, cünüp kimseyle yemek yemek gam verir, yalnız bir evde yatmaktan sakın, çıplak yatmak fakirliğe sebep olur. Veli insanlardan gelen sıkıntılara katlanıp tahammül eden kimsedir. Sıkıntılara göğüsler, belalar yüzünden şikayetçi olmaz ve adavet beslemez, düşmanlık tavrı takınmaz. O toprak gibidir. Toprağa her türlü kötü şey atılır fakat topraktan hep güzel şeyler biter. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde mealen buyurdu ki, o insanlar sandılar mı ki sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklar da imtihana çekilmeyecekler. Ankebut 2. İman taklid ile babadan ve dededen görerek sırf iman ettim demekle olmaz. Böyle taklid ile inanan kimseler imtihan olunması bakımından bela ve musibetlere düçar olmazlar. Bela ve musibetler Allah dostlarının muhabbet ve sevgisini arttırır. Nitekim altın için ateş ne kadar kızgın olursa altını o derece saf ve halis yapar. Bu sebeple kişi manevi mertebesinin yüksekliğine göre büyük ve küçük bela ve musibetlere uğrar. Nitekim Resulullah Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki, kişi dinindeki sebatına göre belaya müptela olur. Afiyet kıymetini bilmeyen kimse için dert gibidir. Bela kadrini bilen için deva gibidir. Belanın İnsanın Rabbine dönmesini sağlayan sıkıntıların kadrini bilen, hakkı gerçekten sevenlerdendir. Taklid ile sevenler değillerdir. Çünkü taklid ile sevmek, belanın, imtihanın faydasını giderir. Sevilenin hareketi, gerçek muhabbeti bozmaz. Nitekim Musa aleyhisselam, Firavun'un sarayında Asiye Hatun tarafından büyütülürken, Asiye Hatun onu gerçekten seviyordu. Firavun ise Asiye Hatun'u taklid ederek seviyordu. Asiye Hatun gerçekten sevdiği için onun hareketlerinden incinmiyordu. Musa aleyhisselam Firavun'un sakalını tutup çekince Firavun'un sevgisi gerçek sevgi olmadığı için hemen rahatsız oldu.

Efendim, iki kısa menkıbeyle bugünkü programımızı noktalayacağız. İlk menkıbemizin başlığı şöyle: Ne sen görürsün ne de ben. Osmanlı Sultanı 2. Murat Han Hacı Bayram Veli'yi son derece severdi. Fırsat buldukça sık sık ziyaretine giderdi. Bir defasında 4 yaşındaki oğlu Şehzade Mehmet'le beraber Hacı Bayram Veli Hazretlerine gelip elini öptüler. Sultan Murat Han sohbet sırasında Hacı Bayram'a "Efendim, İstanbul'u alıp kafir diyarını İslam'ın nuruyla nurlandırarak çan çınlamaları yerine ezan seslerinin yükselmesini arzu ederim. Bu hususta dualarınızı beklerim" dedi. Hacı Bayram Veli Hazretleri "Allah-u Teala ömrünüzü ve devletinizi ziyade etsin. Yalnız İstanbul'un alındığını sen ve

Ben göremeyiz dedi. Sonra da Şehzade Mehmet'le Akşemseddin'i göstererek ama şu çocukla bizim köse görürler buyurdu. Bizim tattığımızı tadarsan. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han hocasını ziyarete gitmişti. Sohbet esnasında muhterem hocam elhamdülillah büyük yardımlarınızla İstanbul'u fethettik. Artık beni talebeliğe, dervişliğe kabul buyurmanızı istirham ediyorum dedi. Akşemseddin Hazretleri, Sultan, sen bizim tattığımız lezzeti tadacak olursan saltanatı bırakırsın. Devlet işlerini tam yapamazsın. Dini İslam'ı yayma işi yarım kalır. Müslümanların rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri için devletin ayakta kalması şarttır. Talebelikle padişahlığın bir arada yürütülmesi çok güçtür. Seni talebeliğe kabul edersem düzen bozulabilir. Halkımız perişan olabilir. Bunun vebali büyüktür. Allah-u Teala'nın gazabına maruz kalabiliriz diyerek teklifini reddetti. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han hocasına 2000 altın hediye etmek istemişse de bunu kabul etmemişlerdir.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin bu hafta da sonuna geldik efendim. Bu hafta İstanbul'umuzun manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri'nin hayatlarını anlatmaya gayret ettik. Umarım sizler için de bizler için de istifadeli bir program olmuştur. Efendim, huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Her ne kadar sürçülisan edildiysek tarafınızdan affolan diyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarım adına Allah'a emanet olun diyoruz tekrar. Muhabbetle kalın.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da konuk odasıyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuk odasında Mostar dergisinin Haziran ayındaki dosya konusunu ve içerisindeki yazıları, konularını konuşacağız. Mostar dergisinin Haziran ayındaki dosya konusu Marif, Talim, Terbiye. Malumunuz ki marif önemli, talim önemli ve terbiye tabii ki de önemli. Nurettin Topçu diyor ki ben sınıfa girerken bir ibadethaneye girer gibi girerim diyor. Neden? Çünkü oradaki görev kutsal bir görev. Çünkü orada adam yetiştiriyoruz, insan yetiştiriyoruz, kaliteli insanlar yetiştiriyoruz ya da yetiştirmeye çalışıyoruz. O gayret içerisindeyiz. Bu da kutsal bir şey, mukaddes bir şey. İnsan yetiştirmek, adam yetiştirmek. Yani insan yetiştirmek, yarınları yapmak, yarınları inşa etmek demek. İnsan yetiştirmek, geleceğimizi kurgulamak demek. Ne yönde istiyorsak o yönde kurgulamak gerek. Eğer siz geleceğinize önem vermiyorsanız marifede önem vermeyin. Çok önemli değil. Eğer yarınlarımız güzel olsun istiyorsanız marife, talime, terbiyeye, eğitime önem vermelisiniz. Mostar dergisi de Haziran ayında bunu düşünmüş. Allah razı olsun yayın yönetmeninden, yayın ekibinden, editörlerinden. Aslında muhtemelen şundan dolayı geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta olan olaylardan mülhem bir ihtiyaca binaen bir dosya konusu olmuş. Ama genele hitap eden bir yaraya merhem olacak bir dosya konusu hazırlanmış. Buradan biz Mostar dergisi ekibine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz bugün kiminle konuşacağız Mostar dergisinin Haziran sayısını? Yine Mostar dergisi editörlerinden İbrahim Orhun Kaplan'la. İbrahim hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Yani buralara kadar teşrif ettiniz. Geldiniz.
1: Allah razı olsun davet ettiğiniz için.
0: Allah razı olsun. Yani çok uzakta sayılmasak da yani
1: evet.
0: Burada İş yoğunluğundan dolayı çok görüşemeyebiliyoruz. Aslında hani aynı teşriki mesaide sayılırız. Hı. Şimdi biz de yayın kurulunda konuştuk. Yani Mostar dergisinin Marif, Talim, Terbiye. Güncel bu olaylarla da ilgili olduğu için biz bunu konuşalım dedik bu ay. Ya bu hafta.
1: Evet şimdi bu olaylar geçen ay patlak verdiği zaman biz ekip olarak düşündük. İşte sosyal medyayı takip ettik. Hı hı. Televizyonları takip ettik. Hı hı. Yani bu konuda herkesin bir fikri var.
0: Evet.
1: Herkes bir şey söylüyor. Ve herkesin düğümlendiği bir nokta var. Bu eğitim nasıl olacak? Hı hı. Problem kimde?
0: Evet.
1: Yani esas itibariyle herkes problemi burada görse de hı hı. bunun çok farklı yönleri var.
0: Evet.
1: Yani ailesi var, müfredatı var, hocası var, hı hı. sosyal medyası var, teknolojisi var. Bütün bunlar bir bütün olarak düşünülmeli.
0: Evet.
1: Şimdi bunları topyekun birlikte ele almadığımız zaman meselenin her tarafı yara bere içinde kalıyor. Hı hı. Yani bütünlüklü bir cevap veremiyoruz.
0: Evet.
1: Yani takip ettiğimiz zaman da bunu fark ettik sosyal medyada. Yani burada şudur deyip kestirip atabileceğimiz bir şey yok.
0: Hı hı.
1: Yani özellikle bu akademisyenlerin bu konudaki çalışmaları bizim önümüzü açıyor.
0: Evet.
1: Ama burada bir de aile söz konusu. Yani bir aile ne yapması tabii, gerekiyor tabii. ki bu problemleri yaşamayalım.
0: Aile de bu eğitimin bir yerinde. Yani eğitim sistemi düşünülürken, eğitim marif düşünülürken aileyi içine katmak gerekiyor değil mi?
1: Bu kesinlikle. Bu dışında kalacak bir şey değil yani. Çünkü hı-hı. okulda verdiğin şeyi hı-hı. ailede başka bir yönüyle vermiş oluyor aslında. Hı-hı. Yani geleneğimizi devam ettirebilmek tabii. için özellikle. Hani Türkiye'de çok farklı coğrafyalar var, bölgeler hı-hı. var. Her birinin kültürü, edebi, ahlak bir ölçüde farklı.
0: Farklı.
1: Bunları

0: bir millet olarak, bir ümmet olarak birleştirebileceğimiz yer okullardır. Şimdi bundan uzaklaştığın zaman ailenin sana vermiş olduğu şey eksik kalmış oluyor. Ya da onu yapıp onu yapmadığın zaman havada kalmış oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunlara cevap aramamız gerekiyor. Yani bütünlüklü bir eğitim sistemini nasıl kuracağız?
1: Hı-hı.
0: İşte aileyi, sokağı, interneti, internet kafeleri.
1: Teknolojiyi düşünmek gerekiyor değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki.
1: Yani aile bu... dedik, teknoloji dedik, sosyal medya dedik. Akran zorbalığı, akranlar evet. dedik. Onu da düşünmek gerek. Rehberliği de düşünmek gerek.
0: Aynen öyle. Şimdi bütün bu paradigmalara baktığımız zaman bütünlüklü cevap vermesi de zor bir şey. Hı-hı. Ya. Hani bunu becermek de zor.
1: Evet.
0: Bu geçmişte becerilmiş mi? Bu da tartışmalı bir konu.
1: Hı-hı.
0: Fakat asgari ölçüde bunları nasıl toparlayacağız? Bunların üzerine gitmemiz gerekiyor.
1: Hı-hı.
0: Mesela Peyami Safa 100 sene önce, yani 100 sene yakın neredeyse olacak geçen yüzyılda.
1: Hı-hı.
0: Yine aynı tartışmalar sürerken şunu söylüyor, yani biz hep suçu gençlere atıyoruz fakat
1: evet.
0: Okuldakiler bunları nasıl yetiştiriyor acaba diye sormuyoruz diyor. Yani bütün suçu onların üzerine yüklüyoruz.
1: Evet.
0: Peki bizim suçumuz ne olacak diyor. Şimdi bu da işin ciddi bir boyutu yani. Bu çocukları biz yetiştiriyoruz. Bizim evet. tornamızdan geçiyorlar fakat böyle
1: tabii.
0: bir sonuç çıkıyor. Buradan iyi çocuklar da çıkıyor, kötü çocuklar da çıkıyor. Demek ki burada her meseleyi kendi içindeki paradigmasıyla ele almamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Yoksa Peyami Safa'nın sorduğu soruyu biz hala soruyoruz.
1: Evet.
0: Ve muhtemelen de sormaya devam edeceğiz.
1: Evet. Sezai Karakoç yıllar önceki bir konuşmasında şöyle söylüyor. Ben internetten dinlediğim bir konuşması. Bu eğitim sistemiyle alakalı. Eğitim sistemi bir kalıptır diyor. Bir çerçevedir. Önemli olan o çerçeve değildir. Siz onun içini nasıl dolduruyorsunuz? Önemli olan odur. Değil mi? Yani sizce içini iyi doldurabiliyor muyuz? Ya da iyi doldurabildik mi şimdiye kadar?
0: Şimdi biz Türkiye'deki şu an akademi seviyesine baktığımız zaman ya da sanatçı camiasına baktığımız zaman kendini çok iyi yetiştirmiş, çok iyi yerlere gelmiş. Hı hı. Ülkeyi de çok iyi temsil eden insanlar görüyoruz.
1: Evet.
0: Ama aynı dönemde eğitim almış suçlular da var. Yani evet. bizi toplum olarak inkıraza uğratan insanlar da var. Şimdi burada problem sizce eğitimde mi? Yani o müfredatta mı, okulda mı? Yoksa ailede mi? Bireyin kendisinde mi?
1: Evet.
0: Bu cevap vermesi çok zor bir şey. Çünkü aynı yerden çıkan, aynı yaştaki isimler biri hem memleketini temsil ediyor... değerlerini yüceltiyor. Hı hı. Öbürü tam tersi faaliyet yürütüyor. Bunu evet. nasıl açıklayacağız yani? İşte burada bir ayak sağlamsa öbür ayak çürümüş olabilir.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bana kalırsa burada birçok şey ailenin çocuğu yetiştirme biçiminde bitiyor.
1: Hı hı.
0: Yani Avrupa'yla falan kıyaslandığımız zaman özellikle oradaki ahlaki değerlerin daha çok ön planda olduğunu, işte doğulu toplumlar diye tırnak içinde söylüyorum. Hı hı. Bunu başaramadığını falan söylerler.
1: Evet.
0: Ancak oradaki şey ailelerin bir başarısı değil. Oradaki şey kanunların, kuralların sıkı bir şekilde uygulanıyor olmasıdır.
1: Evet.
0: Yani caydırıcılığın olmasıdır. Bu doğuştan gelen bir ahlak dürtüsü değil yani esasında.
1: Evet. Tabii kesinlikle orası öyle. Örnek veriyorum. Oradaki kurallar katı olmasa oradaki kurallar suç oranı belki de daha yüksek olacak.
0: Kesinlikle.
1: Hani bizim belki bizdeki kanunlar orada olsa onların suçluluk seviyesi daha yüksek olacak. Öyle değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Mesela çok meşhur bir örnek vardır. İşte statlardaki insanların davranışları.
1: Hı hı.
0: Şimdi Türkiye'de stada gidenler bilir. Orası bir stres atma yeridir bir anlamıyla.
1: Evet.
0: Ama küfürler, hakaretler, saldırılar.
1: Evet.
0: Yani suç unsuru teşkil eden birçok şey yapılır statlarda. Ancak bunu İngiltere'de falan göremiyoruz. Çünkü tırnak içinde birileri işte oradaki ahlakın, düzenin ne kadar güzel olduğunu bize göre ortaya atıp onların bunu çok iyi yapabildiklerini söylüyor.
1: Hı-hı.
0: Bizde öyle bir şey olmadığı için, biz çünkü doğulu, Orta Doğulu olduğumuz için tırnak içinde yine bunları başaramıyoruz gibi bir algı
1: evet.
0: ortaya çıkıyor. Fakat ya bundan 20-30 sene evveline kadar bütün bu futbol statlarını dolduran insanlar bizim çok daha üstümüzde kanlı denebilecek mücadeleler ortaya koyuyordu. Şehri evet. yakıp yıkıyorlardı.
1: Evet.
0: Şimdi yapamamalarının sebebi çok ciddi yaptırımlarının olmasıdır.
1: Evet.
0: Şimdi eğitimin bir parçası da budur yani.

0: yanlış bir şey yaptığında bedelini ödetebilecek pozisyonda olman gerekiyor.
1: Aslında o iyi bir şey. Çünkü mesela şeriat kurallarına baktığımızda, şeriata bak

0: neticesinde eli kesileceğini biliyor. Hani evet. bu net bir şey. Yani bizim bugünkü gibi işte içeriye girip hapse girip 3-5 gün bir ay yatıp çıkmak değil. Evet. Yani eğer ben diyor o suçu işlersem Müslüman olsun olmasın ya da ne bileyim Müslümanlığı az yaşasın çok yaşasın fark etmez. Onu biliyor. Yani eli kesilecek.
1: Başına geleceğini çok iyi biliyor ya. Bu da onu tetikliyor yani evet, o işi evet. yapmamak için.
0: Evet.
1: Şimdi bu günümüzde mesela dergi yazılarından biri İsmail Kılıç Arslan'ın yazısında bu konuya değindi. Hı hı. Caydırıcılık meselesi. Şimdi o hoca talebesine bir şey söyleyemiyor. Söylediği takdirde evet. başına ne geleceğini biliyor. Bu sefer evet. tam tersi bir ilişki var orada. Kılıç Arslan şunu söylüyor. Diyor ki işte eskiden hoca merkezli, öğretmen merkezli bir eğitim gözetiliyordu. Tek tip bir öğrenci profili, ne yapması, ne yapmaması gerektiğini gayet iyi bilen bir durumdaydı.
0: Evet.
1: Bu birilerini yetiştirdi, çıkarttı. Toplumu bir şekilde yani domine etti. Bunu başardılar. Ancak şimdi veli merkezli bir eğitim sistemi var diyor. Yani hatırlarsınız geçenlerde bir çocuk öğretmenin tarafından saçı kesiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam okulun müdürü ya da bakan. Onu tam hatırlamıyorum. Milli Eğitim Müdürü de olabilir. Hocam bir daha bunu yaparsa gel bana söyle deyip hocayı haksız pozisyona itmiş oldu.
0: Evet.
1: Yani çocuk yüceltiliyor. Veliler zaten en ufak problemde okula geliyor. Hocasını, müdürünü, arkadaşlarını fırçalayabiliyor. Çocuk burada ne olacak? Üstüne titrenilen bir pozisyona itiliyor yani.
0: Evet.
1: Bu da onu şımartıyor. Şımarttığın zaman nasıl bir yani o yaşlarda eğitim vereceksin? Çocuk almıyor evet. ki onu. Çünkü bir şey yaptığında yaptırım yok. Karşılığı evet. yok. Problem bu esasında. Yani caydırıcılığın bizden gittikçe uzaklaşıyor olması
0: evet.
1: eğitimde. Yani o çocuk okula gidip silahlı bir şekilde okula gidip bunları yapabildiğinde başına ne geleceğini zaten düşünmüyor artık.
0: Evet.
1: O devreyi geçmiş. Fakat onu bu seviyeye getiren şey nedir?
0: Ona bakmak gerekiyor.
1: Tabii işte sosyal medya diyor, aile diyor, psikolojik sorunlar diyor, toplumsal meseleler diyor. Hı hı. Yani ne dersen de bu çocuğu daha en baştan, ilkokuldan bu yana disiplinli bir şekilde yani yaptırım gücü olacak şekilde eğittiğinde, hı hı. terbiye ettiğinde yani çok zor böyle bir şeyin gerçekleşmesi.
0: Hocam burada da sanki benim anladığım şey hoca otoritesi sarsılıyor değil mi?
1: Tabii
0: okullardaki
1: ki artık.
0: Hocanın, öğretmenin otoritesi sarsılınca eğitim sistemi sarsılıyor.
1: Evet, açıkçası hani bir otoriteden bahsedemeyiz günümüzde.
0: Evet.
1: Bir öğretmen otoritesi yok yani. Biz okula gittiğimiz zaman hoca, okul müdürü gelirdi. Elini saçımıza sokardı ve parmak arasını geçtiği an berbere gönderirdi. Ve hiçbir şey diyemezdiniz.
0: Evet.
1: Niye? Çünkü o disiplini sağlamak zorunda. Ya da işte takım elbise giyerdik. Kravat yoksa, bozuksa derhal yeri gönderirdi. Okula evet. almazdı. Telefonla girmek zaten hak getire yani. Öyle bir şey mümkün değil.
0: Hmm.
1: Şimdi baktığımız zaman serbest kıyafet, saç sakal artık eskisi gibi disiplinli bir şekilde kontrol edilemiyor. Çünkü çocuk çok büyük tepki veriyor.
0: Evet.
1: Sıkıntı çıkartıyor yani. Sınıf ortamında telefonla internette görüyoruz. Videolarını çekiyorlar hocalarının. Komiklikler yaparak sosyal medyada ön plana evet. çıkacak videolar çekiyorlar.
0: Evet.
1: Ya bunlar çok rezil durumlar yani.
0: Evet.
1: Yaptırım gücü kalmadı. Hocanın otoritesinin kalmadığını gösterir bunlar.
0: Hı hı.
1: İşte bu yüzden biz zaten eğitim kelimesini seçmedik. Marif kelimesini seçtik ki hem günümüz hem geçmişle alakalı
0: evet.
1: bir kalıba sokabilmek için.
0: Hı hı.
1: Talim de keza oradan çıktı. Şimdi bu üçü birbiriyle bağlantılı bir şey. Yani marif dediğiniz şey aslında günümüzde eğitimi kapsıyor. Fakat eğitimin işte salt bir ezberci, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler eğitimi olmadığını,
0: hı hı.
1: bu işin içinde toplumsal yaşamı, din evet. kültürünü, ikili insan ilişkilerindeki gözetilmesi gereken yani adab-ı muaşerete giren hı hı. unsurları da içine alan bir şey.
0: Evet.
1: Yani isimlerini vermeyeceğim fakat büyük bir alimimiz abdest almaya giderken bir talebesi ayaklarını uzatmış şekilde hocasının geçişini izliyor.
0: Evet.
1: Hocası hiçbir şey demiyor. Devam ediyor orada. Fakat bu ayaklarını uzatıp orada oturan talebe, o da çok büyük bir alim. Fakat kitaplarda çok adı geçmez. Bunun gerekçelerinden birini de rivayet

0: yerlere. İşte bu hocasına olan bu tavrından dolayı
1: Allah Allah
0: gösterirler. Bunun gerçek olup olmadığını bilmem. Fakat bildiğim tek şey şu. Böyle bir ahlak kuralı bizim hücrelerimize işlemiş durumda.
1: Kıssadan manası.
0: Tabii ki yani. Biz bunu hep yaparız yani. Hocamız evet. ya da bir büyüğümüz geldiğinde ayağa kalkarız.
1: Tabii.
0: Ayaklarımızı uzatmayız. Dolayısıyla marif dediğimiz şey bütün bunları kapsayan bir şey. Günlük evet. hayatımızı da. Yani yalnız başımıza kaldığımız zaman bile Hı-hı. ne yapmamız gerektiğini, ne yapmamamız gerektiğini bize marif verir.
1: Tabii.
0: İçerik olarak.
1: Tabii.
0: Talim dediğimiz şey marifin bize sunmuş olduğu bu bilgiyi, bilgi biçimini, Hı-hı. eyleme biçimini günlük hayatı pratik hale getirmenin pratik. Adıdır yani.
1: Talim pratik.
0: Tabii ki. Yani öğrendiğimiz şeyi hayatımıza geçiremiyorsak Hı-hı. talim havada kalmış olur.
1: Evet.
0: Fakat günümüzde talimi nasıl anlayacağız? Yani bugün ortaokul, lise talebeleri öğrendiği şeyleri hayatına nasıl geçiriyor?
1: Tabii.
0: Benim anladığım, gördüğüm kadarıyla en azından bir tarihçi olarak söylüyorum. Bize müfredat olarak lisede, ortaokulda verilen şeyler hayatımıza dahil edebileceğimiz nitelikte değil.
1: Hı hı.
0: Ve ezbere dayalı bir şey. Bu ezberin kötü bir şey olduğunu göstermiyor.
1: Hani onu diyecektim.
0: Ezber karşı olduğum evet, bir şey değil.
1: Ezbere ya şimdi klasik medrese sisteminde öğrenciler ezber yaparlar evet. değil mi? Mesela sureleri biz ezberleriz. Hani ezberci eğitim deyip hepten kötülememek gerekiyor.
0: Yok ama şöyle bir fark var işte. Klasik ve hala günümüzdeki medrese usulünde de ezber bir şekilde verilir, öğrenilir. Ancak bu talime dökülür. Yani yaz aylarında özellikle tabii. genç talebeleri farklı şehirlere bu öğrendiklerini talim etsin diye gönderilir. Yani ezberlenip kalan şeyler değil.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla ezberciliğe karşı değiliz fakat ezberle kalması bir problem oluyor hı hı. bizde.
1: Ya tabii şimdi ibadetlerde de öyle değil mi hocam? Şimdi biz bir takım ibadetleri ya da örnek veriyorum hani 5 vakit kıldığımız namaz var değil mi? Bunu hani önemli olan tabii ki de o farziyetin yerine gelmesi ama ezberci bir şekilde kılmakla namazın farkına vara vara kılmak, Allah-u Teala'nın huzurunda olduğumuzu bile bile kılmak tabii ki de farklıdır.
0: Tabii ki yani. Burada anlama yönelik bir hareket olmuş oluyor.
1: Hı-hı, tabii.
0: Öbürünü ruhsuz bir ceset Hı-hı. gibi evet. kalıyor yani bunların yanında.
1: Tabii.
0: Şimdi bir de işte marif, içerik, içeriği aldık.
1: Hı-hı.
0: Bilgiyi aldık. Neler yapılması gerektiğini öğrendik.
1: Hı-hı.
0: Talimde bunu bir şekilde hayatımıza pratik ettik.
1: Hı hı.
0: İşte sokakta, trafikte giderken yani arabadaki kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Belki o an kavga etti, canı sıkkın. Belki borcu var, onu düşünüyordu. Bir dalgınlığıyla, sebebi ne olursa olsun, bir hata yaptı ve sen o hatanın sonucunda bir zarar gördün. Bunu bu şekilde düşünmeyip, karşındaki bir düşmanmış gibi saldırma, işte bu marifsizlik.
1: Ve bunun
0: eğitimsizlik ve talimsizlik yani Hı. pratiğe dökmemiş olmamızın bir neticesidir. Çünkü hoşgörüyü kaybediyorsun pratik etmediğin için.
1: Evet.
0: Anlayışı kaybediyorsun. Yani acaba bir derdin mi var sorusunu soramıyorsun.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu bizi işte terbiyeden mahrum
1: evet.
0: bırakıyor.
1: Ya bu işte terbiye olmakla, talim etmekle evet. alakalı değil mi? Çünkü otursak normal zamanda trafikte kavga eden ya haklı olan kişiyle ya da haksız olan kişiyle normal zamanda konuşsak bize bu söylediklerimizi o da söyler. Sakin olmamız gerekir. Medeni olmamız gerekir. İşte kul hakkından bahsederiz. O da evet onaylar. Ama bu trafikte o kazaya denk geldiği anda
0: bunu göremiyoruz.
1: Bunu göremiyoruz. Bu belki biz şimdi konuşuyoruz. Biz ne tepki vereceğiz? Bizim de belli değil değil mi hocam?
0: Kesinlikle öyle. Bu başa gelmeden bilinebilecek Hı-hı. bir şey değil.
1: Evet.
0: Ancak buna yoğunlaşmamız gerekiyor işte.
1: Tabii.
0: Terbiye dediğimiz şey işte burada devreye giriyor. Terbiye etmeyi ben şöyle yorumlayabilirim açıkçası. Bir şey, bir vaka başımıza gelmeden o geldiğinde ben ne yapabilirim sorusuna cevap aramaktır.
1: Öncesinde düşünmek
0: Tabii.
1: değil mi?
0: Tabii. Yani atıyorum işte evime hırsız girdi diyelim.
1: Hı hı.
0: Ben burada nasıl bir yol izleyebilirim? Karşılaşmışım hırsızla.
1: Hı hı.
0: Muhtemelen cinnet geçirir insan yani ilk karşılaştığı.
1: Tabii.
0: Fakat bu senin almış olduğun eğitim işte talim süreci terbiyeni de belirlediği için hareketlerini buna göre bir yol haritası izleme imkanı sunuyor. Bunları düşünmek.
1: Hı hı.
0: Terbiye böyle bir şey yani.
1: Evet.
0: İşte yolda birisi bana laf attı. Nasıl bir tepki vereceğim? Nasıl karşılayacağım?
1: Evet.
0: Bunları düşünüyorum.

0: düşünmek terbiyenin hayatımızdaki karşılığını arttırıyor. İşte dosya buradan yola çıktı.
1: Evet, çok güzel.
0: Önemli yazarlarda katkı sunmuş oldu, hı hı, bu kavramlar çerçevesinde.
1: Evet. Şimdi program çok güzel gidiyor. Eğitime, marife, talime, terbiyeye giriş yaptık ilk bölümde. İşte dergi neden bu konuyu işledi? Bunu konuştuk. Eğitimin öneminden bahsettik. Talimin, terbiyenin öneminden bahsettik. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından dergideki yazılara değineceğiz inşallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında İbrahim Orhun Kaplan'la, Mostar Dergisi editörlerinden İbrahim Orhun Kaplan'la Mostar Dergisi'nin Haziran sayısını konuşuyoruz. Kıymetli bir sohbet oluyor. Kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Mostar Dergisi editörü İbrahim Orhun Kaplan'la Mostar Dergisi'nin Haziran sayısını konuşuyoruz. Mostar Dergisi marif, talim, terbiye konusunu ele aldı dosyada Haziran sayısında. İlk bölümde konuştuk, marifi konuştuk, talimi, terbiyeyi konuştuk. Önemine binaen bir şeyler söyledik. İnşallah ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Şimdi dosya konusunda neler var? Kimler neler yazmış? İbrahim Hocam.
1: Evet, şimdi ilk bölümde konuştuğumuz meseleler, kavramlar üzerinden gittik. Marif, talim, terbiye. Orada konuştuğumuz meseleler üzerinden biz kıymetli bazı hocalarımıza konuyu açtık. Ne istediğimizi anlattık. Bu kavramların geçmişten günümüze ve bugünkü problemlerimizin

0: problemlerle ilişkili olarak
1: Hı.
0: bir fotoğrafının çekilmesini istedik aslında. Sağ olsunlar, onlar da bunu gayet güzel ve dikkatli bir titizlikle yaptılar, gönderdiler.
1: Evet.
0: Dosyanın birinci yazısını Enis Toko hocamıza yazdırdık. Profesör Doktor Enis Toko. Enis Hoca insan yetiştirmek bağlamında kariyer merkezli eğitimden hikmet merkezli marife.
1: Evet.
0: Yani bu birinci bölümde konuştuğumuz konu şeydi yani, hatırlarsanız. Okulda bize verilen bilgiler, müfredat daha çok ezberlenip
1: Evet.
0: ve çıkıp gidilecek bir biçimdeydi.
1: Evet.
0: Fakat işin bir de ahlaki, adab-ı muaşereti merkeze alan,
1: Tabii.
0: toplumsal ilişkilerimize düzen verecek, tek başımıza kaldığımızda bizi yanlış işlerden koruyacak, domine edecek
1: Hı.
0: bilgiye de ihtiyacımız olduğunu konuştuk. Enis Hoca bunu yazdı. Yani sadece sisteme, işte devlete bir memur yetiştirme mantığından çıkıp
1: Hı
0: bu
1: hı.
0: konuştuğumuz şeyleri de öğrenciye verecek bir sistem planlayarak yazısını oluşturmuş.
1: Evet.
0: Bu bakımdan bence önemli, yani hikmeti merkeze alarak bir eğitim modeli, bir marif modeli
1: Evet.
0: planlamak büyük ölçüde problemlerimizi azaltacak bir şey.
1: Marifi talime dökmekle
0: Tabii ki
1: alakalı.
0: yani, evet. Ama hikmeti es geçmeden.
1: Hikmeti.
0: Hikmet meselesi mühim. Yani hikmet dediğimiz şey böyle çok büyülü, uzak bir şey değil.
1: Hı.
0: Hikmet doğrudan bir şeyin nedenini anlayabilmek. Yani Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki yapıp etmelerini,
1: Hı.
0: yaratma sebebini, neden sonuç ilişkisinde anlamak demektir
1: Evet,
0: aslında hikmet.
1: evet.
0: Yani yağmur yağıyor çünkü bulut var.
1: Hı.
0: Peki bulut niye var diye soru sorduğun zaman onun peşine düşmek hikmeti aramak demek.
1: Hı. Sorgulamakla hikmeti aramak farklı şeyler, değil mi?
0: Yani aslında sorgulamak hikmetin bir parçası. Hikmetin peşine düşmenin. Çünkü bir de anlamak var yani. Sorguluyorsun
1: Yani
0: fakat
1: anlamaya
0: anlayabiliyor musun?
1: çalışmakla yargılayarak sorgulamaktan bahsediyorum.
0: Evet, şimdi bu dediğin şey bir sorgulama süreci, bir anlama süreci, bir de eyleme süreci olarak anlatılmalı. Çatısında bunun hikmet var. Yani hikmetin peşine düştüğün zaman soru sorarak başlıyorsun. Bunun için böyle.
1: İster istemez
0: Tabii
1: sorguluyorsun
0: ki.
1: diyorsun.
0: Mesela bunu Bedri Gencer Hoca çok güzel çözümlemiş. Şöyle bir tespiti var. Gelenekten Modernliğe Osmanlı kitabında. Diyor ki Osmanlı yükseliş devrinde, yani ihtişamlı olduğu dönemlerde yazdıkları şiirlerde aşkı konu edinmişti diyor. Merkezde aşk vardı diyor. Fakat ne zaman ki artık bir duraklama, bir çözülme, sıkıntılar başladı. O zaman diyor hikmet girdi diyor şiirlere. Soru sorma girdi. Çünkü mutlu olan insan hikmetin peşine düşmez. Orada zaten sorun yoktur, sorulacak soru yoktur ve oradaki o rahatlığın tadı çıkarılır.
1: Çok güzel.
0: Ancak diyor bir sorun başladığı zaman, bunun için böyle oldu, benim başıma niye bu geldi dediğin an işte hikmeti aramaya başlıyorsun.
1: Evet.
0: Yani bunun hikmeti nedir, sebebi hikmeti? Bu soru çok önemli.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim bu yaşadığımız problemlerdeki püf noktaları sormak, nereden geldi bu başımıza sorularını sormak, hikmet merkezi marife taşıyor seni. Yani çocuğa
1: Hayret.
0: aslında soru sormayı öğretiyorsun.
1: Evet.
0: Bunlar niçin böyle oluyor?
1: Soru sorması için de hayret sahibi olması
0: E
1: lazım, değil
0: tabii
1: mi?
0: yani
1: Hayret
0: hayret,
1: makamı derler ya.
0: zaten hayret tüm bunların bir çıktısı, yani bir uzantısı.
1: Evet.
0: Hayretimi arttır derler
1: Eyvallah.
0: büyükler yani. Bunun biraz daha neticesi gibi kalıyor. Yani sorular
1: Evet.
0: soruldu, cevaplar alındı ve bunun karşısında insan hayrete düştü. Çünkü kainatın, evrenin matematiği bizim için hayret verici bir şey. Ve biz bunu bırakıp tamamen aydınlanma dönemi sonrası modernlik dediğimiz şey bize ne ürettiyse felsefe olarak, bilim olarak, din anlayışı olarak bunu okuyup, anlayıp ve böyleymiş diye kabul edip sürükleniyoruz. Bir nehire düşmüş
1: Evet.
0: ve suyun akışına göre gidiyoruz
1: İki
0: yani
1: kere iki dört eder.
0: gibi.
1: Bitti.
0: Bunun dışında
1: Arkasını aramıyoruz.
0: tabii ki yani insanlığın serüveni böyle bir şey değil yani. Bu uzun bir vetire. Ve bunun peşine düşen bir eğitim anlayışı. Fakat bu güzel gelişmeler oluyor. Bunu
1: Evet.
0: parantez içinde söylemek istiyorum. Daha geçtiğimiz ay bakanlık açıkladı. Müfredatta bazı problemli kelimeler değiştirildi.

0: yok artık. Yani artık Amerika'nın keşfi denmeyecek. Ya da coğrafi keşifler denmeyecek. Coğrafi işgaller süreci olarak geçecek bunlar.
1: Çok literatürde. İyi. Tabii devrim ki. Niteliğinde bir şey.
0: Artık Ege Denizi demeyeceğiz mesela. Adalar Denizi diyeceğiz.
1: Adalar Denizi. Evet, tabii ki. Öyle.
0: Yani dileğimiz artık Marmara Denizi'nin de Türk Denizi olarak biliniyor olması. İnşallah evet. O günleri de göreceğiz.
1: İnşallah.
0: Yani kendimiz isim vereceğiz.
1: Evet.
0: Kendi yaşadığımız topraklara.
1: Evet. Tanımlamazsanız tanımlanırsınız.
0: Aynen
1: diyor
0: öyle.
1: Ya.
0: Evet, çok doğru. Biz tanımlamayı da işte bu hikmet merkezli marif Hı-hı. modeline göre düşünüyoruz.
1: Hı-hı.
0: Hikmet merkezli marif modelinde tanımlamayı biz yapacağız yani. Çin kendisini biliyorsunuz orta ülke diye tanımlıyor.
1: Hı-hı.
0: Yani dünyanın merkezinde kendilerini
1: orta
0: düşünüyorlar.
1: Orta Doğu değil de orta ülke.
0: Orta ülke yani bütün dünyanın ortasında merkezindeyiz Hı-hı. diyorlar. Bu niye kendilik bilinçlerini yitirmemişler çünkü.
1: Evet.
0: Felsefi olarak söylüyorum yani. Evet. Yoksa kapitalist modern dünyada böyle bir merkezilikten söz etmek zordur. O ayrı bir konu.
1: Hikmet, hayret ve neticesinde tefekkür diyebilir miyiz?
0: Evet, bu tefekkür de bunun bir parçası, doğal Hı-hı. bir parçası. Bu zincirleme bir şey yani. Zincirin bir halkasını kaybettiğinizde
1: Hı-hı.
0: bütün süreç boşa çıkıyor yani. Anlamlandırma krizi yaşıyorsunuz.
1: Evet, hikmeti önemsemezseniz dediğiniz gibi anlamlandırma krizi olur.
0: Tabii ki yani, anlam veremezsin.
1: Tefekkürü yine arka plana atarsanız yine anlamlandırmada sıkıntı yaşarsınız.
0: Tabii. Çünkü tefekkür dediğimiz şey yani fikretmek. Hı-hı. Aslında düşünmek
1: tabii,
0: demek
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii.
0: Ama neyi düşünmek? Nasıl düşünmek?
1: Evet.
0: Yani tefekkür dediğimiz şey mefhumu itibariyle...
1: Hayret insanı tefekküre
0: tabii,
1: sürüklemiyor mu?
0: Hayret tefekkürün sonucu da olabilir.
1: Evet.
0: Öncesi değil sonrası da olabilir.
1: Hı-hı.
0: Çünkü tefekkür dediğimiz şey klasik manada birbirine bağlayarak düşünmek. Yani bağımsız düşünmek değil.
1: Hmm.
0: Yani insanı insan olarak düşünmeyiz. İnsanı evet. bir insanlık tarihinin parçası, bir yaratılışın parçası olarak düşünürüz. Yani hani tefekkür, düşünce bunlar aynı şey deyip geçebiliriz. Neticede hmm. aynı şey.
1: Evet.
0: Fakat yüklediğimiz anlam hem geleneği merkeze almak hem günceli merkeze almak olduğundan amacımız tefekkür kavramını böyle yorumlamak istiyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu halkanın uzun bir zincir bu. Bu halkanın bir parçası bu.
1: Hı hı.
0: Bunu devre dışı bıraktığımızda işte hikmetten uzaklaşmış oluyoruz. Yani
1: evet.
0: başımıza gelen problemlerin sebeplerini anlayamıyoruz. Anlayamadığımız için bu yarınki gençler için de bir problem olarak devam edecek.
1: Hı hı.
0: Ve biz hala bunları konuşuyor olacağız muhtemelen yani.
1: Evet.
0: 50 sene sonra da. O yüzden Enis Hoca'nın bu yazısı bir küçük de olsa bir katkı
1: evet.
0: olması mahiyetinde önem arz ediyor.
1: Çok güzel, çok güzel. Dursun Çiçek.
0: Evet, Dursun hocamız mekanikleşme, görüntüleşme diye bir problemimiz
1: fotoğraf
0: var bizim.
1: Fotoğraf çekiyor Dursun hocam. Tabii, fotoğraf sanatçısı.
0: Fotoğraf sanatçısı. Aynı zamanda akademik metinleri de söz konusu.
1: Hı-hı.
0: Teklif dergisinde yayın koordinatörü.
1: Hı-hı.
0: Önemli yazıları var. Ve aynı zamanda bir kitap koleksiyonu var hocanın. 30 bin cildi geçti muhtemelen
1: Maşallah.
0: Şu an. Yıllar evvel bir röportaj yapmışlardı. 30 bin civarında kitabı vardı. Şu an kim bilir kaç kitabı vardır. Hocanın sıkı takipçilerindenim ben. Ne yazıyorsa okumaya çalışıyorum. Merkeze aldığı belli başlı kavramlar var hocanın. Mesela mekanikleşmek, görüntüleşmek gibi.
1: Hmm.
0: Fotoğrafçı da olduğundan bunları çok daha iyi aktarabiliyor hoca. Bu işte aydınlanma sonrası teknolojinin... artık ihtiyaç merkezli üretimden çıkıp
1: hı hı.
0: üretim imkanlarının ihtiyaç doğurmasıyla
1: evet.
0: işlemesinden dolayı insanları bir makineye dönüştürdü artık.
1: Hı hı.
0: Yani telefonlar, sosyal medya sürekli poz veriyoruz. Mesela yolda hocanın ifadesidir bu. Yolda yürürken insanlar poz veriyormuş gibi yürüyor. Aynadaki en iyi görüntüsünü takınarak yolda yürüyor. Halbuki bakkala gidiyor adam. Orada.
1: Çok güzel.
0: Fakat insanların onu izlediğini düşünme psikolojisine girdiği için sürekli bir poz verme halinde. Bu da onu mekanikleştiriyor yani.
1: Evet.
0: Hareketlerini biçimlendiriyor. İşte bu düşünceden yola çıkarak hoca insanın ve amelinin imaja dönüşme sürecine yani hem insanın hem de amellerinin ister dini amel deyin ister toplumsal ameller deyin.
1: Hı hı.
0: Yani bunun içine siyaseti, ekonomisi, harcaması, yürümesi her şey giriyor. Bunun bir imaj dayatıyor olması problemini merkeze aldı. Çünkü bugün eğitim sisteminin

0: konuşulması gereken diğer problemlerinden biri de bu. Talebelerin, öğrencilerin sürekli öne çıkma gayretini, imajla öne çıkma gayretini.
1: İmaj sahibi oldu.
0: Tabii ki, çünkü bir sivil kıyafet süreci yaşadık okullarda. İşte o standart öğrenci modelini orada kaybettik bir süre.
1: İmaj sahibi olmak kötü bir şey mi?
0: Bu ne maksatla yaptığımıza bağlı. Yani eğer toplumda ayrıcalıklı bir yöne itiyorsa bizi, farklı kılıyorsa insanlardan, bu imaj sıkıntılı bir imaj. Çünkü insan farklı olan şeye teveccüh gösterir, ilgi gösterir ve o ilgi gösterilen kişinin onu arttırmasına sebep olur. İmam Gazali söylüyor bunu. İmam Gazali Hazretleri diyor ki, daha doğrusu aktarıyor. Kendi söylemiyor, bir alimden aktarıyor. İnsanların gösterişlerine bakmayın diyor. Gösteriş maksatlı yaptığı şeylere bakmayın, çünkü gösterişini arttırırsınız diyor. Daha çok gösterme isteği duyar diyor. Buna vesile olmamak için ilgi göstermeyin diyor. Şimdi günümüzde bir imaj sahibi, yani bu imaj derken bunu olumsuz anlamda kullanıyorum şu an. Olumlu imajdan bahsetmiyorum yani.
1: Olumsuz imaj gösteriş manasıyla, gösteriş yani, amacıyla evet, yapılan
0: yani
1: imaj.
0: Ayrıksı durmak toplumda.
1: Marjinal kişilik.
0: Marjinal de denilebilir. İşte hava sıcakken palto giymek de bir imaj. Fakat anlamsız bir imaj. Ya da işte 3 metrelik bir şapka takmazsın yani. Bunu taktığın an ayrıksı olursun. Şimdi böyle bir farklılıktan bahsediyorum. Yoksa şu an dışarıda takım elbiseyle güzel bir şekilde giyinip gezmekten bahsetmiyorum ben. Bunları topladığımız zaman işte bir imaj insanı oluyoruz. Yani imajı için yaşayan insan oluyoruz.
1: Olumlu imaj ne?
0: Olumlu imaj dediğimiz şey benim için öncelikle çok dikkat çekmemek. Ortalama insan olabilmek. Yani buna ihtiyaç duymamak. Bir imaj sahibi olma ihtiyacı duymamak. Yani yolda yürürken insanlar dönüp bana bir kez daha bakmamalı. Yürüyüp gitmeliyim ben. İşte arabaya bindiğim zaman benim arabam dikkat çeksin istemem yani. O imajı vermek istemem. Çünkü bunlar toplumsal hiyerarşiyi, toplumsal statüleri çok etkileyen şeyler. Yani adamın şahsiyeti, kişiliği bir anlam ifade etmiyor. Fakat bindiği arabadan dolayı bir şahsiyeti varmış gibi algılanıyor. Umarım tam anlatabiliyorum ne demek istediğimi yani.
1: Evet, eyvallah.
0: Bunun için yaşamaktan bahsediyorum ben. Yani imaj için yaşamaktan bahsediyorum.
1: Kendi ruhumuz için, kalbimiz için ya da kendimizi geliştirmek için ilgi duyduğumuz şeylere yönelmekten ziyade belki de hiç ilgi duymayacağımız şeyle alakalı imaj oluşturmak kötü bir imaj.
0: Tabii ki yani bu, çünkü senin kişiliğinin önüne geçen bir şey imajı. Yani işte saç uzattık diyelim mesela. Ben bir dönem uzattım saçımı ve dikkat çekiyordu. Buna gerek yok mesela. Çünkü herkes kısa saçlı bulunduğum ortamda. Ben bunu şuna diyemem yani. Ben bunu istediğim için yapıyorum. Kimse de buna bir şey diyemez de diyebilirim. Ancak bu sonucu değiştirmiyor. Ayrıksı duruyorsun orada. Bu basit bir örnek. Fakat ben bunu o imaj algısına kurban edebilirim işte. Bu davranışımı. Yani evet, bana baksınlar diye saç uzatabilirim. Küpe takabilirim. Kısa kollu farklı tişörtler giyebilirim. Bunların hepsi beni imaj için yaşamaya iten şeyler. Hocanın kastettiği şey bu yani. İmaja, imaj odaklı yaşamaktan kurtulmak.
1: O da eğitime dair, tabii marife
0: yani,
1: dair.
0: Evet. Çünkü ergenlik yaşındaki çocuklar bir şekilde öne çıkmak istiyor. Bir şeyiyle. İşte çok takipçisi olmak, iyi telefon kullanmak falan böyle. Bunları yaptığın zaman imajın için yaşıyorsun yani. İşte Allah için değil mesela. Allah için yaşamak da hani açılması gereken bir şey. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize vaz etmiş olduğu iyi insan olma ilkelerine göre yaşamamış oluyorsun artık. Başkaları için yaşamış oluyorsun. İmajın böyle bir problemi var. Evet. Bu da seni mekanikleştiriyor. Dursun Hoca'nın bu felsefi çözümlemesi ve bunu marifle, eğitimle birleştirmesi benim açımdan önemliydi.
1: Yazarlığa bir imaj diyebilir miyiz? Yazarlara bir imaj sahibi gözüyle bakabilir miyiz?
0: Aslında yazarlar çok sıradan insanlar yani. Çok basit ve herkesten daha basit yaşamaya çalışan insanlar. Ancak yazma eylemi

0: onları
1: bir şekilde imaj katıyor insana yani. Yazıyor olmak bir marifettir. Yazma bilmek. Biz okur yazar deriz mesela. Okur yazarlığın manası şudur. Yani günümüzde anlaşıldığı gibi ben okuyorum ve yazı yazabiliyorum. Hı-hı. Anlamında değildir o.
0: Evet.
1: Bu dil devriminden önceki bir şeydir bu. Çünkü o zaman her okuyan yazamıyordu. Kur'an harfleriyle. Türkçemiz evet. öyleydi bizim. Latin harflerine geçmeden önce. Onu yazmak ayrı bir marifetti. Hı-hı. Şimdi okur yazar olmak bu yüzden bize çok önemli. Hı-hı. Yazabiliyor olmak.
0: Evet.
1: Bu ister istemez bir imaj katıyor insana. Ama bu onun kendi doğurmuş olduğu bir imaj değil. Bu dışarının ona yüklediği bir imaj.
0: Dışarının. Yani. O zaman o yazar için bu imaj sahibi olmak çok da bir şey ifade etmiyor.
1: Hiçbir şey ifade etmez. Tabii bu ideal anlamda söylüyorum bunu. Hı. Her yazar için aynı şey değil. Çünkü bazı tavırlara giren birçok da yazarımız var yani.
0: Hı.
1: Son tahlilde. Yani yazar olmanın gerektirdiği şeyler varmış gibi davranan insanlar var.
0: Yani ya da mesela şöyle bir şey olursa sıkıntılıdır diyebilir miyiz? Yani ben yazıyorum, ben üstün bir insanım gibi bir kendisinde var. Bir öyle bir role kapılıyorsa evet. bu olumsuz bir imaj.
1: Buna zaman zaman birçok yazar giriyor. Hı-hı. Çünkü birçok insanın yapmadığı şeyi yapıyor yani. Hı-hı. Zihninden bir şey üretiyor ve bunu insanlara aktarıyor. İnsanlar okuyor ve buna teveccüh gösteriyor. Bu kaçınılmaz bir...
0: Onu ne kadar bastırabiliyorsa...
1: Tabii yani bu çok... keyifli bir şeydir aslında yani. Hı-hı. İnsanın yazdığı şeyin başka insanlar tarafında ilgi görüyor olması hı-hı. çok gurur okşayıcı bir şey. Bunun evet. ölçüsünü tutturamazsan bu sefer kibire gidiyor. Kibir de kendini diğer insanlardan çok daha üstün görmene sebep marifet, olabiliyor yani.
0: Marifet de iltifata tabi değil midir hocam ya?
1: Ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Marifetin iltifata tabi olması ancak o marifeti ondan daha iyi yapanlar tarafından olursa kıymetli.
0: Ehli tarafından.
1: Tabii ki yani. Şimdi ben mesela yazı yazıyorum. Çok iyi bir yazı yazdım. Fakat benim yazımı dışarıdaki bir insan yani yazı yazmayan bir insan okuyup övdüğünde benim marifetimi arttıran bir şey olmuyor. Ancak benden çok daha yukarıda iyi yazan insanlar benim yazımı överse benim marifetim yükselebilir.
0: Eyvallah.
1: Böyle bir ayrım yapmak gerekiyor. Yoksa bu sefer herkesin ilgi beklemek durumunda kalıyorsun. Bunu da yaptığın zaman maksattan uzaklaşıyorsun. Çünkü yazı yazmak bir maksada binaen yapılır. Hı hı. Yani ben oturayım ve yazayım diye yazılmaz yani. Bir ihtiyaç için yazılır. Bilgi evet. üretmek için, bilgiyi aktarmak için.
0: Köprü kurmak
1: tabii
0: için.
1: Tabii ki yani. Şimdi kurgu ayrı bir olay. Roman, hı hı. hikaye bunlar.
0: O da dahil hocam. Yani bir şeyler aktarmak derdinde olan insan... ister bunu ister istemez ister bazen denemeyle yapar bazen kurguyla yapar.
1: O ayrı bir şey yani bir derdini hı-hı. kurgu üzerinden anlatmak ayrı hı-hı. bir olaydır. Bir de bir dert üretmek için kurgu yapmak vardır. Manipülasyon için falan böyle onlar apayrı bir olay.
0: O da zararlı dert.
1: Tabii.
0: Zararlı şey
1: Dolayısıyla Dursun Hoca'nın yazısı bu açıdan çok önemli. Yani mekanikleşmeden görüntüleşmeye ve insanın bu amelinin de imaja dönüşüyor olması, problemin aktarması çok önemli.
0: Evet, şimdi Yasin Ramazan'ın yazısına geçelim. Eğitimin alternatifi yok mu diye soru sormuş. Programın da sonlarına geldik.
1: Evet, benim en dikkat çekmek istediğim yazılardan birisidir Yasin evet. Hoca'nın yazısı. Çünkü eğitim dediğimiz zaman bir lise eğitimi, üniversite eğitimi, işte master, doktora geliyor akıllara.
0: Evet.
1: Bu da işte kariyer demek bir anlamda. Fakat bize demirci de lazım, tamirci de lazım,
0: evet.
1: tesisatçı lazım, inşaat ustası lazım. Eğitime bunları dahil etmiyoruz ilginç bir şekilde. Yasin Hoca'nın alternatif dediği şey aslında tam olarak bu yani. Herkes okumak zorunda değil.
0: Evet.
1: Herkes lise eğitimini tamamlayıp üniversiteye gitmek zorunda değil. Çok iyi demircilere ihtiyacımız var. Çok iyi... kalıp ustalarına ihtiyacımız evet. var ve bunları yetiştirmek de bir eğitimdir ki bunlar aynı tabii. zamanda hem yani zanaat ve sanat olarak geçiyor.
0: Tabii.
1: Bu kadar önemli bir şeyi eğitimin dışına itmek çok sıkıntılı bir durum yani.
0: Hocam düşünsenize çok iyi bir yazarsınız, dünya size iltifat gösteriyor ama bir çeşmenin kurnasını değiştirmekten acizsiniz. Evet. Orada bir ustaya ihtiyacınız var. Yasin Ramazan buna yani, dikkat çekiyor.
1: Tabii ki seni o ustadan daha değerli kılan şey nedir yani? Yazı evet. yazıyor olman mı?
0: Evet.
1: Ya da onu değersiz kılan şey musluk tamiri yapıyor olması mı?
0: Evet.
1: Sen ona muhtaçsın ve o sana muhtaç değil.
0: Muhtaç
1: senin yazdığını
0: değil.
1: Okumak
0: evet.
1: zorunda değil. Çünkü okuması gereken belli başlı zaten eserleri var.

0: Evet.
1: İşte Kur'an-ı Kerim başta geliyor, hadisler. Bunun dışında insanın bir şeye ihtiyaç duyması onun merakıyla ilgili bir şeydir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla sen ondan daha alt konumda bile olabilirsin. Seni ondan
0: Kesinlikle.
1: üstün kılan bir şey yok.
0: Beceri bakımından belki alt
1: Tabii ki.
0: konumdasın, değil mi? O adam musluk da tamir ediyor.
1: Kesinlikle
0: Örnek
1: öyle.
0: veriyorum, başka başka tamir ettiği şeyler de var. Ama
1: Evet.
0: sen onları yapamıyorsun. Sen sadece yazı yazıyorsun.
1: Ve bu seni farklı kılıyor.
0: Bu
1: Böyle bir
0: senin...
1: şey olmamalı yani.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu eğitimin alternatifi olarak diğer sanatlara, zanaatlere de
0: Hı.
1: bence bir an evvel yönlendirmek gerekiyor gençleri. Çünkü istihdamda bir problem var.
0: Evet.
1: İnsan bulamıyoruz
0: Hı.
1: deniyor. Herkes lise okumak, üniversite okumak zorunda değil.
0: Evet.
1: Hocanın bir anlamda anlatmak istediği şey bu denilebilir.
0: Evet. Önemli olan ahlak sahibi olmak.
1: Tabii ki
0: Değil mi?
1: yani.
0: İsmail Kılıçarslan'ın yazısından biraz olsun bahsetmiştik.
1: Evet.
0: Değil mi ilk bölümde?
1: İsmail Kılıçarslan eleştirel bir yaklaşımda bulunuyor. İşte liberal eğitim, cumhuriyetçi eğitim, resmi eğitim, resmi paradigmaya göre yapılan eğitim, işte veli merkezli eğitim, bunları çözümlüyor. Bu eleştirel yaklaşım çok önemli çünkü yani biz içinde bulunduğumuz durumu tam olarak anlıyor değiliz.
0: Evet.
1: Çünkü çok fazla soru soruyoruz ve bir sürü cevap veriyoruz. Bunun arasında kaybolabiliyoruz. Daha nitelikli nokta atışı tespitlere ihtiyacımız olduğu için
0: Evet.
1: Kılıçarslan'ın yazısı bu bakımdan çok önemli. Zaten bir önceki sayılarda da yaptığı şeyler budur Kılıçarslan'ın Mostar'da. Yazılarını önemsiyoruz yani bu konuda.
0: Eyvallah.
1: Çünkü eleştirel merkezli bakmak
0: Hı.
1: çözümü de beraberinde getiriyor.
0: Eyvallah. Hocam burada programın süresi doldu. Yani dergide birçok kıymetli yazı var. Biz burada dosya konularına, dosya yazılarına değinebildik. Son olarak söylemek
1: Evet,
0: istedikleriniz
1: son olarak
0: nelerdir?
1: Evren Gökçe'nin yazısından bahsedip kapatabiliriz.
0: Tabii buyurun.
1: Çünkü malumunuz 14 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam
0: Hı.
1: Hicri yılbaşını yani bir Muharrem olacak.
0: Hı.
1: Hani zaman mefhumu, mekan mefhumu ve tarih algımızı belirleyen bir şey hicreti merkeze almak.
0: Hı.
1: Dolayısıyla hicretin bahsedildiği bir yazı olması hasebiyle ve Hicri yılbaşının da
0: Hı.
1: gelmesiyle bu yazının da önemli olduğunu düşünüyorum
0: Hı
1: ben.
0: hı.
1: Yapacağımız en büyük şeylerden biri harflerimizi geri alabilmek olduğu kadar
0: Hı
1: zaman algımızı yani zamanı hicretle başlatıyor olmak,
0: hı.
1: tarihi hicretle başlatıyor olmak da bizim hayallerimiz, planlarımız arasında olmalı.
0: Evet.
1: En azından içinde bulunduğumuz ayı, günü, yılı hicri olarak biliyor olmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Bir yandan da onu takip etmek gerekiyor.
0: Hı.
1: Bir de bir İktibas bölümünde Ahmet Haşim'in Müslüman Saati yazısını
0: Evet.
1: aldık.
0: Evet.
1: Müslüman Saati de işte Hicri takvimle aslında doğan bir
0: Hı.
1: şey. Yani gün bizde akşam ezanıyla biter.
0: Evet.
1: Ve biz bunu aslında çok düşünmüyoruz. Yani günün niye 12 saatlik dilimlerde olduğunu, akşam namazıyla bittiğini düşünmüyoruz. Belki bu yazı, Ahmet Haşim'in de bu yazısı, Evren Hoca'nın yazısıyla birlikte düşünülürse bir Muharrem'e bu farkındalıkla gidebiliriz diye
0: Aynen.
1: düşünüyorum yani. O
0: Aynen.
1: açıdan çok önemli.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: Allah
1: teşekkür
0: razı
1: ediyorum.
0: olsun. Dilinize, gönlünüze sağlık.
1: Fırsat verdiğiniz için biz teşekkür
0: Allah
1: ediyoruz.
0: razı olsun. Sağ olun, var olun. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında bu bölümde Mostar dergisinin Haziran sayısını konuştuk. Marif, talim, terbiye. Kiminle konuştuk? Mostar dergisi editörü İbrahim Orhun Kaplan hocamızla konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Konuk Odası. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Eyvallah şehri.

hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahut diken, ya hilatu yahut kefen, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Belki de en büyük meziyetlerden biri razı olmak, rıza gösterebilmektir. Hak'tan gelene eyvallah diyebilmektir. Belki eyvallah demekte razı olabilmenin, razı olunanlardan olunabilmenin ilk basamağıdır. Nefsini ıslahın ilk mertebesi olarak tekkedeki temizlik işlerini yapan müptediye, yaptığı iş zor gelir ve bir sabah şeyhi abdest alırken, "Hey Allah'ım, nedir bu çektiğim?" diye hayıflanır. Kalp gözü açık olan şeyh bu intizarı duyar ve müptediyi usulünce tekkeden kovar. Adamcağız yollara düşer. Akşam olduğunda bir şehrin ışıkları uzaktan görünür. Yolda karşılaştığı birilerine sorar ve o şehrin Eyvallah şehri olduğunu öğrenir. Bu şehirde eyvallah diyen herkesin ihtiyacı temin edilmektedir. Yalnız üç önemli şart vardır. Allah'ın işine karışmamak, kulun işine karışmamak ve yalan söylememek. Müptedi şehre girer, hoş geldin derler, eyvallah der. Yemek verirler, eyvallah. Evlendirirler, eyvallah. Bizimki rahat bir şekilde günlerini geçirir. Bir gün sokakta sade giyimli bir genç kızla süslenip püslenmiş biraz geçkince bir kadına rastlar ve geçkin olanını kast ederek "Şunun haline bak" diye bir düşünce geçer içinden. O anda kadınlar bağırır. "Yetişin, kulun işine karışan var." Etraftan gelenlerden epey bir dayak yer adamımız ve hamalın küfesinde eve yollanır. Her tarafı dayaktan sızlayan adamcağız, "Allah'ım nedir bu başıma gelenler?" der demez, hamal küfesiyle beraber onu sırtından atar ve bağırır. "Yetişin, Allah'ın işine karışan var." Önceki dayağın üstüne bir güzel dayak daha yer. Perişan bir şekilde eve gelir. Hanımına, "Yatıp istirahat edeceğim, beni soran olursa evde yok dersin" der. Ama kadın pencereyi açıp feryadı basar. "Yetişin, yalan söyleyen var." Meğer bu şehirde herkesin düşüncesi birbirine malum olurmuş. Adamı bayıltıncaya kadar döverler. Ayıldığında gözlerini açar ve elinde havlu şeyhinin karşısında eski vaziyetinde dururken bulur kendini. Şeyh gülümser ve "Köftehor" der.

Daha Eyvallah şehrinde yaşamasını beceremiyorsun. Bu zor işi nasıl yapacaksın? Şeyh kerametiyle bir anda bu rüyayı görmesini sağlamıştır. Her şey ondan diyerek razı olmak aşktır. Razılığa rıza gösterebilmek aşktandır.

0: 10 sene cuma geceleri hariç yorgan altına girmedim. Vücudun ihtiyacı olan uykuyu zaman zaman rahle üzerine kitaba kapanıp uyuklayarak telafi ettim. Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Kuddise Sırruhu.
1: Abdülhakim Arvasi Hazretleri şarktaki okuma şekli şu. Uyku ihtiyaçlarını rahlenin üzerinde bir miktar uyuyarak geçiriyorlar. Devamlı ders.

0: Benim efendim, efendim, benim efendim, benim güzellerin güzeli efendim. Seni Balum köyünün namsız ve nişansız çukurunda, bembeyaz ve taptaze bir kefene bürülü, esmer ve pembecik teninin hiçbir noktası tozlanmamış ve paslanmamış, derin gözlerin ebediyete çevrili, Allah'ı zikrederken görüyorum. 29 yıl değil, 2900 yıl değil, sayılar boyunca devirler gelip geçse, üzerinden zaman geçmeyecek velilerdensin sen. Ruhun gibi kalbin de mahfuz. Kalıbın orada, fakat ruhaniyetin Allah'ın izniyle her tarafta ve benim yanımda.
1: O bir kurtarıcıydı. O büyük zat yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden biri olan Necip Fazıl, efendim, kurtarıcım demiş. Evet, o bir kurtarıcıydı. O insanları zulmetten, küfürden, ahlaksızlıktan, öz değerlerinden uzaklaşmışlığından kurtaran bir kurtarıcıydı.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi, ilim ve marifet güneşi, büyük bir alim ve veli, dört mezhebin inceliklerine ve evliyanın yüksekliklerine vakıf bir zat idi.
3: Abdülhakim Efendi, İslamiyet'in çok zor bir zamanında, çok zor bir zamanında, hürriyetlerin tahdit altına alındığı bir zamanda yaşamış. Buna rağmen mücadelesinden vazgeçmemiş. İnsanlara İslamiyet'i öz olarak anlatmaya çalışmış.
4: Bütün hayatı anlatmakla, insanlara doğruyu göstermekle, söylemekle, yaşamakla, yaşatmakla geçmiş.

0: Kimi onu derin ilmi ve hoş sohbetiyle tanıdı. Kimi onu yetiştirdiği yüzlerce alim ve arifle tanıdı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri yaşadığı dönemi ilim ve irfanla aydınlatmış, icazet aldığı 5 tarikat-ı aliyeyi en güzel şekilde temsil etmiş, tasavvufi ahlakıyla her kesimden insanı etkilemiş büyük bir veliydi.
1: Abdülhakim Efendi halife-i mutlak idi. Ne halifesiydi? Nakşi halifesiydi. Ama Müceddidiye yolunda, yani İmam Rabbani'den sonra gelen Nakşi halifeleri aynı zamanda Kadiri, Çeşdi, Kübrevi ve Sühreverdi şeyhidir. Dolayısıyla Seyyid Abdülhakim Efendi hem Nakşi şeyhidir, hem Kadiri, Çeşdi, Kübrevi ve Sühreverdi şeyhidir. 5 tarikatın mürşididir.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerini tanımak, Arvas Seyyidlerini tanımakla mümkündür. Arvas Seyyidlerinin soyunda büyük alimler, fazilet sahibi arifler ve mürşidi kamiller bulunur. Bu nedenle Arvasiler İslam alemi içerisinde mümtaz ve son derece farklı bir konuma sahiptir. Arvas toprakları Şeyh Seyyid Kasım Bağdadi, Şeyh Seyyid Abdurrahman, Şeyh Seyyid Abdurrahim Arvasi, Şeyh Seyyid Fehim Arvasi Kudüs'e sırruhu ve Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri gibi zatlara ev sahipliği yapmıştır.
1: Arvasi ailesi 600 seneden beri ilim yaymakla ve en üstün insanlık meziyetlerinde numune olmakla tanınmış ve halk arasındaki ayrılıkları gidermekte, milli birliği sağlamakta büyük vazifeler üstlenmiş ve bunları devam ettire gelmiş bir ailedir.
0: Yıl 1258. İlhanlıların hükümdarı Hülagü Bağdat'ı istila eder. Bağdat'ta ikamet eden Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin ataları Musul'a hicret ederler. Ardından Şanlıurfa, Bitlis ve Mısır yeni yurtları olur. Ve son olarak ailenin büyük oğlu Molla Muhammed Van'a gelip şehrin güneyinde yüksek dağlar arasında bir köy kurar. İki katlı cami ve büyük bir dergah yaptırdığı bu köye Arvas ismini verir. Arvas seyitlerinin soyu 650 yıl varlığını devam ettirerek günümüze kadar ulaşmıştır.
2: Kanuni Sultan Süleyman zamanında Anadolu'ya geliyorlar, Irak'tan hicret ediyorlar. Irak'taki Şii baskısından mütevellit ve o zaman bir dağ köyü olan Arvas'a yerleşiyorlar. Arvas, rasiyat, yalçın manasına gelen Arapça bir kelimeden ismi taftildir. 2000 rakımlı bir köydür. Oraya yerleşiyorlar. Yerleşme sebebi burada irşat faaliyetinde bulunmaktır. İlim soğukta yapılır ve talebenin şehirden ümidi olmaması lazımdır demiş. O köyü kuran Kutup Muhammed dedeleri, büyük dedeleri. Ve Abbasi beylerinden İbrahim Han'ı Abbasi'nin kızıyla evlenmiş. Muhammed Kutup da bir Kadiri şeyhidir. Yani o da bir mürşittir. Arvas'a yerleşen. Arvas'ta hem bir tekke hem bir medrese kuruyor. Bu medrese nesilden nesile burada faaliyet gösteriyor. Bu medresenin Anadolu tarihindeki, İslam tarihindeki ehemmiyeti de İran hududunda olması itibariyle İran'dan gelecek olan Şii cereyanlarına bir set teşkil etmektir. Ve bunu bir hakkını ifa etmiştir. Ve bu medreseden yetişenler Doğu Anadolu'da uzun zaman gerek irşat faaliyetinde gerek tebliğ faaliyetinde bulunmuş. Yani müftü ve müderris olarak ve şeyh olarak hizmet etmişlerdir.
0: Arvas ailesi önceleri Kadiri tarikatına müntesipken Seyyid Taha Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddüs'e sırruhuya intisap edince tüm aile ve yöre halkı Nakşibendi tarikatine intisap etti.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi'nin hocası Seyyid Fehim Arvasi'dir. Aynı zamanda akrabasıdır. Seyyid Fehim Arvasi'nin hocası Seyyid Taha-i Hakkari'dir. O da evladı Resul'dür. Nehrili. Onun da hocası Mevlana Halid-i Bağdadi'dir. Mevlana Halid Seyyid Abdullah halifesidir. Anadolu'daki Nakşibendilerin kahir ekseriyeti Halidi'dir. Yani Mevlana Halid'den gelen yolların müritleridir. O yolların kollarıdır. Seyyid Taha'nın mühim bir irşadı vardır. Bir yandan Gavs-ı Hizani adıyla bilinen Seyyid Sıbgatullah Arvasi ki Anadolu'da şark tekkelerinin neredeyse çoğu ona bağlıdır. 10 tane halifesi vardır. Abdurrahman Tahi halifesidir. Muhammed Küfrevi ayrıca halifesidir Seyyid Taha'nın. Taceddin-i Kürdi halifesidir. Bu Barzanilerin dedesi olan bir zat var Muhammed, o halifesidir. Ve Seyyid Fehim Hazretleri halifesidir.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Seyyidim ve Senedim buyurduğu mürşidi Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri 1825 yılında Arvas köyünde doğdu.
1: Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden olan Şeyh Halid-i Cezeri Kudüs'e Sırruhu'dan medrese derslerini tahsil etti. Bütün ilimlerde zirve olan Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri özellikle tefsir ilminde muazzam dirayet sahibiydi. Seyyid Fehim Hazretleri Cizre'de ilim tahsil ettiği yıllarda amcasının oğlu Seyyid Sıbgatullah Kudüs'e Sırruhu onu Nehri'ye götürerek Seyyid Taha Hazretleri ile tanıştırdı. Seyyid Taha Kudüs'e Sırruhu Hazretleri Seyyid Fehim Hazretlerine yanında kalmasını söyleyerek onu terbiyesine aldı. Seyyid Fehim Hazretleri kanaat, tevekkül, zühd, muhabbet, rıza ve teslimiyet makamlarına ulaşmış bir mürşid-i kamildi. Kemalatına vesile olan şeyhi için Seyyid Taha'yı görünce tarikat ve hakikatin ne olduğunu öğrendim buyurmuştur. Seyyid Taha Hazretleri de onun hakkında başkalarının 6 ayda aldığı mesafeyi Seyyid Fehim 24 saatte aldı buyurmuştur.
2: Yani Seyyid Fehim o zamanın en mühim alimlerinden bir tanesidir. Ciddi bir ilim tahsil etmiş. Seyyid Fehim'in alameti farikası hem tarikatların zayıfladığı bir devrede, Osmanlı Devleti'nin en buhranlı zamanlarında Şark'ta o Arvas medresesini ve tekkesini canlandırmasıdır. Bu mühim bir hadisedir. Seyyid Fehim'in oğulları her birisi kamil birer talebedir. Çok talebesi vardır. Çok talebesi vardır. Doğu Bayezid'den Hakkari'ye kadar çok talebesi vardır. Zamanın ileri gelenleri Seyyid Fehim'in kıyasetli fikirlerinden istifade etmek için ona danışırlarmış. Valilerin gelip kendisine danıştığı çok rivayet edilir Seyyid Fehim'in. Oturaklı, sessiz, ağırbaşlı bir tabiatı var ve fevkalade takvalı. Mesela Şark'ta bir isyan oluyor. O isyanın bastırılmasında Seyyid Fehim Efendi çok faydalı oluyor. Bundan dolayı madalya alıyor. İstanbul'a geldiği zaman Sultan Abdülhamit bunları saraya davet ediyor. Sarayda Seyyid Fehim'le sohbet ediyor. Seyyid Fehim'in zekası, derinliği Sultan Abdülhamit'i çok derinden tesir ediyor. Ve diyor ki efendim sizden bir ricam var. İstanbul'da kalsanız size bir meşihat, yani bir şeyhlik, bir tekke verelim. Biz de sizin sohbetinizden istifade edelim. Seyyid Fehim Efendi bu teklifi kibarca reddediyor. Diyor ki padişahım biz manevi bir işaret almadıkça bir şeye karar veremeyiz.
1: Seyyid Taha Hazretleri, Seyr-i Sülükün'ü tamamlayan Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerini irşatla vazifelendirdikten sonra onu Arvas köyüne gönderir. Buradaki medreseyi tamirden geçiren Seyyid Fehim Hazretleri, bir yandan eğitim vermeye, diğer yandan irşat faaliyetlerine başlar. Bu medresede çok sayıda alim yetiştiren Seyyid Fehim Hazretlerinin ümmete bıraktığı en büyük miras, Silsile-i Aliye'nin 33. halkası olan Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleridir.

Dört tane halifesi var onun. Yani halifelik verdiği dört, birisi oğludur. İkisi yaşlılardır. Dolayısıyla onun yolu Abdülhakim Efendi olmuştur. Hep irşadı Abdülhakim Efendi yapmıştır. Vefat ettiği zaman bile demiştir ki benim yerime oğlum Mehmet Emin Kaim'dir. Ama zannetmem ki o da benden sonra çok yaşasın. Ondan sonra hepiniz Abdülhakim'e, Molla Abdülhakim'e tabi olun.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri 1865'te Van Başkale'de doğdu. Babası doğuda Halife Mustafa olarak bilinen Seyyid Mustafa'dır. Anne tarafındansa soyu Şeyh Abdülkadir Geylani'ye ulaşır. Abdülhakim Efendi babasının ilk çocuğuydu. Babası Seyyid Mustafa Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden olup din ve ilim neşri yolunda gayret ve cömertliğiyle bilinirdi.
1: İttaki firasetel mümin fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin firasetinden sakın, çünkü Allah'ın nuruyla bakar. İşte Allah-u Teala nuruyla bakan Seyyid Mustafa Efendi karşıdaki insanın hangi namazı kılmadığını anlarmış. Tabii Evliyaullah'tan olduğu da anlaşılıyor. Dinin emir ve yasaklarına bağlılıkta fevkalade titiz, din bilgilerini yaymada gayretli ve cömert bir zattı.
2: Bir de kendisi Abdülhakim Suyel Kuti Hazretleri'ni çok sever, çok beğenirmiş. Abdülhakim Arvasi Hazretleri doğduğu gün ona izafeten büyük dedemin ismini Abdülhakim koymuş.
3: Abdülhakim Efendi'nin babası Halife Mustafa, Abdülhakim Efendi genç yaştayken, henüz tahsile yeni başlamışken vefat ediyor. 1881-82 yıllarında vefat ediyor. Abdülhakim Efendi kardeşlerin en büyüğüdür. Küçük kardeşlerinin hepsi, ki daha yeni doğmuş kardeşi bile vardır. Küçük kardeşlerinin hepsini Seyyid Abdülhakim Efendi yetiştiriyor. Bu kardeşlerin bir tanesi Taha Efendi'dir, Seyyid Taha Efendi. Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda mebusluk yapmıştır. Ankara'daki birinci meclise seçildiği halde gidememiştir. Büyük bir fıkıh, kelam, mantık ve astronomi alimidir Seyyid Taha Efendi. Bir başka kardeşi İbrahim Efendi Nakibül Eşraf kaymakamıdır. Yani ilmiye sınıfından olduğu anlaşılıyor. Bir başka kardeşi Kasım ve Yusuf Efendiler mahkemede hakimlik yapmaktadırlar. Bir başka kardeşi Abdülkadir Efendi tabur imamıdır. Yani askeriyede vazifelidir. Onun dışındaki kardeşleri de yine kendisinden feyz almışlardır. İki de kız kardeşi vardır. Abdülhakim Efendi bu kalabalık aileyi reisi olarak kendisi idare etmiş, onları yetiştirmiş.
4: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Reklamlar.
6: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
7: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin anne ve babasının manevi bereketi ve feyzi onu küçük yaşta ilim öğrenmeye teşvik etti. Öyle ki 4 yaşında Kur'an-ı Kerim okumaya ve namaz kılmaya başladı. Çocukluk yıllarında yaşıtlarından farklı bir arayış içindeydi Efendi Hazretleri. Bu arayış Allah Celle Celaluhu'ya ulaştıran ilimden başka bir şey değildi.
3: Daha küçükken bir rüya görüyor Abdülhakim Efendi.

0: rüyasında kendisine gelip sual soruyorlar. Fakat o mecliste Resulullah Aleyhisselam da vardır. Abdülhakim Efendi şeriatın sahibi hazırdır. Ona sorun diye edeben onları oraya yönlendiriyor. Resulullah Aleyhisselam da cevabı Abdülhakim Efendi'nin vermesini istiyor. Bu rüyayı babasına anlattığı zaman babası ileride Abdülhakim Efendi'nin büyük bir alim olacağını tefeyyül ediyor bu rüyadan. Resulullah Aleyhisselam'ın ona işaret etmesi de bu yoldaki fütühatlarına işaret olarak babası tarafından kabul ediliyor.
1: İlk tahsilini babası Seyyid Mustafa Efendi'nin huzurunda gördü. Sonra Başkale'de iptidai ve rüşdiye mekteplerini bitirdi. Bakın resmi tahsili de var Seyyid Abdülhakim Efendi'nin. O zaman ilim ve irfan merkezi olan Irak'ın çeşitli şehirlerinde ve Müküs kazasında yüksek alimlerden Arap ve Fars dili ve edebiyat, mantık, münazara, kelam, ilahi ve tabii hikmet, fen ve matematik, tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf dersleri aldı. Efendim bu gördüğü derslere baktığımızda şunu görüyoruz. Hem nakli ilimleri hem de akli ilimleri tahsil etmiş. Yani hem din derslerini hem de fen derslerini öğrenmiş. Efendim tabii Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri pek çok yerden ilim öğrenmiştir. Resmi, özel tahsili var. Ama Seyyid Abdülhakim Arvasi Rahmetullahi Aleyh öğrendiği akli ve nakli ilimlerin, fıkıh, tefsir gibi ilimlerin yanında kendisini manevi yoldan yetiştirecek bir rehbere kavuşma arzusu ile de yanıyor.
2: İlim pek yüce bir şereftir elbet. Fakat bu ilmin kemale ulaşabilmesi için ilmin kendisinde hayat bulduğu bir mürşidi kamile ihtiyaç vardır der ve arayışlara başlar Efendi Hazretleri. Zaman Seyyid Fehim Hazretlerinin dünyaya nur saldığı zamanlardır. Bu büyük veli bir gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım, emir buyurur. Artık Allah Teala'nın insanlara merhamet ederek yarattığı büyük alimlerden birinin daha, gelecekteki mukaddes göreve hazırlanması için kilometre taşları iyiden iyiye döşenmeye başlanmıştır. Bir mürşidi kamile kavuşmak için yanan Abdülhakim Efendi Kuddise sırruhuyla onu yetiştirmek üzere yolunu gözleyen Seyyid Fehim Hazretlerinin vuslatı gerçekleşmek üzeredir. 1878 yılında bekleyen beklenene, emanet edilen emanet olunana kavuşur.
1: Nihayet Seyyid Abdülhakim Arvasi 1878 Hicri 1295 yılında Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin huzuruna kavuştu. Ve hocasından aldığı ilk emir, ilk vazife tövbe ve istiğfar oldu. Malum bu meşhurdur efendim. İstiharede şöyle bir rüya gördü. Yatsı namazından eve gelince temiz bir abdest alınır. İki rekat namaz kılınır. İstihare duası okunur ve yatılır. İşte rüyasında Seyyid Taha Hazretleri camide talebesi Seyyid Fehim'e şu emri veriyordu. Abdülhakim'i al. Cevazimat-ı Hams çeşmelerinde kendi elinle tamamen yıka. Sonra ikimize de imam olsun. Seyyid Fehim Efendi onu alıp Cevazimat-ı Hams çeşmelerinde yıkıyor. O da elini onun omuzuna koyarak sağ ayağını kendisi için serilmiş olan seccadeye koyuyordu. Bu rüya onun talebeliğe kabul edildiğine dair gayet açık bir rüya idi.

0: Efendim, Seyyid Fehim Hazretlerine Peygamber Efendimiz Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım diyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri kendisi rüyada Seyyid Tahir Hakkari Hazretlerini görüyor. Camide o Seyyid Fehim Hazretlerine Abdülhakim'i al, elbisesini soy, cevazimatı hams çeşmelerinde kendi elinle tamamen yıka, sonra ikimize de imam olsun diyor. Hakikaten çok enteresan, çok cahil bir dikkat. Bunlar gelişi güzel olan şeyler değil efendim. Bunlar Seyyid Abdülhakim Efendi şöyle buyururlarmış. Muntazamdır cümle efalin senin, hikmetine aklı ermez kimsenin. Allah-u Teala'nın işleri muntazam, nizamlı, intizamlı. Seyyid Abdülhakim Arvasi, Kuddise Sirruh, gördüğü bu rüyanın da tesiriyle büyük bir aşkla ilim tahsil edip, ilimde ilerlediği gibi Seyyid Fehim Hazretlerinin sohbet ve teveccühleri ile de gönlünü nurlandırdı.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri anlatıyor. Hazreti Seyyidim ve senedimin kapısının eşiğinde yatar, kendisini teheccüde kaldırırdım. Bir gece uyuyakalmışım. Uyanınca içeriden gelen sesleri duydum. Onun namaz kılmakta olduğunu anladım. Kendileri kalkmış, kapıyı açmış, üzerimden geçip abdest almaya gidip gelmiş, namazını kılıyordu. Çok üzüldüm. Ey zavallı, bu kapıya uyumak için mi geldin? Sen böyle bir hizmete layık değilsin dedim ve için için sızlandım. Kapıya kulak verdim. Hazreti Şeyh halimi anlamıştı. Ellerini kaldırmış dua ediyor ve Cenab-ı Hakk'a benim için yalvarıyordu. Halim birden değişti. Bana ihsan edilen nimetlerin hepsine o gece şeyhimin bana ettiği dualarla vakıf oldum. Bu fakir hizmetçinin kırık kalbi, onun Hak Teâlâ'ya ettiği dualarla teselli oldu.
2: Ve orada 24 yaşına kadar daha tahsil görüyor. Ondan sonra kendisini 80 günlük bir seyri sülüke kapatıyor. Arvas Medresesi'nin içinde bir mağaramsı bir yer. Dünyaya irtibatı tavandan bir soba deliği kadar açık bir boşluk var. Bundan ibaret. Orada 80 gün kalıyor. Hazreti Şeyh emri veriyor. Seyri sülükü 100 güne çıkarttım. Hiçbir şeye dokunmadan tekrar hücresine girsin diyor. Emir üzerine tekrar hücresine giriyor ve 100 gününü tamamlıyor. 100 günden sonra icazeti mutlakasını alıyor ve hocası, üstadı tarafından Başkale'ye memur ediliyor. Oraya gideceksin. Ve yola çıkıyor.

0: Efendi Hazretleri mürşidinden ayrı kalmaya bir an bile tahammül edemezdi. Ancak mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerinin emriyle Başkale'ye geldi. Burada arsalarını satıp yaptırdığı medresede tam 29 yıl boyunca nice alimler yetiştirdi.
1: Başkale'ye geliyor. 29 senede orada vazife görüyor. Kendine ait bir medresesi var. Talebeleri var. Geçim içinde kardeşleriyle beraber babadan kalan malları var. Kardeşler diyorlar ki abi sen talebelerini okut. Onlarla meşgul ol. Biz senin tarlalarını süreriz, ekeriz, biçeriz. Senin maişetini temin ederiz. 8 tane de çok özel talebesi varmış. Onlara çok ayrı bir ders verilmiş. Annesi evladımın talebeleri diye onların eşyalarını, çamaşırlarını kendisi bizzat yıkar. Gömleklerin koluna birer 6 lira, o zaman hamidiye tabii, dikermiş.
2: Yani ders okutmuş ve insan

insanlara Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmıştır. Seyyid Abdurrahim Efendi Hazretleri kendileri buyuruyorlar ki, memleketimizde mevcut medreselerden ayrı olarak bana miras kalan mallardan bir medrese yaptırdım. Mevcut kitaplara ilave suretiyle zengin bir kütüphane kurdum. Talebenin yiyeceği, giyeceği, yatacağı, yakacağı tarafıma ait olmak üzere de o medresede 29 yıl ders okuttum. Birçok alim ve fadıl yetiştirdim.

0: Seyyid Fehim Hazretlerinin halifelerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine çok muhabbeti vardı. Efendi Hazretleri Başkale'ye gönderildiği zaman mürşidi Seyyid Fehim Kuddise Sırruhu Efendi Hazretlerinin kardeşlerine şu mektubu yazar.
1: Sevdiğim kıymetli Seyyid İbrahim ve Seyyid Taha, Allah-u Teala ikinize de selamet versin. Size çok dua ettikten ve selam eyledikten sonra, bildiğiniz gibi biraderiniz Seyyid Molla Abdülhakim buraya gelmiş, ders okumaya başlamıştı. Bu fakir de onun dersini gayet dikkatle tahkik ederek anlattı. O da gerek derste gerek kendi çalışmalarında öylece dikkat ve tahkik eyledi. İlimden başka bir şeye bakmasına vakit bırakmadım. Zamanımızdaki usule göre kitapları bitirdi. Fen ilimlerini, fıkıh ve hadis bilgilerini okutmak için üstadlarımdan nasıl mezun olduysam onu da öylece mezun eyledim. Sizler artık ona kardeş gözüyle bakmayınız. İlmin şerefini gözetmek için ona karşı çok tevazu gösteriniz. Bunları sizin iyiliğiniz ve yükselmeniz için yazıyorum. Ayrıca ilme tevazu göstermek, Allah-u Teala'ya tevazu etmek demektir. Bu kısa yazımdan çok şeyler anlayınız. Es-Seyyid Fehim Arvasi.
2: Seyyid Fehim Efendi'den icazet alıp da Başkale'ye vazifelendirildiği zaman burada bir tekke kuruyor kendi parasıyla ve bir medrese inşa ediyor kendi parasıyla. Burada ciddi bir ilim tahsiline, tedrisatına başlıyor. Bir hayli talebe gelip kendisinden feyiz alıyorlar. Gerek tarikat bakımından, gerek ilim, zahiri ilim bakımından. Ve doğuda müderrisler, müftüler ve şeyhlerin çoğu bu Başkale tekkesinde yetişiyorlar. Başkale tekkesinin ciddiyeti hakkında bazı arşiv vesikaları var. Hatta Şark da teftiş yapan o zamanki beyler, paşalar bu tekkeyi ve medreseyi öve öve bitiremiyorlar.
0: 1896 yılında doğudaki isyanları bastırmak ve oradaki durumu rapor etmek amacıyla Osmanlı Devleti tarafından Van'a gönderilen Saadettin Paşa, Başkale'yi teftiş için gittiğinde Efendi Hazretleri ile görüşmüş ve hatıratına şu satırları yazmıştır.
1: Burada Abdülhakim ve Taha isimlerinde iki alim kardeş var. Bunlarla iki defa görüştüm. Pek memnun oldum. Bunların epeyce talebesi var. Şuraya buraya dağılmışlar. Memleketin durumuna dair tarafıma mükemmel bir rapor verdiler. Hoşuma gitti. Hoca Abdülhakim Efendi'yi baş sedire oturttum. Biraz ilim ve marifetten bahsettik. Bu muhterem kişi 40 yaşlarında var. 10-15 mükemmel icazetname talebesi var. Çok çalışıyor. Gayretleri boşa gitmez inşallah.
2: Abdülhakim Efendi'nin orada bir ağırlığı olduğu anlaşılıyor. Oranın devlet adamlarının, valilerinin, kaymakamlarının müracaat ettiği bir istişare merciidir. Bu devrede enteresan bir hadise var. O da Sultan Abdülhamit'in Başkale Medresesi'ne olan yardımıdır. Seyyid Abdülhakim Efendi'nin bir dilekçesi, istidası üzerine Sultan Abdülhamit Başkale'ye bir adamını gönderiyor.

0: senin ihtiyaçlarını tespit ettiriyor ve daha sonra bu ihtiyaçları katırların sırtında ulaşmak üzere Başkale'ye gönderiyor. Bunlar kitaplar var içinde ve bir miktarda para vardır. Abdülhakim Efendi bu tekkenin masraflarını kendisi karşılıyor. Burada kalan talebelerin çoğu fakirdir. Bunlara ayrıca cep harçlığı veriyor. Bu talebelerin yemeğini ve çamaşırlarının yıkanmasını da yine Abdülhakim Efendi'nin ev halkı yerine getiriyorlar.
1: Orada 29 sene bu vazifede ve yetiştirdiği talebeler civarlara müftü, imam olarak gidiyor. Şimdi bu onlar Van'da, yani Şark'taki okuma şekli şu. Yalnız Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yatıyorlar. Uyku ihtiyaçlarını rahlenin üzerinde bir miktar uyuyarak geçiriyorlar. Devamlı ders. Bir de Şark medreselerinde Ramazan'da tatil yapılır. Ramazan'da ders okutulmaz. Talebeler köylere, civar yerlere giderler. Efendi Hazretleri de bu meyanda, talebelik devresinde olsun, daha sonraki devresinde olsun, Eleşkirt gibi, Ağrı gibi, Doğu Beyaz gibi bir yerlere Ramazan'da çıkıyorlar ve orada büyük bir kabul görüyorlar. Onları orada inşaat ediyorlar. Oradaki ahali bayağı bunlardan istifade ediyor. Mezunları ise doğrudan doğruya imam, müezzin olarak istihdam ediliyor. Çeşitli vilayetlerde, çeşitli köylerde, çeşitli kazalarda. Tabii o zaman vilayet dediğince zaman Van vilayeti eyalet. 7 vilayet oraya bağlı. Büyük bir yer. Burada çok bunlar üstünü kabul görüyorlar. Ve bilhassa hemen vazifeye başlatılıyor.
2: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri burada ilimle meşgul olurken mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerine büyük bir hasret duymaktaydı. Efendi Hazretleri bu hasreti ona yazdığı mektuplarla gidermeye çalışmakta ve mürşidinden cevaplar almaktaydı. Seyyid Fehim Hazretlerinin Efendi Hazretlerine yazdığı şu mektup buna açık bir misaldir.
3: Sevgili oğlum, gözümün nuru Seyyid Molla Abdülhakim. Size sonsuz dualarımı bildirdikten sonra arz edeyim ki, uzun zamandan beri sizden haber alamadığım için gönlüm çok üzülüyor. Allah Teala her gizliyi bilir. O şahittir ki kalbim hemen her zaman seninledir diyebilirim. Beni bu üzüntüden kurtarmak için görünür görünmez hallerinizi sık sık bildirmelisiniz. Böylece sevgi bağları kuvvetlenmiş olur. Eğer o gözümün nuru buradaki fakirlerden soracak olursa, Allah Teala'ya hamd ve şükürler olsun. Bizim ve buradaki insanların rahatı ve selameti günden güne artmaktadır. Hak Teala biz fakirlerin ve bütün kardeşlerimizin kalplerine selamet ihsan buyursun. Amin.
0: Seyyid Abdülhakim Efendi 22 yaşında zahiri ilimlerden, 28 yaşında da batını ilimlerden icazet alıyor. İcazet demek yani bir hocanın talebesine sen de benim gibi talebe yetiştirebilirsin, kitap yazabilirsin, dini mevzularda söz söyleyebilirsin demektir. Diploma deniyor şimdi buna ama eski icazetler diplomadan biraz daha şumullü ve esaslıdır. Abdülhakim Efendi Seyyid Fehim Arvasi'nin halife-i mutlakı oluyor. Halifelik birkaç çeşittir. Bir mutlak hilafet vardır. Mutlak müştehit gibi o hocasından müstakil talebe yetiştirir. İkincisi mukayyet halifedir. O hocasına bağlı olarak yetiştirir. Üçüncüsü sefarettir. O talebelere ders verir, hatmi hacegan yaptırır. O halife mecazen sayılıyor. Abdülhakim Efendi halife-i mutlak idi.
2: ...1895 yılı Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri için ayrılık ve hüzün yılıdır. Efendi Hazretlerinin büyük manevi makamlara ulaşmasına vesile olan mürşidi Seyyid Fehim Hazretleri vefat eder. Büyük veli vefat etmeden önce Seyyid Abdülhakim benim mutlak vekilimdir. Hepiniz ona itaat edin buyurur.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerinin vefat yılı olan Hicri 1313 yılından beri kamil mürşit gelmedi buyuruyor. Bir mürşidi kamil olan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine göre son mürşidi kamil Şeyh Seyyid Fehim Hazretleridir. Şeyh Abdurrahman-ı Tagi Hazretlerine göre de son hakiki mürşit Gavs-ı Hizani Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleridir. Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni'ye göre de Şah-ı Hazne vardır. Bütün büyükler bu meydanda mahviyet ifade eden sözler sarf etmiştir. Ama hiç şüphe yok ki bu sözü söyleyenlerin kendileri de birer mürşidi kamildir. Lakin onlar hiçbir zaman kendilerini bir mürşidi kamil olarak görmemişler, hep emaneti aldıkları mürşitlerini öne çıkarmışlardır. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin ifadesiyle, "Veli mevzuunu bulamaz ki ben desin."
1: Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Sisi Ali Nakşibendi dediğimiz, altın silsile dediğimiz silsilenin 33.südür. Yani bu kol ona kadar devam etmiş. Bu demek değildir ki Dahi Hakkari Hazretlerinin icazeti mutlaka verdiği Sıbkatullah Hizani şeyh değil, yalnız Abdülhakim Ervasi şeyhtir diye bir kaide yok. Mevlana Halil Kuddise Sürruh'un halife sayısının 300'ü mütecaviz olduğu söylenir. Burada da Abdülfettah Akri Hazretleri var. Evet, Anadolu muhtelif yerlerinde var. Şimdi buradaki mesele, illa bu var öteki yok denmez. Çünkü herkes çok talebe yetiştirmiştir. Hepsi zaten kaynağı Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İzzet mağarasında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh irşadıyla, emriyle, zikir emretmesiyle başlamış bir üçüncü boyutu İslam'ın. Şimdi biz Efendi Hazretlerini büyük kabul edeceğiz. Dahi Hakkari Hazretlerini büyük kabul edeceğiz. Mevlana Halid Bağdadi Kuddise Sürruh'un halifesi Abdülfettah Akri Hazretlerini reddedeceğiz yani. Ama bizim dersimiz diyelim, bizim görevimiz bize en yakın olan. Bu burada Abdülhakim Arvasi Hazretleri olur. Bir yerde bir başka kişi olur. Ama mutlaka bu yolda pir olması şartı var.
0: Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretlerinden icazet alan Şeyh Abdurrahman-ı Tagi Hazretlerinin halifesi Şeyh Fethullah Velkanisi Kudüs-i Ruhu'yla Seyyid Fehim Hazretleri arasında samimi bir dostluk vardı. Aynı muhabbet ortamı Şeyh Abdurrahman-ı Tagi Hazretlerinin oğlu ve Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hazretlerinin ilk mürşidi Muhammed Diyaüddin Hazretleri ile Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri tarafından da devam ettirilmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri Şeyh Muhammed Diyaüddin Hazretlerine fıkhi sualler tevcih eder, o da Efendi Hazretlerine iltifatlar eşliğinde suallerini cevaplardı. Şeyh Muhammed Diyaüddin Hazretlerinin mektubatındaki 35. mektup buna açık bir misaldir. Efendi Hazretleri ona iltifatlar eşliğinde 4 fıkhi sual tevcih etmiş, Muhammed Diyaüddin Hazretleri de Efendi Hazretlerinin 4 sualine Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdığı değerli eserlerden nakillerle cevap vermiştir. Mektup şu iltifatlarla başlamaktadır.
2: Arvas'ın yüce kapı eşiğinin hizmetkarı olan Muhammed Diyaüddin'den en şerefli, en saadetli dostu, zeka ve temiz kalp sahibi, kendisinde güzellikleri ve dirayeti toplayan salih alimlerin bakiyesi Molla Abdülhakim'edir.
3: Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin şahsında hem ilim, hem ilimle amel ve hem de ihlas doruk noktadaydı. Onun için o büyük zat

bulunduğu devrin o çok sıkıntılı sürecine rağmen Kur'an'a ve İslam'a mutlak bir tabiiyet, İslam'dan, şer'i şeriften, Efendimiz'in mübarek sünnet-i seniyyesinden, ehl-i sünnet itikadından asla zerre kadar taviz vermeden, her ne pahasına olursa olsun insanları İslam'ın özüyle, hakikatiyle, ehl-i sünnet itikadiyle buluşturmak için onca hengameye rağmen can siparane bir şekilde mücadele ediyor. Düşünebiliyor musunuz Osmanlıların son dönemi? Dört bir tarafta yıkım var ve sonrasında işgaller başlamış. Çok büyük sıkıntılar yaşamış. O günün şartları çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu hasta adam diye nitelendirilen bir sıkıntılı zamanı yaşıyordu. Dört bir tarafı işgal edilmiş. Özellikle doğuda, tarihte belki de eşine ender rastlanan bir vahşet sergileniyordu. Ermeniler Ruslarla el birliği içerisinde akla hayale gelmedik büyük facialar, büyük katliamlar yaşattı.

0: Birinci Dünya Savaşı'nın her yeri kasıp kavuran ateşi birçok bölgede olduğu gibi Doğu Anadolu'yu da kasıp kavurmaya başlar. Dünya benzerine şahit olmadığı katliam, yağma ve vahşetlere sahne olur. Doğu Anadolu bölgesi de bu vahşetten nasibini alır. Osmanlı Devleti'nin birçok cephede zayıf düşmesini fırsat bilenlerin başlattığı katliamlar, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin de ikamet ettiği Başkale'ye ulaşmak üzeredir.
1: Yüzyılın alimleri.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

şeyhlerin nefisleri terbiyede takip ettiği usul. Özetle deriz ki, şeyhlerin terbiye usullerinden biri de, nefislere hallerine uygun ve kendilerinden beklenen şeye göre yardım etmeleridir. Sonra tabiatlar farklı ve saliklerin halleri değişiktir. Bazıları marifet ve ilimlerle kuvvet bulup ayakta durur. Şeyh ona halini kuvvetlendirecek şeylerden bahseder. Bunu onun halini karıştıracak tarzda değil, şevke getirecek şekilde yapar. Bazılarının hali öğüt ve uyarı ile güzel olur. Şeyhin onun için yaptığı öğüt ve uyarılar sülukuna yardımcı olur ve himmetini, azim ve iradesini yükseltir. Bazılarının hali ilim müzakeresi ve ince anlayışları ortaya çıkararak canlılık kazanır. Bu onun için halini güzelleştirmede gayrete gelme sebebi olur. Kısaca herkese onu canlandıracak ve ayakta tutacak şey verilir. Şu ayet-i kerime de buna işaret etmektedir. Resulüm, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Nahl Suresi 16-125.

Hak yolda sadık ve samimi olan kimseleri Allah'a hikmetle davet etmek yeterlidir. Bu hikmet kuvvetli himmettir. Zaten onlarda himmetleri, azim, niyet ve hedefleri yüksek kimselerdir. Hakka boyun eğip teslim olmuş kimseleri güzel öğütle davet etmek yeterlidir. İnatçı ve inkarcılarla ise en güzel şekilde mücadele yapılır. Eğer onlar için ezelde hidayet takdir edilmişse, öğüt onlara fayda verir. Yoksa davetçinin yapacağı şey sadece uyarmaktır. İnsanların bazısına hikaye ve kerametlerden bahsetmek fayda verir. Bazı insanlara şiir ve kaside tesir eder. Bazı insanlar sazın telinden ve eğlence aletlerinden etkilenir. Bazı insanlar nefesli çalgı aletlerinden etkilenir. Bazıları ise tambur, bendir ve diğer eğlence aletlerinden etkilenip hoşlanır. Allah kendisinden razı olsun. Şeyh Ebul Hasan Şazeli, kendisine nispet edilen bir beytinde demiştir ki, "Bizden, insanlardan bazısı bendir, ut ve saz eşliğinde sema, kaside, şiir dinlemeye tutkundur. Bazımızsa ilme, Kur'an'a, zikre ve tefekküre düşkündür." Hikmet sahiplerinden biri demiştir ki, "Kim Allah'a tabiatıyla yolculuk yaparsa, onun Allah'a ulaşması tabiatından daha yakındır. Kim de Allah'a tabiatından uzaklaşarak giderse, onun Allah'a ulaşması tabiatından uzaklaşma derecesinde olur. Bu da Allah'a ulaşmadan önce tabii arzularının yok edilmesine gerektirmektedir. Bu durumdaki kimse, Hakk'ı görme nimetine ancak son nefesinde ulaşır. Eğer ulaşabilirse. Yoksa o davasında çok uzak kalır, nefsini görmekle perdelenir."

Allah'a tabiatıyla sahip olduğu fıtrata göre giden kimselerin yoludur. Bunun için onların Allah'a ulaşmaları tabiatlarından daha yakın olur. Çünkü onlar usul ve tarikatlerini ilk adımda hakkı görme ve onda fani olma esası üzere kurmuşlardır. Onların hallerinden anlaşılan ve ortaya çıkan durum budur. Onlar ilk adımda Cenab-ı Hakk'ı görme nimetine ulaşırlar. Bunun için Allah kendisinden razı olsun, Kutup Abdüsselam İbn Meşiş demiştir ki, kim seni dünyaya yöneltiyorsa seni aldatmış olur. Kim seni sadece amele yöneltiyorsa seni yormuş olur. Kim seni Allah'a yöneltiyorsa sana samimi davranmış ve iyilik yapmış olur. Kulu Allah'a yöneltmek, onda fani olmak, kalbi onda toplamak ve ondan başkasından uzaklaşmaktır. Şazeli pirleri tarikatlerini bu esas üzere kurmuşlardır. Allah Teala bizi onların marifetiyle hakikate ulaştırsın. Amin.

Müridin Yolculuğu. İbnül Benna sonra bu manevi yolculuğun nasıl olduğunu açıklayarak demiştir ki, bahsedilen bu yolculuk kalplerle gerçekleşir. Şey, terbiye işinde doktor konumundadır. Yani, burada konu edilen yolculuk, bütün gaybleri bilen Yüce Allah'ın huzuruna gitmektir. Bu yolculuk, dört şeyi terk edip, dört şeye ulaşmakla gerçekleşir. Mürid önce günah ve gafleti terk edip, tövbe ve manevi uyanıklığa yolculuk eder. Mürid ikinci olarak, dünyaya karşı hırsı ve onunla aşırı meşguliyeti terk edip, dünyaya karşı zühde ve ondan uzaklaşmaya yolculuk eder. Mürid üçüncü olarak, nefsin kötü huylarını ve kalbin ayıplarını terk edip, onları temizleme ve onların zıddı olan güzel vasıflarla süslenmeye yolculuk eder. İbn Ataullah-ı İskenderi, Hikem adlı eserinde demiştir ki, beşeri vasıfların içerisinde kulluğa aykırı olan bütün vasıflardan sıyrıl ki, Hakk'ın çağrısına uyabilesin ve huzuruna yakın olabilesin. Mürid dördüncü olarak, mülk aleminden melekût alemine, sonra ceberût alemini müşahede etmeye yolculuk eder. Yahut madde aleminden mana alemine yolculuk eder. Diğer bir ifadeyle, cisimler aleminden ruhlar alemine müşahedeye yahut kainatı müşahededen onu yaradana müşahedeye yükselir. Bu manevi bir yolculuktur. Bu manevi yolculukla nefsi alışkanlıklarından sıyırmak, sevdiği şeylerden uzaklaştırmak, onu kötü vasıflarından temizlemek ve faziletli, güzel ahlakla süslemek için onunla yapılan mücahede ve muharebe kastedilmektedir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

İbn Ataullah İskenderi Hikem adlı eserinde demiştir ki, nefisle muharebe meydanları olmasaydı, hak yolcularının seyri süluku gerçekleşmezdi. Çünkü Allah'la senin aranda fiziki bir mesafe yoktur ki, bu yolculuğunla o mesafeyi kat edesin. Seninle onun arasında bir kopukluk yoktur ki, ona ulaşarak bunu ortadan kaldırasın. Yine İbn Ataullah İskenderi Hikem adlı eserinde demiştir ki, İçinde varlıkların suretleri, yani şekil ve sevgileri yerleşmiş bir kalp, nasıl parlayıp ışık verir? Şehvetlerine bağlanıp kalmış biri, yüce Allah'a nasıl gidebilir? Gaflet kirlerinden arınmayan kimse, Allah'ın huzuruna girmeyi nasıl umabilir? Marifet yolundaki kafilenin reisidir. O aynı zamanda insanları tedavi eden doktor mesabesindedir. Kamil şey, kalplerin doktorudur. Çünkü o, kalplerin hallerini iyi tanıyıp bilmekte ve onun hastalıklarını tedavi etmektedir. Kamil şey, çok defa kalplerin nurlarını ve sırlarını müşahede etmiş, manevi hallerini tatmıştır. Allah kendisinden razı olsun. Fudayl bin İyaz şu sözüyle bu durumu işaret etmiştir. Alim dinin doktorudur. Dünya ise dinin hastalığıdır. Doktor hastalığı kendisine çekerse başkasını nasıl ve ne zaman tedavi edecek? Bu konuda şu beyti okurlar. Kendisi takvaya sahip değilken başkalarına takvalı olmayı emreden kimse, kendisi hastayken insanları tedavi eden doktora benzer. Bir diğeri ise şöyle demiştir. Ey başkasına ilim ve iyilik öğreten kimse! Onu önce kendine öğretmen gerekmez mi? Hasta ve dertlilere ilaç tarif ediyorsun. Halbuki sen hastalık ve dert içinde yüzüyorsun. Görüyorum ki, sen bize samimi olarak doğru yolu gösteriyorsun, fakat kendin ondan mahrumsun. Nasihat etmeye kendinden başla ve nefsini azgınlığından sakındır. Eğer nefsin azgınlığına son verirse, sen hikmet ve dirayet sahibi birisin. İşte o zaman vaaz ettiğinde nasihatin kabul edilir, sözüne uyulur ve öğrettiklerin fayda verir. Kendinin yapıp durduğun kötü bir huyu başkasına yasaklama. Bunu yapman gerçekten senin için büyük bir utanç vesilesidir.

Terbiye şeyhi kalbe şifa verecek ilaçlara bilmelidir. Manevi tıp ilmi ilim ve amelden oluşur. O manevi ilaç üretme sanatıdır. İbnül Benna bunun bir kısmına işaret ederek demiştir ki, manevi doktor kalplerin zayıf ve kuvvetli olanını bilir, sert ve yumuşak olanını tanır. Yani Allah kendisinden razı olsun, Şeyh İbnül Benna bu beytinde diyor ki, şeyh hastalıkları tedavi eden bir doktor yerindedir. Bu durumda onun kalplerin halini bilmesi ve nefisleri tanıması gerekir. Şeyh nefislerin ilim, amel ve hal yönünden zayıf ve güçsüz, yakinen uzak, nurdan yoksun olanlarını bilmeli, aç ve zayıf insana yapılan muamele gibi zayıf nefse onu kuvvetlendirecek zikirleri vermeli, ona içine düştüğü durumdan kurtaracak amelleri tavsiye etmeli, himmetiyle onun manevi fakirliğini giderecek ve derdini dindirecek yardımda bulunmalıdır. Şeyh ayrıca nefislerin ilim, amel, hal, yakin nuru, marifet ve diğer yönlerden kuvvetli olanını bilmeli, ona layık olduğu terakki

ve terbiyeyi kazandırmalıdır. Eğer onun kuvveti ifrat derecesindeyse onu itidale getirmelidir. Malum olduğu üzere işlerin en hayırlısı orta halde, itidal ve dengede olanıdır. Rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhı sürekli oruç tutmaktan ve gece boyu ibadet yapmaktan sakındırmıştır. Fakat o anda sahip olduğu kuvvet ve sıhhatine aldanmış, sıkça oruç tutmaya ve çokça ibadet yapmaya devam etmiş, kendisine tavsiye edilen ruhsat yerine azimeti seçmiş, fakat ihtiyarlayınca zorlanmış ve kolay olanı seçmediğine pişman olmuştur. Bu şey aynı zamanda çokça günah ve gafletle katılaşmış kalbi de tanımalı. Onu tövbeye yöneltmeli, gafletinden uyandırmalı, müride kalbini yumuşatacak şeyleri emretmelidir. Bunlar nafile oruç, sufilerle sohbet, gecenin son diliminde ibadet, kalbin hastalığını ve katılığını giderecek diğer şeylerdir. Şey, huşu ve hudu ile yumuşamış kalbi de tanımalı. Ona ihsan makamına yükselmesini emretmeli. Kendisine iman ve İslam ehlinin yapacağı zahiri amellerde hızla yol aldırmalıdır. İşte bu şekilde her kalbim münasip olan muameleyi yapmalıdır.

İmam Sühreverdi, Avarifül Marif adlı eserinde demiştir ki, şeyhin müridin haline ferasetle bakması ve ona selahiyet ve istidadına göre muamele etmesi gerekir. Şeyhin müridin haline dikkate alması, imanının nuru, ilim ve marifetinin kuvvetiyle müridin iç alemini tanıması ve ona uygun davranması gerekir. Bazı müridler vardır ki, onlar için sırf ibadet, zahiri ameller ve salihlerin yolu uygundur. Bazı müridler vardır ki, onlar ilahi yakınlık, kalbi ameller ve yüce muameleler için seçilmiş, mukarrebinin yoluna uygun kabiliyet sahibidir. Ebrarın yani salihlerin ve mukarrebinin her biri için seyri sülükte farklı başlangıç ve nihayet halleri vardır.

Kamil şey, iç alemlere nazar ve vukufiyet sahibidir. Herkese neyin güzel ve uygun olduğunu bilir. Hayret etmemek elde değil. Sahrada yaşayan bir kimse, toprak çeşitlerini, bu toprakta yetişecek ağaç ve mahsul türlerini bilir. Her sanat erbabı, sanatının inceliklerinin faydalı ve zararlı yönlerini bilir. Hatta bir kadın bile elindeki pamuktan ince ve kalın olarak ne kadar ip çıkacağını bilir de bir şey müridin halini ve ona uygun olanı bilmez mi? Elbette bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla akıllarının alacağı ölçüde konuşuyor ve herkese onun haline uygun olan işi emrediyordu. Ashabından bazısına malını infak etmeyi, bazısına malını elinde tutmayı, bazısına çalışıp kazanmayı, ashab-ı suhfe gibi bazılarına da çalışıp mal kazanmayı terk etmeyi emrediyordu. Allah Resulü sallallahu

ve sellem, insanların durumlarını ve her birine uygun olanı çok iyi biliyordu. İnsanları dine davet işine gelince, daveti herkese aynı seviyede yapıyordu. Çünkü o, hakkın delilini ortaya koymak ve hak yolu açıklamak için gönderilmişti. Bunun için insanlar arasında bir ayrım yapmadan dine davet ediyordu. Kendisinde hidayet yoluna kabiliyet bulduğunu davet edip diğerlerini davetin dışında bırakmıyordu.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Ey nimet veren ve tövbeleri kabul eden, ey yarattıkları ateş veya sudan yaratan, Hakk'a karşı mahcup olma alçaklığından, sebeplerin fitnesinden, Hak'tan başkasıyla meşgul olan gönülden ve harap kalpten sana sığınırım. İlahi, utancımızdan yüzümüzde toz var, gönülde hasretten sıkıntımız var. Günahın utancından yüzümüzde sararmışlık var. Her ne kadar günahta ısrar ettiysek de senin yüce zatının birliğinde karar kıldık. İlahi, gönüllerimize kendi muhabbet tohumundan gayrısını ekme. Canlarımıza rahmet yağmurundan gayrısını yağdırma. İlahi, lütfunla elimizden tut ve ayaklarımızı sabit kıl. Zira gönül keremine yakındır. Ruhsa bekleyiş içinde, özümüzde ise örtüler çok. İlahi, örtüleri yoldan kaldır ve bizi bize bırakma. Ya Aziz, ya Gaffar.

Büyük Sözler. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Semerkant Sohbetleri.
5: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
4: Semerkant Sohbetleri.

Allah'ın rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı cümlemizin üzerine olsun. Bu programda güzeller güzeli, sevgili Peygamber Efendimizin güzel ahlakından kısa kesitler, çizgiler sunmaya çalışacağız. Çünkü bu programda onun güzel ahlakını anlatmaya vaktimiz yetmez. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 63 sene yaşam sürdü. Bu hayatının 53 senesini doğup büyüdüğü Mekke şehrinde geçirdi. Oradakiler dostu, düşmanı, Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha risalet gelmezden evvel, peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden evvel kendisine Muhammed'ün emin diye hitap ediyorlardı. Şimdi o sevgilinin şekil ve şemaline özet olarak bir göz atalım ve biraz da onun güzel ahlakından kısa örnekler verelim.

0: İnşallah.
1: Değerli dinleyenler, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı öyle güzeldi ki, onun güzelliği sadece bir yönden veya hayatında birkaç yönden değil, her yönden Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz güzeller güzeliydi. Efendimiz hem şekil güzelliği olarak, hem dış görünüm olarak, hem giydiği elbiseler olarak, hem ahlakı, hem yaşantısı, her şey bizim için örnekti. Önce Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin şekil itibariyle, yani şemail-i şerif denilen güzel vücudunun, zahiri dış görünüşünün güzelliği şu şekildeydi. Hazreti Peygamber Efendimizin saadetli saçları ne tam kıvırcıktı ne de tam düz. İkisi arası dalgalıydı. Hem saçları parlak görünümlüydü, hem de canlıydı. Efendimizin saadetli alınları genişçeydi. Kaşları kavisliydi. Kaşları arası açıktı. Efendimizin iki kaşı arasında bir damar vardı ki öfkelendiği zaman o damar görünürdü.
0: Kabarırdı. Değil mi hocam? Sinirlendiğinde ve sevindiğinde.
1: Sevindiğinde de aynı zamanda o damar görünürdü. Yine Efendimizin saadetli kirpikleri hem uzunca ve hem de siyah idi. Ağzı genişçe idi. Dişleri beyaz ve seyrek güzel bir şekildeydi. Güneş sanki onun saadetli yüzünden akıyordu. Yüzü dolunaydan daha güzeldi. Zaten güneş de dolunayda güzelliğini ondan almış değil miydi?
0: Evet.
1: Efendimiz yuvarlak yüzlüydü. Yüzündeki ter taneleri sanki inci gibiydi. Saadetli başları biraz iriceydi. Efendimizin iki omuz arası genişti. Saadetli göğsünün kılları seyrekti. Göğsü ile karnı bir hizadaydı. Göğsü genişçeydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam döndüğü zaman vücudu ile dönerdi. Başı ile çevirip bir insana bakmaz, bütün bedeniyle ona döner, yönelirdi. Efendimizin saadetli kolları uzunca idi. Elleri biraz irice, avuç içleri genişçe idi. Çok güzel kokardı o. Sanki elini güzel koku satanın esans kabına daldırmış da çıkarmış gibiydi. Elinin yumuşaklığı ise ipekten daha da yumuşaktı.
0: Evet.
1: Ayakları iriceydi.
0: Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimizin hadisinde olduğu gibi, ben ona dokunduğumda ondan daha yumuşak tenli bir kimseye daha dokunmadım. Ondan daha mis kokulu bir kimseye koklamadım. Onun yanında onca sene hizmette bulundum. Bana hiçbir defasında, hiçbir sefer öf bunun için yaptın bile dememişti diye ifade buyururken, orada ne kadar yumuşak bir tenli, ne kadar hani o zamanın en meşhur kokuları miski amber, ondan daha güzel koktuğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzelliklerini bize aktarıyor.
1: Biz burada sadece vasfını, sıfatlarını, bedeninin güzelliğini okurken bile, anlatırken bile heyecanlanıyoruz. Efendimizin o güzel kokusunu duyan o insanlar, Efendimizin o güzel ipekten daha yumuşak tenine dokunan o insanlar, Cenab-ı Allah'ın ne kadar büyük lütfuna nail olmuş insanlardır. Gerçekten de o sahabe efendilerimize Cenab-ı Allah'ın bu lütfu ihsan olmuş ve onlar da fazileti, büyüklüğü Cenab-ı Allah tarafından almışlardır. Bir de şu da çok üzüntü vericidir ki, yine Efendimizin o güzelliğini görmüş, Efendimizin güzelliğini gördükleri halde o hidayetten nasiplerini alamamışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önlerine sunmuş olduğu o saadetli yolda yürümemişler. Efendimizin bütün güzelliğini gördükleri halde o hidayetle nasip olmamaları da, İslam dinine girmemeleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini ve çağrısını kabul etmemeleri de son derece hazin ve üzüntü verici bir durumdur. Yine biz kaldığımız yerden devam edelim.

0: Efendimiz aleyhissalatü vesselam düz taban değildi. O yürürken sanki yer onun ayaklarının altında dürülüyor gibiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yürürken yorgunluk hissetmezdi. Adımlarını genişçe atardı. Yürüdüğü zaman sanki bir yokuştan iniyormuş gibi hızlıca ve dengeli bir şekilde yürürdü. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın saadetli boyu ne çok uzun ne de kısaydı. Orta boyludan biraz daha uzuncaydı. Bir cemaatle geldikleri zaman onlardan daha uzun görünürdü. Onların hepsinden iri ve heybetli dururdu.
1: Evet.
0: İşte bunlar saadetli Efendimizin, sahabe-i kiram efendilerimizin anlattığı Peygamber Efendimizin vücudunun güzelliğiyle alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani Şemail-i Şerif'inden bir özettir.
1: Şunu anlıyoruz ki hocam, Peygamber Efendimiz çok sevimli ve çok güzeldi. Değil mi hocam?
0: Evet.
1: Allah onu bir insan güzeli olarak yaratmıştı. Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cismi yani fiziki yapısı ile güzel bir erkek olduğu gibi ruh güzelliği, ahlak güzelliği ile de en yüksek mertebeye erdirilmiş bir insandı. Allah onu övmüş, yaratmış ve peygamberlerinin sonuncusu kılmıştı. Hatta bu durumu Efendimiz aleyhissalatü vesselam bildirirken beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi pek güzel eyledi buyurmuştu, değil mi hocam? Yine Efendimiz gerçekten ahlakın yüksek mertebesine çıkmış, ahlakın en yücesini, en güzelini şahsında toplamıştı. Zira Allahu Azze ve Celle onu överek, Resulüm, ya Muhammed, muhakkak sen ahlakın en yüksek ve en büyük mertebesine sahipsin övgüsüne mazhar olmuştu. Ve bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilahi yüksek ahlaka ne derece sahip olduğunu, Allahu Teala Azze ve Celle'nin bizzatihi kendisini terbiye ettiğini bildirerek bizlere ifade buyuruyor.
0: Buradan şunu anlıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her yönden yaratılmışların evet, en mükemmeliydi.
1: Evet.
0: Güzelliği olarak herkesten güzeldi.
1: Evet.
0: Dış güzelliği, görünümü olarak herkesten güzeldi. Kuvvet olarak desen bütün herkesten kuvvetliydi. Yani zahiri güç olarak, bilek kuvveti olarak da herkesten kuvvetliydi. Zeka olarak bütün herkesten daha zekası yüksekti.
1: Evet.
0: Sadece ibadet yönünden, namaz yönünden insanlara bir rehber değil, insanlar için sadece ibadet yönünden bir örnek değil,
1: evet,
0: insanların hayatlarının her safhasında ondan alacakları bir ibret vardır.
1: Evet, evet
0: ve
1: hocam,
0: her yönden
1: her
0: Efendimiz
1: konuda,
0: Aleyhisselatü evet, Vesselam insanların en önündeydi.
1: Zaten ayet-i cellede bu gerçeği bildiriyor. Estağfirullah. Allah'ın Resulü'nde sizin için uyulması gereken en mükemmel örnekler vardır.
0: Evet, en
1: biz
0: mükemmel
1: Müslümanlar,
0: örnek.
1: Evet hocam, biz Müslümanlar her işimizde, her gidişimizde Efendimiz'i örnek almak zorundayız. Çünkü Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı bizlere örnek olarak göndermiştir. Müminler, Müslümanlar onun örnek hayatından alabildiklerince, kesbedip yaşamlarına yerleştirebildiklerince hayırlı bir insan olabilirler. Onu örnek edinmeyen bir mümin asla hayırlı bir insan olamaz. Çünkü kendiliğinden hayır yollarını bilemez insan. Biz Müslümanlar her işimizde, her gidişimizde Peygamber Efendimiz'i örnek almak zorundayız. Çünkü Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz'i bizlere örnek olarak göndermiştir. Müminler, Müslümanlar onu örnek edinerek hayırlı bir insan olabilirler. Zira onu örnek edinmeyen bir mümin hayırlı insan olamaz. Çünkü hayır yollarını kendi kendine bulamaz insan.
0: Demek ki müminin önünde güzel ahlaka sahip olabilmesi için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını kendisine muhakkak şiar edinmesi, onu kendisine örnek alması gerekir.
1: Evet.
0: Yani bir insan şöyle bir şey diyemez veya böyle bir şansı yoktur. Yani ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının dışında onun yapmadığı başka bir takım şeyleri yaparak ben güzel ahlaka sahip olacağım diyemez.

Evet. Hiçbir insanın böyle bir güzel olma şansı yoktur. Zaten dünyadaki bütün insanlar Müslüman olsa da Müslüman olmasalar da iyi, güzel, insanlık ve ahlak adına iyi olabilecek yaptıkları her şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında ve yolunda vardır. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında

0: görünümü, güzel ahlakı, güzel yaşantısı, gerçekten ashab-ı kiram efendilerimiz daha Müslüman olmadan önce Peygamber Efendimiz'i görmeye geldiklerinde, hele bu kimdir diye gidip ona bakalım, bu neyin nesidir diye onu görmek için gelen insanlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzelliğini, o saflığını görüp hepsi iman etmişlerdi.
1: Evet.
0: Yani bu Efendimiz'i güzel görmek deyince de, yani bir insan böyle çok güzel yüzlü bir insan görür. Yani vücut olarak gerçekten Cenab-ı Allah'ın güzel yarattığı bir insan görür. Onun güzelliğine hayran olur. Ama sahabe-i kiram efendilerimizin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bakıp da onun güzelliğine hayran olmaları bunun ötesinde bir hayranlıktır. Çünkü o öyle bir güzelliktir ki onun o güzelliğini veren en önemli unsur da Cenab-ı Allah'ın azametinin, Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin üzerinde aksetmesiydi.
1: Bir diğer deyişle Esma-ül Hüsna'sının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde tecelliyatı vardı değil mi hocam?
0: Çünkü o en büyük insan, en güzel insan, Cenab-ı Allah'ın bize rehber olarak, önder olarak, örnek olarak yaratmış olduğu bir insan olduğu için onun güzelliği de böyle öteler ötesi bir güzelliğe sahipti. Ve o öyle bir güzeldir ki bugünkü insanlar bile, aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen, 1400 küsur sene geçmiş olmasına rağmen, bugün insanlar bile hala o güzelliğe hayrandır. Ama tarihte böyle zamanı geçtiği halde, asırlar geçtiği halde güzelliğine hayran olan başka bir kimse yoktur. Bir insan güzeldir, çok güzeldir, o güzel yaşar ama o güzel yaşlandı mı o güzellik biter. O güzel öldü mü artık o güzelin güzelliği diye bir şey kalmaz.
1: İşte o güzellik tek taraflı güzellik değil mi hocam? Tabii. Sadece dış güzelliği. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dış güzelliğinden daha öte o güzel huy dediğimiz, güzel ahlak, o ilahi yüksek terbiyenin eseriydi insanları daha çok cezbeden.
0: Tabii.
1: Ve bunca asırlardır devam eden ve insanların hep takip ederek kendilerine efendim örnek aldıkları, onun gibi olmaya çalıştıkları onun iç güzelliğiydi değil mi hocam? Evet. Dış güzelliği çünkü bir yere kadar.
0: Yani bir insan güzel olup da vefat etmiş, ömrünü bitirmiş bir insana vay be şu falanca ne kadar güzeldi, ben ona hayran oldum demez. Çünkü onu görmemiştir, tanımamıştır. Onun o güzelliğini görenler görür ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin güzelliği öyle değildir.
1: Evet,
0: biz bugün bile onun güzelliğine hayran oluyoruz. Ve onun güzelliği için her şeyini feda etmeye hazır olan, onu gönülden seven binlerce, milyonlarca insan vardır.
1: Evet hocam, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz şu an.

0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman şöyle güzel bir olay da yaşanmıştı. Efendimizin ilk geldiğinde malum evi yoktu. Efendimizin evi yapılana kadar 7 ay süre içerisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Halid bin Zeyd, yani Eba Eyyub el-Ensari, bizim İstanbul'da, Türkiye'de Eyüp Sultan Hazretleri diye bildiğimiz, esas ismi Halid bin Zeyd olan Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde Peygamber Efendimiz misafir olarak kalıyordu. İnsanlar Peygamber Efendimiz'i gelip görmek istiyorlardı. Tabii Efendimiz'in başlatmış olduğu dava küçük bir dava değil. O bundan önce ataların yüzyıllarca öncesine kadar atalar içerisinde yerleşmiş olan putperestliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaldırmış. Nice insanların içerisine kökleşen alışkanlıkları kaldırmış. Onun yerine yepyeni, çok güzel bir dini getirmişti. Tabii bu o gün insanlar içerisinde çok büyük bir olaydı. Ve gelip Efendimiz'i böyle görüyorlardı. Efendimiz'in güzelliğine hayran olup Müslüman oluyorlardı. Yahudi bilginlerinden Abdullah bin Selam isminde birisi vardı. O da merak ederek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Tabii onlar bilgin oldukları için, özellikle Yahudi alimleri, bilginleri gerçekten çok büyük bilgiye sahiplerdi. Onlar son peygamberin, ahir zaman peygamberinin her şeyini çok iyi biliyorlardı.
1: Evet, bütün vasıflarını Tevrat'ta bildirildiği üzere değil mi?
0: Cenab-ı Allah onlar için buyuruyor ki, onlar o Yahudi alimleri, bilginleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i kendi çocuklarını tanıdıkları gibi onun peygamber olduğunu bilirlerdi buyuruyor. İşte vasıflarını çok iyi bilen Abdullah bin Selam o gün geldi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yüzüne baktı ve şöyle buyurdu. Vallahi bu yüz yalancı yüzü değildir. Bu yüz peygamber yüzüdür dedi ve hemen Müslüman oldu. Burada şu görünüyor ki yüz çok önemli bir şeydir. Yüz insanın kimliğini ortaya koyar. İnsanlar yüzleriyle tanınır, bilinir. İnsanın sevinci yüzünde belli olur. Evet. İnsanın üzüntüsü yüzünde belli olur. İnsanın elinden ayağından üzüntüsü, sevinci belli olmaz. Eline bakarak bu insan sevinçli mi, üzüntülü mü anlayamazsın. Veya koluna bakarak bu insan kimdir tanıyamazsın. Ama yüzüne bakınca hemen tanıyabiliriz. İyi bir ahlaka sahip olup olmadığı yine yüzünden belli olur.
1: Evet.
0: Dünya üzerinde de insanlar böyle tanınırken ahirette de bu böyledir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Abese suresinde, o gün bir takım yüzler vardır ki parıl parıldır, güler ve sevinirler o yüzler. Yine bir takım yüzler de keder bürümüştür, hüzünden kapkara kesilmiştir. Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerin de karardığı günü düşünün. Güzel davrananlara daha güzel karşılık bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz, kara leke bulaşır, ne de bir horluk gelir. İşte onlar cennet ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır.
1: Evet.
0: Bu dünyada da

0: İyi insan, ahlaklı insan, temiz insan yüzünden ayırt edilir. Ahirette de cennetle müşerref olacak insanla cehenneme girecek olan insan da yine yüzünden belli olacak.
1: Yani içindeki o güzel ahlak bir şekilde insanın dışarı yüzüne yansır değil mi hocam?
0: Muhakkak yansıyor.
1: İşlerine, konuşmasına, söyleyişine yansımakta. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güler yüzlü olmasının yanında tatlı sözlü, nazik tabiatlı, ince ruhlu ve aynı zamanda hassas kalpliydi.
0: Çok hassas bir kalbe sahip.
1: Ağzından kaba bir söz çıkmamış. Eliyle, diliyle kimseyi incitmezdi. Kimsenin ayıp ve kusurunu araştırmaz, kusurunu yüzüne vurmaz, kalbini kırmaz ve kimseyi utandırmazdı. İşini tam bir intizam ve düzen içinde yapar, hiçbir işi yarım bırakmazdı Efendimiz Aleyhisselam. Verdiği sözünden asla dönmezdi. Öyle ki bugünümüzde ticari ahlakın en çok zayıfladığı yönüdür. Ve burada bir kez daha ihtiyaç duyuluyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda tüccar idi. Gençliğinde ticaret kervanlarında gidip gelmiştir. Hatta Medine'ye geldikten sonra 20-25 yıl geçmesine rağmen onunla ticaret yapmış olan bazı kimseler gelir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna. Ta o zamanlar ki Efendimizin ticaret ahlakını, onun sözünün güvenilirliğini oradakilere anlatırlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yad ederler. O hatıralarını tazelerlerdi.
0: Bugün de böyle bir
1: vadinden,
0: ticaret ahlakına.
1: Vadinden dönmeme. Hatta bu hususta çok meşhurdur hocam. Sözleştiği bir kimseyi 3 gün müddetle aynı yerde bekliyor Efendimiz Aleyhisselam.
0: Ben 3 gündür seni burada bekliyorum, burada evet. Buluşacaktık, niye gelmedin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sormuştu.
1: Evet. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda cesur, korku nedir bilmez. Allah'tan başka kimseden korkmaz. Muharebe meydanında Allah rızası için küffara karşı harp edilirken en ön saflarda. Hani insanda şöyle bir can korkusu olur ya, hani bana bir şey olmasın. Evet. Ben geride durayım değil de o cesaret ki hep en ön safta mücadele etmiştir ve Allah'ın yardımıyla başarılı da olmuştur, muzaffer olmuştur. Hani ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurduğu üzere güzel ahlakı tamamlamıştır.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok iyi tanıyan sahabelerinden biri de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir anlamda aile ferdinden biri gibi olan Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Burada şu çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab-ı kiram içerisindeki güzelliği, güzel ahlakı malumdur. Onu sahabe efendilerimiz de beyan ediyor. Ancak şu da çok önemlidir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle ince, hassas yerlerdeki davranışları, mesela aile içerisindeki davranışı, Hazreti Enes Efendimiz gibi neredeyse ailesinden bir fert olmuşçasına onun hizmetinde
1: hani
0: devamlı
1: manevi
0: bulunan,
1: evlatlığına
0: hayatının bütün ayrıntılarını bilen insanların Peygamber Efendimizin güzel ahlakını anlatması çok daha önemlidir. İşte o Hazreti Enes Efendimiz anlatıyor. Diyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam lütuf yönünden insanların en cömertiydi. Allah'a yemin ederim ki o soğuk sabahlarda herhangi bir erkek, bir köle, kadın veya bir çocuk kendisine ellerini yıkaması için bir su ikram etse, su getirse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun kalbini kırmamak için o suyla elini, kollarını ve yüzünü yıkardı. Bir köle onu arpa ekmeği yemeye davet etse, bu daveti Efendimiz kabul ederdi, yüksünmezdi. Ya bu köledir, ben kimim? Ya bu çocuktur, işte bu kimsesizdir. Ben bunun davetini kabul etmem demezdi Efendimiz. Burada şunu görüyoruz ki, ikram edildiği zaman da nezaket ehli olmalı.
1: Evet.
0: Karşı tarafın samimi ve hevesle takdim ettiği bir şeyi bize çok lazım olmasa da onun gönlü

0: memnun ederek kabul etmek de güzel bir davranıştır. Bununla ilgili geçmiş büyüklerimizde yaşanan bir hadiseyi de yad edelim. Bir büyük veli bir padişahın yanına ziyaret maksadıyla gidiyor. Tabii önceden bir takım padişahlar da Allah dostlarıyla devamlı irtibat halinde olurlarmış. Onlardan nasihat isterler. Onlarla bir anlamda arkadaş olurlarmış. Ve o Allah dostları gerektiği zaman o padişahları insanların görmediği yerlerde uyarır. Gerektiği zaman kızar. Gerektiği zaman da yanlış yaptığını söylerlermiş. İşte böyle bir veli ile bir padişah arasında geçen hadisede o veli padişahın ziyaretine geldiği zaman padişah veliye bir salatalık ikram etmek istiyor. O velinin de salatalığı seveceği, hoşuna gideceğini tahmin ediyor. Salatalığı kendi elleriyle, hizmetçilerini araya koymadan kendisi güzelce soyuyor. Onu dörde bölüyor ve bir parçasını karşısındaki veliye ikram ediyor. O Allah dostu veli onu yiyor. Daha sonra ikinci parçayı da ona ikram ediyor. Üçüncü parçayı da ona ikram ediyor. O Allah dostu o daveti, verdiği ikramı kabul edip yediğinde padişah da çok mutlu oluyor, memnun oluyor. Ve en son bir parçayı da kendisi için bırakıyor. Padişah o son kalan parçayı ağzına alıyor, bir ısırıyor. Isırmasıyla beraber ağzındakini hemen geri çıkarıyor. Yenilemeyecek kadar bir acılıktaymış meğer.
1: Evet.
0: Böyle salatalıkta bir acılık olur ya, evet. O da çok acıymış. O padişah hayretle Allah dostuna bakıyor. Diyor efendim, bu madem bu kadar acıydı, ben bundan bir ısırık bile alamadım. Siz nasıl bunun üç parçasını da yediniz? Ben sizin hoşunuza gider diye ikram etmiştim ama meğer ne kadar acıymış. Hiç yüzünüzü bile ekşitmediniz. Keşke yemeseydiniz dediğinde o Allah dostu buyuruyor ki, siz bunu bana ikram ettiğinizde siz o kadar mutluydunuz ki,
1: evet.
0: O kadar sevinçliydiniz ki, ben sizin o mutluluğunuzu, o sevincinizi gölgelemek istemedim. Eğer o son parçayı da bana verseydiniz, ben onu da yine yüzümü hiç ekşitmeden, hiç yüzümün rengini bile değiştirmeden onu da yiyecektim diyor ve Allah dostu ondan güzel bir ders öğrenmiş oluyor. İşte veliler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaşadığı güzel ahlakı
1: gerçek
0: hayatlarına
1: varisler.
0: Geçiren, hayatlarında yaşayan gerçek varislerdir. Burada şunu yanlış anlamamak gerekir. Allah dostlarının yaşantısı, onların insanlara öğütleri, onların insanlara nasihatleri başka bir yol değildir. Yeni bir şey değildir.
1: Evet.
0: Kur'an'ın dışında, sünnetin dışında, hadis-i şerifin dışında bir şey değildir. Onlar İslam dininde ne varsa, Kur'an ve sünnet ne varsa,
1: evet.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapılmasını emretmişse, buyuruyorsa, onlar işte insanlara, talebelerine de onları anlatıyorlar.
1: Evet hocam, yani şöyle de diyebilir miyiz? O veli zatların, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakını yaşayan ve insanlara öğütleyen o mübareklerin aramızda bulunmaları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alemlere rahmet oluşunun değişik boyutta bir tezahürüdür aynı zamanda, değil mi hocam?
0: Tabii bugün de.
1: O sureti kaldırdığımızda o ahlak işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat-ı maneviyesiyle aramızda canlı oluşudur. Ve kıyamete kadar da ümmetini yalnız bırakmayacaktır. Değil mi hocam?
0: Evet. Yine onu en iyi tanıyan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri içerisinde çok farklı bir yeri olan Hazreti Hatice annemiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la arasında geçen bir hadisede malum Efendimiz vahyin ilk sıralarında, daha vahiy gelmeye yakın olduğu dönemlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ağaçlar, kayalar, taş, onlar Efendimiz'i selamlıyorlardı. Es-salatu vesselamu aleyh.

Eyke ya Resulallah diyorlardı. Allah'ın selamı, rahmeti üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Bunları işitince Efendimiz şaşırıyordu. Ne olduğunu anlayamıyordu. Bir gariplik, bir tuhaflık olduğunu hissediyordu. Tabi Efendimiz o gün daha peygamber olmamış. Peygamber olması yakın ama Peygamber Efendimiz böyle adeta vahye hazırlanıyor, değişik haller yaşayınca Hazreti Hatice annemize durumunu arz ediyor. Diyor ey Hatice, böyle böyle oluyorum. Bunlar neyin nesidir? Bir tuhaflık var. Sonra bunlar şeytandan olmasın diye üzüntüsünü ve sıkıntısını dile getirdiğinde Hazreti Hatice annemiz onu teselli ediyordu. Sen üzülme. Allah seni utandırmaz. Çünkü sen akrabalarına bakarsın. Sözün doğrusunu söylersin. Fakir ve muhtaçlara bakar yardım edersin. Misafirine ikram edersin. Misafirlerini ağırlarsın. İnsanlara yardım edersin diye Efendimizin güzel ahlak üzere olduğunu ifade ediyor. Ve yine Efendimizin o güzel ahlakı sonunda öyle bir haddeye gelmiştir ki bu güzel ahlaklar o toplumun içindeki bütün fitneleri ortadan kaldırmıştır. Evet. Sıkıntıları huzura çevirmiştir. İnsanlar arasındaki küskünlük, geçimsizlikleri refaha, felaha kavuşturmuştur. Ve bu her alanda olmuştur. İşte bir zamanlar birbirleri arasında türlü husumetler olan, kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar kalpleri katılaşan insanlar, onun bu güzel davranışları karşısında adeta bir hamurun yoğrulduğu gibi yoğrulmuşlar. Bir buzun eridiği gibi onun güzel ahlakı karşısında erimişler, evet. İslah olmuşlar, kendileri düzeltmişler ve onların o güzel yaşantısıyla bugün bizlerin dahi düzelmesine vesile olmuşlar. Ve kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara da böylelikle örnek olmuşlar. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile ortamındaki güzel ahlakından da biraz bahsedelim isterseniz.
1: Bahsedelim.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o da her insan gibi aile sahibiydi. Onun da bir yuvası vardı. O da bir eş, aynı zamanda bir babaydı. Ama eşlerin en hayırlısı, babaların en iyisi, en şefkatlisiydi. Müminlerin Peygamber Efendimizin sahip olduğu mübarek aile hayatından alacakları çok önemli saadet ve mutluluk örnekleri vardır, değil mi hocam? Onun aile hayatı müminler için güzel örnek olma özellikleriyle doludur. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ben zevcelerimden, yani hanımlarımdan hiçbiriyle kendiliğimden evlenmedim. Kızlarımdan hiçbirini de kendiliğimden evlendirmedim. Ancak Cebrail Aleyhisselam'ın aziz ve celil olan Rabbimden vahiy getirmesi sebebiyle evlendim ve evlendirildim.
1: Tabii burada şunu da hatırlıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir davranışı, hiçbir sözü bizim kendimizden, irademizden yaptığımız gibi o da böyle kendi iradesiyle yaptığı işler değildir.
0: Yani
1: Cenab-ı Allah,
0: şunu şöyle yapayım, şunu böyle yapayım diye,
1: böyle yapsam daha iyi olur gibi değil.
0: Evet.
1: Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu ilhamla, vahiyle devamlı hareket ediyordu.
0: İşte o vahiy ışığı gölgesinde kurulan mübarek aile hayatının, güzel ahlak örneğinin gölgesinde yürüyen ve yürüyecek akıllı bir mümin, aile sahibi, elbette ki aile yuvasında mutlu olur, saadeti elde eder.
1: Yani burada şu var ki, vahiy, yani Kur'an ve sünnet, yani dinimizin emir ve yasakları doğrultusunda yapılan her iş

0: konu saadetle neticeleniyor. Evet. Ama o işi yaparken bazı sıkıntılar olabilir. O işi yaparken insan sanki kaybediyor gibi görünebilir. Belki zahiren kaybediyor da olabilir. Ama neticesinde muhakkak saadet ve güzellik vardır. İşte Efendimizin ticareti vahiy ile olduğu için ticaretinde hep bereket olmuştur. Aile hayatı vahyin doğrultusunda olduğu için aile hayatı örnek olmuştur. Toplum arasındaki ilişkileri vahyin doğrultusunda olduğu için toplumları vaktiyle toplumlar ona karşı olsa bile sonunda o toplumları hep kazanmıştır. Biz de kendi hayatımızda aile hayatımızı, iş hayatımızı, toplumlarla aramızdaki ilişkilerimizi dinimizin o güzel ölçülerine ve Efendimizin o örnek hayatına göre sürdürürsek muhakkak neticesi saadetle ve güzellikle neticelenecektir. Evet. Ondan bir iki örnek de ben vermek istiyorum müsaadenizle. Hı hı. Hazreti Ayşe annemize soruyorlar sahabeler, merak ediyorlar. Ya Ayşe, Resulullah aleyhissalatü vesselam kapıdan içeriye girdi. Eve geldiği zaman ne yapıyordu? Tabi sahabeler Efendimizin hep dışarıdaki hayatını görüyorlar. Evine içeriye girdikten sonra Efendimizle beraber girmiyorlar. Ya Ayşe, Resulullah aleyhissalatü vesselam evine geldiği zaman ne yapıyordu diye sordular. Hazreti Ayşe annemiz şöyle cevap verdi. Aile efradının hizmetinde bulunurdu. Evet. Namaz vakti geldiğinde de çıkar namaza giderdi. Hazreti Peygamber Efendimizin eve içeriye girdiği zaman bir iş yapar mıydı diye sorduklarında da Hazreti Ayşe annemiz derdi ki evet yapardı. Kendi papucunu diker, evet, elbisesini dikerdi. Herhangi birimizin evimizde yaptığımız gibi o da bir şeyler yapardı.
1: Hayvanını kendi hapseder, yemini verir değil mi?
0: Nasıl her birimizin evine girdiğimiz zaman bir aile ortamımız vardır, bir ev ortamımız vardır. Efendimiz de aynı bizim gibi evine girdiği zaman davranırdı. O da çünkü insandı. Elbisesini temizlerdi. Hatta koyunlarını bile sağardı. Kendine ait hizmetlerini de Efendimiz aleyhissalatü vesselam görürdü. O hanımlarıyla beraber et de doğradığı olmuştur. Evde kovasını tamir ettiği de söylenmiştir. O hizmetçileriyle beraber de yemek yerdi ve bazen de hizmetçileriyle birlikte hamur da yoğururdu. İşte bu ve bunun gibi örnekler aile içi muhabbet açısından son derece, evet, önemlidir. Ancak şurası önemlidir ki hocam, bunları devamlı yapardı anlamında değil. Yani eve girer girmez hemen mutfağa koşar, yemeği yapar, koyunu sağar, hemen evin işlerini yapar. O anlamda değildir.
1: Yanlış telakki edilmemesi gerekiyor.
0: Yani bunları da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı olmuştur. Evet. Veya böyle bir şey yapmaktan kaçınmamıştır. Ya ben erkeğim, de ben peygamberim, ben insanlara örneğim, ben şuyum, ben buyum, ben hiç böyle bir iş yapar mıyım dememesi gerekir. Evet, bu işleri normalde genelde kadınlar yapar. Ama erkek de yapsa olur. Veya ara sıra da yapabilir. Evet. Gerekli olduğu zaman yapar. Hı-hı. Eşi hasta olduğu zaman yapar. Veya hasta değilse bile sırf muhabbet olsun diye, evet, insan bu hizmetleri görebilir. Efendimiz bunları hiç yapmayan birisi değildir.
1: İşte burada yanlış telakki edilmemesi gereken bir nokta var. Efendimiz Aleyhisselam ailesine ev işlerinde yardım ederken bu kılıbıklık diye tabir edilen, yani ben erkeğim, bu işte kadın işidir, erkek bu işi yapar mı diye yanlış düşünen insanlar var hocam.
0: Tabii.
1: Yani erkek eliyle işte kadın işine girişmem diyen insanlar var. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yaparken eşinin, ailesinin huzur ortamını tahsil etmek adına, onların efendim gönüllerini hoş etme adına bu davranışlarda dediğiniz gibi ara ara bulunmuştur. Ama bu kesinlikle kılıbıklık diye bugünün tabiriyle tabir edilen böyle yanlış telakki edilmemeli. Gerek duyulduğunda o müşterek hayatta insanın eşine, ailesine yardımcı olması gerekir. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam

0: İşi, yani hayırlı mümin eşine, ailesine hayırlı olandır. Ben sizin en hayırlınızım diye buyuruyor ya hadiste de. Nasıl ki bir altın, bir gümüş için bir ölçek vardır, ona vurup ölçerler. İşte kişinin güzel ahlakını ölçmesi de
1: ailesiyle
0: olan mübaşeretinden. Dışarıda güzel ahlaklı olabilir. Dışarıda herkes onu efendim sen ne kadar hayırlı bir insansın, sen ne kadar cömertsin, sen ne kadar anlayışlısın, ne kadar ince ruhlusun diye anlatabilir.
1: İltifat yapar.
0: Evet, ama bunu kendisi kendini test etmek istiyorsa evindeki aile mükemmel bir aynadır, değil mi hocam?
1: Tabii Efendimizin o hadis-i şerifinde buyurduğu söz gerçekten çok anlamlıdır. Sizin en hayırlınız.
0: Evet.
1: Yani en iyiniz, en mükemmeliniz. Ölçü ne? Ailesine en iyi davrananınızdır.
0: Evet.
1: Kim ailesine daha iyi davranıyor? İşte o insanların en hayırlısı olduğunu Efendimiz beyan ediyor. Yine büyüklerimiz de bunu ölçü olarak almışlar. Bir büyüğümüz buyuruyor ki, ailesine yaranamayan bize de yaranamaz buyuruyor.
0: Evet.
1: Hakikaten ailesini idare etmeyen, ailesi tarafından Allah razı olsun, benim eşim ne iyi bir eş dedirtemeyen insanların İslam dinine de hizmetleri olmuyor.
0: Evet.
1: İslam dinine de hizmet edemiyorlar.
0: Evet.
1: Ve insanlara da iyi bir hizmet sunamıyorlar. Toplumda hep problemli oluyorlar.
0: Hocam, aile hayatındaki huzur ve saadet, mutluluk yakalandığında, hani temelleri cennette atılmıştır ya, hani yuvanın huzur ortamı olduğu zaman insan tıpkı cennet hayatı gibi bir hayat sürer.
1: Evet.
0: Ve bir de o huzuru yakalayamadı mı insan, o efendim mutluluktan uzak oldu mu, alimler buyuruyorlar ki o zaman da cehennem hayatı gibi olur insanın hayatı. İşine yansır, arkadaşlarına yansır. Yani bütün hayatı ters düz olur. Ailesinde problem varsa, ailesiyle güzel geçinemiyorsa.
1: Yine onun evinde yaptığı güzel örneklerden bir iki tanesini Hazreti Enes Efendimiz anlatıyor. Diyor ki, o evinde fakirlere vermek için ayakkabılar tamir ederdi. Ayakkabılar sökük, yırtık. Onları tamir eder, fakirlere onları verirdi. Ve dul kadınlara elbiseler vermek için de elbiseleri oturur, tamir ederdi. Bunları da yaptığı olmuştur buyuruyor. Demek ki Efendimiz peygamberlik gibi dünyanın en ağır ve en yüce vazifesi ve aynı zamanda devlet başkanlığı, yani o gün sahabe-i kiram Efendimiz içerisinde o beldenin, o devletin başkanlığını yapma gibi ağır bir görev arasında bu işlere de zaman ayırmıştır.
0: Evet.
1: O her zaman toplumun içerisinden bir insan olmuştur. Böyle kibirlenerek, gururlanarak bazı şeyleri, yani belini bile aşağıya eğmeyen, ayakkabısını bile kendi çıkarmayan bir durum içerisine kesinlikle girmemiştir. Bizden bir insan olmuştur. Bizim yaptığımız gibi yapmış, bizim yaşadığımız gibi yaşamıştır. Zaten Allah-u Azimüşşan da Peygamber Efendimiz'i kul peygamber olarak, insan peygamber olarak göndermiştir. Cenab-ı Allah Habibini bir melek olarak da gönderebilirdi. Buyuruyor ya, size içinizden, kendi cinsinizden, kendi içinizden size bir peygamber geldi buyuruyor.
0: Evet.
1: Yine Hazreti Enes Efendimiz anlatıyor. Hazreti Peygamber merkebe biner, yün elbiseler giyer, misafirlerini bizzat kendi elleriyle kendisi hizmet ederdi. Toprak üzerinde de oturur ve toprak üzerinde yemek de yerdi.
0: Evet.
1: İşte burada da bazı insanların tabii farklı görevleri olabilir. Bazı insanlar idarecidir. Bazı insanlar idarecilikte yükselebilir. Bu da Cenab-ı Allah'ın insanlara vermiş olduğu bir taksimattır. Bazı insanlar temizlik görevlisi olarak çalışır. Bazı insanlar çiftçilik yapar. Bazı insanlar hayvancılık yapar. Bazı insanlar idareci olur. Bir takım insanlar idareci olur, devamlı yükselir. Ama ne kadar dünyevi konumu yükselse de
0: Efendimiz'in bir kuldur, değil mi hocam?
1: Bu yaşantısını unutmaması gerekir.
0: Evet.
1: Kul olduğunu unutmaması gerekir.

0: mütevaziliği devam ettirmesi gerekir. Evet. Efendimizin buyurduğu ve yaptığı, yaşadığı gibi gerektiği zaman da bir çobanın, gerektiği zaman bir kültür görmemiş bir insanın da seviyesini, inmesini bilmesi gerekir. Evet. İşte Efendimizin hem bedeni, hem Efendimizin şahsiyeti, hem onun ahlaki yaşantısı, aileyle geçimi, hayatı bütün ayrıntıları ile biliniyor. Ve her biri hakkında da birçok araştırmalar ve tezler var. Mesela Efendimizin sadece aile hayatı konulu yazılan kitaplar ve yapılan araştırmalar var. Evet. Bazı araştırmalar var. Efendimiz'i sadece bir eğitimci olarak, yani evet, Efendimizin eğitimci rolü nasıldı? Bazı araştırmalar var. Efendimizin idarecilik vasfı nasıldı? Evet. Efendimizin ticaret vasfı nasıldı?
1: Yani davet usulü nasıldı?
0: Davet usulü nasıldı? Her bir hayatının ayrıntısı konusunda böyle yazılan bir iki satır değil,
1: ciltler
0: bir iki cilde kitaplar değil, ciltler dolusu kitaplar ve araştırmalar vardır. Bugün insanlar şunu kabul etmiştir. Bugünümüze kadar, yani 1400 küsur sene evvel gibi uzun bir zaman önce yaşayıp da hayatı ayrıntılarıyla bu kadar çok bilinen başka bir insan yoktur.
1: Evet.
0: Şahsi hayatı hakkında da bu kadar kitap yazılan başka bir insan yeryüzünde yoktur. İşte bununla da Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ne büyük bir ahlaka, ne büyük bir örneğe sahip olduğu ifade edilmiş oluyor.
1: Evet hocam. Bu programımızın başında da söylediğimiz gibi onu anlatmaya bizim vaktimiz yetmez. Programımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya tekrar kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Akşemseddin 2. Senaryo Hüseyin Aydemir. Seslendirme yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu.
1: Hocam, dervişlerinizin 40 yıldır hizmet verip alamadığı hilafeti Şemseddin'e 4 senede verdiniz. Bunun hikmeti nedir?
2: O anlayışlı bir köseyri. Bizden ne gördü, ne işittiyse şeksiz şüphesiz inandı, teslim oldu. Hikmetini sonda kendi buldu, kendi bildi. 40 yıllıklara gelince sorup soruşturur, her şeyi ayan beyan görüp öğrenir. Sonra teslim olurlar. Aradaki fark bu. Hem bizim köse zaten bir güneşti. Bulutların arkasında kaldığından ışığını saçamıyordu. Bulutları dağıtmayı Rabbim bize nasip etti.

0: Ey cemaat, ey Müslüman kardeşlerim, Allahü Teala'nın sevmediği bu dünyanın arkasından koşmamalıdır. Ne sattığını, buna karşılık neyi aldığını düşünmelidir. Dünyayı ele geçirmek için, yani para kazanmak, çok mal mülk sahibi olmak için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak alçaklık ve ahmaklıktır. Dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. İkisi bir araya getirilemez. Dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etmek, onlarla görüşmek öldürücü zehirdir. Bu zehirle öldürülen sonsuz olarak ölür.
1: Hoş anlatıyorsun da, içinde bulunduğumuz şu andan daha korkunç bir an, daha felaket ne olabilir?
2: Her kötü halin daha kötüsü de vardır. Ne demiş büyüklerimiz? Beterin beteri var. Mesela dişi ağrıyanın bütün canı sanki orada toplanmıştır. Lakin elini veya bir parmağını kesseler, Allah korusun, diş ağrısı ağrı olmaktan çıkar.
1: Amma da ukalaymışsın ha. Her lafıma daha kuvvetli cevap vermesen olmaz mı?
2: Estağfurullah, size öyle geliyor. Benim fazla bir şeyden haberim olmadığını siz de biliyorsunuz.
1: Neyse neyse, daha fazla dayanamayacağım. Bir an evvel varalım.
2: En sonunda gelip Göynü'ye yerleşir. Burada bir değirmen ve bir mescit inşa ettirir. Mescitte insanlara ehli sünnet ve cemaat yolunu anlatırken, değirmencilik yaparak günlük rızkını kazanır. Burada pek çok talebe yetiştirir. Aynı zamanda etraftaki bitkilerden birçok ilaçlar yapar. Hastaları parasız tedavi eder. Zaman zaman da Edirne'ye giderek Şehzade Mehmet'e dersler verir. Günler haftaları, haftalar ayları kovalar. Şehzade Mehmet Osmanlı tahtına geçer ve derhal bir istişare meclisi toplar. Bu meclise Göynük'ten Akşemseddin Hazretleri'ni çağırır ve Bizans'ın kuşatılması için karar alınır.
3: Hadi kara kızım, hadi dur. Yürü hadi dur.
1: Tipi iyice arttı Hasan efendi. Donuyorum.
3: Dur, o bina az ileride. Biraz dayanın.
1: Bırak şimdi hayvan. Bir an önce gidelim, yoksa öleceğiz burada.
3: Olmaz bey, hayvanı bırakamayız burada.
1: Ne yani, onu da mı yanımıza alacağız?
3: Geniştir bey, hepimize yeter. Hadi kara kız, dur. Olmuyor. Kızağa sökelim.
1: Peki kızak ne olacak?
3: Burada kalsın. Eğer kar iyice örtmezse tipi dinince gelir alırız.
1: Yürüyemiyorum Hasan efendi. Rüzgar nefesimi kesiyor.
3: Fazla ayrılmayın bey. Fazla ayrılmayın, aşağısı uçurum. Aman. Dikkatli basın.
1: Aman. Nedir bu başıma gelen? Nereden uydum senin aklına? Öleceğiz burada.
3: Doktor bey, dikkat edin, orası bu.
1: Hasan kayıyor. Hasan düşeceğim.
3: Durun doktor bey.
1: Hasan.
3: Kıpırlamayın. Yetiş.
1: Çabuk ol Hasan efendi.
3: Duruyorum ki. Dayanın biraz. Dayan.
1: Ne olur Hasan efendi. Ya ayağım uçurumda. Gücüm kalmadı artık.
3: Kıpırlamayın Hasan doktor bey. Dayanın geldim.
1: Olmayacak. Gücüm kalmadı artık.
4: Olayım baş belası yerim. Çabuk ol sana.
3: Geliyorum.
1: Çabuk ol. Sen soktun beni bu belaya, sen kurtar.
4: Hadi.
3: Geldim işte. Sakın kıpırdamayın. Durun. Hareket etmeyin. Yoksa ikimiz birden düşeriz.
1: Hadi.
3: Ben karakız zamanını alayım. Tamam. Şimdi siz sıkıca tutun elimi. Hadi kara kızım. Hadi yavrum, gel.

0: kızım çekti bizi. Allahü Teala'nın izniyle.
1: İyi ki. İyi ki sökmüşsün. Yoksa.
0: Hadi doktor bey. Yaslanın bana. Bakın. Bakın bina şurada. Şurada. Gidelim. Hadi. Bakın. Bakın geldik işte. İşte.
1: Ne yani? Senin sığınacağız dediğin yer burası mı?
0: Burası iyi bey. Rüzgarı kesiyor. Çatısı da sağlam.
1: Ne yapalım? Hiç çoktan iyiydi. Neyse. Hasan ha?
0: Bana mı dediydiniz doktor?
1: Yok. Yine başlama. Tabii ki sana dedim.
0: Şaka derim doktor. Buyurun.
1: Bak. Az önce söylediğim sözler için beni affet. Ben sana çirkin şeyler söylerken... sen benim hayatımı kurtardın.
0: Allah'a hamd edelim bey. Allahü Teala yardım etti. Ben vesile oldum. Sonra bu başınıza gelenlerin asıl müsebbibi de benim. Yoksa şimdi sıcak yatağınızda mışıl mışıl uyuyacaktınız. Siz benim kusuruma bakmayın.
2: Çok değişik bir insansın. Aslında bilmediğin şey de yok hani. Ama cahilliğe vuruyorsun işi.
0: Estağfurullah.
2: Mütevazılık yapma. Sen Akşemseddin'i boşuna anlatmıyorsun bana. Onun doğrularını anlatırken bana yanlışlarımı gösteriyorsun.
0: Yok bey. Hiç olur mu öyle şey? Allah adamlarının hayatları bizim için bir ayna beyim. Herkes onlara bakarak yanlışlarını görebilir. Onlar sadece sana bana değil, bütün insanlığa rehber. Tabii anlayanlara. Biz kim? Onları anlamak için.
2: Belki de anlayanlar çıkar. Hiç belli mi olur?
0: Ama ben size bir şey anlatmaya çalışmadım. Size yanlışlarınızı göstermek ne haddime? Ben sadece yolun meşakkatini azaltmak, bereketlenmek için anlatırım Akşemseddin Hazretlerini.
2: Bak sen ne dersen de ben anladım anlayacağımı. Kasabaya geleli 3 gün oldu. 3 gündür sabah akşam komşular yemek taşıdı bana. Ama ben ne yaptım biliyor musun? Daha hiçbirinden bir lokma bile yemedim. Beğenmeyerek, tiksinerek öylece çöp tenekesine döktüm hepsini. Akşemseddin Hazretleri ise köpeklerin yiyeceğini yiyordu. Sonra en başta Akşemseddin 10 şeyden dolayı kendisini aşağılık bir insan olarak görüyordu. Aslında o 10 şeyin hepsi bende de vardı. Öfke ve hiddet, kin ve nefret, büyüklenme, hepsi. Ben de aşağılık bir insanım. Ona da bir ihtiyar bir gece evinden çağırıp ders veriyordu değil mi?
0: Estağfurullah beyim. Bakın.
2: Sus ve dinle beni. Evet, saydığın o 10 şeyin hepsi bende de var. Ama hangi birimizde yok ki? Yolu ne? Bizler de mi işimizi gücümüzü bırakıp derviş olalım? Yollara düşüp rehber arayalım? Zaman çok değişti Hasan Efendi. Ne düşülecek yol ne de bizi zincir zoruyla ayağına getirecek insanlar var artık. Ya, aslında sana teşekkür borçluyum. Anlattıkların beni gerçekten etkiledi. Ben de senin gibi samimi bir inançta olmak isterdim. Ama benim dini olarak bir tek hatıram var. O da annemin namazları ve ismini bile hatırlayamadığım o türbe.
0: Beni yanlış anladınız bey. Ben size bir şeyler anlatmak istemedim. Yolda vakit geçsin diye. Gevezelik benimki işte. Kusuruma bakmayın.
2: Yo. Anlattıklarının hepsi hoşuma gitti. Dinime, kültürüme, insanlarımıza ne kadar yabancı olduğumu anladım. Bundan böyle daha dikkatli olurum o kadar. Ben başka bir dünyanın insanıyım. Duramam buralarda. Ne bileyim alışmamışım. Benim büyük şehirlerde olmam lazım. Alıştığım şeyler var. Onları bırakamam ki Hasan Efendi. Eşim, dostum, çevrem hep oralarda.
0: Ama buradaki insanların da sizin hizmetlerinize ihtiyacı var. Belki hakkınızda daha hayırlıdır buralar.
2: Yok be Hasan Efendi. Yerime başkası gelir. Bana göre yer değil buraları. İnan ki bu gece seninle gelmeyecek kadar gaddarım ben. Senin söylediğin şu ilahi düşürdü beni bu yola. Annem hep hacca...

0: için yanar tutuşurdu. Hep bu ilahi söylerdi ağlıya ağlıya.
1: Ama biz para çarçur olmasın, ne olacakmış hacca gidince onca para harcamaktan başka diye bir türlü göndermedik kadıncağızı.

0: Dalmışım. Neyse. Bari tipi dinse de şu senin hastana bir an evvel varsak. Oldu olacak, hiç olmazsa eşi yarasak bari.
1: İnşallah bey. Bak bak, yavaşlıyor.
0: Bu iyi oldu. 3 gündür kimseyle konuşmamıştım. Burada hem ısındık hem de içimi döktüm sana. Rahatladım biraz.
1: Ben de İyice ısındım ama size. Isındım. Siz çok iyi bir insansınız doktor.
0: Ben sana aşağılık bir insanım diyorum. Sense iyi bir insansın diyorsun bana Hasan ha.
1: Doktor efendi, bir insanın kendi kusur ve kabahatlerini görmesi güzel bir başlangıçtır. Hayırlara alamettir.
0: Burada ne? Duydun mu? Duydun mu? Kurtlar yine başladı.
1: Ya.
0: Ne yapıyorsun?
1: Çakmağım. Çakmağım ıslanmış.
0: Bak Hasan ağa, duydun mu? Çok iyi. Çok yakından geldi ses.
1: Duydum doktor bey, duydum. Onun için bu çakmağın yanması lazım.
0: Saldırılarım da seni.
1: Ya. Ateş çakmak lazım.
0: Eyvah. Ne yapacağız şimdi?
1: Yetiş ya Fakih Ahmet.
0: Sana delirdin mi sen? Ne sayıklıyorsun yine?
1: Ya Fakih Ahmet. Aklım başımda. Dua ediyorum. Dua ediyorum ki şu çakmak yansın.
0: Sonumuz geldi Hasan abi. Çakmak yansa bile sonumuz geldi. Yanacağız, yakacağız. Ne yakacağız burada? Ne yapıyorsun ha? Delirdin mi? Delirdin mi? Palto yakılır mı Hasan abi? Ne yapıyorsun sen?
1: Yakmam lazım. Oldu işte.
0: Kaçıyor. Kaçıyorlar. Bak. Bak amma da çoklarmış ha. O kaçan diğerlerinin yanına gitti.
1: Doktor, etrafı bir kolaçan edelim. Çalı çırpı, içeride ne varsa toplayalım. Ateşi çoğaltalım.
0: Vay canına. Bak nasıl da gözleri parlıyor hepsinin.
1: Şurada bir kütük var. Onu alalım. Şöyle. Bu bizi bayağı idare eder.
0: Şimdi biraz ısınırız ha. Hey şunlara bak, bizi seyrediyorlar.
1: Aç kurtlar gibi bekleşmek böyle olur işte.
0: Yaklaşamazlar değil mi Hasan ağa?
1: Ateş yandığı müddetçe gelemezler. Hem bunları da Allahü Teala böyle yaratmış.
0: Peki ateş sönünce ne yapacağız?
1: Gitmeleri için dua edeceğiz.
0: Dua mı?
1: Dua. Dua müminin silahıdır.
0: Peki Hasan ağa, iyi de şu Fakih Ahmet'le Akşemseddin'in ilgisini hala kuramadım ben.
1: Şeker alın doktor.
0: Ver bakalım, ver. Hadi şimdi ya Fakih Ahmet'in ne olduğunu anlat bana. Kurt tehlikesinden kurtulduk sayılır.
1: Doğru. Akşemseddin
0: Hazretleri. Yine mi o konuya döndük?
1: Meraklanmadınız mı doktor bey?
0: Elbette meraklandım ama yine bir sürü hatamın ortaya çıkmasından korkuyorum Hasan ha.
1: Korkmayın doktor bey, korkmayın. Size hatalarınızı anlatacak değilim. Size Fakih Ahmet'in ne manaya geldiğini anlatacağım.
0: İyi.
1: Ama kaldığımız yerden devam etmemiz lazım.
0: Güzel, hadi anlat bakalım.
1: Bizans kuşatılmıştı. Akşemseddin Hazretleri bu cihada büyük oğlu ve müritleriyle katılmıştı. Sultan Mehmet Han devamlı ondan yardım istiyordu.

0: Hocam, bana bir dua öğretiniz. Fethin müesser olması için nasıl dua edeyim?
1: Padişahım, ya Fakih Ahmet diyerek Fakih Ahmet'ten himmet talep edin.
0: Ya Fakih Ahmet, şu Bizans'ta çan seslerini susturup yerine ezan sesleriyle süslemek için bana himmet et. Himmet et.
1: Talebe dediğin böyle olur. Ne zaman dara düşse, ne zaman sevinçli olsa bize

0: koşuyor. Koca sultan. İnşallah fetih sana nasip olacak. Şüphem yok ki bu işleri kuru bir cihangirlik için yapmıyorsun. Ta çocukluğundan beri bilirim seni. Hünkârım, sen ne güzel sultansın. Ne hayırlı insansın. Allah-u Teala muzaffer eylesin. Amin.
1: Hocam dalıp gittiniz. Yoksa zaferden endişeniz mi var?
0: Ben de insanım. Kusurluyum. Zaferden endişe edilirim. Sebeplere yapışıldı. Tedbirler alındı. Dualar üzerinizde. Niyetiniz hayırdır. Biiznillah zafer de yakındır.
1: İnşallah hocam, inşallah. Bize cesaret verdiniz.
0: Bu kadar asker, gazi, fete karar verdikten sonra inşallahü teala fetih nasip olur.
1: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Lakin hocam vakit ne zaman? Ne zaman fetih müyesser olur dersiniz?
0: Sabır, cesaret, azim bir araya gelince, niyet tamam olunca biiznillah belli olur. Allah.
1: Ey mübarek hocam, telaşımı bağışla.
0: Telaşlanmamak mümkün mü? Ben de aynı heyecanı duyuyorum sultanım. Lakin her şeyin bir vakti, saati vardır.
1: Tez söyle o halde. Ne zaman? Nasıl?
0: Allah. Allah. Allah.
1: Başını önüne eğdi. Bir iç çekip Allah dedi. Rengi sapsarı kesildi. Ve ellerini açarak Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Mübareğin yüzü terledi. Tövbe tövbe.
0: İş bu senenin 29 Mayıs günü seher vaktinde bizim çadırımız istikametinden kalaya hücum edile. O gün fethola, Konstantiniyye dola ezan sesiyle.
1: Şükürler olsun Rabbim, şükürler olsun. Hücum için bütün hazırlıklar tamamlansın.

0: Fatih Sultan Mehmet Han ordusunun başında gece gündüz devamlı bulunarak İstanbul önlerinde hücum için lüzumlu hazırlıklarla meşgul oluyor ve önceden hazırladığı harp planlarını birer birer tatbik ediyordu. Edirne'den yola çıkan ağır toplar da İstanbul civarına taşınmıştı. Bizans savunmasını Haric'e zincirler gererek yapıyordu. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han dünya harp tarihine altın harflerle yazılan şu planı tatbik ediyordu.
1: Paşalar, dinleyiniz. Fermanımdır. Haliç sırtlarına kızaklar yapıla ve gemilerimiz bu kızaklarda kaydırılarak Haliç'e indirile. İkinci fermanımızdır. Dinleyiniz. Topları gömün. Ateş yaptıktan sonra geç soğuyorlar. Bunların üzerine ateşten sonra zeytinyağı dökülerek soğutular. Üçüncü fermanımızdır. Dinleyiniz. Toplarla dikine ateş yapıla.
0: Böylece o zamana kadar atış yaptıktan sonra topu yağla soğutma sistemini ve dik yollu mermi sistemini dünyada ilk bulan ve tatbik eden bizzat Fatih Sultan Mehmet oluyordu. Her şey hazırdı. İstanbul'u bahar mevsiminde kuşatmıştı. Ancak bu sıralarda kötü bir haber geldi. Cenevizlilerle deniz savaşı yapan Süleyman Paşa

0: mağlup olmuş ve Bizans'a 5 geminin yardım için geldiği duyulmuştu. Sultan Akşemseddin Hazretlerinden bir name aldı.
1: Bak Ahmet Paşa, hocamız bize mektup yollamış.
2: Siz uykusuzsunuz hünkârım. Müsaade buyurursanız biz okuyalım.
3: Kafire 5 geminin yardıma geldiğine ve Süleyman Paşa'nın mağlubiyetine üzüldüğünü biliyorum. Başından beri bu fethe karşı olanlar bu haberler üzerine kuşatmanın kaldırılmasını isteyeceklerdir. Sakın bunu kabul etmeyesin. Askerin gaflete düşmemesi için tedbir alasın. Gece gündüz askerin arasında olasın. İmdi kul tedbir alır, Allahü Teala takdir eder. Hüküm Allahü Teala'nındır. Kul elinden geldiği kadar gayret göstermekte kusur etmemeli. Resulullah'ın ve ashabının sünneti budur. Bunları yazmamızın sebebi sizi sevdiğimizdendir, biline.
2: Çok güzel mektup. Ama hünkârım, kimsenin huzura çıkıp muhasarayı kaldırın diyeceğini sanmam. Efendim, gelenler var.
1: Gelsinler.
4: Hünkârım, sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Paşalara dinletemedim. Kaygılarımızı padişahımıza arz edelim dediler. Biliyorsunuz hünkârım, Süleyman Paşa Cenevizlilere mağlup oldu.
1: Halil Paşa, siz gelmeden evvel Akşemseddin Hazretlerinden gelen mektubu okuyorduk. Ahmet Paşa, o kısmı bir daha okur musunuz?
2: Başından beri bu fethe karşı olanlar bu haberler üzerine kuşatmanın kaldırılmasını isteyeceklerdir.
1: Duydun mu paşa? Şimdi gidiniz. Yarın harp meclisi toplanacak. Orada durumun muhakemesini yaparız.
2: Emredersiniz sultanım.
5: Semerkant Radyo.
6: Susun, susun. Sultanımız geliyor.
1: Selamün aleyküm.
7: Ve aleyküm selam.
6: Ve rahmetullah.
1: Cümleniz hoş geldiniz. Oturun.
8: Hoş bulduk sultanım.
1: Paşalarım, günlerdir Bizans önlerinde gece demeden, gündüz demeden cehd ederiz. İnşallah zafer müessir olur. Bundan zerre kadar şüphem yoktur. Şüphesi olan varsa, tereddüt eden varsa açık şekilde söylesin. Fitne ve fesat çıkarmaya sebep olunmasın. Allah korusun. Allah korusun, bizim hiçbir dünyalık maksadımızın olmadığını sizler de biliyorsunuzdur. Sıcak kuş tüyü yataklarda yatmasını ben de biliyorum. Allah korusun. Allah göstermesin. Dünyaya bir daha mı geleceğim ki ömrümü yatmakla, zevkü sefayla geçireyim? Hayır. Asla. Ya bu can bu uğurda Allah rızası için ölür, ya bu can Allah rızası için yaşar. Başkası yok. Allahü Teala Fetih suresinde eshab-ı kiramı kafirlere gadab ederler, harpte sert davranırlar diyerek övmektedirler. Paşalarım, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık edenlere, saldıranlara karşı sert olmak lazımdır. Bunlara karşı korkak olmak caiz değildir. Korku yok. Kaçmak Allahü Teala'nın takdirini değiştirmez. Ecel gelince Azrail aleyhisselam insanı nerede olursa olsun bulur.
9: Tövbe estağfurullah.
1: Nitekim sevgili peygamberimiz buyurdu ki, afiyet kıymetimi bilmeyen kimse için dert gibidir. Bela kadrimi bilen kimse için deva gibidir. Ey paşalar, beyler, serden geçtiler. Biliniz ve askerimize de bildiriniz ki bu fetih sizlere takdir kılınmıştır. Şimdi size emirlerim şudur. Yarın sabah kalkarak herkes kendi mevkiinde saflarını muntazama şekilde tertip etsin. Ve bu savaş düzenimiz hiç kimseye bildirilmesin.
0: Fatih Sultan Mehmet ve ordusu İstanbul surlarına doğru yoğun bir hücuma geçmişti. Top sesleri duyuluyor, fakat 50 gün geçmesine rağmen kuşatma fethe dönüşmüyor.

gün 29 Mayıs 1453'tü. Evet. Fatih Sultan Mehmet hocası Akşemseddin'i yanına davet edip gelmesini istedi.

0: Paşa, bütün dediklerimiz harfiyen yapıldığı halde saatler geçer, hala fetih mümkün olmaz. Hocam nerede? Tez yanımıza gel hele.
1: Şimdi çağırırım hünkârım.
0: Tez ol. Nerede kaldı hocam?
2: Çadırına kapanmış, kimseyi içeri koymayın diye de tembihlemiş. Bir yanlış yapmayayım diye yanına varmadım. Emrederseniz...
0: Yok, hayır. Biz yanına varırız. İçeride mi?
3: İçeride hünkârım.
0: Ne yapar?
3: Bilmem hünkârım.
0: Demek kimseyi içeri koymayın dedi.
3: Evet hünkârım.
0: Kapının aralığından baksam beni fark eder mi?
3: Belki hançerinizin ucuyla çadıra bir delik açarsanız sizi fark etmez hünkârım.
0: Ne ses çıkartmayın. Hançerin ucuyla şurada küçük bir delik açalım mı? Oldu. Allah Allah. Kuru toprak üzerinde secdeye kapanmış, başından sırığı düşmüş. Akıttığı gözyaşları ak saçı ve ak sakalında nur gibi parlıyor. Saçı sakalı da toprağa süründüğünden çamur olmuş. Fethin gerçekleşmesi için Allah-u Teala'ya yalvarıp dua ediyor. Gözyaşı döküyor. Döktüğü gözyaşları da sanki sofra kadar yer ıslatmış. Ahmet Paşa, sen burada kalıp içeriği seyretmeye devam et. Sonra bana anlatırsın.
2: Emredersiniz.
0: Allah'ım, sana şükürler olsun. Askerimiz hisara girmek üzere. Önlerindeki bu ak abalar giymiş askerler de ne?

0: Ahmet Paşa'm neler gördün anlat bakalım.
1: Hünkârım, siz gittikten sonra Akşemseddin Hazretleri ağlayarak yüzünü sakalını toprağa sürerek bir saat daha secdede kaldı.
0: Sonra ne oldu?
1: Bir an secdede hareketsiz kaldı. Vefat etti sandım. Sonra birden ayağa kalkıp "Ya Rabbi sana şükürler olsun, fethi bize nasip ettin" diye bağırıp şükür secdesi yaptı. Kafamı kaldırdığımda ordunun surlardan içeri aktığını gördüm.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah.

0: Padişah geliyor!
1: Padişah geliyor!
2: Padişah geliyor!
0: Padişah geliyor!
3: Ben padişah değilim. Ben padişah değilim. Padişah o. Sultan Mehmet o.
4: Sultan Mehmet benim. Ama yine ona gidiniz. O benim hocamdır. Bu şehrin manevi fatihi odur.
3: Sana bir yer alındığında halka nasıl muamele edileceği hususundaki dinin emrini bildiriyorum. Kimseye zulüm yapılmasın. Hiç kimse dininden dönmeye zorlanmasın.
5: Sen böyle yürürken dola sancakta, Türk'ün savaşları geliyor atla.
4: Ey Hristiyanlar, Yahudiler, herkes işine gitsin. Kimseye dokunulmayacaktır. Hiç kimse dininden dönmesi için zorlanmayacaktır. Bu böyle biline. Hocam, elhamdülillah büyük yardımlarınızla Şol Bizans'ı fetheyledik.

0: Fethin başladığı sırada "Ya Fakih Ahmet" diye dua etmemi söylemiştiniz. Fakih Ahmet kimdir ki tevazu ve niyaz eyledi? Allah-u Teala'ya tevazu etmiş olsaydım evla değil miydi?
1: O sırada Fakih Ahmet tasarruf sahibi bir evliyaydı. Allah-u Teala yardımını onun vasıtası ve onun bereketiyle göndermiştir.

0: Evet, tevazuundan bu cevabı vermişti. Akşemseddin Hazretleri Fakih Ahmet benim. O bendim dememişti. Aslında Fakih Ahmet Akşemseddin Hazretlerinin kendisiydi.
1: Güzel şeyler söylüyorsun ama bir şeyler yapmamız lazım Hasan Efendi. Ateş neredeyse sönecek. Bırak şimdi dua etmeyi. Bir şeyler yapalım. Baksana ateş sönüyor.
0: Fakih Ahmet, yapacağımızın en iyisi bu doktor bey. Siz de dua edin.
1: Doktor Ahmet. Arkadaşlarım duysa, beni görseler ne biçim gülerlerdi.
0: Evet, siz de Akşemseddin Hazretlerinin hürmetine Allah'ın bize yardım etmesi için dua edin. Ve inanın. İnanın ve dua edin.
1: Duaymış. Hem böyle yollara çıkıyorsun hem de yanına silah almıyorsun. Bak şimdi bir silahın olsaydı, gördün mü, Fatih de toplar döktürmüş.
0: Silahım dua doktor bey. Eğer burada tüfek kullanırsan çığ altında kalırsın.
1: Çığ mı?
0: Veya hadi, hadi siz de dua edin.
1: Başka çare yok. Ne diyeyim?
2: Peki.
1: Pekala.
0: İnanarak.
1: Yetiş.
0: Samimiyetle.
1: Yetiş.
0: Yüreğinizden.
1: Yetiş.
0: Yüreğinizden. İyi. İyi. Bekleyin şimdi doktor bey.
1: Evet. Gitmediler.
0: Bakın. İyi bakın.
1: Ateş tamamen söndü.
0: Ateşe değil doktor bey. Kurtlara bakın, kurtlara.
1: He? Olamaz. Olamaz, gidiyorlar.
0: Bakın. Hani bize yaklaşan o kurt var ya. Sanki bir ses duydu uzaklardan. Kaldırdı başını. Dinledi. Bakındı şöyle bir. Sonra da döndü. Gitti.
1: Diğerleri de peşinden gidiyor. Kurtulduk Hasan ağa. Kurtulduk.
0: Kurtulduk. Kurtulduk elhamdülillah.
1: Dua. Dua kurtardı bizi.
0: Allah kurtardı. Dua sayesinde.
1: Hasan ağa inanamıyorum. Ama gözlerimle gördüm. Ben dua ettim ve kurtlar gitti.
0: Dua müminin silahıdır bey.
1: Hasan ağa. Hasan efendi. İyi ki çaldın kapımı bu akşam. İyi ki takıldım senin peşine. Hadi, hadi artık çıkalım şuradan. Bir an evvel hastana gidelim de derdine derman olalım.
0: Ha? Tipi dindi. Kurtlar gitti. Şu kızağın yanına gidelim ve çıkaralım karların altından. Sonra da yola düşeriz.
1: Hadi, hadi vakit kaybetmeyelim.
0: Hadi, hadi kara kız.
1: Bak, bak kızak şurada işte, ucu görünüyor.
0: Tamam. Şimdi kara kıza koşalım.
3: Oldu.
1: Oldu işte.
0: Hadi doktor bey, atlayın. Hop.
1: İnşallah başka bir tehlikeyle karşılaşmayız.
0: Meraklanmayın, meraklanmayın. Geldik sayılır.
1: Bu gece çok şey öğrendim senden. Çok garip adamsın Hasan efendi. Kılıktan kılığa soktun beni. Bir geceye ömür sığdırdın Hasan ağa. Hayatımı değiştirdin.
0: Değişen ne ki doktor bey?
1: Hislerim, fikirlerim, her şey, her şeyim değişti. Sağ ol Hasan efendi, sağ ol.
0: Ben ne ettim ki bey? Bu da Akşemseddin Hazretlerinin himmeti.
1: Ya, Akşemseddin, evet. Beni onun rehber hayatı değiştirdi. Ne olur, ne olur anlat.

0: Akşemseddin Hazretleri artık göğünüye dönmek istiyordu. Ama Fatih Sultan Mehmed'in hocasından bir isteği daha vardı.
1: Hocam, Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden mihmandarı Resulullah olan Ebu Eyyubi Ensari'nin mübarek kabrinin İstanbul surlarına yakın bir yerde olduğunu tarih kitaplarından okudum. Yerinin bulunmasını ve bilinmesini bilhassa rica ederim.
2: İyi olur efendim. Sultanım, ben de ne zamandır hep bunu düşünürdüm. Şu karşı yakadaki tepenin eteğinde uzun zamandan beri bir nur görüyorum. İnşallah oradadır. Hadi oraya gidelim. Bu dallardan birini şu tarafa, diğerini de öteye atıyorum. Bu iki dal arası mihmandar-ı Resulullah Eyüp Sultan Hazretlerinin kabridir. Akşam oldu. Dönelim.
1: Elhamdülillah. Allahü Teala ne büyük nimetleri ihsan etti. Elhamdülillah.
3: Hadi bakalım, getirin şu fidanları. Dikkat edin, toprağıyla getirin.
4: Bütün eşraf ve ulema önünde silahtarlar bu fidanların yerini niye değiştirirler?
5: Padişah Efendimizin buyruğumuş. Bak, fidanların söküldüğü yeri dümdüz ediyorlar.
4: Akşemseddin Hazretlerini imtihanı imtihan mı ederler sultanımız?
5: Bilemeyiz. Padişahımız geldiler. Akşemseddin de yanında.
1: Hocam, Hazreti Halit'in kabrinin tayinini sizden tekrar rica ediyorum. Lütfen gidelim. Bak paşa, hocam silahtarın diktiği dalların olduğu yere bile bakmadı. Doğruca kabrin olduğu yere gidiyorum.
2: Dalların yeri değiştirilmiş. Hazreti Halid'in kabri burasıdır. Burayı kazın. Silahtara, Sultan Hazretlerinin mührünü çıkarın ve kendisine teslim edin.
1: Allahu Ekber.
2: Kabrin baş tarafından 1 metre kazılınca, bu Halid bin Zeyd'in kabridir yazılı bir taş vardır.
3: Sultanım, bakın bir taş çıktı.
2: Taşı temizleyiniz.
3: Bakın sultanım, üzerinde bu Halid bin Zeyd'in kabridir yazıyor.
1: Müjdeler olsun. İstanbul'un fethine sevindiğimden ziyade Akşemseddin'in mahiyetine bulunmaktan iftihar ediyorum. Çınarların yerini hocamızdan şüphemiz olduğundan değil, herkesin görmesi için değiştirdik. Bunu bilin. Şek ve şüphe kalmasın. Tamam mı?
3: Emrederseniz sultanım, çınar dallarını kabrinin baş ve ayak uçlarına dikeyim.
2: O dallar da senin hatıran olsun.
0: Evet, orada o çınarlar hala durur. Fatih Sultan Mehmet Han Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabri şerifi üzerine bir türbe ve Akşemseddin ile talebelerine mahsus odalarla bir de cami-i şerif bina ettirdi. Akşemseddin'den orada oturmalarını rica etti.
1: Ey hocam, sizin için Hazreti Eyüp Ensari'nin bulunduğu yere cami ve müştemilat inşa etmeyi düşündük.
2: Sultanım, bize destur verin. Göynü'ye dönmek istiyoruz.
1: Hocam, artık beni talebeliğinize kabul buyurmanızı istirham ediyorum. Göynü'ye birlikte gidelim.
2: Olmaz sultanım. Sen bizim tattığımız lezzeti tadacak olursan saltanatı bırakırsın. Devlet işlerini tam yapmazsın. Müslümanların rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri için devletin ayakta kalması şarttır. Seni talebeliğe kabul edersek düzen bozulabilir, halkımız perişan olabilir. Bunun vebali büyüktür. Allahü Teala'nın gazabına

0: maruz kalabiliriz. Bize destur verin. Hem hane halkımız yolumuzu gözler durur.
1: Destur sizin hocam.
2: Şimdi hatırlıyorum. Annemin beni çocukken götürdüğü yer orasıydı. Eyüp Sultan'ın kabriydi.
3: Demek hatırladınız. Ne güzel. Biz de menzilimize iyice yaklaştık doktor.
2: Ya, neredeyse sabah olacak. Etraf aydınlanmaya başladı. Hala gelemedik Hasan abi.
3: Geldik bey, geldik. Biz de yolumuzun sonuna geldik. Akşemseddin Hazretleri gibi.
2: Peki Akşemseddin Hazretleri Göyni'ye yerleşince ne yaptı?
3: Çocuklarını ve talebelerini yetiştirdi. Küçük oğlu daha 5 yaşındaydı. Onu düşünüyordu.
0: Ey hatun, bu küçük çocuk yetim kalır, zelil olur diye korkuyorum. Yoksa bu zahmeti çok dünyadan çoktan göçerdim.
3: Deyip mescit olarak kullandığı odaya geçer, oğulları ve müritlerini toplar, vasiyetini yapar.
0: Her işe besmele ile başla. Temiz ol. Daima iyiliği adet edin. Tembel olma. Namaza önem ver. Nimete şükür, belaya sabret. Dünyanın mutluluğuna mağrur olma. Kendini başkalarına methetme. Namahreme bakma. Harama bakmak gaflet verir. Kimsenin kalbini kırıp viran eyleme. Düşen şeyi alıp temizleyerek yersen fakirlikten kurtulursun. Edepli, mütevazı ve cömert ol. Tırnağınla dişini kurcalama. Elbiseni üzerinde dikmekten sakın. Cünüp kimseyle yemek yemek gam verir. Yalnız bir evde yatmaktan sakın. Çıplak yatmak fakirliğe sebep olur.
3: Herkesle tek tek helallaşıp veda eyledi. Yasin-i Şerif okudu, bitirdi. Sünnet üzere sağ yanına yatıp uyuverdi. Artık uyanmayacaktı. Hanımı yanına geldiğinde hali gibi sözlerinin de doğru olduğunu anlamıştı.
2: Hasan ağa, ağlıyorsun sen.
3: Dedim ya doktor, ben sulu gözlünün biriyimdir. Her şeye ağlarım. Bakmayın bana. İşte geldik. Ha? Geldik.
2: Ya sahiden hiç farkında değildim. Ya ama burası kasaba. Hani köye gidiyordu.
3: Hadi buyurun doktor bey. Hastam iyileşti şükür.
2: Ama nasıl olur Hasan ağa? Hastanı görmedik bile. Ya hasta...
3: Doktor bey, hadi inin. Sabah namazına yetişmem lazım. Daha çok işim
2: ama
3: var.
2: Ama Hasan ağa... Hey Hasan ağa! Nereye gidiyorsun? Hasan ağa! Allah Allah. Amma da tuhaf adammış be. Hasan ağa, kafamı allak bullak ettin. Hay Allah. Gitti. Gitti.

Dostum Ziya, tarih 13 Mart 1964. Sana bir mektuba başlamıştım. Ama bitirmeden bir köylünün peşine düştüm. Bütün gece karda yol aldık. Köyünde hastası varmış. Ama bir türlü köyüne gidemedik. Meğer dönüp dolaşmışız. Sabahleyin beni tekrar kasabaya bırakıp gözden kayboldu. Ama artık ben olmaktan çıkmıştım. O kar, o soğuk, o fırtına meğer benmişim. Nefsimmiş. O ihtiyar Akşemseddin Hazretleri'ni anlatarak kendimi göstermişti bana. Ilık bir sıcaklık kaplamıştı her yanımı. Buzlar çözüldü, fırtına dindi. Dostum, biliyorum hiçbir şey anlamıyorsun. Ben de anlamamıştım. O adamın arada sırada görünen doktor olduğunu öğrenene kadar. Evet, eski bir doktormuş. Hastam dediği de bendim. Bendeki hastalıkları Akşemseddin Hazretleri gibi bir gönül hekimiyle tedavi edip bıraktı. Evet dostum, elhamdülillah iyileştim. Daha önceki mektubumda tayinimi ayarlamanı isteyecektim senden. Ama o geceden sonra vazgeçtim. Ben burada, bu insanlarla kalmak istiyorum. Biraz sonra da onlardan birine yemeğe davetliyim. Oraya gideceğim. Seni de en kısa zamanda bekliyorum. Selam ederim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Çerçeve. Çerçeve.
1: Efendim, eski Roma'da bir gelenek vardı. İhanet eden devlet yöneticilerine uygulanan bir gelenek. Bu geleneğin ismi Damnatio Memoriae'ydi. Yani hafızanın silinmesi. Hafızanın silinmesi derken kastedilen şey de uygulamada şöyle işliyordu efendim. Burada ihanet eden devlet büyüğü idam ediliyordu. Daha sonra bütün halk, görevliler sahaya inip o devlet büyüğünün yaptırmış olduğu ne kadar eser varsa o eserdeki bütün izleri kazıyarak yok ediyorlardı. Bütün kitabelerdeki isimler siliniyordu. Yani aslında o kişi toplum hafızasından tamamen silinip yok edilmek isteniyordu efendim. Roma gibi varlığını kültürel üretime, varlığını işte medeniyeti inşa eden o yapılara borçlu olan bir devlet elbette gerçekten birisini yok etmenin, bir toplumu yok etmenin neyle ilgili olduğunu da tabii ki bilecekti. Efendim, biz de bugün bunun benzeri pek çok hadiseyi tarih kitaplarından okuyabiliyoruz. Yakılan, yok edilen pek çok kütüphane haberini biliyoruz mesela, öyle değil mi? Yine tarihin kendi seyri içerisinde savaşlarda, çeşitli istilalarda yok olan yerleri biliyoruz. Bir de böyle olmayan, bilinçli bir şekilde bu sürecin yürütüldüğü yerler olduğunu da yine biliyoruz. Efendim, biz toplumsal hafıza ve tarih şuuru üzerine bir okuma yaparak dünyadaki bu bilinçli yapılan hafıza silme eylemini, iz silme eylemini birazcık daha mercek altına almak istiyoruz. Çerçeveye tarih şuuru ve hafızayla geliyoruz efendim. Evet efendim, kıymetli büyüğüm, ağabeyim, hocam Davut Bayraklı ile beraberiz. Tarih şuuru ve hafıza üzerine konuşalım istiyoruz Davut abi. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarih meselesi çok önemli bir mesele, fakat bazı handikapları olduğunu düşünüyorum tarih üzerine konuşmanın. Birazdan aslında sorularımda sizi daha ziyade çekmek isteyeceğim yerler birazcık oralar olacak. Çünkü tarihi tek başına böyle anlatma gayesinde olduğunuzda, tarihi çok anlattığınızda bir tür meddah gibi görünebiliyorsunuz. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bir taraftan da bu çok ciddi bir mesele ve titizlikle ele alınması gereken de bir mesele. Çünkü buradaki yöntem aslında her şeyi belirliyor. Siz de bunu hafıza olarak işliyorsunuz en başta. Yani bu geçmişte kalmış, gitmiş, bitmiş bir mesele olmanın ötesine geçiyor. Buradan birazcık bakalım. Yani bu toplumun hafıza olması, bu hafızanın bağımsızlık meselesi olması, o vurguladığınız o meseleler, oradan ne anlamamız lazım bizim?

0: Ben genel olarak tarih meselelerini ele aldığımda, incelediğimde, yaptığım okumalarda, kendi düşünce seyrimde bunun toplumun bir hafızası olduğunu özellikle vurgu yapıyorum, özellikle söylüyordum. Çünkü tarih böyle geçip gitmiş hadiselerin kuru bir dökümü değil. Yani siz elinize bir kitap aldığınızda, işte iki kapak arasında toplanmış bir kitapta geçmiş hadiselerin kuru bir dökümünü görebilirsiniz ama bu tarihin kendisi olmuyor. Tarih aslında bir cemiyetin bugününü inşa eden ve işte yarınına yön veren canlı bir idrak ya da kolektif bir hafıza olarak görmek lazım. Bu noktada çok önemli. Biz bunu nereden anlıyoruz? Çünkü bu hafıza zayıfladığında ortaya çıkan bir zihni boşluk oluyor. İşte o zihni boşluk ortaya çıktığı zaman derhal orayı doldurmaya çalışan bir sömürgeci ya da bir daha üst kuvvetli bir hafıza, kuvvetli bir zihin görüyorsunuz. İşte sorun da zaten tam olarak burada çıkıyor. Hafızasına sahip çıkmayan, tarihine sahip çıkmayan toplumlar ya da tarihini kendi geçmişinden getirdiği o birikimi kuvvetli bir şekilde müdafaa etmeyen, öğrenmeyenler daha kuvvetli ve çekim gücü daha güçlü olan toplumların etkisi altına girerler. O yüzden
1: Peki.
0: bağımsızlık noktasında bunu söylüyoruz. Yani tarihe sahip olmak, belli bir tarih şuurunun, belli bir tarih bilincinin kişide var olması demek aslında o kişinin bağımsız olması demektir. Dışarıdaki sömürgeci güç anlamında bağımsız olması demektir. Onların etkisinde kalmamak için bu önemli bir şey. Yani bunu hatta bir motto gibi söyleyecek olursak, hafızası olan toplumlar, hafızası olmayan toplumlara tahakküm eder. Onlar üzerinde hüküm koyarlar, hüküm sürerler. O yüzden bizim hafızamız olmalı, bizim bir tarihimiz olmalı ve biz bu tarihi çok iyi bilmeliyiz. Ve bunu kendi dilimizde, kendi kültürümüzde, kendi geleneklerimizden, kadim değerlerimizden getirdiğimiz ölçülerle değerlendirmeliyiz ki oradaki ünsiyet tam sağlansın. Bu noktada önemli.
1: Şimdi burada tabii birkaç meseleyi bence aşmamız lazım. Bunlardan birincisi aklıma geldiği şekliyle söylüyorum. Bu bütün toplumlar için geçerli bir şey mi? Yani diyelim ki Afrika'da bir yerel kabile var. Bu kabile içinde mi aynı şeyi söyleyeceğiz? Bu tarihin güçlü olması, o hafızaya tutunmak, onun şuurunda olmak, bununla ilgili bir okuma yapacak mıyız? Bu bir. İkincisi, yani tarihi böyle çok şuurlu bir şekilde yazıldığını ya da geçmişte her şeyin çok şuurlu olduğu gibi bir varsayım aslında burada ortaya çıkıyor mu? Yani böyle mi demek istiyoruz? Yoksa burada demek istediğimiz şey şu mu? Hatasıyla, efendime söyleyeyim, sevabıyla olan olmuştur ama senindir o olan şeyler ve sen tüm bunlara sahip çıkmalısın. Çünkü tecrübe edilen her şey, senin atalarının, senin büyüklerinin tecrübe etmiş olduğu her şey senin bizzat mülkündür. Bir üçüncü mesele de bugünden bakarak aslında bir önceki soruyu sormuş oldum. Yani bugünkü topluma baktığınız zaman bugün işte yarınların dünü, yani tarihi olacak. Topluma baktığınız zaman böyle bir birliktelik, bir şuur, bir kimlik parıldaması, yarınlara aktarılacak bir şey çok böyle sezilemiyor sanki. Yani tarih dediğimiz şey hep böyle belli bir dönem öncesi olarak mı algılanacak? Ta en köklere kadar mı gidilecek? Aslında temel bu soruları bence cevaplayabilirsek abi, neden bahsettiğimizi daha iyi anlamış oluruz.
0: Şimdi şöyle tabii, üç soru sordun. Üçünü de bir anda hafızamda tutmam benim açımdan pek olası değil.
1: Ondan
0: İlkinden başlayayım.
1: İlkinden
0: başlayayım, aklımda kalandan. Daha doğrusu sen sorduğunda yani bir yerli kabile için de mi bu böyle olacak gibisinden. Birincisi, İbni Haldun'a atfedilen bir söz var. Her ne kadar onun söylenmediği de iddia edilse, coğrafya kaderdir diye bir cümlesi olduğu söylenir İbni Haldun'un. Şimdi bu açıdan bakarsak her coğrafyanın bir hafızası var. Doğal olarak her coğrafyanın bir kaderi de var. O kader size nasıl bir rol biçmişse aslında onun üzerinden konuşmak gerekiyor. Yani bugün eğer siz Papua Yeni Gine'de ya da Gine Afrikası'nda doğsaydınız, o coğrafyanın getirdiği şartlar size bir takım sorumluluklar yükleyecekti. Ama Anadolu coğrafyasındaysanız ya da işte Balkanlarda ya da Avrupa'nın göbeğindeyseniz doğal olarak sorumluluk da değişiyor. Yani coğrafyanın size yükleyeceği yük de artıyor ve değişiyor.

0: O yüzden tabii ki bir Afrika'daki insan tarihi düşündüğü zaman kendi tarihini, kendi kişisel gelişimini, kendi o kümülatif hafızayı değerlendirdiğinde belki de bizdeki kadar çıkmayacak. O yüzden burada coğrafya önemli.
1: Ama burada şeye mi bağlıyoruz abi? Hani o sömürü daha güçlü olanlara karşı dirençli olmak için Afrika'daki bir yerel kabilenin de o tarihe ihtiyacı varı mı söylüyorsun?
0: Tabii yani şimdi sömürgeciyle karşılaştığı zaman sömürgeci ona ne yapıyor? Kendi diliyle, kendi mantığıyla, dünyaya bakış açısıyla sömürgeci onu tanımlamaya, isimlendirmeye çalışıyor. Daha doğrusu bunu direkt yapıyor. Oradaki insanlar bu tanımlamaya, bu isimlendirmeye karşı ama derin olmayan, her neyse yani o kümülatif hafıza dediğimiz o canlı idrakten çıkardığı birikimi, bilgiyi muhafaza ederse, korursa kendi köklerindeki değerleri muhafaza etmiş olur. Bu onun sömürgeleştirilmesinde, onun başkalaştırılmasında engel olur. Mesela buradaki örnekler nelerdir? Tarihe dönüp baktığımız zaman Hristiyan olmayan birçok toplumun belli bir zaman içerisinde 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl sonra Hristiyanlık inancına eklendiğini görüyoruz. Mesela Macarları ya da işte Bulgarları köken olarak Orta Asya kavimleri, Turani kavimler Türk oldukları halde belli bir zaman sonra önce dil kaybı, arkasından dilden sonra kültür erozyonu neticesinde farklı bir inanca bürünmüşler. Eğer onlar zamanında kendi dillerini ve kendi kültürlerini, tarihi hafızalarını, o kümülatif hafızayı muhafaza etselerdi, mesela böyle bir kayıp yaşamayacaklardı. Şimdi mesela Hegel'in tarih anlayışı var. Hegel tarih anlayışında ne anlatıyor? Yani kabaca söyleyecek olursak, neticede tarih felsefesi ya da tarih dersi yapmıyoruz burada. Kabaca şöyle bir örnekle anlatayım. Hegel tarihi bir nehre benzetiyor. Diyor ki su bir yerden başlıyor, bu nehir bir yerden başlıyor, bir yere akıyor. Yani bir başlangıç noktası var ve gittiği bir nokta var. Bu iki nokta arasında akıyor. İlerlemeci bir tarih anlayışı var. Hegel böyle anlatıyor. Doğal olarak diyor ki insan diyor, ilk başladığı noktada diyor, yeterli bilgisi yoktu, yeterli birikim yoktu, yeterli gelişememişti. Yani kendi gelişimini, zihinsel, akli gelişimini sağlayamamıştı. Bunları söylerken Yeni Ahit'le çatışmamaya da dikkat ediyor. Yani kendi kurduğu o tarih metodolojisini Hristiyanlık temeli üzerine, Hristiyanlığın biraz daha felsefi söylemlerle, tarih felsefesi söylemiyle barıştırarak söylemeye çalışıyordu. Peki biz nasıl bakıyoruz? Birincisi, insan belli bir tekamül üzerinde olabilir. Bu düşünce fikri bir tekamüldür. İnsanın biyolojik olarak tekamülü, yani evrim diye bir şeye inanmıyoruz. O zaman siz tarihi başlattığınız noktada ne diyorsunuz? Bu şekilde bir noktadan başlayıp bir noktada gitmek değil de İbni Haldun'un mukaddimede bahsettiği bir döngüsel tarih anlayışı vardır. Medeniyetler, toplumlar insanlar gibidir. Bir fert gibidir. İnsan doğar. Emekleme dönemi, çocukluk dönemi vardır. Sonra gençlik, güçlü, kuvvetli olduğu dönem. Orta yaş dönemi. Finalde de yaşlılık, ihtiyarlık ve ölüm.
1: Medeniyetler için söylüyorum.
0: Evet, medeniyetlerde aynı diyor, insan gibidir. Medeniyet böyledir. Tarih de bu çizgidedir zaten diyor. Doğarlar, büyürler, yaşarlar, ölürler. Sonra bu diyor tekrar eder. Bu arada da ahlakı temele koyar. Bir Müslüman münevver olarak düşündüğü için der ki bu toplum peki ne zaman çöküyor, bu devletler ya da medeniyetler? İşte ahlakı emaneti ehline vermediğinde, ahlaki değerleri ve ahlaki özellikleri kaybettiğinde toplumsal yozlaşma başlar. Birey yozlaşır, bireyin yozlaşması toplumsal yozlaşmaya dönüşür. Toplumsal yozlaşma da çoğaldığında, giderek arttığında artık o medeniyeti ayakta tutan sütunları çökertmeye başlar. Ve neticede çöker diyor. Ama bu çöküş gerçekleştikten sonra tarih döngüseldir. Bir başka medeniyet, oradan yeni bir medeniyet çıkar ya da o medeniyetin devam ettirecek başka bir toplum çıkar. Onlar da başlarlar, yaşarlar, doğarlar, büyürler. Onlar da ölürler. Şimdi Hegel'in anlattığı böyle bir tarih metodu var. İbni Haldun'un bahsettiği böyle bir tarih metodu var. Ki Aşık Paşazade'de biz buna yakın şeyler görüyoruz. Şimdi bizim tarihe nereden baktığımıza bağlı. Biz mesela ilk şehirleri ya da ilk medeniyeti kuranların peygamberler olduğunu biliyoruz. Her peygamberin bir mesleği olduğunu biliyoruz. Onlar o meslekle birlikte hayatın bizzat içindeler. Hayatın içindeler ve bir hafıza biriktiriyorlar. Kendilerinden önceki resullere de gelen, peygamberlere gelen vahiyle birlikte yenisini topluma naklediyor. Yani önceki hafızayı da veriyor. Çünkü toplumda senin dediğin gibi bir defansla karşılaşıyor. Diyorlar ki biz atalarımızı bu din üzere bulduk. Kesinlikle kabul etmiyor peygamberler. Ne diyorlar? Hayır, atalarınız bu din üzerinde değildi. Yani onlar yanlışa inanıyordu. Onlara doğrusu gelmişti ve doğrusu

Şuydu diyor. Zaten Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda en çok neyi görüyoruz? Kıssalar anlatıyor. Önceki geçmiş toplumların, geçmiş kavimlerin tebliğ, onlara yapılmış tebliğler anlatılıyor. Onların yaşadıkları süreç anlatılıyor. Ve deniliyor ki

0: şekilde incelemem lazım. Çünkü Allahu Teala da kullarını uyarıyor. Onların başlarına neler geldiğini gördünüz mü? Burada işte hafıza var, tarihsel bir birikim var. Bunu görmemiz gerekiyor, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Oradan çıkaracak sonuçlarla hem bugünü kurtarmak hem yarını inşa etmemiz gerekiyor. Yani ya bugünü kurtaracaksak, bugün doğru bir yerde durabileceksek, yarın da inşa edeceksek bu geçmişin yani dünün doğru okunması, doğru analiz edilmesiyle gerçekleşecek bir şey.
1: Yani tek düze bir şeyden aslında bahsetmiyoruz tarihimiz dediğimizde. Evet. Yani bizim bakışımız öyle.
0: Tabii.
1: Hatalarımızla, sevaplarımızla birlikte bakıyoruz.
0: Hatta burada hatalar daha önemli belki de tarih okumalarında. Niye? Çünkü bazen zaferlerin parıltısı insanların gözlerini kamaştırır. Ve belki de en büyük zaferleri kazandığımız dilim, en güçsüz olduğumuz dilim olabilir. Çünkü kriz anları, kaos anları insanlara ve toplumlara hep yeni şeyler öğretir. Siz en büyük mağlubiyeti aldığınız, tattığınız anda bu bir nevi manevi bir tokada benzer. İnsan şöyle bir sendeleyip kendine gelir. Hani ne oluyoruz, ne oldu? Çünkü devletlerin geçmişe dönüp baktığımız zaman yaşadıkları en büyük problemler savaş kayıplarında sahada, meydanda, savaş alanına çıktığındaki savaşı kaybetmesi aslında o meydandan öncesinde belli oluyordu. Çünkü o meydana, savaş meydanına gelip savaşacak askerler öncesinde liyakatli bir şekilde orduda yer aldıysa, işlerinin ehliyse, onları seçen devlet yöneticileri işlerini hakkıyla yaptılarsa, kendi ortaya koydukları ilkelerden uzaklaşmadılarsa, ahlaki değerlere sıkı sıkıya bağlı kaldılarsa, böyle yaşadılarsa zaten onlar savaşı kazanmıştır. O meydana gelmeden zaten kazanarak geliyorlar. Ama siz geride bunları kaybederek o meydana gelirseniz o meydanda kazanma şansınız zaten yok. Ahlaki olarak yozlaşırsanız, birbiri arasındaki insanların sevgi, saygı, birbirlerine kıymet, değer vermeleri Kur'an ya da sünnet-i seniyeden uzağa düşmüşse orada işte sevgi, birlik kalmaz. Savaş gibi insanın sınandığı en zor imtihan ölümdür. Böyle bir anda o savaşı kazanma ihtimaliniz ortadan kalkar. O yüzden bizim en çok belki de dikkat etmemiz gereken, en çok ders çıkaracağımız şey aslında bu mağlubiyetlerdir. Neden yenildik? O savaş ortamında o alana gidene kadar, ordu düzenini alıp yerleşene kadar biz neleri yanlış yaptık? Geriye dönüp bunlara baktığımızda, bunları öğrendiğimizde kendi ilkelerimizden, bizi biz yapan değerlerimizden ne kadar uzaklaştığımızı görebilirsek, işte bir sonraki hamle, bir sonraki meydan, bir sonraki alan bizim için çok daha kolay bir hale gelebilir. Yani geçilmesi, aşılması çok daha kolay bir engel durumuna inebilir. O yüzden dediğim gibi oraya gidene kadar yaptıklarımız çok önemli. Bu nefis muhasebesi bizde çok önemli. Kaldı ki bizim zaten ordu geleneğimize baktığınız zaman özellikle Derviş Han'ın tasavvuf kültüründen gelen bir şey bu. Derviş Han'ın ordu içerisinde etkili olduğunu görüyoruz. Yani orada savaşan askerlerin birçoğu bir ocağa bağlı zaten. Tasavvufi bir gelenekten geliyorlar. Doğal olarak barış ortamında o nefis muhasebesini yapan, ahlaki ilkelerle kendisini yetiştiren, yaşayan bir insanın savaş meydanında savaş hukuku neyi gerektiriyorsa, İslami hususlarda, ölçülerde onları yerine getirmesi zaten kaçınılmaz bir şeydir. Doğal olarak siz savaşta bile böyle ahlaki davrandığınızda, ahlaki bir şekilde yaşadığınızda mutlaka kazanırsınız. Ama dediğim gibi bunların hepsinin bakış açısı biraz daha öncesinde ve biraz daha sonrasında olması gerekiyor. Bunları öncesinde ve sonrasında yapacaksınız. Bu analizlerin, bu tahlillerin yapılması bu anlamda çok önemli. O yüzden bizim için yani şöyle diyeyim.
1: Bu aslında tarih okumasıyla ilgili mesela bir aslında penceresini söylediniz. Ama şunu da söylersiniz. İlle de bir kriz, toplumsal kriz, tarihin akışını bozacak bir kriz. Kendi tarihimiz açısından söyleyelim. Yani Müslümanların erken dönemden itibaren birbirleri arasındaki mücadeleler, fitne ortamları, bunlarla ilgili meselelerde ille de bir yanlışa değil ama başka bir takım okumalara da yine kapı aralıyoruz. Yani çok iyi bir toplum olabilirsiniz. Çok dikkat eden, çok saygı duyulası bir toplum olabilirsiniz. Değerler anlamında, amel anlamında ama bir oradaki işte başka şeyler öğretiyor orada da bize. Yani fitnenin nasıl çıktığı, o toplum birliğinin sadece amelle, sadece bireysel ahlakla ya da sadece işte o dinin yaşamıyla

0: yaşamasıyla ilgili olmadığını, efendim işte haber alışverişinin, bilgi alışverişinin, bilginin yönetilmesinin, insanların yönetilmesinin, işte toplumların birbiriyle karışmasının, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek arızaların da yine okumasını biz tarihimize bakarak yapıyoruz aslında.
1: Tabii bu şeye benzer. Yani bir insan ne kadar sağlıklı olursa olsun mutlaka arada hastalanıyor, zayıf, evet, düşüyor. Evet. Her şeyi dört dörtlük yaptığı halde ilacını kullanıyor, kendisine dikkat ediyor. Yine de düşüyor. Bu artık kaderi ilahi diyeceğiz buna herhalde. Yani siz her şeyi dört dörtlük de yapsanız bazen her şey dört dörtlük olduğu halde yolunda gitmeyebilir. Bunun da hikmetleri vardır. Bazen daha ileriye atlamak için bir iki adım geriye gelmek gerekebilir. O yüzden bizim Anadolu kültüründe, Anadolu irfanında güzel bir söz vardır. Biz zaferle değil, seferle yükümlüyüz. Yani siz sefere çıkarsınız. Seferin sonucunda Allah eğer sizin için hayırlı olan galibiyetse size galibiyeti verir. Mağlubiyetse mağlubiyeti verir. O yüzden bazı şerlerin altında hayır, bazı hayırların altında şer çıkabiliyor ve biz bunları bilmiyoruz. Burada işte orada teslim olmak lazım, tevekkül etmek lazım. Yani elden geleni yapmak lazım. Bu bir. İkincisi, tamam biz çalışıyoruz ama kötülüğe çalışanlar da var. Evet. Bunu sadece İslam toplumunun kendi için demiyorum. Siz kendi içinizde iyi çalışıyorsunuz ama dışarıda farklı bir dünya, farklı medeniyetler var. Onlar da kötü için çalışıyorlar. Evet, bizim işte burada zaten dediğim gibi mesela başta hani Hegel'den örnek verdik. Mesela burada Collingwood ya da Vico'dan da örnek verebilirdik. Yani işte bir Alman tarih ekolü var, İngiliz tarih ekolü var, Annales okulu var. Farklı farklı tarih ekolleri var. Buradaki mantık ne? Şimdi her toplum, her medeniyet bir şeyler yaşıyor. Yaşadığı şeylere de dönüp baktığında ya da bunlara vakayını ister kaleme aldığında herkes kendi içinden geldiği toplumun değerleriyle, yani nasıl biliyorsan, nasıl düşünüyorsan öyle yazarsın. Evet. Nasıl yazarsan öyle düşünürsün. Herkes kendine göre yazıyor, çiziyor. Biz İbni Haldun'u biraz da o yüzden örnek verdim. İleride belki ondan da bahsederiz belki. Yani Aşık Paşazade'nin mesela tarih anlayışı, kayda geçirmesi falan var. Biz kendi içimizden getirdiğimiz bilgilerle, birikimlerle ya da mantığımızla yazıyoruz. Batı kendi içinden, kendi ruhuna, kendi metinlerine uygun. Bir de medeniyetlere medeniyet yapan metinler vardır. Mesela bu bizde, yani Kur'an-ı Kerim'in dışında bizde işte hadis-i şerifler ve tasavvuf büyüklerinin, ulemanın yazdığı metinler bizde çok önemlidir. Niye? Çünkü medeniyeti kuran bu metinler. Bunlar kurucu metinler. Aynısı Batı'da da var. Batı'da kendi kurucu metinlerine bakarak, oradan yola çıkarak bir tarih anlayışı çıkarıyor. Yani diyor ki geçmişe bakıyor, bunu nasıl okumalıyım, nasıl yorumlamalıyım. Yani bir usul geliştiriyor. Hatta batılı jargonla söyleyecek olursak hani metodoloji geliştiriyor. Adam kendi metodolojisini ortaya koyuyor.
0: Ama orada bir şey de var Davut abi, değil mi? Mesela bizde siz söylerken zihnimde canlanan tablo şu. Şimdi batılılar neticede geldiler ve işte modern dönemle birlikte bir yeni bir dünya kurdular. Ve bugün aslında hala o dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Bu bize ait olan bir dünya değil baktığımız zaman. Şimdi orada ne var? O modern insan, modernitenin getirdiği insan anlayışı, dünya anlayışı, toplum anlayışı, onlar tarihi okurken bir şekilde sanki ideal olan oraya gelmekti ve tarih aka aka, aka oraya gelmiş oldu gibi bir bakış açıları var. Evet. Ve bunu sağlamak için de sanki aslında tarihle oynuyorlar.
1: Şöyle Hegelci mantıkla düşünecek olursak, evet, bu nehir bir yerden akmaya başladı. Bu nehrin aktığı bir yer var. Onlar bunu bir yere götürmeye çalışıyorlar. Yine içerisine girdiğiniz zaman transhumanizm, posthumanizm anlayışı içerisinde insanın tanrılaşma süreci diye adlandırdıkları şey. Buraya gitmek için ne yapıyorlar? Tarihe müdahale ediyorlar. Tarihi kendi akışından, kendi doğal yatağından kaydırıp istedikleri o suni, yapay yatağa çekmeye çalışıyorlar. Ama buna karşı çıkanlar da var. Yani Batı'da bir tane tarih ekolü yok ki. Mesela Annales okuluna baktığınız zaman onun ayrı bir tarih anlayışı var. Mesela Marksist tarihçilere baktığınız zaman kesinlikle Marksist tarihçiler Batı'daki, özellikle mesela ben Fransa'dakilere biraz bakmıştım. Onlar mesela Batı'daki tarih anlayışını, tarihi okuma biçimlerini eleştiriyorlar. Ya da mesela İspanya'ya gidiyorsunuz. Ortega y Gasset var. Mesela tarih anlayışı bize yakın. Mesela ben gazete okurken, evet, bir de gazete okurken şöyle bir şey oluyordu. Sanki İbni Haldun'un mukaddimesini okuyormuşsunuz. Ya daha doğrusu oradaki tarih mantığını okuyormuş gibi Endülüs hissediyorsunuz. İşte. Çünkü o da orada bir takım elitlerden bahsediyor ama bahsettiği elit böyle hani elitizm anlamında değil. Topluma yön veren.

0: toplumun önderi olan insanlardan bahsediyor. Bunun aynısını nerede görüyorsunuz? Sezai Karakoç'un yazılarında görüyorsunuz. Sezai Karakoç şaire bir takım görevler verirken toplumu yönlendiren, kriz anlarında toplumu işte bir uçuruma doğru gidiyorsa oradan çekip çeviren kişilere benzetir. Şairlerin asıl görevi budur der. Şairlerin ve düşünce adamlarının. Sezai Karakoç bu şekilde anlatır. Hatta bunun Pergünt üçgeni vardır onun sistemleştirdiği. Pergünt üçgeniyle anlatır. Bunu Ortega y Gasset'te de görürsünüz. O da buna benzer şey söylüyor. Fransa'daki dediğim gibi Marksist ekole baktığınız zaman bu modernitenin, kapitalist anlayışın ortaya koyduğu tarih anlayışından memnun değillerdir.
1: Ama şöyle yine onlar için bile bence Davut abi, Batı'da herkes şu anki durumu, yani o modernizmin durumunu ana sabiti olarak kabul ediyor. Bunun antitezine hani şuradan bakarsak, biz kaynağı asr-ı saadet olarak görüyoruz. Orası bizim için kaynak, orası bizim için referans. Dönüp dönüp oraya bakıyoruz değil mi? Bugünkü yaptığımız her şeyi anlamlandırmak için de oraya bakıyoruz. Tarih konusunda da böyle, hayat
0: çünkü
1: konusunda da böyle.
0: Vahiy orada başladı.
1: Evet.
0: Evet. Kıyamete kadar evet. Ki vahiy orada geldi.
1: Bunlar da şöyle yapıyorlar. Asıl olan burası. Buraya geldik. İşte şuradan geldik. Buradan geldik. Buradan geldik. Marksistler diyor ki sizin bütün bu hikayenizde sizi buraya getiren şey, işte efendim önce işte derebeylikler, ondan sonra işte oradaki daha sonra işte o merkezi krallıklar, sonra işte o devrimler vesaire, Batı tarihini okurken öyle okuyor. Hepsinin temelinde ne vardı diyor? Ekonomi vardı diyor.
0: Tabii.
1: Durduk yere demek. Niye diyor merkezi krallık oldu? Burjuvazi nasıl ortaya çıktı? İşte ticaret de ortaya çıktı. Adı üstünde burjuva diyoruz. Burçların altında filan. Onlar da aslında buraya nasıl gelindiğine hep bir cevap veriyor. Yani oradaki olan şeyleri hep şey yapıyorlar. Böyle nasıl diyeyim? Buraya bağlanacak şekilde okumayı seçiyorlar. Yani burada duruyorlar.
0: Çünkü şöyle.
1: Burada bir şey söyleyeyim. Mesela Marksistleri tarih anlayışında eleştireceğimiz nokta neresi biliyor musun? Bunlar Asya tipi üretim tarzı diye bir tarz konuşurlar. Ve bizi o tarz içerisinde alırlar. Bizim tarihimizi Batı'dan ayrıştırırlar. Onlarda da ikili tarih tezi hakimdir. Ve mesela Osmanlı medeniyetinin çok yüksek olması ya da işte hani o Selçuklu öncesi İslam medeniyetinin bir bütün olarak çok yüksek olmasını bir tür tarihi anomali olarak kabul ederler. Yani bu normal değil derler. Bunlar ekstrem durumlar derler. Böyle açıklarlar.
0: Anlayamadığını, anlamlandıramadığını evet. Anomali görür. Bu evet. Klasik Batı kafasıdır. Evet. Aslında bunun Marksizmle çok ilgisi yok. Ya yani şey evet. Daha doğrusu şu anomali tespitinin. Evet. Marksizm anomali tespiti yapıyor. Niye? Çünkü Batı kafası budur. Çünkü ona göre determinist bir mantık vardır. Yani aynı sonuçlar ya aynı meseleler aynı sonuçları doğurur.
1: Evet.
0: Bir determinist kafası var. Ama orada determinizm işlemiyorsa diyor ki ya bu niye böyle? Onu anlayamıyor. Diyor ki ya bu bir anomali diyor. Ama benim burada mesela Marksizm'de örnek verirken, onların tarihe bakış açısını örnek verirken, mesela Marx işin merkezine emeği koyuyor, insan emeğini, sömürüyü koyuyor. Onların bu düşüncesinden bahsederken aslında kapitalist anlayışın üzerinden yapılmış eleştiriler var diye söylemeye
1: evet,
0: çalıştım.
1: Evet,
0: yoksa
1: evet, evet.
0: Tabii ki Marksist anlayışın tarih bakışı aslında Hegel'den alırlar.
1: Evet.
0: Hegel'in diyalektiğini alırlar, çevirirler. Tarih diyalektiğini alırlar. Kendi Marksist teorilerini uydururlar. Niye? Çünkü merkezde bir düşünce var. O düşünceden hareket ederler. Bu dediğim gibi bugün Roma tarihini okuduğunuzda da onların da merkezinde başlıyor yine bir düşünce vardır. Oradan biz asr-ı saadete döneriz. Oradan hareket ederiz. Niye? Çünkü yeryüzüne gelecek son vahiy asr-ı saadette gelmiştir. Hazreti Peygamber gelmiştir. İnsanlığın zirvesi. Kur'an-ı Kerim gelmiştir. Vahyin zirvesi. Doğal olarak siz o merkezi kaybedemezsiniz. O merkeze bakıp her problemi o merkezde çözeceksiniz. Bizim devamlı oraya dönme nedenimiz bu zaten. Aslında evet. Bu dönmeden kastım da şey bu. İlmi olarak hani bilimsel olarak
1: tabii, tabii.
0: Araştırma yapıyorsun dönüp oraya bakıyorsun.
1: Tabii.
0: Bu bakış normal.
1: Evet.
0: Onlar da dönüp bakıyorlar. Nereye bakıyor? Marksistler emeğe, sömürü düzenine, feodaliteye dönüp bakıyor. Diyor ki şu dönemde bunlar vardı bu yüzden çıktı. Ya da dediğim gibi Hegel kendisi bir yere koyuyor. Hı-hı. O koyduğu yerden itibaren diyor ki demek ki diyor tarih buradan başladı. Buraya devam ediyor gidiyor. İnsan evrimleşiyor. Bu tabii Darwinist bir evrim değil. Yani

0: İnsan zamanla gelişiyor, geliştikçe tarih anlayışı da gelişecek deniliyor. Bugün gelinen noktada artık oranın çok ötesine geçtiler.
1: Peki bu bölüme noktayı koyalım. Dönüşte hem tarih yazımıyla ilgili hem de müfredatla ilgili yeni güncel gelişmeler var. Onlarla başlayarak birazcık daha bu tarihi kaynaklarla ilgili konuşmaya devam edelim efendim.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Efendim, çerçevede tarih, şuuru ve hafıza üzerine kıymetli ağabeyim Davut Bayraklı ile birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Aslında ilk bölümde tarihle ilgili, tarih yaklaşımlarıyla ilgili aslında sağlam bir okuma oldu. Özet bir şekilde de olsa. Bunu ileriki programlarda birazcık daha açmak istiyorum açıkçası Davut abi. Bir tarih yaklaşımı.

0: tarih yöntemleri, işte tarihçiler üzerinden, ekoller üzerinden.
1: Tabii, usul konuşmakla evet. fayda var aslında. Biz çok nasıl bakıyoruz, onlar nasıl bakıyor?
0: Tabii, yani yoksa işte bu tarih bir nedir? Bir hikayeler toplamı mıdır? Yani yoksa işte bir ideolojik bir aktarım aracı mıdır? Yani bunun nerede hangisidir ya da bunu doğru okumak için o
1: hem o tarafı faydası var hem de şu insanların zihninde netleşir aslında. Yani neden aynı hadiseyi, aynı olayı, aynı belgelerle bu böyle diyor, bu böyle diyor. Bu aslında işin metodoloji dediğimiz usul kısmında yatıyor. Yani meseleye tamam aynı olay, aynı belgeler, aynı mesele. Ama nereden bakıyorsun?
0: İşte şimdi Wittgenstein'in Maşası diye bir kitap var abi. Orada Wittgenstein'la bir başka bir neydi? Popper mı? Kimdi? Bir başka bir bilim adamı arasında geçen bir mesele var. Bir sınıfta geçiyor. Orada bir maşa hadisesi var, tamam mı? Yani maşayla bir şey oluyor. Yani o hani ne denir? Ocak.
1: Ateşi karıştırma.
0: Orada maşayı oraya sertçe mi bırakıyor? Alıyor fırlatıyor mu? 40 tane efsane var. Bahsi geçen isimler işte iki meşhur hoca, batılı hoca ve bir de o sınıfta da kaç şahit var. Ama bir türlü hadise doğru nakledilmiyor. Bunun üzerine kitap yazılmış belgeselci mantıkta. Aynı yerde olsa bile insanlar rivayetleri de değişebiliyor. Bunlar kasıtlı olarak değişenler var. İşte diyelim ki birisi Wittgenstein'a gıcık olduğu için başka bir hikaye anlatıyor. Birisi Wittgensteincu olduğu için başka bir hikaye anlatıyor vesaire. Onun peşine düşmüş bir kitap vardı. O geldi aklıma. Bu tarihle ilgili mesele de biraz böyle oluyor değil mi? Tarih yazıcılığında.
1: Tabii. Hatta bunun meşhur anlatımları, rivayetleri de vardır. Ben Mehmet Niyazi Hoca'dan dinlemiştim. O da aynı dönemde yaşayan insanlar için yani kendi iki tane arkadaşına soruyor. Rahmetli Turgut Özal'ı soruyor. Ve üçünün yaşları hemen hemen aynı. Birlikte yaşamışlar. Bak diyor bunu diyor şu anda diyor yaşarken diyor 90'lı yılların sonlarıydı. 2000'lerin başları. Şu anda diyor böyle konuşuyoruz. 100 sene sonra nasıl olacak bu iş peki diyor. Yani 100 sene sonra aynı mesele nasıl konuşulacak? Yine bir başka Collingwood muydu? Yine bir tarihçinin böyle bir şeyi vardı. Bir tarih kitabı yazarken sokağa çıkıyor. Bir kavgayı insanların nasıl naklettiğini görünce yazmaktan vazgeçiyor. Çünkü gördüğü şey kendi de şahit oluyor ama bakıyor ki sağ taraftakilerle sol taraftakilerin anlatması nakli birbirinden çok farklı. O yüzden Will Durant'ın bir cümlesi var ya işte yani tarihin %99'u peşin hükümler, ön yargılar, %1'i de tahminlerdir diyor Will Durant. Ki İngiliz tarih ekolünün öncülerindendir. Yani iyi bir tarihçidir ve fikir namusu olan bir tarihçidir. Arnold Toynbee gibi değildir Will Durant. Zaten bunu o belki o tarafsızlığı üzerinden de böyle bir şey söylüyor. Yani çok da fazla anlam yüklemeyine getiriyor. Bunun %99'u ön yargı. Belli bir peşin hüküm var. Kalan %1 de diyor tahminler. Ama bu nedense bizim
0: tarafa... Çok korkutucu bir şey değil mi?
1: Tabii.
0: Bu bizim için de geçerli değil mi peki?
1: Bizim için de geçerli. Şöyle daha doğrusu. Şimdi rahmetli Cemil Meriç'in bir cümlesi var. Şey diyor. Yani tarihte tarafsızlık namussuzluktur diyor. Yani sizin bir tarafınız olacak. Siz bir taraftasınız. Biz hakkın, hakikatin, adaletin tarafındayız değil mi? Diyelim hakkın, hakikatin tarafındayız. Evet. Biz hata da yapsak hakkaniyet gereği, hak gereği onu kayda alırken düzgün bir şekilde kayda alıyoruz. Ama Batı böyle yapmıyor. Oryantalizmi belki çözdüğümüzde, oksidentalizmle oryantalizmi karşılıklı okuduğumuzda, özellikle oryantalizm üzerinde derinleştiğimizde aslında Batı'nın tarihi nasıl algıladığını, nasıl ideolojik bir araca, bir aygıta, Althusser'in deyimiyle. Yine bak Marksist teorisyenlere kayıyoruz ama yani Althusser Marksist bir teorisyen. O yine devletin yani şeylerin o
0: ideolojik aygıtlardan
1: bir tanesini bunlardan sayıyor. Hakikaten de öyle. Artık tarih bir yerden sonra ideolojik bir aygıta dönüşüyor. Neden? Çünkü sizin bir elinizin altında bir kitle var, insanlar var, bir kalabalık var. Batı mantalitesiyle baktığınız zaman yığın olarak görüyor. Kalabalık olarak görüyor. Bu kalabalığı, bu kitleyi bir yere doğru yönlendirmek istiyorsunuz. Bunu yönlendirmek için iki tane argüman kullanmanız gerekiyor. Bu toplumu ya inançlarıyla, dini duygularıyla yönlendirme yapacaksınız ya da tarihsel gelenekleriyle yönlendirme yapacaksınız. Mesela Almanya'da Naziler, Hitler daha çok tarihi kullandı. Hitler'in söylemlerine, konuşmalarına bakın. Mein Kampf'ta bile yani Kavgam kitabında bile baktığınız zaman Almanlara dönüp geçmişten bahsediyor. Ya da o gün yaşadığı sıkıntıların Alman olmalarının

0: kaynaklandığını söylüyor. Ve orada bir üst insan modeli ortaya koyuyor. Aslında Nietzsche'nin anlattıklarını biraz daha deforme edip kendine göre uydurup, kendine göre benzetip ortaya farklı bir model koyuyor ve insanları bir tarih anlayışı üzerinden farklı bir yere hazırlıyor. Bu işte ideolojikleşmesidir. Aynısı bizde yapılıyor. 1923 sonrasındaki şeye baktığınız zaman mesela bizde 20 binden fazla yerin ismi değiştiriliyor. Bir yerin, coğrafi bir bölgenin, bir alanın adı niye değiştirilir?
1: Sadece bizde değiştirilmiyor bildiğim kadarıyla.
0: Yok. Yani bizde de yapıldı. Ben bizdekinden bahsediyorum. Mesela bunun aynısı değil ama benzerini Rusya'da da görüyorsunuz, Çin'de de görüyorsunuz.
1: İrlanda'da da var abi mesela.
0: Evet.
1: İrlanda çok meşhur bir örnek hatta.
0: Ama şöyle, İrlanda'da şöyle bir fark var. İrlanda'da bunu yapan İrlandalılar değil.
1: Değil.
0: Bunu yapan İngilizler.
1: İşte onu diyorum. Evet.
0: Ama bizde bunu yapan, bizde Yunanlılar gelip yapmıyor. Bizde kurucu kadro bunu yapıyor. Ya da Çin'de mesela 1949 Mao devriminden sonra ya da 1969'daki o 69'du yanlış hatırlamıyorsam kültür devrimi var. Mao kültür devrimi başlatıyor. Kültür devrimini yapanlar, yani Çin'in kendi içindeki insanlar bunu yapıyor. Rusya'da Bolşevizm ihtilalinden sonra Şubat, Ekim devrimi, Şubat'tan sonraki o Ekim devrimi, Ekim devrimini gerçekleştirenler Kızıl Ordu iktidarı ele aldıktan sonra bir takım değişiklikler yapıyor. Rus insanının tarihine, aklına, hafızasına müdahale ediyor belli noktalarda. Bizdeki kadar keskin ve sert olmasa da az da olsa belli bir müdahale var. Bunu yine kendileri yapıyor. Ama İrlanda'da fark ne? İrlanda'da mesela, Kuzey İrlanda'da böyle bir sorun yok. Niye? Çünkü Kuzey İrlanda Protestan. Tarihsel kökenine indiğiniz zaman Kuzey, yani bugünkü Kuzey İrlanda'nın tarihsel kökenine indiğinizde ne görüyorsunuz? Onlar ya İskoç ya da ana vatan dedikleri İngiltere'den orayı böyle bir göçmen politikası gibi bir şeyle gelmişler. Kendilerini zaten Britanyalı, Birleşik Krallık'ın bir ferdi sayıyorlar. Doğal olarak Birleşik Krallık'la bir problemleri yok. Ama İrlanda'ya tarafına geçtiğiniz an bir İrlanda tarihi kök olarak Kelt.
1: Evet.
0: Kendilerini Keltlere yaslıyorlar, dayandırıyorlar. Ama zaten İrlanda'nın yerel dili yani kendi ana dilleri Gaelic dedikleri, Gayca'ya baktığınız zaman köken olarak Gayca Kelt kültüründen geliyor. Doğal olarak İngilizlerle mesela fonetik yapısı, dil yapısına bakmıştım ben Gayca'nın. Fonetik yapısı, dil yapısı İngilizce'den bambaşka.
1: Hiç benzemiyor.
0: Hiç benzemiyor. Hiçbir şekilde benzerliği yok. Şimdi siz orada gelip bir bölgenin adını değiştirdiğiniz an o bölgenin tarihini de değiştiriyorsunuz. En azından değişimi yaptığınız andan sonraki kuşaklar için o bölgenin de artık hafızası unutuluyor. O çocukta o hafıza kalmıyor. O yüzden İrlandalılar tepki gösteriyorlar. Onların da mesela yine bu tarih hafızası ya da tarih şuuru anlamında son bir örnek vereyim. Onu özellikle aklıma geldi. Yani es geçmeyeyim. Eller cepte meselesi vardır bilirsin. Bu hatta 90'lı yıllarda 97'de rugby oyununda bir şampiyona da çok meşhur olmuştu. Kraliçe Elizabeth'le tokalaşmamıştı o rugby oyuncusu. Eli cebindeydi. Çünkü bu 1960 ile 80 arasındaki o İRA'yı kastetmiyorum. Daha eskisi. İrlanda'nın 1920'lerde sonuçlanan ve bağımsızlığıyla biten şeylerde İngilizlere karşı mücadele ederken sokaklarda kendilerini savunurken İrlandalılar ellerini ceplerine koyarlardı ve ellerinde genelde de silah olurdu. Bu yüzden sömürgeci zihniyet, sömürge askeri, sömürge valisi, İngiliz valileri orada bir kanun çıkardılar. Dediler ki bundan sonra el cepte olmayacak, eli cepte olan vurulacak, vur emri verilecek. O yüzden İrlandalılar için el cepte olması sonraki süreçte, bakın tarihsel bir hafıza. Orada bu bir direnişin uyguladığı bir uygulamaydı. Sonrasında direniş kazanıldıktan sonra bile el cepteyi sömürge yönetimine karşı, kendilerine üstünlük kurmaya ya da kendilerini daha üstün gören gruplara karşı elini cebine koyarak aynı şeyi devam ettiriyor.
1: Bu eylem bir, değil mi? Hafıza aslında.
0: Bir hafıza, bu bir şuur. İşte siz mesela el cepteyi ortadan kaldırdığınız an bütün direnişi mi yok ediyorsunuz? Hayır. Ama direnişin bir damarını. Bugün o damarı kes, yarın öbür damarı kes, ortada direniş kalmaz. Ki biz bunun benzerini İrlanda'dan bahis açıldı diye verdik de aynısını Cezayir'de görüyoruz. 1965'te sonuca ulaşan Cezayir Bağımsızlık Savaşı, yani 65'te savaşı kazanıyorlar. 65'e kadar gelen o 10 yıllık süreçte Frans Fanon üzerinden baktığımızda ne görüyoruz? Fanon mesela Cezayir kadınına dönüp diyor ki siz çarşafınıza sahip çıkmalısınız. Çünkü diyor sömürgeci zihniyetin en önemli hedefi Cezayir kadını ve Cezayir

0: kadının özelinde de kadının çarşafı. Çünkü diyor sizin çarşafınız dininizden gelen bir şey. O din, o çarşafla size bir kimlik, bir şuur veriyor. Aslında bahsettiği şey tarih şuuru işte. Evet. O yüzden diyor siz diyor bu çarşafı çıkarmazsanız Fransızları yenersiniz. İkincisi diyor, ikinci kaide de şu diyor. Cezayir'de Fransızların bir radyosu var. Radyonun adı da Cezayir Radyosu. Diyor ki radyoyu dinlemeyeceksiniz. Çünkü Cezayir Radyosu diye açtığı radyoda Fransızlar oynattıkları tiyatrolar, oyunlar ya da şarkılar üzerinden aileyi hedef alan, aileyi çökertecek şeyler işliyorlar, oyunlar işliyorlar. Orada öyle bir mesajlar veriyorlar. Bunu da dinlemeyeceksiniz diyor. Çünkü burada diyor sömürgeci diyor kendi mantığını veriyor. Bunları anlatırken hep geriye yaslanıyor. Ya da Malcolm X'e 1965'te hani 21 Şubat'ta şehit ediliyor. Ama siz 1965 öncesinde yani şehit edilmesinden 10 yıl öncesinde Malcolm X'i dinlediğiniz zaman son 10 yılında hep muhataplarına şunu anlattı siyahilere. Siz hep köle değildiniz. Siz 18. 17. 18. yüzyılda pamuk tarlalarında çalışan kölelerden ibaret değilsiniz. Sizin tarihiniz çok daha geriye gidiyor. Siz geçmişte Timbuktu'da dünyanın en iyi, en gelişmiş medeniyetlerinden birini kurmuştunuz diyor. Bunları niye söylüyor? Çünkü bir, tarih şuuru elinden alınmış bir kitle var karşısında. İki, dili yok. Kendi ana dilini unutmuş. Ana dilini unuttuğu için tarihini tekrar geri kazanamıyor. Üçüncüsü de sömürgeye muhatap olduğu için sömürgecisi tarafından aşağılanıyor. Aşağılık kompleksine kapılmış. Diyor ki aşağılık kompleksine kapılma. Tarihini öğrendiğin an bunların hiçbirine gerek kalmayacak. Yani şimdi bunları niye söyledik? Başa dönecek olursak biz Türkiye'de Anadolu coğrafyasının, dedik ya coğrafya kaderdir. Bu coğrafyanın bize verdiği bir takım değerler var. Bir takım getiriler var. Merhum Nurettin Topçu'nun dediği gibi burası evliya kabriyle dolu. O zaman burası bizim için bir vatan. Şimdi sen bu tarih şuurunu, bu tarih hafızasını muhafaza ettiği müddetçe, bu kolektif hafıza durduğu müddetçe buraya sömürgeci gelemez, gelse de tutunamaz, başarılı olamaz. Çünkü Anadolu coğrafyası Papua Yeni Gine'ye benzemez. Kenya'ya ya da Ganya'ya benzemez. O yüzden coğrafyanın da bir takım özelliği var. Ama tarihin bir bilgi, bir ilim dalı olmasının ötesinde bir hafıza, bir şuur alanı olmasının da bir özelliği var.
1: Yani burada o zaman şu ayrımı yapmıyoruz değil mi? Yani toplumsal işlev açısından baktığımızda yine bir kimlik, bir hafızaya denk düşse de burada tarih çalışmalarının bilimsel olarak da yani çok ciddi bir şekilde sürmesi gerekiyor, derinleşmesi gerekiyor diye. Aslında söylüyoruz. Bunu niye söylüyorum? Hatırlar mısınız? Çanakkale'nin Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümüydü. Şöyle bir baktığımızda o kadar büyük bir meselemiz bizim Çanakkale. O kadar büyük bir meselemiz ki. Yani bütün orada 7 düvele diz çöktürmüşüz. Ama Çanakkale ile ilgili yapılmış çalışmalar o kadar azdı ki Davut abi. Hatırlar mısın?
0: Evet. Yani bu hatta bu meşhurdur. Rahmetli Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Japonya'dan gelen heyetin söylediği şey. Hani biz çocuklarımızı her sene, ilkokuldaki çocukları Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye götürüyoruz. Niye? Atom bombası atılmış. Atom bombasının düştüğü yerde hani şey derler, 70 yıl ot bitmez. Çocuklar orayı görüyorlar ve onlara diyoruz ki bak eğer çalışmazsanız, başarılı olmazsanız, kendinizi iyi yetiştirmezseniz yine böyle atom bombası attırır ve yine böyle olursunuz diyoruz. Japonlar söylüyor. Bizim elimizde Çanakkale gibi bir yer olsa diye anlatıyorlar. Yani sadece Hiroşima ile Nagasaki var. Siz diyor sadece Çanakkale diyor müthiş bir şey bu anlamda. Yani orada verilen mücadele ki o mücadelenin bir de kökü var. Orada da ayrı bir tarih var. Niye? 1915'te Çanakkale'ye gidiyorsunuz. Başarıyı getiren anahtarlardan bir tanesi Aziziye ya da Hamidiye tabyaları. Hamidiye tabyalarına bakıyorsunuz. Sultan Abdülhamit'in yaptığı şey. Yani 10 yıl, 20 yıl öncesinden. Ama daha da geriye gidiyorsunuz. 1453'te İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğinde Boğaz'ın iki tarafına da yani bir tarafına yine tabiye yaptırıyor. Yani yine tarihi perspektiften baktığınızda, geriye döndüğünüzde diyorsunuz ki ha biz aslında Çanakkale'yi bile korurken, savunurken ta 400 yıl öncesinden bir şeyler yapılmış. Burada bilmek gerekiyor. Yani bunları bildiğinizde zaten bugünün bir anlamı oluyor. Yani bugün onu daha fazla anlamlandırabiliyorsunuz. Daha fazla tam yerine oturtabiliyorsunuz. Ve yarın olası bir meselede ha diyorsunuz 500 yıllık süreçte bunlar oldu. Demek ki

0: ileride de olabilecek ihtimalleri anlıyorsunuz. O yüzden tarihi bilmek çok önemli.
1: Yine Kutul Amare meselesinde de aynısı olmuştu Davut abi. Evet.
0: Kutul Amare
1: hiç yoktu.
0: Hiç yoktu neredeyse. Yani neredeyse hiç yoktu. Bu bazen bazı meselelerin popülerleşmesi, popüler kültüre kurban gitmesi genelde kötüdür de bazen bu popülerlik bir işe yarıyor. Mesela bir bakıyorsunuz ki bir an bir popüler yapıyorlar. O anda işte orada da biraz işte böyle çalışkan akademisyenler çıkıyor. Hazır şu popülerlikten istifade deyip hakikaten eli yüzü düzgün güzel metinler de üretiliyor. Bazen bu popülerlik kafasının işe yaradığı yerler oluyor.
1: Kutul Amare onlardan biriydi.
0: Tabii çünkü hakikaten Kutul Amare'yi ya mesela şöyle. Mesela bugün biz Kıbrıs üzerine konuşulurken mesela siz eğer Girit adasını bilmiyorsanız Girit meselesini, Girit'te ne oldu, ne yaşandı ve Girit nasıl elimizden çıktı? Bu meseleyi bilmiyorsanız Kıbrıs basit bir mesele gibi gelir. Çok da önemli olmayan bir şey gibi gelir. Girit'i öğrendiğinizde ha diyorsunuz o zaman. Yani Kıbrıs neden önemli? Mesela Kazantzakis, meşhur Yunan bir romancı. 1950'lerin sonlarında öldü. Kazantzakis'in romanlarını ben okurken hep bir Girit görürüm. Vardır ve müthiş bahseder. Yani bir Yunanlı için Girit o kadar önemli. Ve en son Osmanlı'nın elinden alındı, çıktı. İşte onu bilmediğinizde Kıbrıs'ı tam yerine koyamıyorsunuz. O yüzden tarih önemli. Yani evet. Kutul Amare o yüzden önemli. Kutul Amare'de biz sadece sahada İngilizlerle savaşmadık ki. Gertrude Bell'le de savaştın, Lawrence'le de savaştın. Yani orada Nili örgütüyle de savaştın. Yani biz İsrail kurulmadan önceki İsrail'le de savaştık orada. Yahudi paramiliter örgütleri o zaman bu kadar aktif değildi. Yani yoktu. Onlar 1917. Ya
1: para onlardaydı yine. Savaş finansörü.
0: Evet, ama şeyleri vardı yani. Aktiviteleri vardı. Biz bunlarla da savaştık. O yüzden Kutul Amare'yi gördüğünüzde bunları anlıyorsunuz. Bunu bilmek gerekiyor.
1: Tam da bununla ilgili bir haber var. O haberimizi paylaşalım. Biliyorsunuz kıymetli seyircilerimiz. Milli Eğitim Bakanlığımız müfredatta tarihi adımlar attı. Kavramları değiştirdi. Yeni dönem resmen başladı. Bu çok önemli bir gelişme. Bir kısmını aktaralım size. Türkiye 100 yılı marif modeliyle müfredatta köklü değişikliğe gidildi. Orta Asya yerine Türkistan, Bizans yerine Doğu Roma gibi birçok yeni kavram ders kitaplarına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Türkiye 100 yılı marif modeliyle eğitim sisteminde kapsamlı değişiklikler başladı. Yeni müfredatta birçok kavram yeniden düzenlenirken milli bilinç, güncel bilimsel gelişmeler, kültürel miras ve dijital dönüşüm odaklı yeni terminoloji dikkat çekti. Sosyal bilimlerden fen bilimlerine kadar pek çok derste güncel gelişmeler ve milli değerler merkeze alındı. Müfredat genelinde öğrenme hedefi ve kazanım ifadeleri yerine artık öğrenme çıktısı kavramı kullanılacak. Bununla ilgili yapılan değişiklikler var. Biz bunları önemsiyoruz. Davut abi sizin yazılarınızı ben hatırlıyorum. Sene kaç? İhtiyarladık artık. 10 sene önce mi? Türkistan hatıraları.
0: Evet.
1: Türkistan hatıraları. Ben zaman zaman programda da size Türkistan hatıralarıyla ilgili bir şeyler soruyorum aslında. Türkistan diyorum. Siz bazen doğrudan coğrafi o ülkenin ismini vererek cevap veriyorsunuz ama bugün o Türkistan meselesi literatüre girdi. Evet. Üstelik eğitim literatürüne girdi.
0: Evet, biz daha önce de söylüyorduk zaten. Ben evet. Bazı programlarda bahsederken Türkistan derken şeyi yani bunu izah etmek ihtiyacı hissediyorsunuz. Eskiden Kuhistan diye adlandırılan çok büyük bir bölge vardı. Hazreti İbrahim zamanına kadar yani buna 3000 yıl öncesinde. O büyük coğrafyanın içerisinde Türkistan tarihi İpek yolunun yer aldığı büyük bir alandı. Evet. Ruslar 1880'den sonra 1870-80'lerden sonra Orta Asya'ya girmeye başladı Çarlık Rusyası. O zaman işte İlminski vardı. İlminski Çar'a bazı mektuplar yazdı. Bu mektuplarda işte coğrafyadan bahsederken oradaki halkların diline müdahale etmeyi, onların işte kendi aralarındaki anlaşmaları kesmek için alfabelerde bir takım değişiklikler yapmayı söyledi. Bunun en bilinen özelliği de şuydu. Mesela Kazakların, Kırgızların ya da Uygurların, Özbeklerin kullandığı alfabede en çok kullanılan 2-3 tane sesli harfle sessiz harfi değiştirmek. Doğal olarak bu Türk
1: birliği bozdular.
0: Tabii yani birbirlerinden etkileşimi, haber almayı bozdular. Biz bunu zaten önemini nerede kavruyoruz sonraki süreçte? 1930'da, 20'lerde

0: 15'lerde, 20'lerde Orta Asya'dan kalkıp Türkiye'ye gelen aydınlar vardı, entelektüeller vardı, Yusuf Akçuralar falan vardı hani. Bunlara baktığınız zaman onların en büyük hayali neydi? Tüm Türk dünyasında okunan bir gazete. Yani tek bir gazete, tek bir dil tüm Türk dünyasında okunacak. Niye? Çünkü şunu gördüler. Daha öncesinde İlmiski'nin yaptıklarıyla birlikte o birlik dağılmıştı, parçalanmıştı. Hı hı. Sadece bununla mı kaldı? Bartolt'un da orada çalışmaları vardı. Ama biz şunu gördük. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu küçük bir ilçeyi Türkistan ismi verdiler. Ve o coğrafyanın gerçek adı olan Türkistan adını oraya verdiler. O adadı ne yaptılar? Orta Asya dediler. Aynı İngiltere'nin Orta Doğu demesi gibi. Bize göre Orta Doğu değil, İngiltere'ye göre. Yani İngiltere'den baktığınızda Orta Doğu. Mercator projeksiyonu diye daha önce bahsettiğimiz, hani konuştuğumuz, anlattığımız bir şey vardı. Yani bu şey gibi duruyor. Tarihi bu noktada değerlendiren bakan, metot, usul hangisiyse merkeze kendisini alıyor. Batı, oryantalist kafa. Merkeze kendisini çekiyor. Yani objektifin önüne kendini koyuyor. Doğal olarak kendisi büyük görünüyor. Arkadaki ne kadar büyük olursa olsun o küçük görünüyor. Bu Mercator projeksiyonunda da böyledir. Baktığınız zaman İngiltere, Kalküta'nın altıda biridir. Britanya. Ama haritada Kalküta'dan 3-4 kat büyük gözükür. Ya da Afrika.
1: Evet, ya yani ben de bu literatürdeki bu değişimleri anlamlı buluyorum.
0: Bu çok
1: elbette
0: önemli.
1: Elbette ki eleştirdiğimiz yerler var. Müfredattaki başka konularla ilgili. Bilmem siz de fark etmişsinizdir. Türkçe eğitimi bambaşka bir hal almış mesela. Onunla ilgili güncellemeler gelecektir diye düşünüyorum. Bizim zamanımızda öğrendiğimiz gibi öğrenmiyor artık çocuklarımız Türkçeyi.
0: Orta Asya'daki Türklerin, yani Turani kavimlerin yaşadıkları o büyük coğrafyanın adı Türkistan'dı. Ruslar bir politika gereği Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu o dönemki ismiyle Yesi şehri, Yassı şehri. Yassı diye, Yesi diye geçiyordu. Yesi şehrini Türkistan yaptı. O Türkistan dediğimiz orijinaldeki büyük coğrafyaya da Orta Asya ismini verdi.
1: Yani aslında biz artık Türkistan coğrafyası diye o bölgeye çocuklarımız bunu öğrenecek. Tabii. Biz artık bundan sonra bunu kullanacağız.
0: Doğal olarak siz orayı Türkistan diye gördüğünüz zaman o büyük coğrafyayı, oradaki o tarihsel şuur, o tarihi hafızanın geri gelmesi lazım. Hı. Bunun da içini doldurmak gerekiyor.
1: Abi coğrafi keşifler vardı, hatırlarsın.
0: Ben en çok buna sevindim aslında. Sevindiklerim, yani Türkistan'a tabii ki daha çok sevindim ama bu coğrafi keşifler, ya bakın bir şeyin adını güzelleştirdiğiniz zaman kendisi güzel olmuyor. Ama biz bunu yıllarca, ben 50 yaşına geldim. Ben bunu 40 senedir okuduğumda coğrafi keşifler olarak okudum. Ama Baltazar'ın kitabını, 14-15. yüzyılda yaşamış bir İspanyol papaz vardı. Onun kitabını okuduğunuzda kendisi biraz daha, yani vicdan sahibi bir papaz olarak yazıyor, anlatıyor. Amerikalıların coğrafyaya geldiğinde, bölgeye geldiğinde yaptığı katliamları anlatıyor. Ama siz bu katliamları başka kitaba gittiğinizde hem katliamları görmüyorsunuz hem de o yapılanın bir coğrafi keşif olduğunu okuyorsunuz. Yani oralar fethedilmiş, oralar daha doğrusu bulunmuş.
1: Keşfedilmiş.
0: Keşfedilmiş. Bu böyle bir keşif değil aslında. Bu direkt sömürgecilik politikaları tam isabetli bir kavram olmuş.
1: Yani
0: olmuş.
1: Artık coğrafi keşifler yerine sömürgecilik politikalarını kullanacağız.
0: Tabii doğrusu da o zaten. Evet. Haçlı seferleri hakikaten, yani bu çok ironik bir şeydi, trajik bir şeydi. Yani
1: evet, çok, ya hepimiz kullanıyorduk. Haçlı, evet. Birinci Haçlı seferi, ikinci Haçlı seferi.
0: Kitaplarda böyle geçiyor. Evet. Böyle okuyup öğreniyorsunuz. İlkokulda, ortaokulda böyle, lisede böyle, üniversitede böyle. Artık hani şey gibi, Galata meşhur gibi. Yani kavramın yanlış olduğunu biliyorsun ama bir başka bir karşılığı yok. Yani sende belki var ama İnsanlara toplumda anlattığın zaman karşıda bir şey yok. Mecbur bunu kullanıyor idin. Çünkü Haçlı seferleri dedikleri şey, mesela ben dönem içerisinde 11-12. yüzyıldaki bazı kroniklere bakmıştım. Yani o kroniklerde yine savaşa katılmış papazların tuttuğu kroniklerdi bunlar. Yani yapılan, anlatılan şey, hiç böyle bir sefer yok. Kadınları, çocukları, insanları öldürmeler, hayvanları öldürmeler. Yani bir talan ordusu.
1: Tabii canım, mesela Kudüs'ü iyi biliyoruz.
0: İstanbul.
1: Mesela yani, İstanbul'a kendi, değil mi?
0: Tabii Bizansken İstanbul'a geliyorlar. O, yani İstanbul Ortodoks.
1: Evet.
0: Bunlar Katolik. Geliyorlar. Ve
1: yağma yapıyorlar.
0: Yağma yapıyorlar. Hatta sadece şey değil, yani şehri yağmalamanın ötesinde. Ayasofya'yı yağmalıyorlar. Kapılardaki altın varakları söküyorlar. Her şeyi çalıyorlar, götürüyorlar. Birçok kiliseyi yağmalıyorlar. O yüzden bu şey efsane değildir hani.

0: Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedeceği zaman Bizans'taki bazı rahipler hani Katolik sarığı, Katolik külahı göreceğimize Müslüman sarığı görürüz diyor. Niye? Çünkü tecrübesi var adamda. 150 sene önce ya da 200 sene önce görmüş bunu.
1: Evet.
0: O Katolik ordularının İstanbul'a geldiğinde neler yaptığını adam görmüş.
1: Ne diyoruz? Haçlı saldırıları.
0: Haçlı saldırıları deniliyor ki doğrusu bu. Hatta Haçlı, yani Haçlıların katliamları da bile denilebilirdi. Çünkü nereden biliyoruz? İlk Haçlı seferi 1099'du galiba. 1096-1099 arasındaki. Bir orada Kudüs'te yapılanlara bakın. Yani birkaç gün içerisinde sadece 3000'den fazla insan katledilmiş. Sadece kafaları kesilmiş. Yani böyle bir katliamdan bahsediyoruz. Doğal olarak Haçlı saldırıları. Şey, bu Doğu Roma işi aslında ilginç. Çünkü bu zamana kadar hep Bizans kullanılıyordu. Hiç merak ettin mi aslında mesela neden Bizans diyorlardı? Çünkü Roma çok büyük bir medeniyetti. Yani adam şunu söylüyor. Roma'yı siz yıkamazsınız. Biz neyi yıktık kardeşim diyorsun? Yani siz Bizans'ı yıktınız. Bizans kim?
1: Tam tarihi, Bizans oyunu olmuş.
0: Tabii Bizans tarihi ne? Tarihi ne? Kimliği ne? Katolik kilisesinden ayrıldıktan sonraki halinden falan. Yani son 1000 yıllık sürecinden. Yani biz yıktığımızda diyelim 300-500 yıllık bir devletten bahsediyor. Ama sen buna Doğu Roma dediğin zaman... Yani Batı Roma zaten çökmüştü. Doğu Roma'yı da sen yıktın. Adam onu kabul etmek istemiyor. O yüzden bu da çok isabetli. Bu zaten şey bir de... Ermeni ve Pontusların iddiaları var. Bizde bunlar Ermeni meselesi ve Pontus meselesi. Yani mesele cümlesi şöyle ilginç geliyordu bana. Yani ortada bir şey var, bir mesele var. Hani
1: kritik edilecek,
0: şeye de bağlayamamışız, tam karara bağlayamamışız falan. Öyle bir şey anlaşılıyordu. Böyle bir şey değil ki. Ermeni iddiaları asılsız diye söylüyorlar. Evet, asılsız Ermeni iddiaları ya da asılsız Pontus iddiaları hakikaten önemli bu anlamda.
1: Abi coğrafya olarak da güncellemeler gelmiş coğrafya alanında. Bunlar da çok tatlı olmuş.
0: Evet, ben coğrafyada bunları hiç beklemiyordum. Benim burada bir tek beklediğim Adalar Denizi tabirini, onu hakikaten bekliyordum. Yani bu böyle bir şey olmasa, yani Adalar Denizi denmesi, çünkü öyleydi zaten. Şimdi Adalar Denizi kullanmaya gitti. Mesela şeydir bu, Hüdavendiger diye bir ilimiz vardı. 1930'lara kadar diyelim, 20'lere kadar neyse. Yani Osmanlı'da Hüdavendiger diye bir il vardı. Ya da Menteşe diye bir il vardı. Bozok diye bir il vardı. Yani bunlar hepsi gitti. Yani isim değişti. İsim değişince doğal olarak insanlardaki o ismin beraberindeki hafıza da gitti. Burada işte bu mavi vatan, yeşil vatan hakikaten... gök vatan kavramları geldi. İşte Türkistan ve Adalar Denizi gayet güzel. Bir de bu milli bilim insanları, aslında en güzeli de bu. Coğrafya tarihinde iz bırakan Türk ve Müslüman bilim insanlarına daha fazla yer verilmesi açısından bu milli bilim insanlarının kurulması hakikaten güzel. Geç kalınmış güzel bir şey bu. Yani şu bahsettiğimiz şeyler. Çünkü aslında bu biraz da şeyin ifadesi. Bizim nasıl bir sömürge zihniyetine uğradığımızın ifadesi. Rahmetli Oktay Sinanoğlu şey anlatırdı. 1940'lı yıllarda Milli Eğitim İdaresi'nin böyle bir heyete ve o heyetin içerisinde de İngilizlere verildiğinden bahsederdi. Bu biraz da onun göstergesiymiş demek. Yani bakın, kullandığımız kavramlara bakın. Yani biz kendi bilincimizi, kendi hafızamızı iyidiş etmişiz. Köreltmişiz. Bu Cengiz Aytmatov'un deyimiyle mankurtun da ötesinde bir şey. Yani bunu biz yapmışız. Közkaman diye bir tabir vardır aslında Kırgızlarda. Yani o coğrafyada kullanılan. Mankurtla farkı şudur. Mankurt buna zulüm açısından uğrar. Yani ele geçirilir, esir edilir ve esirlik sürecinde dışarıdaki büyük bir güç onu mankurtlaştırır. O iradesi dışında. Ama közkaman denilen şey Malcolm X'in konuşmalarında anlattığı ev faresi gibidir. Ev zencisi gibidir. Tarla zencisi, baş kaldıran, mücadele eden, bağımsızlığını ve onuruna düşkün olarak anlatır Malcolm X böyle söylemlerinde. Ama ev zencisini şey diye anlatır. Beyaz adamın evi yandığı zaman sahip evimiz mi yanıyor diye söyler. Bizimki de bir nevi böyle bir şeydi aslında.
1: Peki yüzden... tarih alanında şey gelir mi abi? Buradaki milli bilim insanları gibi milli tarih. Yani artık Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi, yani kategorilerden şöyle, çıkartarak aslında, milli tarih ifadesi pek

0: diyorum aslında.
1: Yani normalde yapılmalıydı. Bundan sonra gelir mi bilmiyorum. Belki ilerleyen süreçte gelir de en başta şey vardı. Yani bizim tarih, Osmanlı tarihini kategorizemiz de sıkıntılı.
0: Tabii.
1: Yani o kategorize etmemiz de problemli bizim. Onu değiştirmemiz lazım. Yani işte yükselme devri, duraklama devri falan değil. Bu bizim tarih usulümüze uygun bir şey değil. Rahmetli Mehmet Niyazi Hoca'nın bu konuda teorileri vardı. Yani kendisi zaten o yok işte yükselme dönemi, yok duraklama dönemi, yok işte çöküş dönemi falan filan. Bunlar batıdan alınmış şeyler. Yani batı metodolojisi içerisinde evet böyle. İyi de bunu anlıyorum. O kendine göre, kendi gerçekliğine göre bunu yapıyor. Biz niye böyle yapıyoruz? Bizim tarihi bu şekilde okuyup bu şekilde algılamamız gerekiyor. Burada şunu düşünebilir insan. Ya işte hani bilim entegre olma. Bütün bilimi birbirine entegre etme. Böyle bir şey değil. Bunu matematikte yapabilirsin. Bunu kimyada, fizikte yapabilirsin. 2 kere 2 dünyanın her yerinde 4. Ya da 2 hidrojenle 1 oksijen atomunu nerede birleştirsen birleştir.
0: Tarihte yapamazsın, dilde yapamazsın.
1: Sosyal bilimlerde yapamazsın. Evet. Bunu coğrafyada da, felsefede de yapamazsın. Yani insan aklı farklı çalışır. Çünkü insan tecrübesi farklıdır. Çünkü insanın yaşadığı coğrafya farklıdır. Siz düz bir ovada yaşıyorsanız, yaşadığınız yer dümdüz bir alansa, dağlık aranında yaşayan bir insanın vücut yapısına sahip olamazsınız. O daha kaslıdır, daha dayanıklıdır. Siz o dayanıklılığı ya da o kasa sahip olmak için ekstra bir şeyler yapmanız gerekir. Ya da işte o coğrafyadaki insan işgale maruz kaldığında kont gerilla hareketini çok daha iyi yapabilir. Şeyh Şamil Hazretlerinden bunu biliyoruz. Kendisi avar olmasına rağmen, avardır kendisi. Ama o Dağıstan'daki savaşta Ruslarla mücadele ederken ne yapmıştır? Coğrafyayı bir silaha dönüştürmüştür. Stratejik olarak kullanmıştır. O sarp dağ geçitlerini, sarp yamaçları, dağı, o coğrafyanın zorluğunu artı bir asker olarak askere dönüştürmüştür.
0: Bir orduya.
1: Tabii. Onu ekstradan bir şey yapmıştır. Yani burada atıyorum 3 asker varsa 4. asker de budur. Hatta şey vardır, Rusların meşhur bir sözü vardır bu. Almanlarla 2. Dünya Savaşı için söyledikleri. Onlar daha bizim 2 büyük generalimizle savaşmadılar. Nedir o diyorlar? Ocak ve Şubat. Ocak ve Şubat soğuğu.
0: Tabii. Şimdi o da coğrafya. Zaten Almanları 2. Dünya Savaşı'nda göçerten o kuzeye doğru gidildikçe o değil mi? Soğuklar tabii başlamış olmasıydı.
1: Tabii.
0: Onu aşamadılar.
1: Birkaç gün içerisinde mesela 100 yılda bulamadıkları antifrizi birkaç gün içerisinde buluyorlar. Ama bir yerden sonra antifriz de onları kurtarmıyor. Yani niye oradaki tankların, topların hareket edebilmesi için.
0: İşte... Ama işte o tecrübe mesela Almanların çıkardığı derse bak abi. Arabalarına yansıdı mesela.
1: Tabii.
0: Dolmayan motorlar değil mi? Yaptılar i̇şte
1: bu,
0: Alman motorları.
1: Bak bu hep tarih hafıza. Bu yani tarih deyince, biz tarih hafızası deyince insanlar belki
0: başka bir şey anlıyor değil mi? Yani, böyle bir hamaset.
1: Ya da şu şey işte Roma İmparatorluğu şu zaman doğdu, şu zaman şunu yaptı, bu zaman bunu yaptı. Tarih sadece bu değil ki. Her şey yani geçmişte olmuş her şey, alanına göre her şey. Yani matematiğin de bir tarihi
0: tabii,
1: var.
0: Tabii.
1: Edebiyatın da bir tarihi var. Felsefenin, sosyolojinin
0: hepsi tarih içinde bir anlamlı bir yerde tabii duruyor. Onu fark etmek önemli. Yani 2. Dünya Savaşı için yine biliyorsunuz matematikçilerin savaşıdır derler.
1: Evet.
0: Hatta Alman matematikçilerin en fazla uğraştığı mesele yani Rusya'ya o arabaları dondurmadan gelip döne döne nasıl bir formül kuracağız ki biz Rusya'nın işlerine doğru ilerleyebilelim. Bunun hesaplarını yapmışlardı ama muvaffak olamamışlardı. Yani
1: tabii yani, ya da mesela Almanların İngiltere'yi bombalaması, ya ada devleti İngiltere tarihinde bir kere bombalandı. Bunu nasıl yapıyor adam? Hı. Uçakla yapıyor. Evet. O bombaları oraya taşımak, çıkarmak hepsi matematik, fizik işi.
0: Evet, evet.
1: Ya da Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi öncesindeki hazırlığı. Bir mühendis olarak oturup çalışması, topları, topun iç çapının 80 santim olduğunu belirliyor. 8 metre uzunluğunda olması diyor. Yani bu şey değil ki. İşte içi 80 yaptım, dışı da 8 metre yapayım. Öyle bir şey değil bu.
0: Değil.
1: Yani burada nakarat yapılmıyor. O 80 santimin de bir özelliği var. Boyunun 8 metre olmasının bir özelliği var. Ve büyük top kadar küçük top yapılıyor. Yani sadece büyük de yapılmıyor. Yani bu hepsi hesaplama yapıyor. Biz bunu bugün ne yapıyoruz? Tarih olarak geriye dönüp okuyoruz.
0: Evet. Şimdi yine bir ara verelim. Davut abi, aranın ardından devam edelim istiyorum.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Aşık Paşazade. Tarih şuurunu kuru kronolojilerin sınırlarından çıkararak bir milletin canlı

0: hem Derviş Gazi çevirilerinin kültürel dünyası hem de sözlü rivayet geleneği üzerinden kaleme almıştır. 15. yüzyılda yaşamış olması ve erken Osmanlı tarih yazıcılığının önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmesi, onu klasik kronik geleneği içinde ayrıcalıklı bir konuma yerleştirir. Aşık Paşazade'nin Tevarih-i Ali Osman adlı eseri, Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükseliş dönemine ilişkin erken dönem anlatılar arasında yer alır ve bu yönüyle hem tarihi bilgi hem de menkıbevi anlatı unsurlarını birlikte barındırır. Eserde yer alan olayların bir kısmı yazarın kendi gözlemleriyle ya da içinde bulunduğu çevrenin aktarımlarıyla ilişkilendirilirken, önemli bir kısmı da sözlü tarih ve rivayet geleneğine dayanır. Bu nedenle eser, modern tarihçilik açısından eleştirel okunması gereken karma bir kaynak niteliği taşır. Aşık Paşazade'nin anlatısı, Osmanlı kuruluş dönemine dair yalnızca siyasi olayları değil, aynı zamanda dönemin dini sosyal yapısını, derviş çevrelerini ve gaza anlayışını da yansıtan bir perspektif sunar. Vefai tarikatıyla ilişkilendirilen bu çevresel aidiyet, onun tarih yazımında menkıbevi unsurların güçlü biçimde yer almasına zemin hazırlamıştır. Bu yönüyle Tevarih-i Ali Osman, erken Osmanlı tarih algısının şekillenmesinde etkili olmuş temel kaynaklardan biri olarak değerlendirilir.
1: Evet, Davut abi Aşık Paşazade ile geldik. Başka kimler var? Mesela tarihi, tevarihi, Behçetü Tevarih var.
2: Yani yayından çıkmış olan. Evet. Onun dışında genel olarak Osmanlı tarihinde Naima'nın tarihi var bizde. Yani bizden çıkmadı ama Naima tarihi var. Ama tabii biz bunları söylüyoruz ama ne hikmetse yine de Türkiye'de bu zamana kadar en çok okunan Hammer'di. Zaykesen, Hammer gibi isimler üzerinden tarih okunuyordu. Evet. Problem aslında oradaydı. Çünkü mesela Hammer ilginçtir o noktada. Mesela Mehmet Niyazi Hoca rahmetli, ruhu şad olsun. O mesela Mehmet Hoca Hammer'den bahsederken şey olarak şahsın kişisel künyesine de gidiyordu. Bakıyordu, diyordu ki ya biz Viyana önlerine gittiğimiz zaman Viyana önlerine kadar bozguna uğrattığımız bir ordu var.
1: Evet.
2: Yendiğimiz bir ordu var. Hammer dediğin adam o ordularda yenilmiş bir askerin oğlu mu? Öyle bir şeydi, yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey anlatıyor. Şimdi diyor ki sen böyle bir hafızaya, böyle bir defans, yani beke sahip bir adam, zihinsel olarak böyle bir şeyden gelen, geçmişten gelen bir adamdan tarih okuyacaksın. O adam sana nasıl anlatacak senin tarihini? Çünkü kendi tarihiyle çatışmış ve sen onun tarihini de bir şeysin, baskı aracısın. Yani Osmanlı gelmiş, vurmuş, kırmış, yıkmış. Onun bakış açısıyla böyle. Şimdi böyle bir adam seni yazdığı, çizdiğinde, seni anlattığında nasıl yazacak, çizecek, anlatacak? Doğal olarak oradan gelen bilgileri aslında bizim mutlaka bir süzgeçten geçirmemiz gerekiyor. Yani bizdeki esas problem bu aslında.
1: Ama Hammer okumayacağız diye bir şey yok değil mi?
2: Yok, onu diyorum. Yani bizdeki esas problem şu. Okumayalım demiyoruz zaten. Hammer'i de oku, Zaykesen'i de oku, farklı isimleri, farklı kişileri de oku. Mesela Hudson'ı da oku. Yani dediğim gibi Wildurant'ı da oku. Toynbee'yi de oku. Ama burada bir elek olması lazım, bir süzgeç olması lazım.
1: O yok ama.
2: İşte sorun burada. Bizim kendi metodolojimiz, kendi usulümüz olsa o usul dairesinde ilim usullerle ilerler.
1: Yani sizde bir... yok mu tarih usulü? Metodolojisi.
2: Aslında var ama çok geç kurulmuş bir usul var bizde. İşte rahmetli kimin vardı? Zeki Velidi Togan'ın Tarihte Usul diye bir kitabı vardı. Bu tabii sonradan bu konuda farklı kitaplar yayınlandı. Ama ilk yayınlananlardan bir tanesi benim hatırladığım Zeki Velidi Togan'ınki. Yine Halki'nin, yani bizden değil ama Macar olması lazım yanlış hatırlamıyorsam, Halki'nin Tarihte Usul diye bir kitabı vardı. Şimdi bunlarda sorun yok. Usul kitaplarını alırsınız, okursunuz, değerlendirirsiniz.
1: Yani bizde bir ekol yok mu?
2: Bizdeki ekol maalesef Cumhuriyet dönemiyle birlikte, yani Osmanlı tarihindeki ekol farklı. Yani şöyle, daha doğrusu hani buna Aşık Paşazade üzerinden cevap vereyim. Biz Aşık Paşazade'nin tarihini okuduğumuz zaman ne görüyoruz? Fatih Sultan Mehmet dönemindeki oradaki hızlı bürokratikleşme ve merkezleşme sürecine karşı ahlaki bir duruş var. Yani Aşık Paşazade kendi tarihini oluştururken bir şeyleri anlatıyor, bir şeyleri rivayet ediyor, bir şeyleri...

0: bizzat görgü şahidi olmuş, savaşlara katılmış, onları söylüyor. Ama burada kendine göre bir usul belirliyor ve bunun içerisinde de kendisi de bir derviş olduğu
1: bakış
0: için,
1: ortaya koyuyor.
0: Tabii derviş olduğu için o vefai tarikatına müntesip bir dervişti. Doğal olarak oradan getirdiği bir bilgi birikim var. Yani bir
1: şuur var.
0: Tabii kişinin
1: bir duruş var.
0: Tabii kendi münevver tarafı var. Hani bir münevver tarafı tabii. var. Bir ne diyorlar bugün? Entelektüel hani.
1: Yani şöyle tasavvuf öyle bir kültürün içine çekiyor ki insanlar İslam tarihi boyunca hep böyle olmuş. Öyle değil mi Davut abi? Yani yüksek kültür, yüksek İslam kültürü, derinlikli, incelikli kültür tasavvuf erbabının elinden çıkmış zaten.
0: Tabii çünkü tasavvufun yapmaya çalıştığı şey şuydu zaten geçmişi düşündüğünüzde, baktığınızda. Zaten Müslümanlar yani toplum İslam'ı, şer-i şerifi ve hadisleri, yani hadis-i şeriflerin belirttiği noktaları zaten yaşıyorlar. Tasavvuf da ne yapıyor?
1: İhlas.
0: Bu yaşadığın şeyde derinleşmeni sağlıyor.
1: Evet.
0: Yani sen yatay yapıyorsun, o da diyor ki bu yataylık etmez, bir de dikey okuma yapman lazım. Seni derinleştirmeye çalışıyordu. Doğal olarak bizde çok müspet faydaları var.
1: Yani yapandan hem yapan oluyorsun hem de olan oluyorsun.
0: Tabii.
1: Yapandan olan bir şey olmayı da orada kimsin, ne olacaksın, ne olman gerekiyor.
0: Bugünkü Batı tarih anlayışının, Batı metodolojisinin en belirgin özelliği şudur. İnsan pasif bir nesnedir.
1: Evet.
0: O tarih anlayışında. Bizim bu bahsettiğimizde pasif, yani nesneyi bırak, pasifliği bırak, nesneyi de bırak. Seni özne konumuna koyuyor bu metodolojide. Çünkü insan eşrefi mahlukat. İnsan yeryüzünün en güzel varlığı, en güzide varlığı. Allah'ın yarattığı en güzide varlık insandır. Onun içerisinde de Hazreti Peygamber'dir. Doğal olarak böyle bir merkezden baktığın zaman insana değer veriyor. Tarih algısını, şimdi diyeceksin ne ilgisi var diye düşünebilir insanlar. İşte sen insanı böyle değerlendirdiğinde Şeyh Galip Dede'nin hoşça bak zatına ki zübde-i alemsin sen dediği mesele. Yani sen kainatın göz bebeğisin. Kendine bu açıdan bak diyor. Bu gözle bak. O doğal olarak sen meselenin tarihi bir olayı incelerken, oradaki insanlara tarihi perspektiften bakarken aynı mantıkla bakıyorsun. Diyorsun ki bunlar bir insan. Bunlar kainatın merkezi, Allah'ın yarattığı en önemli, en özel varlık. Doğal olarak bu açıdan bak. Yani sosyolojik olarak da baksa böyle bakacak, felsefi olarak da baksa böyle bakacak, tarih açısından da baktığında böyle bakıyor. O yüzden bu usul her yere sirayet ediyor. Ha diyeceksin ki bu sadece bizde mi böyle? Yok. Mesela bir Yahudi de, Yahudi tarihçi de kendi tarihine baktığı zaman o da seçilmişlik üzerinden bakıyor. Ya da bir Hristiyan baktığı zaman o da kendi değerleri açısından bakıyor. Biz bunu son 100 yılda, 120 yılda diyelim ya da 150 yılda kaybettik. Yani özellikle Jön Türklerle ve İttihat Terakki ile başlayan o değişim süreci vardır bizde. Modernleşme süreci. Bu ıslahat fermanıyla birlikte başlayan süreçle birlikte Osmanlı toplumunda, daha doğrusu bürokrasi de Batı'nın ilerlemesi, bizim de geri kalmamız olarak değerlendiriliyor. Sonra deniliyor ki biz işte 50 senedir, 100 senedir, 200 senedir savaş kazanamamaya başladık. Arkada arkasına mağlubiyetler alıyoruz. Bu mağlubiyetlerin sebebi ne gibi bir iç muhasebeye girince bürokratik kesimde bunun Batı'nın ilerlemesine, bizim de geri kalmamıza teknolojiye bağlanıyor. Daha sonra bu işin bir de fikri tarafı ortaya çıkınca işte Jön Türklerden bayrağı devralan İttihat Terakki grubu. Bunların hepsini kendine göre bir çözüm üretiyorlar. Biz işte tarih bu noktada bize bir şuur, bir hafıza veriyor. Biz bugün içinde bulunduğumuz durumu düşündüğümüzde, geriye dönüp baktığımızda, yani işte ıslahat fermanı ile birlikte başlayan süreç, Osmanlı modernleşmesi nasıl başlamış, nereye gitmiş? Genç Türkler dedikleri Jön Türkler burada nasıl bir yol tutmuş? Nerede ne hatalar yapmış? Çünkü Jön Türklerin çok ciddi can alıcı hataları var. Hepsi evet, bunlar genç çocuklar, bir şeyler düşünüyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama finalde yaptıkları şeyler
1: devlet desteğiyle halbuki
0: zarar veriyor.
1: Yani devlete faydaları olmaları.
0: Devlete rağmen bir iş yapmaya çalışıyorlar.
1: Çağırıyor. Hani evet. Çin örneği var ya bugün en çok konuştuğumuz.
0: Evet.
1: Yani bugün Çin dediğimizde ne Mao geliyor akla. Bugün Çin'den bahsettiğimizde ne komünist sistem geliyor, ne baskıcı rejim geliyor. Yani toplumsal hafıza ile ilgili söylüyorum. Çin dediğinde bugün insanların aklına dünyanın işte teknolojik gelişmeleri.

0: değiştiren, yönlendiren, işte ekonomisiyle vesaire, işte dünyanın süper gücü haline gelmiş bir topluluk. Ama bu kaç senelik tarihle bu oldu? Bu bildiğiniz işte...
1: 40-50 yılın işi aslında.
0: Evet. Yani bir kültürel bir okuma yaptılar. Bir inşa sürecini başlatacak projeler, kültürel projeler yaptılar. Sonra kendi vatandaşlarını dünyanın dört bir tarafına gönderdiler. Ve o bilgi havuzunu oraya transfer ettiler. Ucuz işçiliği kullanarak tekniklerini geliştirdiler. Ve bugün biz Çin'i başka bir yer olarak artık görüyoruz. Evet. Aslında Osmanlı bunu çok erken dönemde daha az sarsılarak süreci atlatacağı, hatta belki gücünü, kuvvetini avantaja çevireceği bir zamanda çok erken dönemde aslında keşfediyor. Bu taktiği uygulamaya çalışıyor. Fakat muvaffak olamıyor işte.
1: Çünkü muvaffak olamamasının, başarıya ulaşamamasının nedenlerinden birisi dediğim gibi Jön Türkler ve devamındaki İttihat Terakki Cemiyeti'nin ortaya koyduğu anlayış. Hı hı. Onlar devleti bir yerden bir yere götürmekten ziyade padişahı problem olarak görüp öncelikle bütün ana amaç, ana hedef onu devirmek üzerine kurulunca böyle oluyor. Sultan Abdülhamit dönemine baktığınız zaman mesela Sultan Abdülhamit Han'ın en büyük özelliği neydi? Onun döneminde Osmanlı'da müthiş bir eğitim hamlesi yapıldı.
0: Evet.
1: Anadolu'daki en ücra köşelere kadar iptidai okulları açıldı.
0: Evet. Evet.
1: Biz mesela Sultan Abdülhamit döneminde Trabzon'a gidip Samsun'a, Canik, Trabzon, Rize, Artvin bu kazalara gidiyorsunuz. Trabzon, Sancak. Bir bakıyorsunuz İranlıların okulları var. Katoliklerin, Protestanların okulları var. Ermeni ve Rumların, Müslümanların okullarından fazla okulları var. Sultan Abdülhamit bu rakamları tersine çevirmeye çalıştı. Anadolu'nun her yerinde. Avrupa'ya denizcilik eğitimi alması için genç çocuklar gönderdi. Ama bunlar ne oldu? İttihat Terakkici olup çıktılar, geldiler ve sultanı devirmeye çalıştılar. Yani öğrendikleri, oraya gidip geldiklerinde getirdikleri şeyi burada yapıp uygulayıp devleti kurtarmaktan önce... Yönetimde bir değişiklik kafasıyla hareket ettiler. Doğal olarak bu gençlik, tecrübesizlik ya da işte Batı medeniyetini olduğundan fazla görmek.
0: Hayranlık.
1: Hastalık, yani bu hastalığı nasıl tarif edeceğimizi tam bilemiyorum. Mesela Ahmet Rıza gidiyor, bakıyorsunuz Fransa'ya gidiyor bunlar. İşte İsviçre'ye, Basel'e, şuraya, buraya geçiyorlar. Ama genelde merkez Fransa, Paris, Paris'te organize oluyorlar. Oraya gittikten sonra bir bakıyorsunuz ki oranın hayranı oluyorlar. Orada Üstad Necip Fazıl'ın bu konuda çok güzel bazı şeyleri olur, böyle nokta atışı cümleleri oluyor. Mesela şey söyler, Fransa'nın 10. sınıf bir felsefecisini dünyanın en büyük filozofuymuş gibi kabul eder buradakiler. Niye? Çünkü bir Fransa hayranlığı var. Ama peki peşinden gittiğin adam kim? Alıyor, getiriyor, bakıyor orada 10. sınıf. Yani birinci de değil, ikinci de, üçüncü de değil. O yüzden bu noktada işte o sömürgeci kafadan, sömürülmüş kafadan çıkmak gerekiyor. Burada işi...
0: Tarihe bakan tarafı çok aslında, değil mi? Yani
1: tabii,
0: orada...
1: Ders çünkü, almak gerekiyor. Evet. Tarih bunun için var. Yani geçmişte bu hatalar yapıldı. Yani bunu İttihat Terakki yaptı. Ondan önce Jön Türkler yaptı. Ondan önce biz ıslahat fermanında ya da Gülhane fermanında bir takım hatalar yaptık. Bir şeyleri değiştirmeye çalıştık. Hatalar oldu. Biz bunları görüp aslında ders almak gerekiyor. Yoksa senin söylediğin gibi devlet bürokrasisi aslında 18. yüzyılda hataları tespit etmişti. Yurt dışına öğrenci gönderiyordu. Hatta yurt dışına Yusuf Kamil Paşa'ydı yanlış hatırlamıyorsam. İlk gönderilenlerden birisi 28. Çelebi Mehmet gönderilmişti. Yusuf Kamil Paşa gönderilmişti. Çeviri hareketleri başladı. Oraya giden elçiler orada gördüklerini, mesela belediyecilik anlayışı, şehircilik anlayışı, bunları not ettiler. Saraya layihalar yazdılar. Ama ilginç olan şu işte. Yazılan, kaleme alan metinlere baktığınız zaman ana merkezi, odak noktasını gözden kaçırıp basit yerlere takılmışlar.
0: Evet. İşte
1: bu, ama bunlar da tecrübeydi bak.
0: Tabii.
1: Tecrübe zaten kümülatiftir. Abi birikerek olur. Biz o gün tamam bunları yaptık, değerlendiremedik, edemedik. Ama o hafıza orada duruyor. Hı hı. İşte o hafızayı bakıp, görüp, o hafızayı bugün okuyup değerlendirmemiz lazım.
0: Ben hala şuradayım. Mesela Hamer'le ilgili Mehmet Niyazi Hoca merhumun yapmış olduğu yorum. Hani onun kimliğine iniyor ya.
1: Evet.
0: Bugün de biz bu çalışmaları yapmalıyız, yapmalıyız diyoruz. Peki yani burada nasıl bir şeye ihtiyaç var? Yani şöyle, nasıl bir karakteri?

0: ihtiyaç var.
1: Yani şöyle söyleyeyim.
0: Yani Hammer'in antitezi bizde ne abi? Bizim tarih tezimizi kuracak bir kadronun bir kimliğini, bir profilini çıkarabilir miyiz mesela? Ne bekliyoruz?
1: Yani önce şunu söyleyeyim. Mesela Mehmet Niyazi Hoca Hammer'in böyle kişilik profilini çiziyor ya. Buradaki maksat şu değil. Yani ya bu adam işte kişiliğine bakarak söylediklerini değerlendirelimin ötesinde bir şey. Şimdi seninle ilgili fikir ortaya koyan, seninle ilgili düşünce üreten birisi varsa doğal olarak bunu tanımak lazım. Bunu tanımak lazım neden? Nerede doğru söylüyor, nerede yanlış söylüyor, nerede hata yapıyor, nerede bu hatayı bilinçli yapıyor. Bunları bilmek, bunları tespit etmek noktasında muhatabı tanımak lazım. Mesela muhatabınız çok iyi bir Hristiyansa, bağnaz bir Hristiyansa, inancın ona verdiği, o inancından kaynaklanan bir takım ön yargılar mutlaka vardır. Bu metinlerine sirayet eder, bu konuşmalarına sirayet eder. Bunları bilmek gerekiyor. Yani bunu nasıl bileceksiniz? Muhatabınızı tanıyacaksınız. Kişisel olarak da adamı tanıyacaksınız. Mesela Arnold Toynbee bir şeyler yazıyor, çiziyor. Ve yazıp çizdiği şeylerin hepsinin merkezinde Britanya İmparatorluğu var. Bütün derdi bu.
0: Bizde işte diyorum ki bizim profilimiz ne? Yani bizim tarih şuurunu, tarih yazıcılığını, o hafızayı inşa edecek o kadrolara bir profil çizecek olsak abi. Nasıl kimseler olmasını bekliyoruz? Bunu şundan sebep soruyorum. Mesela Hammer bir hemen kimlik tespiti yapılıyor. Babası bilmem ordudaki bir subay vesaire, değil mi? Şimdi biz biraz fazla
1: ya da İmiski'ye gidiyoruz, rahip.
0: Biraz fazla kimliksiz bir toplum olmadık mı? Türkiye açısından söylüyorum. Yani filanın oğlu, filanın torunu, İşte filan ailenin üyesi. Bunlar mesela tamam biz kabileci, kavmiyetçi işte ya da böyle asilzadeleri yücelten filan bir anlayışımız bizde yok. Ama hiç de kimliksiz de bir şeyde de olmamamız
1: tabii
0: gerekiyor.
1: Şöyle asabiye ile kimlik farklı şeyler. Yani bizim İslam'ın asabiyeye karşı tavrı açık ve net. Çünkü asabiyecilik biraz nasyonalist karşılığı gibi bir şey. Ama bazı noktalarda o kimliğe sahip olmak gerekiyor. Bizim bu kimlikten de öte belki daha önemli nokta şu. Benim Mehmet Niyazi Hoca'dan dinlediğim bir şey vardı. Farklı vesilelerle yine bazı programlarda dile getirmiştik. Mesela hoca şunu derdi. Benim ondan dinlediğim. Bir tarihçinin, yani Türk tarihiyle ilgilenen, uğraşan birinin mutlaka İslam fıkhını iyi derecede bilmesi lazım. Şimdi mesela bu çok önemli bir detay. Ben buna belki şunu ekleyebilirim. Tasavvufu da iyi bilmesi lazım. Yani iyi derken en azından tasavvufu bilecek. Niye? Siz İslam fıkhını bilmezseniz Osmanlı'yı anlayamazsınız. Osmanlı nerede, neyi, niye yaptı bunu çözemezsiniz. Çünkü işin püf noktası orada fıkıhta gizli. Ve tasavvufta gizli. Niye? Şimdi ahi geleneğini, mesela İstanbul'un fethini, fetihten sonraki süreci anlayacaksanız ahilere gideceksiniz. Ahilik bir tasavvuf müessesesi. Siz oradaki o tasavvufu anlayamadıktan sonra eksik kalacak. Bu şu demek değil, hiç anlayamazsınız değil, eksik kalır. Eksiklik de bilgi eksikliği yanlış bilgilere kapı açar. Yani çünkü niye? Eksik bilgilerle eksik tespitler yaparsınız. Eksik tespitlerle de eksik bir sonuca varırsınız. Ve totalde de varacağınız şey eksik, eksik, eksik. Bu kadar eksikten tam çıkmaz. O zaman ne oluyor? Hata yapmış oluyorsunuz. O yüzden diyoruz ki kardeşim sen kendi kültürünün, kendi medeniyetinin içerisinde bunları bilmen lazım. Kaldı ki dönelim batıya. Mesela biz Hegel'e baktığımız zaman Hegel dindar bir adam. Ya da siz Newton'a baktığınızda Newton dindar bir adam ve
0: aşırı. Cizvit değil mi?
1: Dindar bir adam ve tarikat üyesi bir adam.
0: Evet.
1: Ve böyle çok, yani batıda gördüğünüz birçok adam böyle. Yani bunlar kendilerine göre mistisizm, onların tabiriyle. Mistisizmin karşılığı kesinlikle tasavvuf değil. Ha, onların literatüründen söyleyecek olursak onlar ne yapıyor? Adam hem dindar hem mistisizm de var adamda. Öbür taraftan da bilim adamı. Ya matematikle uğraşıyor ya fizikle ya kimyayla. Mesela Pascal meşhurdur. Pascal kendi içerisindeki o matematik, bu işte uğraşlarla birlikte entelektüel bir krize girdiği zaman beyninin 1/3 öldüğünde urdu. Ve bu adam en son kendini kiliseye atarak kurtulduğunu söylüyor. Diyor ki bana diyor peygamberlerin haber verdiği tanrı lazım, filozofların değil. Yani yine bir inanca sığınarak kurtarıyor. Ama bunu yine bunun üzerinden yapıyor. Doğal olarak bu insanları anlamak

0: istiyorsanız, bu insanların tarihini anlamak istiyorsanız bunu bileceksiniz. Evet. Mesela Dostoyevski'yi okuduğunuz zaman şunu görürsünüz. Rus sevgisinin altında Ortodoksluk ve Çar sevgisi vardır.
1: Evet.
0: Ve bütün Rus araştırmacıları şunu söylerler. Yani
1: tabii orada şeyler var işte, onların mistik karakterleri falan vardır değil mi? Mesela şeyde Karamazov kardeşlerinde evet. O görürüz o.
0: Evet. Oradaki Hristiyan eleştirisi evet. falan da vardır. Şimdi burada şu var. Onların işte kendi azizleri var, keşişleri var ama ben bunları geçtim. En temelde şu vardır. 18. yüzyılda bir Rus için, yani o zamana kadar gelen, işte 11. yüzyıldan beri tarih sahnesine çıkıyorlar. Oradan 18. yüzyıla kadar gelene kadar bir Rus için dünyada en önemli şey Ortodoks Kilisesi ve Çar. Şimdi sen bunu bilmezsen, bu temel mantığı gözden kaçırırsan Rus tarihiyle ya da Rusya ile ilgili yapacağın her tespit boşa çıkar. Evet. Iskalarsın. Bu şey gibidir, hani askeriyede bir usul vardır. 200 metrede atış yapacaksan uyarırlar seni. Buradaki 1 milimlik sapma hedefte 1 metrelik sapmaya neden olur. Atış yaptığın hedef 50 santim. Karavana atarsın. Şimdi aynı şey burada da geçerli. Yani tarihte ki mesafe daha uzun. Buradaki 1 milimlik sapma 1000 yıl geriye dönüp bakıyorsun. Çok büyük bir sapmaya neden olur. O yüzden tarihin bu noktalarını bilmemiz gerekiyor. Yani bizdeki tarihçide neye ihtiyacımız var? Aslında burada da yine geriye dönüp şöyle bakmak lazım. Bizdekiler geçmişte neyi yapamadılar ve neyi yaptılar? Onu tespit edip demek ki şu ayrıca şu taraf olması lazım. Yani şunları yapanlar. Şimdi Aşık Paşazade'ye, Naima'ya bakıyoruz. Mesela Aşık Paşazade bu noktada çok önemli. Niye? Çünkü o devletin meşrutiyetinin dünya azametinden bağlamıyor. Yani dünyadaki o dünyevi azamet devletin meşrutiyeti olamaz diyor. Evet. Onu nereye bağlıyor? Derviş ahlakından neşet ettiğine inanıyor. Oradan savunuyor. Niye? Evet. Tekkeden geliyor. Bu sadece basit bir savunu değil. Tekkeden geldiği için savunmuyor. Tekkeden gelirken o değerleri görüyor.
1: Abi şimdi özür dilerim. Mesela biz Bursa'ya baktığımız zaman Bursa'da kimi görüyoruz Allah aşkına?
0: Evet. Yani Bursa'nın esas...
1: Emir Sultan Hazretleri'nden tabii, geyikli, başlıyorsun değil
0: daha
1: mi?
0: Daha geride Geyikli Baba'yı görüyorsun.
1: Bunlar devlette doğrudan iç içe isimler. Yani bir tırnak içinde söylüyorum. Bir alternatif tarih okuması yapacak olsak Osmanlı'da padişahlar kadar Evliyaullah'ı konuşmamız gerekecek. Bayrak kimden kime geçmiş, nasıl geçmiş? Mesela en önemli gösterge şu. Şimdi siz bir beyliksiniz. Fetret dönemi gibi bir döneme giriyorsunuz değil mi? Yıldırım Bayezid'den sonra. 11 seneden bahsediyoruz. 11 sene. O 11 senede hocam neredesiniz? Bursa'dasınız. Gelmişsiniz artık. Yani batının sınırlarına yaslanmış bir yerde duruyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Hemen dibinizde şeyler var. Beylikler var. Güçlü beylikler. Karamanoğulları beyliği var
0: tabii
1: değil mi?
0: Germiyanoğulları, Dulkadiroğulları sonra, az değiller.
1: O durumdasınız. Bir taraftan işte o Ankara Savaşı'ndan sonraki o yaşanan süreç, oradaki bütün Anadolu'da yapılan değişiklikler vesaire. 11 seneyi siz nasıl atlatıyorsunuz? Ve 11 sene sonra nasıl oluyor da fethe giden, İstanbul'un fethine doğru giden süreci hazırlıyorsunuz. Kim yapıyor bunu? Neyle oluyor?
0: İşte bu aslında gönül fethi dediğimiz şeylerle.
1: Emir Sultan Hazretleri'ni çıkardığın zaman Osmanlı Devleti'nden bahsedemiyorsun ki.
0: Tabii, tasavvufu çıkardığınız an İstanbul'un fethini de izah edemezsiniz. Evet. Hatta Osmanlı'nın kuruluşunda Şeyh Edebali Osman Bey ilişkisini anlatırız ya. Evet. Yani Osmanlı'nın kuruluşunda bile tasavvuf var. Bu noktada şöyle bakmak lazım. Yine rahmetle yad etmek istedim. Merhum Nurettin Topçu'nun nerede bir evliya yatır evet. kabri varsa orası Türk toprağıdır. Müthiş bir tanım.
1: Evet.
0: Hatta yine Nurettin Topçu'nun güzel bir sözü var. Şey diyor, büyük medeniyetler büyük mezarlar üzerine, büyük ölüler üzerine inşa edilir. Hı-hı. Çok Hı-hı. önemli bir tespit. Yani Hı-hı. şey diyor, sizin büyük ölüleriniz yoksa Fatih gibi, Kanuni gibi, Yavuz gibi böyle büyük kişiler, şahsiyetler, böyle büyük ölüler, onların da büyük türbeleri yoksa hiçbir şey yapamazsınız.
1: Doğru.
0: Medeniyeti bunlar üzerine inşa Doğru. edersiniz. Ki bak sadece padişah isimleri saydık. Aslında saymamız gereken Kars'ta Ebul Hasan Arakani Hazretleri onun üzerinden gelen şecerede Yusuf Hamedani üzerinden Ahmet Yesevi Hazretleri ta Balkanlara kadar Eren Sarı Saltuğ'u gönderiyor. Aslında işte bak bunlar da devasa bir

0: büyük isimler. Büyük türbeler size büyük medeniyetler ve büyük vatan kapısı açıyor. Büyük medeniyetlerin kapısını açıyor. Büyük coğrafyaların, büyük toplulukların kapısını açıyor. Anladın
1: evet. Allah razı olsun. Öyleyse yani şöyle bir özetleyeyim ben Davut abi müsaadenle. Kapatıyoruz çünkü. Yani biz tarihe bakarken bir aslında yeni tarihçi profillerine de ihtiyacımız var. Tarih metodolojimizi oturtmak için fıkıh bilen, tasavvuf bilen, mümkünse derviş yani ilmiyle amil çalışmacılara ihtiyacımız var. Tarihçilere ihtiyacımız var. Meseleleri doğru yerden görecek. İnsanı nereye koyduğun, insana nasıl baktığın, insanı nereye konumlandırdığın tarih yaklaşımında çok önemli bir yerde duruyor. Bunları hepsini belirleyeceğiz ve diyeceğiz ki bizim metodolojimiz bu, insan anlayışımız bu, durduğumuz yer bu, tarihteki kırılmalara biz şöyle bakıyoruz, hadiselere böyle bakıyoruz, tarih bizim için şöyle bir çalışma alanı. Bunu dedikten sonra biz üzerimizdeki tembelliği de inan ki atarız. Yani Osmanlı dönemindeki o ana kaynaklar dediğimiz kaynaklar var ya, hani sizin bahsettiğiniz o ne denir o? Bürokratik evraklar. Evet. Oralarda yatan tarih. Oralardaki yatan tarihi çıkarmak için ciddi bir şevk lazım. Tembellikten kurtulmak lazım. Çünkü orada iş hikayeyi aşıyor. Evraka dayalı bir tarih okumasına dönüyor.
0: Tabii her şey evrak değil ama evrak tarihçiliği de önemli.
1: Tabii.
0: Bir de şöyle bir şey var. Son cümle olarak onu söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: İnsan insanın kurdudur diye insana bakan bir medeniyet ya da insanı istatistiğe indirgeyen, işte bir kişinin ölümü trajedidir, milyonların ölümü istatistiktir diyen bir medeniyetle hoşça bak zatına ki zübde-i alemsin sen diyen bir medeniyet aynı olamaz. Bu medeniyetin tarihe, edebiyata, sosyolojiye, felsefeye bakışı da değişecektir doğal olarak. Yani hakikaten bunlar slogan cümleleri değil. Gerçek böyledir. İnsanı en önemli yapıp merkeze koyan, Hristiyanlığın merkezinde ne vardır? Redeemer dedikleri düşüş miti vardır. Ve bu protestan...
1: Hep arınma üzerine kuruldur değil
0: tabii,
1: mi? Acı yani, çekeceksin.
0: Evet yani düşüş miti dedikleri aslında insanın kovulması üzerine kurulmuş ve insanın günahkar doğması.
1: Evet.
0: Şimdi doğarken günahkar gelen, kötü gelen, pis gelen, negatif gelen bir insan algılayışı böyle bir medeniyet kurabilirdi. Ama bizden nasıldır İslam medeniyetinde? İnsan günahsız doğar ve belli bir yaşa kadar da böyle yaşar. Akıl bali olana kadar. Şimdi doğal olarak bu iki medeniyetin ortaya koyduğu ilim, şekillendirdiği bilim, o bilimdeki metodoloji, uygulama, çalışma her şey değişecek. Her şey farklı olacak tabii ki. Değerlendirmesi farklı olacak.
1: Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Önemliydi bu konu. Yine tarihle ilgili önümüzdeki sezon artık sağlam bir okuma daha inşallah yaparız. Teşekkür ederim Davut abi. Efendim programımızın sonuna geldik. Yeni bölümde yine inşallah birlikte olmak duasıyla Allah'a emanet olun.
2: Çerçeve. Çerçeve. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak ilahi nizamı var eden ve bu ulvi nizamı peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. İnsanlığa hayrı, kardeşliği, birlik, beraberliği öğreten, güzel ahlakı göstererek öğreten Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun âline, ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Efendim, Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bir önceki bölümümüzde hatırlayacak olursak ilk mümin ve Müslümanları konuşmuştuk, öğrenmiştik. Bugünkü bölümümüzde ise İslamiyet'in açıktan ilanı ve Kureyşlilerin düşmanlığını inşallah öğreneceğiz. Efendim, ilk olarak davetin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ile vazifeli olduğunu düşünürsek, bu tebliğ

Davetinin evrelerini öğrenelim dilerseniz. Davetin yani tebliğin 5 devresi vardı. İlk devresi nübüvvet yani peygamberlik devresidir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmesi suretiyle daha öncesinde sadık rüyalar görmeye başlamasıyla birlikte başlayan ve peygamberliğin geldiği süreçtir. Tebliğin, davetin ikinci devresi de en yakın hısımlarını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakınında bulunan akrabalarını ahiret azabıyla uyarması devresidir. Davetin, tebliğin üçüncü devresi de kendi kavmini ahiret azabıyla hatırlatarak, ahiret azabıyla korkutarak uyarma devresidir. Davetin dördüncü devresi kendilerine daha önce uyarıcı gelmemiş bulunan tüm Arap kavimlerini ahiret azabını hatırlatarak uyarma devresidir. Ve davetin beşinci devresi de zamanın sonuna kadar yani kıyamete kadar cinlerden ve insanlardan kendilerine davet erişebilecek olanları ahiret azabını hatırlatarak uyarma devresidir. Buraya baktığımız zaman ümmet kavramı karşımıza çıkar. Ümmet ne demektir? Lugavi anlamda bir dinde veya bir zamanda ya da bir yerde toplanmış olan her topluluğa ümmet denebilir. Ancak ıstılahi anlama baktığımız zaman mütercim Asım Efendi kamus tercümesinde şöyle buyurmuş. Ümmet kendilerine peygamber gönderilen cemaate denir. Bu cemaat gerek iman etmiş olsunlar, gerekse iman etmemiş olsunlar. Evet, iman etmiş olanlara ümmeti icabet denir. Çünkü onlar kendilerine gelmiş olan peygamberin davetine icabet etmişlerdir. Dolayısıyla icabet etmiş olanlar ümmeti icabet olarak ifade edilirken, iman etmeyenler de ümmeti davet olarak isimlendirilmiştir. Kendilerine tebliğ daveti gelmiş, henüz icabet etmemişlerdir. Nitekim kafirler, gayrimüslimler ümmeti icabet değil, ümmeti davettirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalnızca Araplara değil, bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdülmuttalip oğullarına yaptığı ilk kitabını hatırlayacak olursak, "Ey Abdülmuttalip oğulları, ben özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara peygamber olarak gönderildim." buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli kitap olan Yahudilerin ve Hristiyanların da Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti ve daveti dışında kalmadıkları da Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanmıştır. Mealen, ey ehli kitap, peygamberlerin arası kesildiği bir zamanda size doğruları, gerçekleri apaçık söyleyen Resulümüz gelmiştir. Ta ki bize ne bir rahmet müjdecisi ne de bir azap habercisi gelmedi demeyesiniz. İşte size rahmet müjdecisi de azap habercisi de artık geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir buyurulmuştur. Bunun içindir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hristiyan olan Rum kralı Heraklius'a gönderdiği mektupta şöyle buyurmuş. Ben seni İslam davetiyle Müslümanlığa davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bul. Allah sana ecir ve mükafatını iki kat versin. Eğer davetimi kabul etmezsen, yoksul çiftçilerin, teban olan bütün halkın günahı senin boynunadır. Evet, nübüvvetin ilk 3 yıllık devresi halkı İslamiyet'e gizlice davetle geçmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ilk 3 yıllık devrede bir ve şeriksiz, ortaksız olan Allahu Teala'ya iman ve ibadete, kendisinin de Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu tasdike halkı gizlice davet etmişti. Ve putlara tapınmaktan vazgeçmeye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halkı gizli bir şekilde davet etmişti. Bir yandan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, bir yandan da Hazreti Ebubekir'in yanına gelenleri Allah'a imana ve İslamiyet'e daveti neticesinde erkeklerden ve kadınlardan birçok insan İslamiyet'e

girmişti. İslamiyet Mekke'de halk arasında ziyadesiyle konuşulur olmuştu. Her türlü tehlikeyi göze alarak Müslüman olduklarını herkesten önce şu yedi mücahit açıklamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir, daha sonra Hazreti Bilal-i Habeşi, daha sonra Hazreti Miktat bin Esved, daha sonra Süheyb bin Sinan, daha sonra Ammar bin Yasir ve annesi, Ammar bin Yasir'in annesi Sümeyye validemiz, Müslüman olduklarını açık bir şekilde Mekke'de açıklayan sahabelerdir. İslamiyet Mekke'de açıklandıktan, açık bir şekilde tebliğe başlandıktan sonra Müslüman olanlar vardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabaları içerisinde de Müslüman olanlar vardı. Kimdi onlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir halası Hazreti Safiye validemiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir halası Hazreti Atike. Ve Efendimizin amcası Hazreti Abbas ve Hazreti Abbas'ın zevcesi Ümmü Fadıl validemiz. Hazreti Abbas'ın azatlı kölesi Ebu Rafi'ye ve Amr bin Abese Ebu Zer Gıfari radıyallahu anhum Müslümanlar olan arasındaydı. Amr bin Abese radıyallahu anh Müslüman oluşunu şu şekilde anlatmıştır. Ben cahiliye devrinde kavmimin putlarına tapmaktan yüz çevirmiştim. Tapılan putların boş olduğunu görüyor, insanların putlara taptıkları için dalaletten, yanlış yolda olduklarından başka bir yol üzerinde bulunmadıklarını anlıyordum. Onlar bir takım taşlara tapıyorlardı ki taş insana ne zarar ne de yarar verebilirdi. Putlara tapmanın boşluğu içime doğmuştu. Nitekim Teyma halkından kitap ehli bilge bir zata rastladım ki ona şöyle dedim. Ben öyle bir kavimdenim ki benim kavmim bir yere konduğunda, oturduğunda, orada iskan edeceği zaman yanlarında eğer put yoksa içlerinden birisi gider, dört tane taş getirir, o taşların üçüyle tencerelerine ocak yaparlar. Ve aralarından en güzel buldukları dördüncü taşa da taparlar. Onlar göç edeceği zaman da onu orada bırakırlar. Her konduğu yerde bulduğu en güzel taşa tapan bir kabile halkından bir kimseyim. İnsana ne yarar ne de zarar veremeyen bir şeyi put edinmenin batıl ve boş olduğunu düşünüyorum. Sen beni bundan daha hayırlı bir şeye yönlendirir misin dedim. O da Mekke'den bir zat zuhur edecek ve kavminin putlardan yüz çevirmesini isteyecek, halkı hakikate davet edecektir. Sen onu gördüğün, duyduğun zaman hemen tabi ol. Çünkü o dinin en üstününü getirecektir dedi. Ve bu sözlerden sonra o günden itibaren Mekke'den her gelenin yanına varıp Mekke'de olan biten her şeyi sormaya başladım. Bir şey yok dedikleri zaman tekrar ev halkımın yanına dönerdim. Ev halkım yola uzak değildi, yakındı. Ben yine bir gün yola oturmuştum ki deve üzerinde bir kimse çıka geldi. Ona durumu sordum. Mekke'de yeni bir haber var mı diye sorunca evet var dedi. Mekke'de bir zat zuhur etti ki kavminin putlarından yüz çevirip halkı başkasına iman, Allah'a iman ve ibadete davet ediyor dedi. Hemen ev halkımın yanına döndüm. Devemin üzerine atlayıp Mekke'ye gittim. Mekke'ye gelince onun nerede olduğunu sordum. Bir de ne göreyim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gizlenmiş. Kavmi ise ona karşı çok cüretli ve şiddetli davranmaktaydılar. Bana geceleyin tavaf ettiği bir zamanda onunla görüşebilirsin. Başka bir vakitte onu bulamazsın denildi. Bunun üzerine Kabe'nin önünde yatıp uyudum. Kendisini ancak tehlil sesiyle tanıyabildim. Hemen yanına vardım, selam verdim ve birkaç soru sordum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala seni ne ile gönderdi diye sorunca şöyle dedi. Bir olan Allah-u Teala'ya eş ve ortak koşmaksızın ibadet etmek, putları kırıp atmak, akrabaya yardım etmek, kan dökmemek, yol güvenliğini sağlamak vazifesiyle gönderdi buyurdu. Sen ne güzel şeylerle gönderilmişsin. Ben sana iman ve senin getirdiklerini tasdik ediyorum. Elini uzat sana biat edeyim dedim. Elini uzattı, kendisine İslam

etmiyet üzere biat ettim. Senin yanında bu hususta yardımcı olan kimler var diye sordum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir hür ile bir köle dedi. O sırada yanında Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ebubekir'in azatlı kölesi Bilal bulunuyordu. Sana ben de tabi oluyorum dedim. Yanında kalayım mı yoksa ev halkımın yanına mı döneyim? Ne buyurursunuz diye sorunca

Şimdi ev halkının yanına dön, onların yanında bulun. Benim gideceğim yere gittiğimi işittiğin zaman yanıma gel, o zaman bana tabi ol buyurdu. Yine ismini çoğumuzun bildiği Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh'ın Müslüman oluş hikayesi de bizler için büyük ibretler barındırır. Nitekim Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh Amr bin Abese ile az önce Müslüman oluşunu dinlediğimiz, öğrendiğimiz sahabe ile bir anadan doğma kardeşler. Kendisi de Ebu Zer Gıfari Hazretleri de cahiliye devrinde putlara tapmazdı. Mekke halkından bir adam bir gün Ebu Zer Gıfari'ye Mekke'de bir zat senin dediğin gibi La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur diyor ve kendisinin peygamber olduğunu söylüyor diye haber vermişti. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh der ki ben Gıfar kabilesinden bir adamdım. Mekke'de bir zat zuhur etmiş, kendisinin peygamber olduğunu söylüyormuş diye bir haber bize gelince Allah Teala daha o zaman kalbime İslamiyet sevgisini düşürdü. Ve bunun üzerine kardeşim Üneyse hayvanına bin şu vadiye doğru git. Kendisine gökten haber geldiğini söyleyen o zatla konuş. Kendisinin söyledikleri şeyleri iyi dinle, benim için bilgi edin ve haberi bana getir dedim. Kardeşim Üneys Mekke'ye kadar gitti, onunla buluştu. Kendisinin söylediklerini dinledikten sonra dönüp yanıma geldi. Mekke'de senin dininde bir zata rastladım ki kendisini Allah'ın gönderdiğini söylüyor dedi. Halk onun hakkında ne söylüyor diye sordum. Halk şair diyor, kahin diyor, sihirbaz diyor dedi. Üneys şair kişilerdendi ve şöyle devam etti. Doğrusu ben kahinlerin sözünü dinledim. Onun söylediği kahinlerin sözü değildir. Onun sözünü şiirin her çeşidine de tatbik ettim, uyguladım. Vallahi benden sonra ona şiir demeye kimsenin dili varamaz. Vallahi o muhakkak ki sadıktır. Bunları söyleyen halk ise yalancıdır. Vallahi ben öyle bir zat gördüm ki hayrı, iyiliği, ahlaki faziletleri emrediyor, şerden, kötülükten de sakındırıyor. Onu ahlaki faziletleri emrederken ve öyle bir söz söylerken gördüm ki o söz sihir değildir dedi. Ben kardeşim Üneys'ten daha üstün bir şair duymamıştım. Kardeşime sen bana bu hususta arzu ettiğim, beklediğim, gönlüme şifa olacak bir haber getirmedin. Gidip kendim onu görürüm dedim. Bunun üzerine kardeşim Üneys olur fakat sen Mekke halkından sakın. Çünkü onlar ona karşı son derece kin besliyorlar dedi. Hemen azık dağarcığımı, su tulumumu yüklendim. Elime bir asa alıp yola düştüm ve nihayetinde Mekke'ye ulaştım. Resulullah'ı şahsen tanımıyordum. Başkasından sormayı da uygun bulmuyordum. Ve dolayısıyla Mescid-i Haram'da duruyor. Sadece ve sadece zemzem suyu içiyordum. Nihayetinde Hazreti Ali ile tanıştım. Ve kendisine ne için geldiğimi anlatınca ben seni onun yanına götürebilirim. Giderken senin için korkulacak bir şey görürsem ya ayakkabımı düzeltiyormuşum gibi duvara doğru yönelirim ya da bir şey döküyormuş gibi yaparım. Sen de durup beni bekleme, git. Eğer ki ben geçip gidersem sen de arkamdan gel ve benim girdiğim yere sen de gir dedi. O gitti, ben de gittim. Nihayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna girdik. Hazreti Ali ile birlikte girince ben Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyerek onu ilk kez İslam selamı ile ben selamladım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendimi tanıttıktan sonra sen insanları nelere davet ediyorsun diye sordum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir olan ve hiçbir şeriki ortağı olmayan Allahu Teala'ya imana ve putları gidermeye ve benim de Resulullah olduğuma şehadet etmeye davet ediyorum buyurdu. Bana İslamiyeti nasıl Müslüman olunacağını söyler misin dedim ve ardından o bildirince de hemen oracıkta Müslüman oldum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun Allah'ın kulu ve resulüdür diyerek

şehadet getirdim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde sevinç belirdiğini gördüm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey Ebu Zer, sen şimdi bu işi Mekkelilerden gizli tut ve doğruca memleketine dön buyurdu. Ya Resulullah, ben dinimi burada açıklamak istiyorum dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben senin hakkında Mekkelilerden endişe ediyorum. Öldürülürsün diye korkuyorum buyurdu. Ya Resulullah, ben öldürüleceğimi bilsem de bunu muhakkak yapacağım dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine sustu. Seni hak dinle peygamber olarak gönderen, varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, Mescid-i Haram'da onların arasında bunu, İslamiyet'i bağıracağım. İslamiyet'i haykırarak açıklamadıkça yurduma dönüp gitmeyeceğim diyerek, Kureyşlerin Mescid-i Haram'da halkalandıkları, konuştukları bir sırada Mescid-i Haram'a varıp yüksek bir sesle, ey Kureyş cemaati, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür diyerek bağırdım. Bunun üzerine müşrikler, bu adam ne yaptığını sanıyor, kalkın onun üzerine yürüyün diyerek beni öldüresiye dövdüler. O sırada Abbas bin Abdülmuttalip yetişip üzerime kapandı ve onlara, siz Gıfar kabilesinden bir adamı öldürüyorsunuz şu an. Onun Gıfar kabilesinden olduğunu ve tüccarlarınızın Şam'a giden yolunun onların yurdundan geçtiğini bilmiyor musunuz? Ey Kureyş cemaati, sizler tüccarsınız. Ticaret yolunuz da Gıfar yurdundan geçer. Yoksa siz ticaret yolunuzun kesilmesini mi istiyorsunuz? Diyerek çıkışınca üzerimden çekildiler, başımdan dağıldılar. Kalkıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam halimi görünce, ben seni men etmemiş miydim buyurdu. Ya Resulallah, bu kalbimde büyük bir istekti. Ben de onu yerine getirdim dedim. Bir müddet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulundum. Ey Allah'ın peygamberi, ne yapmamı emredersin? İstediğini emret dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, emrim sana gelince onu kavmine haber ver, tebliğ et. Ortaya çıkışımızın haberi sana eriştiği zaman yanıma gel, şimdi doğruca evine yurduna dön buyurdu. Radıyallahu anh. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip, zengin olmamasına rağmen Kureyşilerin seyyidi, ulu kişisi ve şereflisiydi. Kendisinin sözü dinlenir, emirlerine karşı gelmekten de çekinilirdi. Ebu Talip babası Abdülmuttalib'in vasiyeti üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı 8 yaşındayken yanına alıp onu kendi çocuklarından ziyade üzerine titreyerek büyütmüş, 25 yaşında bulunduğu sırada da Hazreti Hatice validemizle evlendirmek suretiyle ona karşı babalık ve hamilik vazifesini gereği gibi yerine getirmişti. Allah Teala'nın buyruğunu yerine getirmek için yardım istediği sırada da Abdülmuttalip oğulları arasında yalnızca o, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a etrafını kuşatıp seni korumaktan bir an geri durmayacağım diyerek İslam davasında da kendisini destekleyeceğine kesin söz vermişti. Ebu Talip, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine böyle olanca şefkatiyle eğildiği ve yanı başında dikilerek onu koruduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allahu Teala'nın emrine, buyruğuna uyarak, hatırlayacak olursak ayet-i kerimede mealen, şimdi sen ne ile emrolunuyorsan onu apaçık bildir, müşriklere aldırış etme şeklinde emir buyurulmuştu. Bu emir karşısında, bu emire uyarak vazifesini açıkça yerine getirmeye, gecede gündüzde, açıkta gizlide halkı tevhid akidesine davete başlamıştı. Hac mevsimlerinde halkın toplu bulundukları yerleri durmadan dolaşıp rastladığı herkesi hür, köle, zayıf, güçlü, zengin, fakir ayırt etmeden Allahu Teala'nın birliğine inanmaya davet ve teşvik etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin tapmakta oldukları putlarını yermeye başladığı ve putlara taparak küfür ve dalalet üzere ölüp gitmiş olan atalarının da cehennemlik

bulduklarını açıkladığında Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a daha bariz tepki göstermeye başladılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı koymak ve düşmanlık beslemek hususunda hepsi birleştiler. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib'in kendi dinlerine bağlılıkta devamına rağmen onun aralarındaki saygınlığı kendisinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerindeki koruyucu, kollayıcılığı onların Efendimizin üzerine yürümelerine engel olmaktaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi dinlerinden ayrılmak ve putlarını yermek gibi davranışlarından şikayetlerine Ebu Talib'in aldırış etmemekle kalmayıp yanına dikilerek onu koruduğunu, kolladığını gören Kureyş müşriklerinin eşrafından bir takım kişiler Ebu Talib'in yanına gittiler. Ona, "Ey Ebu Talib, kardeşinin oğlu bizim ilahlarımıza dil uzattı, dinimizi yerdi, akıllarımızı hafif akıllılık ve akılsızlık saydı. Baba ve atalarımızın dalalet ve sapkınlık içinde ölüp gitmiş olduğunu iddia etti. Sen ya onu bizimle uğraşmaktan alıkoyarsın ya da aramızdan çekilir, bizi onunla baş başa bırakırsın. Zaten sen de ona karşısın, bizim gibi muhalifsin. Aradan çekil, biz onun hakkından geliriz," dediler. Bunun üzerine Ebu Talib onları güzel sözlerle, güler yüzlülükle, yumuşak ve tatlı sözlerle başından savdı. Kureyşi müşrik ulularının büyüklerinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve özellikle İslamiyet'e düşman olmalarının bir takım sebepleri vardı. Gelin birlikte bu sebepleri inceleyelim. İlk olarak Kureyşiler yüzlerce yıldan beri putperesttiler. Yani babalarından, atalarından gördükleri bu idi. Ataları İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın tevhid mabedi olan Kabe çevresine dikilen 360 putla puthaneye çevrilmişti. Kureyşlilerden evlerinde putu bulunmayan, evlerine girerken, çıkarken ona el yüz sürmeyen kimse yoktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise onların bu putperestliğini yeriyor, hatıra gönüle bakmaksızın ve hiç kimseyi istisna etmeksizin putlara taparak küfür ve dalalet içerisinde ölüp gitmiş atalarının cehennemlik olduklarını, helake uğradıklarını söylemekten çekinmiyordu. Kureyş müşriklerince putlara tapmaktan daha üstün bir din ve bir inanç yoktu, bulunamazdı. Başka bir sebep ise Mekke şehri ilahi mabet olan Kâbesiyle Arap ülkesinin dini merkezi konumundaydı. Oraya her yıl hac mevsiminde hac için gidenler, diğer zamanlarda da umre için akın akın gidenler olurdu. Bunun için Kâbe'yi açmak, kapamak, korumak, hacıların su ihtiyacını karşılamak, hacılara yemek yedirmek gibi dini hizmetlerin yanı sıra Darun Nedve diye anılan idari meclisiyle, sancaktarlıkla, başkumandanlıkla bunlar gibi askeri hizmetleri de onlar üstlenmiş bulunuyorlardı. Babadan oğula geçen bu hizmetler kendilerine hem büyük bir nüfuz hem de büyük çıkarlar sağlamaktaydı. Bunun için müşrik uluları kendilerinin dini ve ticari durumlarının sarsılabilecek her hareketine karşı koymayı çıkarlarının bir gereği olarak sayıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyşilerin azılı müşriklerinin kötülüklerini ortaya döken ayetleri okuyordu, açıktan okuyordu. Dolayısıyla müşrik ulularından kimi bu ayetlerde sıralanan kötülüklerin tümünü, kimisi de bir kısmını kendisinde bulup gocunuyordu. Bu kötülüklerle teşhir edile edile bir gün gözden düşebileceklerinden kaygılanıyorlardı ve bundan tedirgin oluyorlardı. Yine Kureyş uluları kendileri için üstün bir hak tanımayan, herkesi bir tarağın dişleri gibi eşit tutan bir dini benimsemekte zorlanıyorlardı, içlerine sindiremiyorlardı. Nitekim ayet-i kerimede mealen şöyle buyurulmuştur: "Sizin Allah katında en şerefli ve değerli olanınız, Allah'tan, Allah'ın emirlerini yerine getirmemekten en çok sakınanınızdır," buyurulmuştur. İslam düşmanlarının en azıllarından olan Ebu Leheb, "Ey Muhammed, ben sana iman eder, Müslüman olursam bana ne verilir?" diye sormuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da,

Müslümanlara ne verilirse sana da o verilir buyurmuştu. Ebu Leheb, onların üzerinde benim için bir üstünlük olmayacak mı diye sormuş. Efendimiz de daha ne istersin buyurunca Ebu Leheb, benim şu sıradan insanlarla bir tutulacağım bu dine yuh olsun demekten kendisini alamamıştır. Ayrıca Kureyş aileleri arasında öteden beri birbirlerine karşı çekememezlik huyları ve üstünlük davaları vardı. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Haşimoğulları arasından peygamber olarak ortaya çıkmasıyla Haşimoğulları ailesinin öteki ailelere karşı ezici bir üstünlük sağlayacağını düşünerek bundan telaşlananlar olmuştu. Nitekim Ebu Cehil bu yoldaki duygusunu açıklamaktan kendisini alamamıştı. Biz ve Abdümenaf oğulları şeref ve şan hususunda şimdiye kadar çekiştik. Onlar ara buluculuk ederek diyet yüklendiler, biz de diyet yüklendik. Onlar halka bağışta bulundular, biz de bulunduk. Onlarla kulak kulağa giden iki yarış atı durumuna geldiğimizde onlar işte bizden kendisine gökten vahiy gelen bir peygamber de var dediler. Biz bunun dengini nereden bulup onların dengine ulaşacağız demişti. İçten içe aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerini kabul ediyorlardı. Ancak bunu dışa vuramıyorlardı bu hasletlerden dolayı. Mughire bin Şube der ki, ben ve Ebu Cehil bin Hişam Mekke sokaklarından birinde yürüyorduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizimle karşılaştı ve Ebu Cehil'e, ey hakemin babası, gel Allah'a ve Allah'ın Resulüne tabi ol. Ben de senin hakkında Allah'a dua edeyim dedi. Ebu Cehil, ya Muhammed, sen ilahlarımıza dil uzatacak, onlara tapmaktan bizi men edeceksin değil mi? Sen ancak tebliğ ettiğin şeylere şehadet getirmemizi isteyeceksin değil mi? Vallahi ben söylediğin şeylerin hak ve gerçek olduğunu bilseydim sana tabi olurdum dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayrılıp oradan gidince bana dönerek, vallahi ben iyi biliyorum ki onun söyledikleri hak ve gerçektir. Fakat Kusay oğulları Kabe'nin hicabe hizmeti, açma, kapama, koruma hizmeti bizdedir dediler. Biz evet dedik. Onlar Darun Nedve'nin yönetim hizmeti bizdedir dediler. Biz evet dedik. Onlar başka hizmetleri istediler. Bizdedir dediler. Biz yine evet dedik. Onlar yine hac mevsiminde sikaye, hacılara su verme hizmeti bizdedir dediler. Biz yine evet dedik. Sonra onlar halka yemek yedirdiler. Biz de yedirdik. Onlarla yarıştık, durduk. Onlar şimdi bizden bir peygamber var dediler. Vallahi hayır, işte buna evet diyemeyeceğim dedi. Kureyş müşriklerinin İslam'a ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlıklarının bir tanesi de şudur. O Kureyş müşriklerinin söylediklerine göre şöyle diyorlardı. Kur'an inecekse eğer ne diye Kureyş ileri gelenlerinin yaşlı ve zengin olanlarından birisine inmedi? Nitekim Velid bin Mughire, ben Kureyşlerin seyidi, ulu kişisi olduğum halde nasıl geri bırakılırım da Muhammed'e vahiy iner? Yahut Sakif kabilesinin seyidi, ulu kişisi Ebu Mesud Amr bin Umeyr bu hususta nasıl geri bırakılır? Biz bu iki kentin ulu kişileriyiz diyorlardı. Bundan dolayı İslam'a düşmanlık ediyorlardı. Darun Nedve'nin müşriklerin ulularından, büyüklerinden sayılan Velid bin Mughire'nin hayranlığına dair bir örnekle bitirelim programımızı. Velid bin Mughire bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona Kur'an-ı Kerim okudu. Velid bin Mughire gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bana Kur'an oku dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da iyi biliniz ki Allah size adaleti, İhsanı akrabaya vermeyi emir eder ve sizi fuhşiyattan, fenalıktan ve zulüm yapmaktan nehyeder. Dinleyip tutasınız diye size öğüt verir. Meali ayet-i kerimeyi okudu. Velid bin Mughire bunu bana bir daha oku dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayeti tekrar okuyunca Velid bin Mughire, vallahi bu sözde öyle tatlılık, öyle güzellik ve parlaklık var ki o tepesi bol yemişli, dibi ve kökü sulak yemyeşil bir ağaca benziyor. Bunu beşer söyleyemez. Bu bir beşer sözü değildir demekten kendisini alamamıştır. Müşrik kullarının, müşriklerin, Kureyşlerin tamamen

Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine karşı gelmekti. İslamiyet'in emir ve yasaklarına karşı gelmekte altında yatan sebepler işte bunlardı. Tamamen kendi nefis ve şeytanlarının uydurmacası ve ona uymalarının sebebi neticesiydi. Rabbimiz Teala kıyamete kadar devam edecek olan bu dinin hükümlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenerek, onun güzel ahlakıyla mezc ederek hayatımıza tatbik edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bir başka bölümümüzde tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

0: Gel biraz daha yakından bakalım.
1: Şş, sessiz ol. İnsanlar dua okuyor galiba.
0: Biliyorsan sen de oku. Of, sıkıldım ben. Hadi çıkalım. Tamam işte, gördük abi. Nasrettin Hoca kalkıp da fıkra anlatacak değil ya.
1: Biraz oturalım mı şurada?
0: Ne komik adammış ya Nasrettin Hoca. Sağ olsaydı da biraz güldürseydi bizi.
2: Evet, komikti. Ama bu Nasrettin Hoca'nın bizde uyandırdığı ilk intibadır. Biraz daha dikkatli baktığımızda ve onu anlamaya çalıştığımızda güldürmenin bir amaç değil, araç olduğunu, asıl niyetinin düşündürmek olduğunu hemen fark ederiz. Çünkü hoca halktan biri gibi yaşar ama bir görev insanıdır. Gördüğü yanlışlıkları, insan zaaflarını, düzensizlikleri eleştirmek ve işin her zaman için doğrusunu göstermek hocanın asıl tavrıdır. Bu yüzden hocayı bir bilge, bir hikmet ve nükte dehası olarak anlamak gerekir. Yani Nasrettin Hoca gerek yaşadığı döneme ve gerekse çağlar sonrasına damgasını vuran toplumsal yergi ustası ve bir halk önderidir. Ama bir konuda haklısınız. Kesinlikle çok eğlenceli biridir.
0: Tanıyormuş gibi konuştunuz.
2: Evet, tanıyorum. Çocukluğumdan beri hem de.
1: Peki Nasrettin Hoca sahiden bu kadar çok fıkra anlatmış mı? Anlattıysa bile ta o zamandan bu zamana nasıl ulaşmış bu fıkralar?
2: Nasrettin Hoca çocukluğumuzdan beri fıkralarıyla güldürdü bizi. Eşeğe ters binmiş resimleriyle, göle maya çalan haliyle hafızalarımıza kazındı. Pek çoğumuz onu komik, eski zaman insanı olarak hatırladık. Ama Nasrettin Hoca Osmanlı'nın kuruluşunda bile çok etkili olan görev insanlarından birisidir. Bir alperendir. Hikmet ve nükte dehasıdır. Görüş, düşünüş ve inanışını mizah üslubuyla insanlara gerçeği aşılayan gerçek bir dava adamıdır. Ama Nasrettin Hoca'ya hiçbir ilgisi olmadığı halde isnat edilen bazı fıkralar var tabii. Onun gerçek fıkralarıyla basit şaka dairesinin dar hududunu geçemeyen bu uydurmaları yan yana getirecek olursanız bütün tatsızlıkları, bütün yavanlıkları ortaya çıkıverir. Aslında hocanın bütün bu uydurmalardan uzak ve bütün bunların üstünde kalan fikir, ruh ve mana dolu fıkralarından fışkıran hayat derslerinden sadece biz değil, bütün dünya feyz almakta. Onun yaşamıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden söylentilerle karışmış, yer yer olağanüstü nitelikler kazanmıştır. Bu söylentiler arasında onun Selçuklu sultanlarıyla tanıştığı, Mevlana Celaleddin'le yakınlık kurduğu, kendisinden en az 70 yıl sonra yaşayan Timur'la konuştuğu, birkaç yerde birden göründüğü bile vardır.
0: Vay be, bunları hiç bilmiyorduk. Biz de Nasrettin Hoca deyince şakacı, komik bir adam düşünüyoruz. Mesela bazı fıkralar var ki, nasıl söyleyeyim, yani ya işte...
2: Evet, ne yazık ki ahlak dışı, din dışı fıkralar bile sonradan Nasrettin Hoca'ya isnat edilmiştir. Ama hoca tam bir ahlakçıdır. Ve savunduğu ahlak İslam ahlakıdır. Bu gerçeğin üstünü örtmenin en etkili yolu da meseleyi bulandırmak, sulandırmak,

0: yapmak ve çarpıtmaktan geçer. Böyle yapılmıştır. Ahlak dışı, İslam inançlarıyla uyuşmayan pek çok mitin hocaya ait fıkralar gibi gösterilmiştir. Bu ölçüye göre hocanın fıkralarından mesela sarhoşluk, içki, cimrilik, ikiyüzlülük, çapkınlık, iffetsizlik, müstehcenlik, ahmaklık, inançlarla alay gibi olumsuz kavramlar olamaz. Hocanın fıkralarında incelik, edebe uygunluk, açık sözlülük, hoşgörü, iyimserlik, barışçıl ilişkiler kurma, toplumun aksaklıklarını, muhataplarını incitmeden gösterme, öğreticilik, boş inançlarla mücadele, hırsızlık gibi tutumları yerme hususiyetleri vardır.
1: Daha dikkatli olmak lazım, okurken de anlatırken de, değil mi?
0: Doğru. Nasreddin Hoca, fert ve toplumu her yönüyle çok iyi tanımış, insanların aile, komşuluk, dostluk, ticari münasebetlerine ait cemiyette gördüğü aksak yönleri düzeltmek ve nasihat etmek maksadıyla nüktelerle dile getirmiş, düşünmeye ve doğruya sevk etmiştir. Dertli gönüllere deva, hasta sadırlara şifa olup, gülmeyi, neşeyi, huzuru unutan çehrelere tebessüm aşılamıştır Nasreddin Hoca. Neyse, bana müsaade. Hoca Nasreddin Fatiha bekler. Ben içeri giriyorum. Hadi gençler, selametle.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Şu...

Efendim Salacak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Efendim bugün sizlere Beşir Ayvazoğlu Bey'in Üçüncü Tepe'de Hayat, Beyazıt Meydanı'nın Derin Tarihi isimli kitabı hatırlatarak programa başlamak istiyorum. Bu kitaptan daha önce ilk çıktığı zamanda bahsetmiştim. Gene çok güzel paylaşmadığımız bölümleri var. Muhakkak herkesin kütüphanesinde İstanbul tarihine, İstanbul'un geçmişten bugününe meraklı olanlar için önemli bir kitap olduğu şüphesiz. Ön sözde Beşir Ayvazoğlu Bey şöyle başlıyor. Beyazıt Meydanı hakkında bir kitap yazma fikri Divan Yolu, Bir Caddenin Hikayesi adlı kitabımı yazarken doğmuştu. Bir meseleye mim koyduğunuz zaman okuduğunuz her kitapta, taradığınız her gazete ve dergi koleksiyonunda onunla ilgili notlar, ayrıntılar, haberler ve yazılar hemen gözünüze çarpar. Bir gün bir eşref saatte kapağını kaldırıp metne dönüştürmek üzere 1990'ların sonunda açtığım Beyazıt dosyası, çok daha önce açtığım Beyazıt Hamamı dosyası ile birleşmiş ve zamanla bir hayli kabarmıştı. Birkaç yıl önce İstanbul semtlerinin ele alınacağı 40 kitaplık projede istediğim herhangi bir semti yazma teklifini alınca bu dosyayı değerlendirme vesilesini de bulmuş oldum. Ne var ki kitabın teslimi için verilen süre çok kısaydı. Bu yüzden sadece sözünü ettiğim dosyadaki malzemeyi

kısmen değerlendirerek küçük bir kitap yazdım. Böylece en azından hayalimdeki kitap için hareket noktası teşkil edecek bir metin çıktı. Benim kitaplarımı okuyanlar ele aldığım hiçbir konunun peşini bırakmadığımı, yeni baskıları çok zaman yeni bilgilerle zenginleştirdiğimi bilirler. Beyazıt Meydanı konusunda da peşini bırakmaya niyetim yoktu. Fakat acelem de yoktu. Fırsat buldukça tadını çıkara çıkara yazıyordum derken bir teklif daha geldi. Bu çalışmamdan haberdar olan aziz dostum Sinan Uluant, Kubbealtı Neşriyat olarak Beyazıt kitabına talip olduklarını söyledi ve ben nasıl istiyorsam öyle basacakları sözünü verdi. Tek şartım kitabımın tasarımlarına hayran olduğum Ersun Pekin Beyefendi'ye emanet edilmesiydi. Şartım kabul edilince konuya dört elle sarıldım. İlgimi gittikçe daha fazla çekmeye başlayan bu meydanın oluşumunu ve tarih boyunca yaşadığı değişmeleri anlatacağım kitabı hayal ettikçe heyecanlanıyordum. Bilgilerin üst üste yığıldığı bir kitap değil, elinize aldığınızda bitirmeden bırakamayacağınız roman tadında bir kitap yazmalıydım. Yazabildim mi bilmiyorum. Buna elbette siz karar vereceksiniz. Yeri gelmişken size bir sır verebilirim. Yaşadığınız şehrin tarihini öğrendikçe taşlar, ağaçlar, yollar, binalar sizinle konuşmaya başlıyor. Her kitap başlı başına bir maceradır. Uzun uzun düşündükten sonra Üçüncü Tepe'de Hayat ismini ve Beyazıt Meydanı'nın derin tarihi alt başlığını uygun gördüğüm bu kitabı yazarken bazen bir tarihi yeni baştan yaşadığım hissine kapıldığımı söyleyebilirim. Bu tayyi zaman hissi yer yer uslubumu da belirledi. Okurken bir bakacaksınız eski bir fotoğrafın içine dalmışım. Bir bakacaksınız bir eski zaman yazarıyla birlikte onun zamanında mesela Beyazıt Camii avlusundaki Ramazan sergisindeyim. Bir bakacaksınız bir hikayenin içinde geziyorum. Bölümlerden birinde de karlı bir pazartesi gecesi İbn-i Lemi'nin Bakırcılar'daki konağına misafir oldum. Anlattığım sahne hayal mahsuldür fakat gerçeğe tamamen uygun. Bütün bölümleri deneme tarzında yazdığımı özellikle belirtmek isterim. Bu sebeple az sayıda açıklama dışında dipnot vermedim. Fakat kurduğum her cümlenin arkasında tahkik edilmiş bilgiler vardır. Kitabın sonundaki bibliografyaya bakarsanız bana hak vereceksiniz. Beyazıt Meydanı'nı ne kadar sevdiğimi ve bu meydanın hayatımdaki yeri okuyacağınız metinde anlatmaya çalıştım. Fazla sözü gereksiz görüyorum. Fakat büyük bir bölümü otopark olarak kullanılan, rahatça girilip çıkamadığımız girenlerin bir önce kaçıp kurtulmak istedikleri, genişlik değil darlık duygusu uyandıran ve huzursuzluk veren bugünkü meydanın beni mutsuz ettiğini söylemek zorundayım. Bu problemin büyük ölçüde meydanı yayalaştırarak büsbütün kaotik bir trafik kavşağı olmaktan kurtaran merhum Mimar Turgut Cansever'in projesinin eksik uygulamasından doğduğunu düşünüyorum. Ben ne mimarım ne şehirci fakat bu şehirde yaşayan, bu şehrin tarihine ve kültürüne ilgi duyan, problemleriyle haşır neşir olan bir yazar olarak bir şeyler yapılması gerektiğine, küçük fakat dikkatli bazı düzeltme ve uygulamalarla bu meydanın yeniden yaşayan bir meydan haline gelebileceğine inanıyorum. Köklü bir dönüştürme çabasının daha vahim sonuçlar doğurabileceğinden endişe ettiğimi de belirtmek isterim. Umarım elinizdeki kitap Beyazıt Meydanı hakkında güzel hayaller kuranların işine yarar. Günümüzde Beyazıt şeklinde telaffuz ettiğimiz ismin doğrusu Bayezid'dir. Ama artık bu kelimeyi böyle telaffuz edebilecek kimse yok. Eski gazete, dergi ve kitaplarda bu ismin Beyazıt, Bayezid, Bayazıt, Bayazıt, Beyazıt ve Beyazıt şekillerinde kullanıldığını söylersem Türkçenin ve imlasının ne hale getirildiğini daha iyi anlamış olurum. En büyük sıkıntı farklı metinlerden alıntı yapılırken yaşanıyor. Çünkü her birinde farklı bir imla, bir külliye yaptırarak bölgeye adını veren padişahın ismini niçin onun hiç istemeyeceği şekillerde telaffuz ediyoruz anlamıyorum. Bu sebeple kelimeyi camiden ve bağlı olduğu külliyeye ait diğer yapılardan söz ederken, Bayezid meydandan ve genel olarak semtten söz ederken Beyazıt şeklinde kullandım. Eskilerin bu semte ve meydana Bayezid değil Sultan Bayezid dediklerini de hatırlatarak geçiyorum. Bu kitabın yazılıp bitirilmesine vesile olanlara da teşekkür etmiş efendim Beşir Ayvazoğlu. Efendim ben bugün sizlere sergi başlıklı yazısını paylaşmak istiyorum. Bir Ramazan ayını anlatan, daha yeni yolcu ettik ama tadı damağımızda kaldı. Şimdiden özlemeye başladık.
yavaş yavaş uzaklaşan bir dost gibi. Ama biz onunla olan rabıtamızı, muhabbetimizi devam ettirelim ki her günümüz Ramazan gibi olursa inşallah istikbalimiz bayram gibi olur diyelim. Ruşen Eşref'le buluşma, serginin zenginliği, kokulu kokulu kokulu bahar, tesbihçi Abdülgaffar Efendi, Şadırvan, Sami Ayverdi'nin Çınar'a sordukları, Çınar ve Servi, Çınar altında yaz ikindileri, Mithat Sertoğlu ve Muzaffer Gökman'ın anlattıkları, sergi yazının içerisindeki muhteviyat. Mahmur fakat alışveriş telaşı yaşayan neşeli bir kalabalığın içine düştüğümü tahmin etmiş olmalısınız. Burada Ramazan şerefine Devleti Aliye'nin çeşitli bölgelerinden getirilmiş en kaliteli mallar ve en leziz yiyecekler satılıyor. Tezgahların başında beyaz sakalları mahmur yüzlerini çevreleyen muttaki yedalı kanaatkar tacirler görüyoruz. Sami Ayverdi'nin ifadesiyle Nuh'un gemisi ihtiva ettiği çeşitli erzakı nasıl bir aş haline koymuşsa bu sergide içinde topladığı sıra sıra türlü türlü eşya ile gözlere ve gönüllere bir doyulmaz ziyafet çekiyor. İşte şu köşedeki tezgahın üzerine renk renk ve top top elbiselik kumaşlar atılmış. Duvarlarda eğerler asılı. Raflara ve masalara ayakkabı ve çorap gibi cins cins eşya yığılmış. Onun yanında naneli, tarçınlı, portakallı, limonlu, renk renk şekerlemelerini ışıntılı cam kavanozlarla satışa sunan hama ipeğinden mintan giymiş esmer bir şekerci. Kağıt külahları doldurup müşterilerine sunuyor. Biraz ilerideki tezgahta ise zencefil, havlıcan, solitcan, cezvasip, Halep Sadır gibi isimleriyle zihinlerde tuhaf çağrışımlar yaratan binbir çeşit baharat. Aslında avludaki hakim koku güzel kokular satanlarınkine karışsa da bu tezgahtan yayılıyor. Yeşil sarıklı acem baharatçı baharatları sağ elindeki kaşığı kavanozlara daldıra daldıra şaşırtıcı bir çabuklukla külahlara koyup müşterine verirken kokulu kokulu kokulu bahar, Hindistan bahar, çorba için, dolma için, köfte için, pilav için, makarna için kokulu kokulu bahar diye bağırıyor. Bu o kadar ahenkli bir ses ki Ruşen Eşref dayanamıyor, azizim diyor, ben bu adamın elinin ve dilinin suretine hayranım. İlk baharın belagati, bülbülün namelerindeyse serginin belagati de bunun sesinde. İnsanda leziz yemek hayalleri uyandırarak iftar saatini özleten garip bir edası var. Ruşen Eşref'le yavaş yavaş ilerliyoruz. Tiryakiler reji idaresinin Ramazan ayına mahsus sigaralarından edinmek için sineklerin bala üşüşmesi gibi o küçücük barakanın önüne yığılmışlar. Selanik ve Edirne'den gelen badem üzümleri, Gelibolu sardalyaları, Kırklise hardaliyeleri, Kayseri pastırma ve sucukları iştahımızı kabartırken uzun hilatli ve geniş sarıklı Türkistan tacirleri tarafından Buharalı Alimzade Ömer Efendi, ticarethanesinin şubesinde satılan Kütahya Çinlileri, Arap işi Fahur ve Avaniler, Rus tipi madeni semaverler ve züccaciye çeşitleri dikkatimizi çekiyor. Hereke ve fesane fabrikalarının açtığı sergiler başka bir alem. Biraz ileride çubukçu Ali Efendi'nin camekanları, kehribar ağızlıklar, bağ kutular, tabakalar, limon ağızlıklar, nargileler, buhurdanlıklar, çeşme bülbüllerle dolu. Itriyatçı Ahmet Faruki, ipekçi Selanikli Kani, camfesçi Şahin, fincancı Avni, hepsi ilgimizi çekiyor ama biz kitapçıları gözden geçirmek için sabırsızlanıyoruz. İşte bir kitap sergisi, tesipli, minyatürlü bir şehname. Yazma divanlar, risaleler, cönkler, müterefika ve bulak baskısı kitaplar. Çok heyecanlıyım. İçimden birkaçını alıp kendi zamanıma götürebilsem diye geçirirken Ruşen Eşref Bey'e dönüyor. Üstadım, Namık Kemal'in talim edebiyata dair risalesinde anlattığı hadiseyi hatırlıyor musunuz diye soruyorum. Hatırlamadığını anlatan bir ifadeyle yüzüme bakınca başlıyorum anlatmaya. Namık Kemal 1862 Ramazan'ında bir gün okuyabileceği bir şeyler bulabilmek için bu sergiye gelmiş. Kitapçılardan birinin eline tutuşturduğu talik yazı, litograf basma bir kağıttaki şiiri çok beğenmiş. Önce bir Yunus ilahisi sandığı şiirin Şinasi'ye ait olduğunu öğrenince o güne kadar yazdıklarını aslında hiç beğenmediği Şinasi'nin ilahi bir kelim olduğunu anlamış ve gidip kendisiyle tanışmış. Bu tanışıklık Namık Kemal'in hayatının dönüm noktalarından biriymiş. Ben bunları anlatırken Ruşen Eşref de hadiseyi hatırlıyor, hatta Şinasi'nin münacatını ezberden okumaya başlıyor. Hak Teala azamet aleminin padişahı, la mekendir olamaz devletinin tahtı gehi.
Kitapçının biraz ilerisinde kehribar ağızlıklar, tesbihler satılan küçük bir baraka var. Onun yanındaki barakadaysa rengarenk tesbih şelaleleri görüyor.

Necef, Şah Maksud, Gergedan, Narçın, Naka, Kuka, Ödağacı, Sandal, Ander, Gül, Avanos tesbihler. Benim zamanımın tesbih koleksiyoncuları.

Son dudakları dualarla kımıldayan sırma kordonlu, avniye kaputlu, kaloş kunduralı paşalar, redingotlu uzun kırmızı fesli saray erkanı gelir, altın kamçılı nadide tespihleri çekerek onunla geri mahmur bir halde sohbete dalar, iftara doğru bu insafsız Afganlı'nın söylediği fiyata hiç itiraz etmeden birer tespih alıp konaklarının yolunu tutarlar. Ruşen Eşref'i dikkatle dinliyorum fakat Abdülgafur Efendi'nin tespihlerini tek tek inceleyen meraklı ve hatırlı müşterilerine söylediklerinde kulak verilmeyecek gibi değil. O tuttuğunuz tespih kanlı zergerdandır. Zergerdanı vururlar, ölmeden boynuzunu keserler, bunu ondan yaparlar efendim. Bu narcil, dilenci keşkülündendir. Dilenci keşkülünün içi süt gibi yumuşaktır, dura dura katılaşır. İşte bunu o katı kısımdan yaparlar. Bu tesbihim Benna Ali Bey'in tesbihlerindendir efendim. Onlar ikisi de ödacı. Koyu çizgilisi mavert, öteki düveydari. İkisi de horoz salihin haddeden en iyi çektiği tesbihlerdendir efendim. Ha, bu neydi bakayım? Neydi buldum? Şeyh Maksud. Hint'te çıkar. Gayet katı bir taş. Bu tesbihim de Nuri Usta'nındır. O gül ağacı, Beşiktaşlı Sağır Rıfat'ın tesbihlerinden efendim. Onların ikisi de amber. Biri akamber, biri kara. Eski vükelanın bu tesbihleri kullanmalarında gizli hikmet varmış. Sahilleri öpüldüğü için tesbihlerin güzel kokmasını isterlermiş. Bu ne inceliktir efendim, ellerini öpen adamların burunlarını düşünmek. Beni isterseniz Tayyip buyurun, bendeniz bunu bir nevi hikmeti hükümet sayarım. O tesbih Kerbela toprağından, onu Bektaşiler kullanır. Bu koku Topkapılı Mahmud'un tesbihlerinden malumdur ki efendim, Topkapılı Mahmud tesbihçilik sanatını bugünkü haline koyan adamdır. Sultan Mahmud bunu sarayına getirtmiş, orada 3 gün tesbih çektirtmiş fakat bu adam sarayda sanatımı unuturum diye oturmamış, kaçmış. Gayet ince, gayet usta, gayet kıymetli adam. Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul romanında Hidayet'in konağında bir iftar öncesi yapılan tesbih sohbetlerinden bir parçaymış efendim bu. Ramazan sergisinde zenginlik ve canlılık inanılmazdı. Çocukların ellerinden sıkı sıkı tutmuş oruç mahmuru babalar. Başlarında 0 numara kalıplı ve iri dublen dedikleri cinsten püsküllü fesleri. Vişne rengi kravatları ve ellerinde gümüş bastonlarıyla Hüseyin Rahmi'nin romanlarından fırlamışa benzeyen ışık beyler. Mevlevi dervişleri, kalpaklılar, keçe külahlılar, sarıklılar, seyyar simitçiler, pörekçiler, fideciler, camiye girip çıkanlar, kubbesine asma dalları sardırılmış şadırvanda abdest tazeleyenler, güvercinlerin çok sevdiği bu şadırvanın 8 yeşil somaki sütün üzerindeki kubbe ve saçakları 4. Murat tarafından yaptırılmış. Ancak Bartlett'in Beyazıt Camii avlusunu ve şadırvanını tasvir ettiği gravürde şadırvanın sivri kubbeli olduğu görülüyor. Evliya Çelebi, benim zamanımda çok çıplak görünen bu avluda şadırvanın etrafında 4 adet servinin bulunduğunu söyler. Bartlett'in söz konusu gravürlerinden anlaşıldığına göre bu serviler 2. Mahmut devrinde yerli yerinde duruyordu. İftara 2 saat ya var ya yok, Ruşen Eşref Bey kalabalığın 1 saat sonra dağılmaya başlayacağını, herkes alacağını alıp ellerinde paket değerli avluyu terk ederken satıcıların da sergilerini birer örtüyle örtüp evlerine yollanacaklarını söylüyor. Bunları konuşurken imaret kapısından dışarı çıkıyoruz. Ruşen Eşref kendi zamanına, ben kendi zamanıma, eski kaynaklarda bu kapıdan Kaşıkçılar Kapısı diye de söz ediliyor. 28 Eylül 1730 Perşembe günü Beyazıt Hamamı'ndan yalın kılıç sokağa fırlayan patronu Halil, yoldaşları Muslu Beşe ve bayraktar Alacalı Mustafa ile birlikte baldırı çıplakları peşine takıp koşarak buraya, yani Kaşıkçılar Kapısı'nın önüne gelmiş, İspirzade tarafından kendisine ezberletilen, halkı dükkanlarını kapatıp isyana davet ettiği kısa notku ikinci defa okumuştu. Bu asır Dide Çınar'ın dili olsa o gün neler olup bittiğini uzun uzun anlatacağından eminim. Sami Ayverdi İstanbul Geceleri adlı kitabında muhtemelen Yahya Kemal'in 500 yıllık hikayemizi ihtiyar çınarlardan dinleyen ıtrı imajından ilhamla Beyazıt'taki tarihi çınara birbiri ardınca sorular sorar. Binlerce uzun ve kısa dalının ahenksizliğinden doğmuş ahengiyle, itaatli ve sadık bir nöbetçi gibi asırlardan beri vazife aldığı noktada bekleyip duran bugün görmüş çınar, acaba ne düşünmektedir? Şimdi zavallı ve anlamsız bir geçit olan Hakkaklar Çarşısı'nı, bu sanat, fikir ve şiir pazarının hazin geçmişini mi? Sami Ayverdi'nin bunlar gibi onlarca soru sorduğu Beyazıt Çınarı'nın bu meydanda ve civarında yaşanan hadiselere kaç asırdır şahitlik ettiğini, yani yaşını ne yazık ki öğrenemedim. Ama Beyazıt Meydanı'nın çeşitli devirlerde çeşitli vesilelerle kesilen çınarlar, serviler, kestaneler ve dut ağaçlarıyla dolu olduğunu biliyorum. Beyazıt Camii'nin iç avlusunda

Kapadokya'daki şadırvanın etrafında bile daha önce de belirttiğim gibi serviler yükselirdi. Camiin Küllük Kahvesi ve Emin Efendi Lokantası'nın bulunduğu güney tarafının da ağaçlıklı bir alan olduğu fotoğraflardan anlaşılıyor. Cami veya mescit önlerinde, çeşme başlarında, meydanlarda, mesirelerde her biri başlı başına bir anıt olan çınarlar, serviler, kestaneler, at kestaneleri, diş budaklar, çitlenmikler, ıhlamurlar, kırmızı yapraklı kayınlar, ender de olsa lale ağaçları, çamlar, fıstık çamları, sakızlar, sidir ağaçları İstanbul manzarasının vazgeçilmez unsurlarıydı. Bu ağaçlar çevrelerinde yaşayanlar için apayrı bir anlam taşır ve adeta bir yaşama üslubu yaratırlar. Hatta efsanelerle, evliya menkebeleriyle bezenerek bir çeşit kutsiyet, dolayısıyla dokunulmazlık kazanırlardı. Ağaçlar köklerini sadece anne toprağın değil, zamanında derinliklerine salarak beslenirler. Ahmet Hamdi Tanpınar, eski İstanbul'da mimarinin saltanatına rekabet edebilen başka bir güzellik varsa onun da ağaçlar olduğunu söyler. Ağaç, beş şehir yazarına göre İstanbul'da beyaz mermer ve yontulmuş taşla uyuştuğu kadar harap çatılar ve tezyinatı bakımsızlıktan kaybolmuş, yalağa kırılmış çeşmelerle bile uyuşmasını bilir. Büyük mimarlar eserlerin yanı başında birkaç çınar veya serviyi eksik etmemiş. Bazen daha da ileri giderek cami veya medrese avlularında çınar ve servi gibi ağaçların yetişmesi, sarmaşıkların halkalanması, güllerin açması için özel yerler ayırarak mimari ile ağaç arasında tam bir işbirliği tesis etmişlerdir. Bu ağaçların büyüdüğünü görüp görmemeleri o kadar önemli değildir. Bilirler ki toprağa emanet edilmiş bir ağaç mahalleye, semte, şehre, hatta cemiyete ve bütün bir imana emanet edilmiş bir değerdir. Türk hayatında ve muhayyilesinde özellikle iki ağacın, servi ile çınarın derin izler bıraktığını düşünen Tanpınar'ın en sevdiği ağaç çınardır. Bu güzel ağaçlar ona geniş, pençe pençe yaprakları, munis dev gövdeleriyle Peçevi'nin uzun uzun anlattığı sefer meşveretlerinde söz alıp kumandanlara yol gösteren yaşlı Serhat gazilerini hatırlatır. Onlar toprağımızın hakiki gururudur. Belki dedelerimiz o heybetli vekarı, o dağ sükunetini çınarlardan öğrenmişlerdir. Bunun için Yahya Kemal'in Itri'yi eski çınarların mektebinden yetiştirmesini çok iyi anladığını söyleyen Tanpınar, İstanbul'da ağaçların gitgide azaldığını belirterek, bir ağacın ölümü büyük bir mimari eserinin kaybı gibi bir şeydir. Ne yazık ki biz bir asırdan beri, hatta biraz daha fazla ikisine de alıştık diyor. Ağaç sevgisini şiirlerinde de incelikle terennüm eden Tanpınar, çınar veya kestane gölgelerinde geçirilen mahmur ikindi saatlerine de, ki eski yaşama tarzımızın vazgeçilmez zevklerindendir, derin bir biçimde duymuş ve mavi maviydi gökyüzü şiirinde terennüm etmiştir. Mor aydınlıkta bir çınar veya kestane dibinde, mahmur süzülen bakışlar ikindi saatlerinde. Bu mısralarda zikredilen iki ağaç, Bayezid Camii'nin imaret kapısının açıldığı meydancığı da çok özel yapan ağaçlardır. Tanpınar'ın da mensup olduğu aydın grubunun, Esafili Şark adındaki bu grubu daha sonra uzun uzadıya anlatacağım, yaz ikindileri toplantıları bu ağaçların altındaki açık hava kahvesinde yapılırdı. Mithat Sertoğlu bir yazısında Esafili Şark'ın daha çok Rıfkı Melül Meriç Şehzadebaşı'ndaki evinin Şark Odası, Darut Talim Kıraathanesi ve Çınar Altı'nda bir araya geldiğini, Çınar Altı'ndaki buluşmalara yaz ikindi toplantıları denildiğini söyler. Başta Mükremin Halil İnanç, Ali Nattarlan ve Rıfkı Melül Meriç olmak üzere Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sabri Esat Siyavuşgül, Abdülbaki Gölpınarlı ve bazıları gibi tanınmış ilim, sanat ve edebiyat adamlarının burada ikindi vakitleri toplanıp gün batımına kadar uzayan tarih, şiir ve edebiyat sohbetlerine daldıklarını anlatan Sertoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Bursa'da zaman şiirinin ilk mısralarını burada dinlemiş ve o zamandan hatırında kalan, güvercin topuklarıyla gezinen sükut mısrağının 2 yıl sonra tamamlanan bu şiirde niçin yer almadığına bir anlam verememiştir. Çınar Altı'ndaki yaz ikindilerinde Muzaffer Gökman da söz eder. Üniversite öğrencileri dersten çıkar çıkmaz Çınar Altı'na koşup ayaklarının ucuna basarak sohbetlerin yapıldığı masalara sokulurlarmış. Böylece ağacın altında İbnül Emin Mahmut Kemal İnal, Mükrümin Halil İnanç, Ali Nattar'dan Abdülbaki Gölpınarlı Şeref Akdik, Ahmet Hamdi Tanpınar, Emin Ali Çavlı, Ahmet Refik Altınay gibi ilim ve sanat adamlarının etrafında geniş halkalar oluşur. Bu halkalar konuşanları kaçırmak istemeyenlerin sıkıştırması yüzünden gittikçe daralırmış. Masaya yaklaşmaya çalışırken iskemleleri gıcırdayan öğrencilere Mahmut Kemal

Kemal Bey'in şöyle bir bakmasının yettiğini söyleyen Muzaffer Gökman'ın cümlelerinden yazık indilerine duyduğu hasret taşıyor. Kenan Hulusi'nin de 1929 yılında Hayat Mücmuası'nda yayınlanan Beyazıt'ta Çınaraltı başlıklı yazısı, tarihi Çınar'a ve Çınaraltı'na söylenmiş mensur bir kaside gibidir. Beyazıt Meydanı, 1950'lerin sonuna kadar üniversitesi, kütüphaneleri, kahvehaneleri, Sahaflar Çarşısı ve iki adım ötedeki Babali'siyle entelektüel hayatın cazibe merkeziydi. Ders Saadet'in kalbiydi. İmar hareketleri sırasında meydanın geçirdiği büyük değişim, ticaret hayatının bu bölgede yoğunlaşması, Babali'nin sur dışına taşınması, yeni üniversitelerin kurulup ilim ve kültür hayatında yeni cazibe merkezlerinin ortaya çıkması yüzünden çok hızlı bir inkiraz yaşadı. Küllük 1960'ların başında Beyazıt Meydanı'nı yayalaştırma projesi uygulanırken ortadan kalkmıştı zaten. Çınaraltı bir süre daha nefes alıp verdikten sonra kendini tesbih çakmak, eski para pul taşıyıcılarına bıraktı. Çınar dimdik yerini donuyor ve hatırlamaya devam ediyor. Fakat kestane ağacının kolu kanadı kırılmış durumda. Sami Ayverdi, İhtiyar Çınar'a birbiri ardınca çetin sorular sorduğu yazısını şöyle tamamlamıştı. Ey kocamış İhtiyar Çınar, sana çok sordum ve öğrendim ama sorgularımı maddeden manaya çevirip nereden gelip nereye gittiğimizi sormaya utanırım. Efendim, şimdi muhabbetimize küçük bir virgül koyalım ve Salacak kahvehanesinde kaldığımız yerden devam edelim.

Efendim, Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Beşir Ayvazoğlu Bey'in Üçüncü Tepe'de Hayat, Beyazıt Meydanı'nın Derin Tarihi isimli kitabından paylaşımlar yapıyorum efendim. Şimdi de 17. bölüm havuz başlığıyla. İçerisinde bu havuz bahsinde Havuzlu Medrese, Haydar Bey Havuzu, Mehtah Sururi'nin havuz hikayesi, Sait Faik'ten Havuzbaşı Lüleburgazlı Mutaza Çavuş, çok meşhur efendim Sait Faik'in havuzbaşı hikayesi. Hatta Şefik Bey, aslında düşündüm sizlere bu havuz hikayesini okuyayım da bir bölersem tadı kaçacaktı ama siz bu şimdi Ayvazoğlu'nun havuz bahsini bir dinleyin. Okumayanlar için o Sait Faik'in havuz başında muhabbette tavsiye ederim. Şöyle diyor Ayvazoğlu, çınar altında bir süre oyalandıktan sonra meydanın medrese tarafına geçtim. Ve son düzenlemede inşa edilen havuzun yanındaki çay bahçesine oturarak biraz şekerli kahve söyledim. Hemen fark edilmeyen dörtgen şeklinde tek fıskiyeli çok güzel bir havuz bu. Fakat Haydar Bey havuzu gibi meydandaki hayatın merkezinde yer almadığı için belirleyici bir rolü yok. Yeri belli ki hem Haydar Bey havuzu hem de bir zamanlar Bayezid Medresesi'nin önünde kapıdan çıkıldığında sol tarafa düşen bu medresenin Havuzlu Medrese diye anılmasına yol açan eski havuz düşünülerek seçilmiş. Cumhuriyet devrinde Beyazıt Meydanı'na ilk müdahale Haydar Bey'in valiliği sırasında yapılmıştır. Mimar Asım Bey tarafından meydanın ortasına beyzi bir havuz inşa edilerek çiçek tahtalarıyla bezenmiş, etrafına tramvayların dönüş yaptığı bir trafik düzeni getirilmişti. İnşasına 1923 yılında başlanan ve 1926 Mart'ında muhteşem bir törenle açılışı yapılan bu havuz için Haydar Bey'in kendisiyle 1936 yılında yapılmış bir röportajda verdiği bilgiye göre şehir emaneti kaynaklarının sınırlı olmasına rağmen 40 bin lira sarf edilmişti. Havuzun yapılış amaçlarından biri de Telkos teşkilatı yetersiz kaldığı için civarda çıkması muhtemel yangınlarda suyundan istifade etmekti. Haydar Bey söz konusu röportajda Beyazıt Havuzu'nun yangınlarda çok faydasının görüldüğünü, başka bir açıklamasında da meydanın üst kısmının denizden 60 alt kısmının 53 metre yüksek olduğunu, havuzu bu eğimi gidermek için yaptıklarını söyler. O tarihte basın iki de fıskiyesi bulunan Beyazıt Havuzu'yla çok alay etmiştir. Mesela Kelebek Mecmuası'nın 3 Nisan 1924 tarihli 52. sayısının kapağında Beyazıt Havuzu başlıklı karikatürün altında şu alt yazı yer alır: Kelbaşa şimşirtarak. Bir gazetede Haydar Bey'in Beyazıt Meydanı'nda küçük bir Marmara inşa ettiğinden söz edilirken başka bir gazetede bir yazar insanların havuz çevresinde dolap beygiri bir dolaşıp duracakları için meydandaki güzellikleri göremeyeceklerini iddia etmektedir. Mizah mecmualarının büyük ülgü gösterdiği bu havuz. Beyazıt'ta var havuz, benim yarım pek havuz. O yer beni seviyor, ben istemem kılavuz gibi manilere, cinaslara, mehtah hikayelerine bile konuk olacaktır. Mesela o günlerde yolunuz divan yolu.

Buradaki Arif'in kıraathanesine düşseydi, of hay hakla başlayan tekerlemesini söyledikten sonra, ayıp değil ya, nasılsa şimdiye kadar bir yolun düşüp de Beyazıt havuzunu görememiştim. Geçen akşam bilhassa bunun için gittim ve çok şükür dünya gözüyle dillere destan olan bu meşhur havuzu görmek bana da nasip oldu diye söze başlayan Mehtah Sururi'den bir havuz hikayesi dinleyebilirdiniz. Nefis şive taktikleriyle dinleyenleri gülmekten kırıp geçiren Sururi'nin hikayesinde İstanbul'un çok renkli beşeri dokusunu yansıtan tipler yeni yapılan havuz hakkında şöyle fikir yürütmektedirler. Bir yaşlı adam, güzel oldu güzel oldu ama bir kusuru var. Bu havuza göre balık ister. Mesela hiç olmazsa torik büyüklüğünde balık koymalı ki zevki çıksın, öyle değil mi? Rumelli olduğu kıyafetinden ve dilinden anlaşılan biri, ne yanda o fulübedeki havuz, bile havuz mu olu be? İçinde kurbacık bilem yok. Fulübede sabahtan kalktın mı 500'ü birden danalar gibi bağırır de adamın keyfi gelir. Bacanım, ne bahapsın buna? Bizim Tahran'da bilesi havuzlar vardır. Onların yanında bu havuz bir damla su kimindi? Tahran'daki havuzda 17 ada, 50 setsiz vilayet, 70 milyon köy vardı. Diğer onun da direkt notla dolaşırdı ağa. Bir Arnavut, nasıl olur bire kardeş? Bu kadar büyük havuz olur mu bire? Demetçi, efendim balıklarda o kadar büyük öyle mi? Ne diyersin? Burada tuttukları balıklar Tahran'ın hamsi balıklarıydı. Bu konuşmayı dinleyen bir Yahudi, aşk olsun be, bu hamsileri tuzlamak için Ayasofya camisi kadar fuçi lazım. İki Külhan Bey'i olan Recep Bey, bu ölüsü tenekeli tramvay yolunu bu havuzun etrafından hala kaldırmadılar. Bir biçimsiz oluyor ki. Hımbıl, o yolu buraya boşuna koymadılar. Bu tramvay kumpanyası çok kıyak şey. Meğerliyim bu yol havuzu tutuyormuş. Yol olmasa havuz dağılırmış. Neden dağılıyormuş? Neden mi? Düşün be, çembersiz fıçı olur mu? Bu tramvay yolu da havuzun çemberi işte. Sırtında kavun küfesi duran bir Arap kirli, öyle şu havuz ahan burada eyle güzel oldu ki hiç yemenen diyor. Bu havuzu alsam da Arap kirin ısırık ovasına çamların dibine koyasım geldi. Basın ne kadar alay etse de çok geçmeden İstanbul hayatının ve yaşama alışkanlıklarının bir parçası haline gelen Beyazıt havuzu, Turgut Cansever'e göre suyu başlı başına bir temaşa kaynağı haline getiren, eski sevkin seviyesinden mahrum, alakasız bir sus yüzeyi olmakla beraber üniversite kapısının yarattığı ölçüsüz ve aykırı etkiyi hafifleterek meydanın farklı seviyelerinin birbirine bağlamasına yardım etmiştir. Halk arasında uzunca bir süre Haydar Bey Havuzu diye anılan Beyazıt Havuzu, eski İstanbulluların hatıralarında önemli yer tuttuğu gibi edebiyatımıza da mal olmuştur. Sait Faik'in bir kitabına adını veren Havuzbaşı hikayesinde bu havuzdan söz edilir. Beyazıt Havuzu'nun kenarındaki kanepelerden birine oturmuş, sizi bekliyorum cümlesiyle başlayan hikayede, kahramanın ümitsiz bir aşk yaşadığı ve o saatte oradan geçmesini umduğu sevgilisini görebilmek için havuz başında beklediği anlaşılmaktadır. Meydan tenhadır ve kanepelerde kendisinden başka kimse yoktur. Saat 12 sularında geçen tramvay fena gıcırdar. Tramvayın havuzun etrafını dönerken çıkardığı keskin gıcırtı, eski Beyazıt Meydanı'nın hafızalarda bıraktığı belirgin seslerden biridir. Yolculardan biri nedense havuzun kenarında tek başına oturan adama dönüp dönüp hayretle bakar. Hikaye kahramanının şu soruları bana sorarsanız Beyazıt Havuzu'nun birkaç nesil içinde ifade ettiğini çok iyi anlatmaktadır. Ne diye öyle dönüp dönüp baktı? Yoksa kimselerin oturmadığı kanepelerde bu saatlerde yalnız pek başı boşlar mı oturur? Kimseler aşık değil mi bu şehirde? Kimseler bir meydanın kanepesinde kimseyi beklemeyecek mi? Yüzünü bir dakika görmek için kimsenin. Şimdi isterseniz hikayeyi özetlemek yerine içine girip 1946 yılının Mayıs ayına tay zaman edelim. Haydar Bey Havuzu'nun kenarındaki kanepelerden birine biz de oturup neler olup bittiğini daha yakından görelim. Aylardan Mayıs olmasına rağmen hava epey soğuk ve havuzun suyu bulanıktı. Bezgin kederli ve üşümüş görünen uzunca boylu ve fötr şapkalı hikaye kahramanı pardesüsünün yakasını kaldırmış, gelip geçenlere bakıyordu. Bir yandan da üniversite kapısını dikkatle tarassut ettiğine göre beklediği bir üniversite öğrencisi olabilir de onun baktığı tarafa baktım. Benim dikkatimi çeken abidevi kapının büyük Hattat Şefik Bey'in elinden çıkma nefis Ciğeri Sülüs kitabesinin yokluğu oldu. Üç parçadan oluşan kitabı beyaz mermer bloklarla kapatılmıştı. Ortadakinin üzerinde yine harflerle İstanbul Üniversitesi yazılıydı. Daha yukarıdaki madalyonda yer alan Tuğra'nın yerinde ise yerler esiyordu. Başımı yeniden fötr şapkalı ve pardüsülü adama çevirince göz göze geldik, şaşırdım. Çünkü bu Sait Faik'ten başkası değildi. Doğrusu yanına yaklaşıp halatır sormuştum.

konuşmak, edebiyattan konuşmak, kimi beklediğini öğrenmek isterdim. Ne yazık ki bu hikayenin içinde ben şimdi sanal bir figürdüm. Biraz sonra iki kişi geldi, biri çarşaflı, biri kadındı. Sait Faik'in hemen yanındaki kanepeye oturdular. Adam gülümsedi. Sait Faik'in tam o sırada heyecanlandığını, yerinden doğrulur gibi bir hareket yaptıktan sonra vazgeçtiğini ve adamın selam anlamına gelen gülümsemesine 4-5 saniyelik bir gecikmeyle karşılık verdiğini fark ettim. O sırada yakınımızdan geçen genç kızı sevgilisi zannetmiş olmalıydı ki hikayeyi çok iyi bildiğim için 4-5 saniye içinde aklımdan neler geçtiğini de biliyordum. 50'sini aşmış görünen taşralı, toprak rengi yüzünde alışılmamış çizgiler vardı. Gülümsemenin karşılığını alınca yerinden kalktı. Sait Faik'in yanına gelip bu caminin ismi ne diye sordu. Aklı hala sevgilisinde olan yazar caminin ismini hemen hatırlayamadı. Sevgilisini kendisine görünmemek için başka bir kapıdan çıkıp arka sokaklardan kaçmış olabileceğini düşündüğü için canı sıkılıyor. Başka Mayıs'tan başka her şeye benzeyen bu soğuk 1946 Mayıs'ı olmak üzere her şeye kızıyor. Fakat kendisini ilgi göstermeyen sevgilisine kızamıyordu. Eğer görünmemek için arka sokaklardan kaçtıysa bu aynı zamanda kendisini düşündüğü anlamına gelmez miydi? Birden caminin ismini hatırladı. Bayezid Camii canım. O sırada kadın da yeniden kalktı. Kocasına sorduğu önemli soruyu, alacağı cevapla bütün karışık meseleleri halledeceğine inandığını iddia eden mütecessiz bir yüzle yanlarına gidip oturdu ve sordu. Ali Sofya hangisi? Güldüm. Fakat Sait Faik bu sevimli yanlışı düzeltmek gibi bir çileye düşmeden ciddiyette şu tarafta diyerek oturdukları kanepenin soluna düşen çarşı kapı tarafını gösterdi. İsmini hikayeden öğrendiğimiz Lüleburgazlı Murtaza Çavuş ve karısı Hacer Ana ile birlikte ben de Sait Faik'in gösterdiği tarafa baktım. Kocaman binalar, birbirini kesip biçen yollar ve dükkanlar gördüm. Kendi zamanımın Beyazıt'ından ne kadar farklıydı. Şimdi otobüs durağının olduğu yerde büyük, kargir bir yapı görünüyordu. İçimden Kemankeş Kara Mustafa Paşa Medresesi olsa gerek diye geçirdim. Aşağı yukarı onun karşısında düşen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi'nin önünde de yol çok daralıyordu. Murtaza Çavuş oradan Ali Sofya'ya çıkan bir yol olabileceğine ihtimal veremedi. Fakat daha fazlasını sormaya cesaret edemediği için herhalde Irak'tır dedi. Yok pek Irak değil cevabını alınca bunu getirdim köyden diyerek karısını gösterdi. Kendisi İstanbul'a daha önce birkaç defa gelmişmiş ama karısını ilk defa getirmiş. Camileri gezdiriyormuş. Hacer Hanım'ın yüzüne dikkatle baktım. Sait Faik doğrusu hikayesinde çok iyi tasvir etmişti. Sait Faik belli ki Lüleburgazlı Karakoca'dan çok hoşlanmıştı. Onlara tramvayla Taksim'e de gitmelerini tavsiye etti. Murtaza Çavuş asıl tünelden geçerek bir yoluna çıkmak istediklerini söyledi. Fakat kim olduğunu bilmediği bu sarışın adamdan tünelin kapalı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Bu arada kadın elindeki gazete kağıdına sarılı bir şeyi Sait Faik'e göstermeye çalışıyor. Bakır ucuzlamış, ucuza aldık diyordu. Tencereymiş. Hemen şurada dişçi mektebiyle umumi kütüphanenin arkasında üniversite duvarının bitişindeki bakırcılar çağısından almış olmalılardı. Karı koca tencerenin kaç gram geldiği, kaç kuruş verdikleri, para üstü olarak geriye kaç kuruş aldıkları konusunda anlaşmaya çalışırlarken Sait Faik yeniden dalmış. Sevgilisinin gelebileceği yola bakıyordu fakat bu dibinden mi kaynar sorusuyla silkindi. Murtaza Çavuş havuzu gösteriyordu. Yok canım dedi, bu pınar mı? Boruyla içine terkos geliyor. Adam Sait Faik'in söylediği karısının anlayacağı dile tercüme ettikten sonra peki hani bu suları fışkırtırmış sorusuna aldığı cevabı da aynı şekilde aktardı. Hava soğuk. Soğuk da ondan fışkırtmıyorlar, anladın mı? Sıcak havalarda fışkırtıyorlar da insanları serinletir. Murtaza Çavuş'un daha sonraki sorusu Sait Faik'in keyfini yerine getirmiş. Az önce yüzünü karartan kederden iz kalmamıştı. Hani üstüne top korlar da sular lastik topu havaya fırlatır oynatır durur. Öyle de yaparlar mı? Bu çocuksu soru üzerine gözleri parlayan ve aynı çocuksu duyarlılıkla masal anlatır gibi İstanbul'u anlatmaya başlayan Sait Faik'i yeni dostlarıyla baş başa bırakıp hikayeden çıkarak günümüzün kaotik Beyazıt'ına döndüm. Metin Nigar'inkine benzeyen siyah başörtülü yaşlı bir kadından güvercinlere serpmek üzere kuş yemi satın aldım. Evet, hikaye içerisinde hikayeyi öyle güzel tutmuş ki Ayvazoğlu. İşte bu da Ayvazoğlu kaleminin kuvveti olsa gerek. Efendim, 3. tepede Hayat Beyazıt Meydanı derin tarihi okumayanlar için hararetli tavsiye ederim. Efendim, muhabbetimize küçük bir virgül koyalım. Kaldığımız yerden devam edelim.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Epeyden beri hatırlamadığımız bir kitap ki unutmamamız gereken değerlerden, isimlerden birinin kaleme getirdiği bir kitap. Ahmet Yüksel Özemre hocamızın rahmetlik. Üsküdar'daki bu attar dükkanı, nice sohbetlerin, nice dostlukların, nice himmetlerin, nice hayırların, nice tefekküre şayan ibretlerin, nice fuyuzatın, manevi tohumların, irşatların sebebi ve mihrevi olmuştur. Neyzen Niyazi ağabey, yani Niyaz Sayın Hoca'yı kastediyor. Bir gün bana bu dükkanın Rahman-ı Fuyuzatı'nın sebep olduğu maddi ve manevi müktesebatını hamdü şükranla ve cezbeyle iade ederken, Yükselcim, biz bu dükkandan geçmemiş olsaydık şimdi 7 dükkan süpürtüsünden beter olurduk, ne olurduk demiştir. Efendim Üsküdar'daki bir attar dükkanı, tabii Mustafa Düzgünman ve Saim Düzgünman merhumlardan bahsediliyor. Bu kitap sizlere Saim Efendi amca ve Mustafa ağabey başlıklı bölümü seçtim. Şöyle başlıyor Ahmet Yüksel Özemre Hoca. Bütün bu hayırlı işlere vasıta ve sebep olan Saim Efendi amcanın ahvali haf ve reca arasında salınan samimi bir ittikayı remzederdi. Tasavvufu yanı yoktu. Tasavvuf erbabının menkebilerini bilir. Dükkanında yapılan tasavvufi sohbetleri sessizce dinlemekten zevk alır ama bu hususta manevi bir tecrübesi olduğunu ortaya koyacak şekilde

sofice bir tutum ishar etmezdi. Sayın Efendi amca 1940'ların başında Doğancılar Parkı'na doğru çıkan Halk Caddesi üzerinde sahip bulunduğu bir arsaya yığma tuğladan iki katlı kutu gibi bir ev inşa ettirdi. Bu evin bizimkinden büyük bir bahçesi vardı. Bu bahçedeki eriğin lezzetini, envai çeşitli güllerini ve Sayın Efendi amcanın bizzat düzenlemiş olduğu Kameriye'de yapılan dükkandakine benzer sohbetleri bugün gibi hatırlıyorum. Mustafa Bey bu evin oturma ve misafir odalarının duvarlarına meşhur hattatların ve tabii Necmettin Hoca'nın yazılarından, yani Okyay'dan bahsediyor efendim, kendi ebrularından güzel levhalar asmıştı. Aslında klasik cilt ve ebruda zamanının en iyisi birkaç kişisinden biri olan Mustafa abiyi eski tarzda bir kitap kabını hazırlarken ya da ebru yaparken seyretmekten büyük haz duyardım. O da büyük bir sabırla bana yaptığı işin mahiyetini ve hatta püf noktalarını anlatmaktan zevk alırdı. Eğer hafızam yanıltmıyorsa 1943 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nde açılmış olan yıl sonu sergisini babam ve abimle birlikte gezmiştik. Mustafa abinin bu sergideki kadim tarz ciltleri ve evruları şahaneydi. Sergiyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Mustafa abinin eserleri karşısında hayranlığını ifadeyle kendisini tebrik etmişti. Mustafa abi büyük dayısı Necmettin Okay'ın vefatından itibaren kendi vefatına kadar yalnız Türkiye'de de değil, bütün dünyada evrunun tartışmasız en önde gelen üstadı olmuş ve bu konuda bütün dünya yayınlarına geçmiştir. Hayatının son yıllarını süren Necmettin Hoca'ya armağan ettiği bir karanfil evrusuna karşı hocanın hiç düşünmeden hemen şu beyette cevap verdiğini Uğur Derman hatırlıyor. Hüdayi türbedarı Mustafa Bey kârı bu evru, kopartıp koklamak ister gören bir zenni hubru. Fotoğrafçılık Mustafa abinin bir başka merakıydı. Elindeki makinesi ve sehpasıyla İstanbul'un, Bursa'nın camilerini dolaşarak buralardaki eski yazı levhalarının resimlerini çeker ve arşivlerdi. Efendim aşağıda bir açıklama yapmış bu güzel Necmettin Okyay Hoca'nın. Hüdayi türbedarı Mustafa Bey kârı bu ebru. Malumunuz buraya kadar kopartıp koklamak ister gören her bir zenni hubru. Yani güzel yüzlü insan, güzel yüzlü hanım kopartıp koklamak ister. Hanımlar daha çok muhabbetliler ya çiçeğe. Maalesef nedense bu da böyle bir şey var. Bu da bizlerin ayıbı. Yani bakın kocaman kocaman evliya-i izam gül yetiştiriyor. Biliyoruz yakın tarihe, şu anda da biliyoruz yani mübarekler birçok gül muhabbeti içerisinde olan, değil mi? Ama bizlere gelince biz nedense böyle bir çiçeğe karşı, yani plastik çiçekle iktifa ediyoruz. Neyse güzel şeyi bozmayalım, ahengi. Fotoğrafçılık Mustafa abinin bir başka büyük merakıydı. Elinde makinesi ve sehpasıyla İstanbul'un ve Bursa'nın camilerini dolaşarak buralardaki eski yazı levhalarının resimlerini çeker ve arşivlerdi. Ancak o tarihlerde fotoğraf makinalarının objektifleri teknik tabiriyle yavaş objektifler olduğu, yani maksimum diyafram açıklıkları çok küçük kaldığı için poz bazen dakikalarca sürebiliyordu. Çektiği fotoğrafların banyo ve baskısı işini de kendisi yapardı. Hatta kullandığı büyütme cihazı dahi bizzat imal etmiş olduğu çok kullanışlı bir araçtı. O devirde bugünkü gibi filmler henüz çıkmamıştı. Fotoğraf camları vardı. Üstüne ince tabaka halinde emülsiyon sürülmüş olan muayyen ebattaki 6'ya 9, 9'a 12 gibi bu tarz camlar tahminen 1950'ye kadar kullanılmıştır. Mustafa abiye çektiği eski yazı levhalarının negatifleri olan bu fotoğraf camlarının hepsini sağlığında Türk Petrol Vakfı'na hibe etmiştir. Mustafa abinin sağlam, klasik bir musiki ve makam bilgisi vardı. Nota bilmez fakat besteleri dümtek usulüyle mükemmelen icra ederdi. Tiz notalarda kontrolta'ya yaklaşan latif bir tenor sesine sahipti. Bir ilahi heyeti kurmuştu. Heyet üyelerine meşk ettiği ilahilerle Ramazan ayında teravih namazlarını müezzinlik ederdi. Niyazi ağabey, yani Neyzen Niyazi Sayın, bu grubun demirbaşlarından biriydi. Mustafa abi aileden gelen hassas bir kulağa sahip olduğumu görünce beni de yetiştirmek istedi. Ve ilk olarak da dükkanda Aziz Mahmut Dayı Hazretleri'nin "Neyleyim dünyayı bana Allah'ım gerek, gerekmez masivayı bana sultanım gerek, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek" diye başlayan ilahinin Acama Şiran makamındaki bestesini dümtek ile talim ettirmişti. Ancak İlkokulun 4. sınıfında öğrenci bulunmam bu işi devam ettirmeme müsaade etmedi. Bu fırsatı kaçırmış olmama doğrusu bugün bile çok ayıflanırım. Mustafa abi gençliğinde ciğerlerinden büyük bir rahatsızlık geçirdi. Uzun müddet sanatoryumda yattı. O zamanki tedavi usulleriyle bugünkü gibi gelişmiş olmadığı için fonksiyonla ciğerinden su

alınması ve hava tahliye edilmesi sırasında çok ızdırap çekti. Sanatoryum dönemi onun hayatında koyu sofuluktan uzaklaşıp tasavvufa ciddi bir biçimde yönelişinin de başlangıcı oldu. Sanatoryumda Aziz Mahmud Dayı Hazretleri'nin divanını tetkik etti. Onun bu tahavvülündeki en müessir unsur Eşref amca, Eşref Ede olmuştur. Maneviyatındaki bu ruhani değişim Mustafa ağabeyin hayata bakış açısında değer hükümlerinde çok olumlu tarzda etkilemiştir. Filvaki başlangıçta eskiden bağlı olduğu değerleri tenkit etmekte bazen aşırı davranmışsa da Eşref amcanın sohbetleri ve irşadı zamanla onu temkinli bir olgunluğa ulaştırmıştır. Sanırım sanatoryum döneminden hemen sonraydı Abdülbaki Gölpınarlı'da attar dükkanının müdavimlerinden olduğuydu. Mustafa ağabey onun Arapça ve Farsçaya vukufunu, hafızasının kudretini ve müttekkikliğini çok takdir ederdi. Ancak her ikisinde pek çok değer hükmünde tamamen zıt oldukları yavaş yavaş ortaya çıkınca ve özellikle Necmettin Hoca'nın Toygartepe'deki evinin bahçesinde Necmettin Hoca, Eşref amca, Mustafa ağabey, Necmettin Hoca'nın oğlu Sacit ağabey, Ali Alparslan ve Abdülbaki Gölpınarlı'nın katıldıkları bir sohbet esnasında Abdülbaki Gölpınarlı'nın nahoş bir konuşması burada vuku bulmuş. O anda gürültülü bir biçimde bıçakla kesilmiş gibi sona erdi. Gece Mustafa ağabeyin rahatsızlığının had safhalarından birinde Saim Efendi amca dükkanda babama Hafız Bey dün gece alim-i manada türbesinin önünde Aziz Mahmud Dayı Hazretleri'ne mülaki oldum. Bana Saim Efendi Mustafa'yı artık bize ver dedi. Ben de sultanım o zaten sizin dedim ve uyandım diye bir rüyasını nakletmiş ve bunun Mustafa ağabeyin ahirete göçmesi zamanının geldiğini delalet ettiği endişesiyle de gözlerinden iki damla yaş sakalına doğru süzülmüştü. Bu endişenin isabetsiz fakat rüyanın ise sahih bir rüya olduğu daha sonra ortaya çıkacaktı. Nitekim Mustafa ağabey bu rüyadan sonra daha 50 sene daha yaşayarak 12 Eylül 1990 tarihinde 71. yaşını sürerken alemi bekaya göçecek. Ama Aziz Mahmud Dayı Hazretleri'nin türbedarlığını yapan Eşref amcanın vefatından sonra tayin edildiği aynı görevde bu hazreti tam 26,5 yıl aşkla şevkle hizmet etmiş olacaktı. Allah ondan razı olsun. Bu şerefli görevi sırasında aldığı resmi maaşı türbe için kullandıktan başka çoğu seferde kendi cebinden olmak üzere türbenin damını aktarmış, cinko kalıplarını yeniletmiş, derilerini tamir ve tasfiye ettirmiş, türbeyi boyatmış, kırık camları değiştirmiş, hazirelerini tanzim ve muhafaza etmiş, içini tertemiz pırıl pırıl tutmuş ve Hazreti Hüdayi'nin şahsi eşyalarını gözü gibi koruyup muhafaza etmiştir. Mustafa ağabey 1959 yılında bir müddette Nasuhi Dergah Mescidinde Cuma hutbesi okumuştur. Bu hutbeler onun hitabet kudretini gösteren birer belagat şaheseriydi. Ancak bir yandan temas ettiği konular ve bu konuları herkesi ikna edecek şekilde ele alıp işlemesi, diğer yandan da hutbelerini dinlemek üzere Nasuhi Dergah Mescidinin görülmemiş bir biçimde izdihama maruz kalması Üsküdar Müftülüğünü tedirgin etmiş ve pek çok kişinin de kıskançlığı ve hasedini celbetmişti. Bunun üzerine büyüyen nifaka esir düşen müftülük Mustafa ağabeyin artık hutbeye çıkmasına müsaade etmemiştir. Efendim Allah gani gani rahmet etsin. İşte bu insanlar köprü insanlardı. Vazifelerini eda ettiler ve hakka yürüdüler. Allah Celle Celaluhu bizler maalesef onlar gibi olamayız. Ama en azından onların korumak için sahip çıktıkları değerlerimize bir yani kalmadan en azından gayret gösterenlere saygı gösterip saygı göstermek ve kalben desteklemek de büyük bir hizmet olduğu şüphesiz. Allah gani gani rahmet etsin onlara. Bizlere de bu anada şuur ihsan etsin. Allah için yapılan hizmet biliyoruz ki yerde kalmaz. İşte bu büyükler, işte büyükler sahip çıkmışlar bize ver demiş. Bize ver dediği ama türbedarı olmuş artık. Yani kendisinden Eşref dededen sonra 26,5 yıl türbedarlığını yapmış. Daha ne olsun yani? Nasıl bir hizmet ki kendi cebinden? Ve tabii Üsküdar deyince yani artık son dönemin en ismi Üsküdar'la birleşmiş, Üsküdar'ın manevi sahibi olan Aziz Mahmud Dayı Hazretleri ile beraber anılmış olan bir efendim düzgün manlar. Allah gani gani rahmet etsin. Düzgün manların yeni Saim Devrilmez amcamız vardır. Çok böyle hoş, latif bir amcamızdır. O da enteresan. Bizler gene programımızda ondan sohbet etme imkanı bulmuştuk.
Öyle elektrik idaresinde uzun yıllar çalışıp emek